0: Teşekkür
1: ederim, sağ olun.
0: Bugün bize çok soru gelen bir konuyu konuşacağız. Safra kesesi, safra kesesi taşları ve o safra kesesinde oluşan çamur. Biraz da polipler.
1: Tamam.
0: Bu konuyla ilgili bilgi verelim. Peki safra kesesi nedir? Vücuttaki görevi nedir? Yeri neresidir?
1: Safra kesesi karında, sağ üst kadranda, karaciğerin altında yer alan armut şeklinde bir organdır. Hı hı. Karaciğer safrayı yaptığı zaman bunun içine dolar, bu şişer. Sonra bunun içinde suyunu alır, konsantre eder safrayı. İnsana yemek yedikten sonra yağlar ve yağda eriyen vitaminleri emilmesi için bağırsağın içine salgılanır. Hmm. Kasılıp akar ve yağları emer.
0: Yani aslında yağlı bir şey yediğimizde ya da farkında olmadan yediğimiz yemeğin içinde yağ olduğunda safra kesesi uyarılır. Bunun içindeki safra salgısı mideye akar.
1: Mideye değil, bağırsağa. Mideden sonraki ince bağırsağın başlangıcı 12 bağırsağı.
0: 12 parmak
1: bağırsağına akar.
0: Akar. Hmm. Ve burada artık çalışmaya başlar. Hem yağda eriyen vitaminleri hem de yağın kendisi.
1: Yağ zaten vücut için gerekli. Yani. Emilmesi için de safra gerekli.
0: Evet. Peki şimdi bu aslına baktığınızda vücudun sindirim sistemi için vazgeçilmez bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere öyle enteresan ki gerekli olduğu zaman salgılanıyor ve gerekli olduğu kadar salgılanıyor. Vücut bunu nasıl anlıyor? Sensörleri mi var?
1: O sensörler var. Yağ gördüğü zaman hemen o disifinkteri denen bir kas var, gevşiyor. O da kasılıyor, oradan akıyor.
0: Enteresan bir sistem var. Peki safra 12 parmak bağırsağına aktı. Buradaki işlevi oluşmaya başladı. Sindirime destek oldu. Sonra da vücuttan atılıyor kalanları.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Safran içinde bir takım zararlı şeyler de var. Vücudun atılması gerekir. Bilirubinler mesela. Dışkının rengini veren yeşillik ve rengini kahverengini safradır.
0: Safra.
1: Safran içindeki bilirubinler.
0: Peki mesela biz dışkının renginden safra kesesinin çalışma biçimiyle ilgili bir ipucu alabilir miyiz?
1: Yol tıkandığı zaman dışkı bembeyaz olur.
0: Beyaz.
1: Hasta sapsarı olur, idrar çok koyulaşır, kahverengi olur. Hastanın gözleri sararır, hatta yeşile döner ama dışkı bembeyaz olur. Çünkü akmıyor oraya.
0: Evet, safra. Oraya gitme, vücutta kalıyor.
1: Aynen.
0: Peki hocam, şimdi safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı ve polipler ya da çamur. Baktığınız zaman aslında çok karakterize bir ağrıyla kendini belli ediyor. Yaşayan bilir. İnanılmaz bir ağrısı var. Mide bulantısı, ağrı. Gerçi siz tabii belirtileri anlatacaksınız. Bir de şimdi safra kesesi problemleri kendini nasıl belli eder?
1: Şimdi safra kesesi problemleri dediğimiz safra kesesi hastalıktan çoğu safra kesesi taşlarıdır. Yani polip şikayet vermez. Polip ancak büyürse kansere çevirebilir. En çok safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesindeki içindeki kolesterol miktarı, bilirubin miktarı ve kalsiyum bu taşlara neden olabilir. Bir, iki, safra kesesinin iyi çalışmaması. Herhangi bir nedenle iyi boşalamıyorsa bu içindeki maddeler çöker ve taş oluşturur. Hı hı. Taşlar, kolesterol taşları böyle sarımsı, sarımtırak.
0: Çoğunluğu kolesterol taşı mı?
1: Çoğu kolesteroldur. Hı hı. Ondan sonra bilirubin taşlar, pigment taşlar diyoruz. Siyah olur onlar.
0: Ha, evet, hatta onların rengi çok enteresan.
1: Onlar siyah.
0: Hatta çıkanlar böyle safra kesesinden çıkan taşları saklayanlar da var
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii tabii. Üçüncü derece mix tip dediğimiz ikisinin karışımı, üçünün karışımı olur. Dördüncü derece de kalsiyum taşları. Bunlar beyaz olur. Hı hı. Bunlar da genelde böbreklerinde de taş olur. Kalsiyum fazla olduğu için.
0: O zaman böbreğinde taş olan için safra kesesi taşı riski de
1: var ama yani ender görünüyor kalsiyum taşı şeyde safra kesesinden. Daha çok kolesterol taşları görünür.
0: Bu çökmeden dolayı oluşuyor dediniz. Yani yeterince yani, boşalmamasından
1: hem,
0: dolayı.
1: Yeterince boşalmaması hem tembel olması safra kesesinin veya uzun süre aç kalanlarda mesela orada gömülür, taş yapabilir. Onun risk faktörlerini anlatırım ben
0: size. Evet, birazdan konuşacağız. Şimdi belirtilerden biraz bahsedelim. Çünkü hakikaten birdenbire ortaya çıkan bir ağrıdan bahsediyoruz. Biz birdenbire diyoruz ama safra kesesi birdenbire mi kendini problemleriyle belli ediyor?
1: İşte safra kesesinin taşı çoğu zaman sessiz taştır. Ancak rastlantı olarak doktora gittiği zaman bir ultrasonda falan görünür. Ne zaman belirti verir? Safra kesesinin çıkışını tıkarsa. O zaman çok şiddetli ağrı olur. Bulantı, kusmalar, kramplar giriyor, ateş olur, kanda iltihap artar. O iltihabı gösteriyor. Akut kolestit dediğimiz. Öyle bir durum olursa hastaneye yatması lazım. Bazen taş düşer kanala. oradan safra kanalı var ya bağırsağı boşalır. Onun için taş düşerse o da iki türlü şey yapabilir. Bir orada iltihap yapabilir. Kolanjit dediğimiz o da çok ciddi bir tablodur. Yüksek ateş, kusma, üşüme titremeyle hastaneye gelirler. Bazen tıkar orayı, mekanik ikleri olur, sarılık olur. Demin anlattığım gibi dışkı beyazlaşır, gözler sararır, idrar koyulaşır. Ve daha da ciddi bir şey, pankreasın ağzını tıkarsa pankreatit yapar. O artık çok tehlikelidir. Mutlaka hastaneye yatması gerekir. Ve beslenmeyi kesiyoruz onları uzun süre serum tedavisi. Hatta ölüme kadar götürebilir.
0: Çok riskli bir durum. Şimdi biz bu taşlardan bahsederken tabii sadece taş değil aynı zamanda çamur ya da iltihap da olabileceğini söyleyelim. Ama her durumda safra kesesinin çalışmasını engelliyor. Ve insanların özellikle de yağlı bir şeyler yediğinde hazımsızlık problemleri yaşamasına yol açıyor. Bu bir belirti midir? Yani biz eğer sindirim sistemimizde problemler yaşıyorsak, hazımsızlık yaşıyorsak bu bize safra kesesi problemlerini çağrıştırır mı?
1: Hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayeti çok yapar taşlar. Bu durumda ama basit bir ultrasonografi ile anlaşılır. Yani epigastrik ağrı, mide ağrısı zannederler hatta.
0: Halbuki.
1: Sırta vuran ağrı, hatta kalp ağrısı zannederler çoğu yerde yanlışlıkla.
0: Tabii iç organlar birbirine yakın olunca bir de gaz olunca.
1: Yansıyan ağrı diyorlar. Yani. Safra kesesi bayağı taklit ediyor diğer ağrıları. Ya mesela göğüs ağrısı oldu, omuz ağrısı oldu, sırt ağrısı oldu. İlk başta biz safra kesesini göz önüne alıyoruz.
0: Teşhis koymak için kullandığınız basit bir ultrasonla bile teşhis çok konabilir
1: basit,
0: dediniz.
1: Çok basit bir ultrason.
0: Biraz detaylandıralım mı? Geldiğinde kişiler bu şikayetlerle geldiğinde hemen bir ultrasona mı yoksa önce mekanik bir muayeneye mi alınıyorlar?
1: Yani ilk başta tabii muayene ve anamnez. Yani hastalığı konuşuyoruz, muayene diyoruz. Ama şu anda artık ultrasonografi çok basit bir şey olduğu için üst batın ultrasonu 15-20 dakikada çekiliyor. Onda hemen taşlar görünür. Bu sessiz taşlar için diyorum. Eğer belirti veriyorsa, şiddetli ağrısı varsa zaten muayenede onu anlıyoruz. Ama yine de ultrasona kan tahlillerini yapıyoruz. Tam teşhis koyalım burada.
0: Hocam elle muayenede ne anlıyorsunuz?
1: Elle muayenede eğer sadece taş varsa sessizse hiçbir şey anlaşılmaz. Ama yok. Safra kesesinde iltihap varsa veya tıkadıysa çok basit. Sağ üst katarına elimizi bastırarak tutuyoruz. Hastaya derin nefes alıyoruz. Nefes alamıyorsan morfi pozitif diyoruz. Ya bunda orada kesede ya şişme var ya iltihap var.
0: Yani birazdan muayene.
1: Eskiden
0: birazdan
1: bunlar, bunlar çok önemliydi ama şimdi dediğim gibi şeyler çok kolay olduğu için sonografi kan tahlillerine falan da kolay teşhis konulabiliyor.
0: Gördüğünüzde diyorsunuz ki taş
1: tabii,
0: var,
1: her zaman da böyle sonografi onu görmeyebilir. O zaman başka MR, tomografi.
0: Neden görmez gerekebilir. Hocam?
1: Bazen oluyor. Kalsiyum az olduğu için göremiyor. Böyle çok iltihap var göremiyor. Veya kasılmış kontrakta dediğimiz göremeyebilir. Veya taş düşmüş çok gaz olduğu için ultrasonu göremeyebilir. O zaman MRCP dediğimiz özel bir MR var. Bütün safra yollarını gösteriyor. Ha, taş var mı yollarda?
0: Nerede olduğu nokta atışı değil
1: ya
0: mi
1: sadece
0: bu?
1: Sadece kesenin içinde değil kesenin dışında da yollarda da tıkanabilir. Ve eğer yola da düştüyse ERCP dediğimiz bir yöntem var. Ağızdan girilip mideden geçip bu 12 parmaktan. Oradaki o sfinkteri açıyor. İçindeki taşları boşaltıyor yolu.
0: Açıyorsunuz. Bu aynı zamanda bir tedavi mi? Yani,
1: tedavi tabii.
0: Yani yok, sadece görüntüleme değil aynı zamanda yolu sadece, temizliyorsunuz.
1: Tabii, aynı tedavi bir de mesela diyelim orada bir kanser var. Onu görmek için de bu gerekir. Kanser tıkadıysa taş mıdır kanser midir?
0: Bir yolu dokum var orada
1: yoksa. O ERCP çok onu bizlik gastroenterologlar yapıyor. Çok önemli bir şeydir.
0: Hocam hiç kesisiz.
1: Kesisiz tabii. Ağızdan gibi orada
0: sanki laparoskopi yapıyor gibi.
1: Ama safra kesesinin taşını almıyor o. Safra yolunu
0: işler diyor. Evet elbette.
1: Safra kesesinin taşı başka.
0: Evet. Şimdi gelelim safra kesesi taşlarına. Akut geldiğinde hasta size tabii önce rahatlamak istiyor. Ağrısının dinmesini ve bir parça nefes alabilmeyi istiyor. Burada nasıl bir yol haritamız var? Yani hemen ameliyat dediğiniz
1: yok,
0: hasta
1: yok,
0: var mı?
1: Yok yok hemen ameliyat demiyoruz. Genelde biz bunları yatırıyoruz. Serum başlarını ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Kuvvetli analjezikler ve antiinflamatuarlar. Yine ağrı kesiciler ve antibiyotik başlıyoruz. Bunlar %90 cevap veriyor, geriliyor. Sonra uygun bir zamanda ameliyat öneriyoruz bunlara.
0: Bu uygun zaman taşın durumuna, yerine, büyüklüğüne göre mi?
1: Tamam, peki. Eğer bir ilk 48 saat içinde çok ciddi bir şey olursa ameliyat alırız. 48 saat geçtikten sonra pek ameliyat tercih etmiyoruz. Çünkü o arada çok yapışıklık oluyor. Ameliyat etmek çok zordur. Özellikle laparoskopi kapalı yapmak çok zor oluyor. Bu durumlarda mümkünse ve hasta tedaviye cevap veriyorsa antibiyotikle kurutup keseyi soğutup 2 ay falan sonra ameliyat ediyoruz. Dokular ödemi geçsin daha rahat ameliyat edelim. Ama ilk 48 saatinde eğer çok şiddetli olursa özellikle şeker hastalarında falan bazen kangren oluyor. deliniyor kese. O zaman acil ameliyat gerekir. O ameliyatları sevmiyoruz biz.
0: O ama kessiz ameliyatlar. Yani artık
1: ya kapalı gidiyoruz ama yok. O durumda aşağı geçme ihtimali yüksek oluyor acil durumlarda. Evet. Normal zamanda ama altın standart kapalı ameliyat.
0: Yani. O altın standardı biraz açalım. Özellikle ameliyattan korkanlar için. Bir kere tabii doktorlar da çok kolay ameliyat kararı vermiyorlar. Hı-hı. Ameliyat kararı verdikten sonra da mutlaka ehil ellerde. Ben Türkiye Hastanesi'ne herhalde bir 25 senedir geliyorum. Kaç senesinde siz varsınız?
1: Ben 27 senedir
0: siz oradayım. Siz daha benden önceymişsiniz.
1: 95'te başladım oraya.
0: Hocam ben de 93'ten beri Türkiye Hastanesi'yle bir şekilde temas halindeyiz. Ve hep Türkiye Hastanesi'nden doktorları ağırladık, misafir ettik. Her gittiğimizde de sizi orada gördük. Çok büyük bir güven. Sizin hastaneye, hastanenin size güvenmesi anlamına geliyor. Şimdi doğru ellerde safra kesesi ameliyatının korkulacak bir ameliyat olmadığını bir kez daha söyleyelim. En çok korkulan şey de insanlar diyorlar ki işte anestezi alacağız bir. Kesi olacak iki. Bunları tek tek cevaplayacağız. Her hastalıkta, her ameliyatta kesi yok. Üçüncüsü ya gitti gül gibi safra kesesi. Öyle mi gerçekten?
1: Yok. Şimdi safra kesesi kimlerde daha çok görünüyor? Safra kesesi taşı. Yaşla artıyor. Yani 40 yaşın üstünde. Cinsiyet bayanlarda daha çok görünüyor. Kilo nedenlerden. Hamlelik. Hamlelikte artıyor risk faktörü. Aşırı kilo verenlerde birdenbire 10 kilo
0: hızlı fazla. Kilo verenler.
1: Hızlı böyle birdenbire ama hızlı verdikleri zaman mesela bu mide ameliyatlarından sonra çok hızlı verenlerin çoğunda taş gelişiyor. Uzun süre aç kalıp beslenenlerde. Safra kesesi çalışmıyor ya uzun süre. Onlarda çökme daha fazla oluyor taş. Çamur sonra taşa dönüyor.
0: Bu son dönemde işte aralıklı oruçlar vesaireler çok konuşuluyor.
1: İşte onlar da çok görülüyor evet, çok böyle şeylerde. Peki. Sonra şeker hastalarında. Kron dediğimiz bir hastalık var. Bağırsak hastalığı. Onlar da çok görünüyor. Safra kesesi taşı. Bunlar risk faktörleridir. Hı hı. Yani bunların dışında olmayacak diye kural değil. Olabilir. Önemli olan uygun zamanda ameliyat etmek. Safra kesesi taşı olduğu mutlaka ameliyat. Hani çok ileri yaşlı olursa onlar ameliyat demiyoruz.
0: Ameliyatsız bu taştan giderilme yolu yok,
1: yok
0: mu?
1: Yok yok.
0: Yani erimez mi?
1: Erirse düşerse kanada daha kötü olur. Yani çamurda falan tamam erisin ilaç verin ama taş oldu mu eğer biz küçüldük bunu kanala biz mesela küçük taşlardan daha çok korkuyoruz. Büyük taşlardan çok korkmuyoruz düşmüyor
0: hareket
1: kanala.
0: Hareket etmiyor çünkü evet ha, çok fazla.
1: Küçük taş düştüğü zaman çok değil pankreatit yapar konarsa ağırlık falan yapar. Onlardan daha çok korkuyoruz. Onun için uygun zamanda ameliyat etmek çok daha iyidir. Acil durum olmadan. Çünkü acil durumda şişiyor ediyor dokular inflama bir sürü risk var bağırsak delinebilir safra yolu yaralanabilir ameliyat esnasında. Ama halbuki normal zamanda yaptığın zaman çok basit bir ameliyat oluyor. Komplikasyon gelişme riski çok azalıyor.
0: Kontrol edilebilir faktörleri elden kaçırıyorsunuz acil durumda.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani o an olabileceğin en iyisini yapıyorsunuz.
1: Tabii ki. Görüntü kötü oluyor. Dokular yapışmış. Ödem var her yerde. Vücuda biliyorsun omentum denen bir yağ zar var. Vücudun polisidir o. Batın için. Her yerde iltihap olsa gidip yapışır oraya. Bu akut olduğu zaman gelip o yapışıyor. Onu ayırıyorsun yarım saat. Ondan sonra ameliyata başlıyorsun. Ameliyat süresi çok uzuyor. Onun için mümkün olduğu kadar acil duruma getirmeden elektif şartlarda dediğimiz normal zamanda ameliyat etmek gerekir.
0: Peki vücut taş üretmiş, çamur üretmiş bir safra kesesinden bahsediyoruz. Bir yandan da ya işte vücut için faydası var diyoruz. Şimdi hasta bu ikisinin arasında kalıyor. Mutlaka tabii ki doktorun söylediğini yapacağız ama ya hani bir yolu bir kurtarma çaresi sonuna kadar zorluyor tabii hastada. Burada gerçekten artık bu safra kesesine vücudun ihtiyacı yok mu? Çünkü artık safra kesesi alındıktan sonra üretilecek olan safranın bir yerde depolanarak ihtiyaç olduğunda vücuda verilmesi şansı ortadan kalkıyor.
1: Direkt bağırsağa akıyor. Burada şey gibi düşünün. Çürük bir diş gibi. Çalışmıyor ki zaten taş yapmış. Düzgün çalışsa taş yapmaz.
0: Dolayısıyla
1: bir,
0: faydadan
1: iki,
0: çok zararı mı var?
1: Neredeyse bütün safra kesesi kanserleri taşlı kesilerden çıkar. Uzun süre büyük taşla tahriş ettiği zaman kanser gelişme riski var. Üç, düşünün o komplikasyonlarda. Tıkanma sarılığı yaparsa, pankreat yaparsa, ölümcül komplikasyonlar bunlar. Evet, o riske girmek gerekiyor mu? Çalışmayan bir organı korumak için.
0: Burada şunu bilmek lazım. Bu organ çalışmıyor ve tekrar...
1: Çalışmadığı için taş yapıyor zaten.
0: Tekrar normale dönme şansı yok. Yani tedavi
1: yok.
0: Edilebilir bir
1: eski,
0: durumdan
1: bir denenmiş eski zamanlarda. Hani alıp da sadece taş almışla kapatmış. Altı ay sonra, bir sene sonra daha kötü olmuş hep. Onun için böbrek gibi değil. Alalım bir
0: taşı
1: bırakalım.
0: Taşı düşürtelim.
1: Bu çünkü hayati bir organ değil böbrek gibi. Ve bu alındığı zaman sonra vücut alışıyor. Safra yolları biraz genişliyor. Hani yediği zaman biraz daha kasılıyorlar. Neredeyse bunun görevini aylar sonra, yıllar sonra yapmaya başlıyorlar.
0: Yani aslında o açılıp kapanma refleksi.
1: Biraz işte yağ şey olduğu için uzun süre ishal falan gelişebilir bunlarda. Çünkü devamlı safra akıyor başta. Hani depolanıp da akmıyor diye.
0: Bağırsak için sağlıksız değil mi? Devamlı safra akması bağırsak.
1: Yok yok. O bağırsak alışık olan bir şey olmaz da. Sadece yağ emilimi falan biraz fazla emilimle akar, ishal yapabilir o zaman.
0: Anladım. Tabii burada şimdi söz konusu olan safra kesesi taşından bahsediyoruz. Çamurda ya da iltihapta. Yine önce çamuru kurutmak.
1: Onlarda ameliyat önermiyoruz. Yok. Çamur eritilebilir, gidebilir. İltihapta antibiyotikle kurutulabilir. Biz taşta ameliyat öneriyoruz. Anladım. Bir tek.
0: Risk gruplarını tekrar böyle bir üstünden geçersek, kadınların daha riskli olduğunu gördük. Neden kadınlar, hormonal sebepler mi hocam?
1: Genelde hormonaldır. Progesteron hormonuna bağlı. Mesela gebelerde de çok görünüyor. Çünkü progesteron hormonu fazla sanıklı. Oral kontraseptif gebelik önüne izi haplar uzun süre kullananlar da daha çok görünüyor. Progesteron hormonundan dolayıdır.
0: Hormondan dolayı. Biz tabii herkese öncelikle sağlık diliyoruz. Ama eğer bu tür belirtileri, özellikle sindirim sistemi problemleri, gaz, hazımsızlık gibi şikayetleri varsa, zaman zaman şöyle bir kaburganın altında sağ tarafı zorlayan bir ağrı da oluyorsa, bir doktora gitmek ve o biraz önce söylediğimiz o selektif şartlarda önce muayene olmak, sonra belki bir üst batın ultrasonla,
1: tabii
0: taş
1: canım,
0: var mı yok mu
1: tahlille.
0: Bir iki tahlille ortaya koymak lazım. Zaten 40 yaşın üstünde herhalde, değil mi, kadınlarda?
1: Altında da görünüyor da 40 yaşın üstünde daha fazla görmeye başladı.
0: Mutlaka böyle bir genel check-up yapıldığında herhalde bunlara bakılıyordur.
1: Aynen.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşürüz.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan ölünce uyanır. Hatta işte bununla ilgili hadis-i şerifler falan var. Ölmeden önce uyanınız gibi, ölmeden önce ölünüz gibi. Şimdi insan ölünce nasıl uyanır? Yani insan ruhunu teslim etti evinde veya bir şekilde işte hastanede, şurada burada. Ruhunu teslim ettiği anda ona günaydın, bonjour, good morning diyen birileri mi var? Yani nasıl uyanıyor? Bu uyanmak nedir?
1: Şimdi daha önce de kabir hayatıyla alakalı bir sual vardı.
0: Evet efendim.
1: Mesela orada da beş duyu organın dışında cereyan ediyor bu.
0: Evet. Kabir hayatını anlatırken onu anlatmıştınız. Evet.
1: Beş duyu organın dışında meydana geliyor. Şimdi bunu akılla anlamak ama mesela ehl-i sünnet alimleri o kadar güzel anlatmışlar ki hissediyorsun onu. Anlamak var. Görerek, ondan sonra ne bileyim aynı şey dokunarak, işiterek anlamak ayrı o beş duyu organıyla. Bir de hissetmek vardır. Hissediyorsun onu. Mesela birisinin sevincini, birisinin aynı şekilde acısını hissedersin. Ama anlayamazsın dokunarak. Ha, sende 100 gram acı var. Ha, sende 200 gram neşe var. Diyemezsin. Ya çünkü gözle görülür bir şey değildir. Elle tutulur bir şey değildir bu. Evet. Yani beş duyu organıyla ne neşeyi görebiliyorsun, alametlerini görüyorsun, işaretlerini görüyorsun.
0: Gösteremezsin yani bak bu böyledir diye. Bu
1: böyledir diyemezsin.
0: Kalemi gösterdiğin gibi gösteremezsin.
1: Dolayısıyla şimdi ölen bir kimse, yani insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Hadis-i şerif bu. Hatta başka bir hadis, mutu kabli ente mutu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ölmeden evvel aynı şekilde ölünüz. Ölüm uyandırmadan uyanmak diye de anlatılıyor. Peki şimdi ne oluyor da ölünce bu? Demin dediniz ya işte ne diyor yani? Hayırlı sabahlar mı diyor? Hayırlı günler mi diyor? Hayırlı geceler mi diyor?
0: Birisi karşılayıp günaydın mı diyor?
1: Hoş geldin diyor. Onun için uyarıyor falan. Yok. Ehl-i sünnet alimleri çok güzel izah etmişler onu. Şimdi bu beden yaratılış itibariyle dört maddeden toprak, su, hava, ateş. Ya bunlar da aynı şekilde mahlukturlar ve ahmaktırlar.
0: Bedenin dört yapı taşı.
1: Evet, dört yapı taşı. Bir de buna ilaveten bu bedene Allah-u Teala bir de nefis koymuş. Bu dört madde zaten kendisi aynı şekilde ahmak. Nefis de ahmak. Ruha göre bu beden nefisle beraber birleşince karanlık bir dünya. Çünkü kendisi berraktır, saftır, nettir.
0: Temizdir.
1: Tertemizdir. Buraya girmek istemedi. Bu Allah-u Teala ruha.
0: Çamurun içine girmek istemedi.
1: Evet. Karanlık bir dünya dedi yani. Karanlık bir yer dedi. Girmek istemedi. Allah-u Teala ruha bir muhabbet verdi. O muhabbet sebebiyle daldı içeri girdi. Bu bedene girdi. Öbür türlü girmek istemedi. Tabii bir müddet sonra ruh o hava, su, hava, ateş. Bir de bunlara aynı şekilde komuta eden, emrinde tutan nefis var. O da karanlık. Bütün aynı şekilde kötülükleri menba, deposu olarak yaratılmış. Şimdi kalbe ruh hakim olursa o kimse iyi bir kimse. Ondan iyilikler sudur eder. Nefis hakim olursa berbat bir kimse. Berbat bir kimse. Nefis hakimse, kitaplarda buyuruyor ki, saf berrak olduğu için zamanla nefsin gıdasını kendi gıdası zannetmeye başlarmış. Hani bazılar diyordu bize o ortaokulda falan da işte müzik ruhun gıdası. Hiç alakası yokmuş. Müzik meğer nefsin gıdasıymış. Ama yani o kadar nefs mücessem hale gelmiş ki vücuda öyle hakimiyet kurmuş ki ruhun ses sedası benim rızkım değil o diye itiraz edecek durumu da kalmamış.
0: Ruhu baskılamış.
1: Baskılamış. Aklı da örtmüşler. Ondan sonra adam bütün ne ya falan filan diye seninle münakaşa bile eder. Ama müzik ruhun değil nefsin gıdasıdır buyuruyor. Şimdi böyle karanlık bir dünya. Böyle karanlık bir dünya. Nefs de galebe çalmış vücuda. Ondan sonra her türlü Allah-u Teala yasak ettiği fiillerin hepsini yapıyor. Çünkü zaten hatta din büyükleri buyuruyorlar ki nefsi kınamamak lazım. Çünkü nefs de bir mahluktur. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukatın rızkına kefilim buyuruyor. Ben rezakım buyuruyor. Nefis yaratılmış ama o da bir canlı olduğu için Cenab-ı Hak onu da rızkını verir. Peki onun rızkı nedir? İnkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Kusko. Dolayısıyla nefis efendim işte ne yasak edilmişse rızkı olduğu için oraya saldırır. Allah-u Teala mesela şarabı helal, suyu yasak etseydi suya saldırırdı.
0: Suyun peşinde koşardı.
1: Maksadı su değil. Orada haram var ya, yasak var ya. O fiili işleyince doyuyor.
0: Sana da işletince rahatlıyor. Için.
1: Tabii. Mesela zina ediyor. Ya çok çirkin bir kadın, çok çirkin bir erkek nasıl zina eder? Onun derdi kadın erkek değil ki.
0: Güzellik de değil.
1: Güzellik de değil. Haram işlemi.
0: Haram işlemi.
1: O haram fiil nefsin gıdasıdır. Nefsin gıdasıdır. Onu almak için saldırı buyuruluyor. Şimdi tabii haramlarla bütün vücudu şey yapınca nefis böyle aynı şekilde örtün şey ruh çılığı, zayıf, sesi çıkmaz bir varlık haline gelmiş
0: orada. Halsiz. Halsiz. Kıpırdayamıyor.
1: İşte ölüm anında çıkan diyor ne yapmış beni? O zaman görülüyor. Ayrılıyor ya. Bedenden ve nefisten ayrılınca
0: eyvah. Her şeyi görüyor değil mi?
1: Uyanıyor işte o zaman. Uyanması buymuş. Tuh diyormuş ben ne yaptım? Kime tabi oldum? Kimin peşinden gittin? O zaman aynı şekilde uyanıyor. İnsanlar uykudadır. Nefis ve bu dört madde sebebiyle uykudadır. Ölünce ruh bu bedeni terk edince karanlık dünyadan çıkıp kendi dünyasına girince eyvah diyor hatta. Kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey buyuruyor ki ölünce dünyadaki yapmış olduğu güzel işler şeffaf, parlak, güzel şekillerde gözükür. Ama kötü işler de böyle siyah, çirkin, iğrenç vaziyette gözükür. Bunu görür buyuruyor. Onları öyle görünce eyvah diyor ben. Hapı yutmuşum yani tabirle.
0: Evet.
1: Ben hapı yutmuşum. Yani insanlar uykudadır, ölünce uyanırları İslam alimleri bu şekilde anlatıyorlar. Yani başka türlü efendim biz akılla gidelim ya da gözümüzle görelim. Ha, öyle değil o. Öyle değil o. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu beden dört maddedir buyurdu. Su, hava, ateş, en asır erba diye bildiriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Nefis de var. Bunların istekleri hatta nefsi iman ettikten sonra insan gene evliya da olsa hata edebiliyor, günah işleyebiliyor. Bu maddeler sebebiyle. Bu maddeler sebebiyle hata edebiliyor. Çünkü yaratılış itibariyle ahmaktırlar. Ama nefis gibi inatçı değiller buyuruluyor. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri. Dolayısıyla eğer bir kimse dünyadayken nefsini dinlemez, nefsinin gıdası olan haramlardan, günahlardan sakınır, ruhunu besler, onu kuvvetlendirir ve vücutta ruh, kalpte ruh hakimiyet kurduğu için o güzel halleri olursa ölürken de bu ızdırap çekmez. Izdırap da çekmez. Her ne kadar 50, 60, 70, 80, 100 sene burada ikamet etmiş olsa, öyle muhabbeti olmuş olsa bile de öbür tarafı daha çok yakın hissetmeye ve daha sonsuz ve güzel olduğunu anladığı için ruhunu aynı şekilde çok kolay teslim eder bu. Öbürüsü öyle değil. Çıkmak istemez oradan. Çünkü çıkarsa hakikati görecek, perişan olacak. Öbürsünün işe gideceği yer
0: şey. Otoban, yolu hani, otoban.
1: Din büyüklerine her asırda sormuşlar. İnsanlardan bazıları değil çoğunluğu ölümü istemiyor. Niçin? En son mesela bize yakın zaman diliminde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin talebeleri de sormuşlar. İnsan niçin aynı şekilde ölümden korkuyor, ölmek istemiyor falan. Ve hepsinin ortak vermiş olduğu cevap. İnsan mamur yerden harap yere gitmek istemez. İnsanlar dünyasını mamur etmiş, imar etmişler. Villalar, köşkler, bilmem neler, makamlar, mevkiler. Ahiret yok orada. Niye gitsin oraya? Ama biraz önce naklettiğimiz din büyükleri nefsi itarmışlar ve ona muhalefet etmişler, ruhunu kuvvetlendirmişler. Bunlar da ahiretlerini mamur etmişler.
0: Onun için oraya gitmek istiyor.
1: Onun için onlar oraya gitmekte acele harap, ediyor. Harap dünya diyor. Harap onlar için. Evet. Ve geçici olduğunu yakinen biliyorlar. Bu sebepten dolayı oraya hemen aynı şekilde gitmek istiyorlar. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir sözü var. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Süfyan-ı Sevri Hazretleri ölüm gelmeden önce ona hazırlanın buyuruyor. Salih bin Beşir Hazretleri de dünya bizden evvelkilerin artığı. Geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzda imiş gibi hareket edin buyuruyorlar. Bir de Şümeyd bin Acnan Hazretleri buyuruyor ki hastalık gelmeden sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel de hayatın kıymetini biliniz diye hep nasihat etmişler. Aşağı yukarı hangi asırda yaşarlarsa yaşasınlar, söyledikleri sözler o zamanki insanların haline göre ama özü hep aynı.
0: Aynı.
1: Özü hep aynı. Bir gün uyanacaksınız, yaptığınızı göreceksiniz diyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cihat fi sebilillah, yani Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir. Ana babaya veya evlada bakmak da cihattır. Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihattır. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, "Ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey Melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz," dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım." Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl, bunların halini görünce geri çağırdı. "Bu sözleri söylemekten maksadım, sizleri denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı," dedi. Hepsi sevinip, teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye-i Kelbiye, radıyallahu anh, "Vallahi biliyorum ki bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek," dedi. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Herakl'in söylediği üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük," dedi. Sonra evine girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, "Ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür." Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, "Ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri Üsküf'e halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar dedi.

Allah korusun, eğer günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse, günaha ısrar etmek dadanmak olur. Pişmanlık tövbenin bir parçasıdır. Küçük günaha ısrar etmek ise büyük günah olur. Büyük günaha ısrar etmek insanı küfre götürür. Nefsinizin birinci hali uçb, yani ibadet yaptığı için kendini beğenmek, egoizmdir. Uçb korkunç bir zehirdir. Öldürücü bir hastalık olup ibadetleri ve iyilikleri yok eder. Ateşin odunu yakması gibidir. Bunun ilacı iyi işlerini kusurlu görmeli, bunlardaki gizli çirkinlikleri düşünmeli, böylece kendinin ve ibadetlerinin kusurlu, bozuk olduğunu anlamalıdır. Hatta onları beğenilmeyecek, kovulacak bir halde bulmalıdır. Bir hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki, Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder, buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, oruç tutan çok kimse vardır ki, onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur, buyuruldu. İnsan, ibadetinin, iyiliğinin çirkin tarafı olmadığını sanmamalıdır. Biraz incelenirse, Allahü Teala'nın yardımıyla hepsini çirkin bulur. Güzelliğin kokusunu bile duymaz. Böyle kimse de uçup hasıl olabilir mi? Nefs kendini beğenebilir mi? Bir kimse amellerini, ibadetlerini kusurlu görünce bunların kıymeti artar. Kabul edilmeye layık olurlar. İyiliklerinizi böyle görmeye ve uçup egoizm hasıl olmamasına çalışınız. Yoksa sonu çok kötü olur. Bu felaketten yalnız Allahü Teala'nın diledikleri kurtulabilir.

Hastalıkta namaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiva etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen, dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmişse, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkünken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve muktedirsen ert üzerinde, yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. Bahrur Raik'ta bildirildiği üzere Âl-i İmrân suresinin 191. ayeti kerimesi namazı gücü yeten ayakta kılar, aciz olan oturarak kılar, bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta

0: Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar. Yerde oturabilen hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin, koltukta, sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyet'in bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta, kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak, yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin, namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan, gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta, namazda iyi olursa, ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden, namaz kılmaz. 5 vakit geçmeden iyi olursa, 5 vakti kaza eder. 6 namaz geçerse, hiç kaza etmez.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Edirne'mizin, yine tarihi eserleri çok olan ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü, meşhur tarihi köprüden ismini almaktadır. O köprüye çok yakın bir yerdeyiz. Yani 100-150 metre bir mesafedeyiz. Burada tarihi bir çeşme var. Bu çeşmeye Gazi Mahmut Çeşmesi demişler. Üzerindeki yazılar 2. Murat Han'ın zamanındaki Osmanlı kitabe taşlarıyla kabir kitabe taşlarında, yani bir eser kitabe taşları var, bir de kabir kitabe taşları var. Onlardaki yazıların aynı. Yani İznik'te gördüğümüz yazılara da çok benziyor. Dolayısıyla bu kitabesi o zamanın kitabesi. Efendim, ama bu çeşme nakli mekan etmiş. Trakya'da birçok yerde gördük. Kırklareli'nde gördük mesela. Kocaman 300'lü bir çeşme, bir park yeri düzenlenirken park yerinin ortasında bıraksan ne olurdu o çeşmeyi? Getirmişler oradaki Mihaloğullarından birisinin caminin duvarına böyle biraz da kel duracak şekilde yapıştırılmış. Arkasındaki hazne yeri yok. Bu da haznenin çeşmelerden olması lazım. Ama arkasında haznesi de kalmamış. Çünkü çeşmenin zaten kendi yer değiştirmiş. Kayıtlarda 5 metre falan kaydırıldı diyor ama ben bunun çok fazla da kaydığını zannediyorum. Çünkü bu taşları hepsi yeni baştan çimentoyla birbirine tutturulmuş. Yani çeşme sökülmüş, getirilmiş. O kadar, yani bunu söktük madem ki biraz daha götürelim demişlerdir. Fazla olduğunu zannediyorum. Önünde bir güzel havtı olması lazım. Bu havtı da tekne şeklinde yekpare taştan oyulur. O zaman da böyle yapılıyordu. Ama şimdi buraya teras gibi bir yer koymuşlar. Maalesef musluğun aktığı yere de bir ufak evye veya lavabo tipi küçük lavabolardan birisinin taşını getirip oraya oturtmuşlar. Şimdi o dönemin ekonomisiyle bu dönemin ekonomisi, bu dönemin teknik imkanları arasında ne kadar fark var? Biz diyoruz ki eskiden işte insanlar şundan mahrummuş, bundan mahrummuş. Ama buraya hayvanlara su içecek bir tekne koyuyor. Şimdi kediler buradan su içemiyorlar. Kuşlar gelip buradan su içemiyorlar. Ecdat bunların hepsini düşünüyordu. Burada bir levha getirilmiş, konmuş. Şöyle. Bunun elbette ki bir yere tutturulmasına fayda var. Böyle bir yüksek gerilim direğinin hemen yere topraklaması için konmuş olan şeridin arasına kıstırılacak bir levha değil bu. Getirilip böyle bir alnına konsaydı, şu alnına konsaydı hiç olmazsa, tutturulsaydı bir şeylerle çok daha iyi olabilirdi. Şimdi bunun suyu Malkoç denen bölgeden 2. Murat Han zamanında getirildi. Şöyle böyle 20'ye yakın çeşmeye su bağlatmıştır. Burayı kurduktan sonra yeni kurulan bir yer, bu kadar nüfus var mıydı? Vardı. Bu civardan 5-6 tane köyün insanlarını getirdi köprünün başına, bakın dedi, sizi yol ağzına getiriyorum. İşte tarla, işte ev, işte cami, işte imaret. Burada yaşayın. Yani insanların bütün sosyal ihtiyaçları karşılayacak bir yer kurmuşlar idi. Bu köprünün kitabesinde yazdığına göre, tabii bu istifi ben okuyamıyorum. Çünkü bu o zamanın hattatının kendine göre bir istifi. Yani yazıları, cümleleri birbirinin içine sokarak yapar. Bu da ancak hattat olanlar tarafından okunabilir veya bunun uzmanı olanlar tarafından okunabilir. Bizde böyle bir uzmanlık yok. Burada köprünün üzerindeki veya altındaki su akacak gözlerin adetlerine kadar yazdığı söyleniyor. Burada ifadesinde işte efendim 124 tane kemeri olduğu yazıyor diyor. Ha, köprünün 174 tane kemeri olduğu. E peki var mı bu kadar kemer? Bunun yarısı toprağa gömülmüş. Köprüyü anlatırken sizlere zaten bu husustaki bazı aksayan yönleri de söylemeye mecbur kalacağım, söyleyeceğim. Köprünün 174 gözü var ama kaçından ergene akıyor? İşte onun da 10-15'inden akıyor. Geri kalanı biraz fazla bir yağmur yağsa, Edirne'deki gibi Bulgaristan'a kabahat bulacak değiliz ki baraj kapaklarını açtı Edirne'yi su bastı diye. Ergene tamamıyla kendi toprağımızdan doğan, Isıranca Dağları'ndan, Yıldız Dağları'ndan doğan kendi nehrimiz, özbeöz, kendi ülkemizden doğuyor, kendi ülkemizden denize akıyor. Öyleyse bunu zapt etmek bize düşer. Kimseye de kabahat bulamayız. Kesme taştan yapılmıştır. Köprüde kullanılan taşın aynı burada kullanılmıştır. Demek ki bu civarda böyle bir ocak var. Belki Süleoğlu tarafından getirildi. Oralarda çünkü böyle bu tip kefeki taşı dediğimiz taş damarı olan büyük bir bölge var. Hatta demiryolu inşaatında falan da balast taşı olarak oralardan kırılıp getirilip Pehlivanköy demiryolunu, Yunanistan'ın içinden geçen demiryolunu Türkiye'ye taşırken öyle bir Simplon Ekspresi'nin bir yolu vardı. Bir kısmına tren Yunanistan toprağından girer, tekrar Edirne'ye gelir. Ondan sonra o seyahatte bizim bütün Edirne'ye gelen yolcularımız eziyet çekerlerdi. Gümrükçüler arama yaparlar, muamele yaparlar, pasaporta bakarlar, bilmem ne. Böyle acayip acayip işlerdi. Sonra 1968'lerde bu Pehlivanköy demiryolu yapılınca artık demiryolu Yunanistan'ın içine girmeden insanları Edirne'ye taşıyordu. Şimdi mi? Şimdi o başka bir şekle herhalde getirilecek ki böyle bir demiryolu irtibatı İstanbul'la şu anda bulunmuyor. Yoksa uzun köprü gerek Çanakkale'ye sevk edilecek malzemeler hususunda, gerekse Edirne'ye sevk edilecek malzemeler hususunda güzel bir istasyondu. E işte istasyonu var. Var mı? Var. Tamam. Gerisi yok. Bulgarlar 1. Balkan Harbi'nde Çatalca'ya kadar geldiklerinde maalesef Edirne'deki Şükrübaşı kuvvetlerine biz bu demir yoluyla yiyecek sevk edemedik. Bulgarlar izin vermediler. Ama biz Bulgarlara, Edirne bizde olduğu halde kendi Bulgaristan topraklarından askeri malzeme, silah, top nakline İttihat Terakki hükümeti izin verdi. Çatalca'da bizimle savaşacak olan Bulgar kuvvetlerinin silahını, mühimmatını demir yolundan geçirttik. Ama İstanbul'dan Edirne'de açlıkla boğuşan, ağaç kabuklarını yiyerek yaşamaya çalışan Şükrü Paşa'nın emrindeki kuvvetlere İstanbul'dan yiyecek ilaç yardımı gönderemedik. Böyle bir hayattı. Şimdi bu çeşmeden nereden nereye geldik? Biz başka bir iki tarihi yer daha var. Oralara inşallah gitmek istiyoruz. Böyle uzun köprüyü ihya eden, imar eden Murat Han'a olsun, bu çeşmeyi yaptıran Gazi Mahmut Bey'e diyelim. Burada herhalde bu bölgede Sancakbeyliği yapmış olan birisi olabilir. Yani köprü yapıldı, şehir kuruldu. İkinci Murat Han da bu Mahmut Bey'i buraya Sancakbeyi olarak, yani bir manada vali, bugünkü manada vali olarak tayin edilmiş birisidir. O da hemen o güzel fethin neticesinde buraya bir çeşme yaptırmış. Allah ona da, buna yardım eden diğer bu hayrata yardım eden insanlara da rahmet eylesin diyerek buradan yeni yerimize geçiyoruz efendim. Muradiye Külliyesi'ni anlatırken külliyenin kervansarayının köprüye çok yakın bir yerde olması lazım geldiğini sizlere anlatmıştım. Yerini bulabilirsem de onu da anlatacağım diye. Şu anda Uzun Köprü'nün Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Kurtuluş Caddesi'nin şu bulunduğum yerden itibaren kervansaray başlıyordu. İhtimal ki en az 1000 at veya deve alacak kadar büyüklükte bir yerdi. Bu caddenin şöyle böyle 60 metrelik kısmı kervansaraya dahildi. Kervansarayın başında da çok güzel bir çeşme vardı. Kervansaray Çeşmesi. Maalesef bu çeşme satılmış. Yıkılmış değil, satılmış. Satın alan da ne yapacak efendim? Çeşme için para vermedi ki. Adam bunun arsasını kullanacak. Bunun arsası da başka binalar yapılarak kullanılmış. Bir tarihi eser kaybolmuş. Ama ben Malkara'da Pir Ali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh dergahını anlatırken size böyle boş bir arsayı göstermiştim. Burada da dolu bir sokağı gösteriyorum kervansarayı anlatırken. Belki uygun olmuyor ama tarihe not düşsün istiyorum. Uzun Köprülü İsmail Hakkı Balkas bu çeşmenin 1958'lerde mevcut olduğunu kitabında belirtiyor. Çeşme içinde şunları yazıyor. Uzun Köprü Kervansarayı'nın sağ köşesinde, demek ki giriş kapısı buradaydı kervansarayın. Köprüden gelenler hayvanlarını burada geceletiyorlardı. Mallarını burada emniyete alıyorlardı. Kendileri de kervansaraydaki sekilerde yatıyorlardı. Efendim, eski bir eserdi. Hiçbir süsü yoktu. Sadeydi. Kitapta yazanı söylüyorum. Su haznesi, arkasında hazneli bir çeşmeydi bu. Su haznesinin bir kenarı 3,5 metre olmak üzere toplam alanı, taban alanı 10,5 metre. 2 metre yüksekliğinde olsa 20 ton su alacak bir su haznesi vardı. Bu haznesi de gitmiş, çeşmede gitmiş. Üstü taştan kare piramidal kubbeliydi. Yani Selçuklu kümbetlerinin üzerindeki gibi bir taştan kapatması vardı. Kubbesi tuğladan değil, taştan örülmüş vardı. 500 küsür seneden beri şehrin en önemli bir kısmının suyu tek buradan, Malkoçlardan gelen suydu bu. Tek buradan sağlanırdı. Yani Uzun Köprü'nün hayat kaynağı olan, içinde daima 20 ton suyu bulunan akar bir çeşme kaybolmuş. Kervansaray kaybolmuş. Murat Han bu şehri kurdu. Bu şehri kuranın yaptırdığı külliyenin bir tek camii kalmış. Çeşmesi bile meydanda yok. Bunları ben size burada niye anlatıyorum? Tarihe bir kayıt düşsün diye. Bunun üzerinde de şöyle bir kitabe olduğunu söylüyor Balkas Beyefendi, Hakkı Balkas Beyefendi. Efendim, kemer altında dört köşe, küçük bir taş üstünde ki kitabede Sahibül Hayrat vel Hasenat Dergah-ı Ali Kapıcı Başılarından ve Edirne Eşraf Hanedanından Esbak Filibe Nazırı merhum Hüseyin Nail Ağa ruhu için Fatiha. Hüseyin Nail Ağa'nın, bu tarihte 1845. Hüseyin Nail Ağa bu çeşmeyi ancak tamir ettirmiş olabilir. Yani 1443'te 2. Murat Han yaptırmış. Fakat daha sonra da tamire ihtiyacı olunca bu da Dergah-ı Ali Kapıcı Başı'ndan, yani sarayda padişahın kapıcıları var. Bu kapıcıların bir de amiri var. Müdürü, idare genel müdürü sarayın imiş. Bunu yaptıran Naila ne zaman? 1845'te, yani Sultan Abdülmecit Han zamanında. Rahmetli Sultan Abdülmecit Han, babaları Sultan II. Mahmut Han ve Abdülaziz Han, imparatorluğun her yerindeki hayrat vakıflarına ait binaları, devlet binaları hariç, hepsini dipten tamir ettirmişlerdir. Memleket içinde bir imar seferberliği yapılmıştır. Ama maalesef maalesef o seferberliğe rağmen biz şimdi buralarda yer yurt yapalım, 3-5 kuruş kazanalım diye efendim tarihi eserleri almış götürmüşüz. Tabii böyle kıymetli tarihi yerler, yani 600 senelik bir eseri kaybetmek bizim için hayıf verici, üzülecek bir konudur. Ama olmuş. Peki ben bunu niye anlattım? Birilerine şikayet için mi? Hayır. Bundan sonrasında hiç olmasa elimizde kalan tarihi eserlere sahip çıkalım. Avrupalı bir topak taşı tarihi yer diye 300 kilometre turistleri götürüyor, gösteriyor. İşte bu bizim tarihi yerimiz. Bizim böyle topak taşa ihtiyacımız yok ki. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim Perşembe ve Pazartesi günleri oruç tutsa, Hak Teala Hazretleri o kula 700 sene oruç tutmuş gibi sevap verir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kabir hayatı. Değerli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kabirde azap yapılacağı sahih ve meşhur hadislerle, hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirilmişken, çok kimsenin bunda şüphe ettiği, hatta inanmadığı, böyle şey olmaz dediği görülüyor. Ölüye azap yapılsaydı, dirilerde olduğu gibi çırpınır hareket ederdi diyorlar. Ölülerin hali, dünyadaki dirilerin hayatı gibi değildir. Dünyanın nizamı için, buradaki hayatta hem his hem de iradeyle hareket vardır. Kabir hayatında ölülerin azap ve elem duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diriyken bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için ölüler azabı duydukları halde hareket etmez ve kıpırdayamazlar. Şüpheleri gidermek için şunu da bildirelim. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır. Her şey akılla anlaşılsaydı peygamberler gönderilmezdi. Akıl çok şeyi anlayabilirse de her şeyi anlayamaz. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değil, azabın kendisidir. Kabir azabı ahiret azaplarındandır. Dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse, her şeyi yakar, yok eder. İmam-ı Suyuti Hazretleri buyuruyor ki, ruh cesedine bilmediğimiz bir halde bağlıdır. Bu bağlılıkları dünyadaki bağlılıklar gibi değildir. Rüya gören kimsenin gördüğü şeylere olan bağlılığı gibidir. Fakat ölülerin cesetlerine ve başka şeylere bağlılıkları rüya görenin bağlılığından pek çok kuvvetlidir. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Meyyit kabirden çıkarılıp başka kabre konursa ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. Beden çürüyüp toprak maddeleri sıvı ve gaz haline gelince de bu bağlılık yine devam eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilki olup ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin ölü için cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Ona cennetten bir kapı açılır. Kabre cennet kokuları yayılır. Yanına güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular saçan biri gelir. Buna sen kimsin diye sorarlar. O da senin salih amelinim der. Bunu işitince, ya Rabbi kıyamet çabuk kopsa da çoluk çocuğuma ve nimetlere kavuşsam der. Salih bir kul mezara konulunca iyi amelleri etrafını sarar. Onu muhafaza ederler. Azap melekleri gelince namaz karşılarına çıkıp Allah için çok kıyamda durmuştu der. Sonra oruç karşılarına çıkar. Dünyada çok susuzluk çekmişti der. Sonra hac ve Allah yolunda harpleri karşılarına çıkar. Bu beden çok eziyet çekmişti derler. Daha sonra verdiği sadakalar der ki, buna dokunmayın, bu elle çok sadaka vermişti. Melekler de çok güzel, mübarek olsun diyerek geri dönerler. Sonra rahmet melekleri cennetten bir yatak getirip yayarlar. Mezar ona gözün görebildiği kadar geniş ve nurlu olur, kıyamete kadar böyle devam eder. Eshab-ı kiram zamanında salih bir zatın fasık bir yeğeni vardı. Bu genç ölüm hastalığına yakalanınca
Amcası dedi ki, ey yeğenim, ömrünü boşa geçirdin. Ölünce halin ne olacak? Ölünce beni anneme teslim etseler beni ne yapardı? Elbette cennete götürürdü. Şimdi ben Rabbime gidiyorum. Allahü Teala kulum beni zannettiği gibi bulur buyurduğuna göre. Elbette ona hüsnü zannım vardır. O annemden daha merhametlidir. Rahmeti bol olan da beni cennete koyar. Amcası, inşallah zannettiğin gibi olur dedi. Nihayet yeğeni öldü. Defnetmek için mezarına inen amcası, heyecanla Sübhanallah diye bağırdı. Sebebini soranlara dedi ki, kabri çok genişlemiş ve nurla dolmuş olarak gördüm. İmam-ı Yafii Hazretleri buyuruyor ki, ölenleri iyi veya kötü halde görmek, Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ihsan ettiği bir keşiftir. Dirilere nasihat vermek ve ölülere hayırlı bir iş yapılmasına vesile olmak içindir. Ölüleri görmek daha çok rüyada olmaktadır. Uyanıkken gören evliyada vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin de bulunduğu bir toplulukta Hazreti Ömer'e buyurdu ki, ya Ömer, ölünce seni dar bir mezara koyarlar. Münker nekir gelir. Gözleri şimşek gibi çakar. Sesleri gök gürültüsü gibidir. O zaman ne yapacaksın? Hazreti Ömer sual etti ki, ya Resulallah, o zaman şimdiki gibi aklım başımda olur mu? Evet ya Ömer. Öyleyse korkmam. Allah'ın izniyle onlara gereken cevabı veririm. Hazreti Ömer vefat etti, defnettiler. Hazreti Ali telkin beklerken Münker Nekir sorguya başladılar. Rabbin kim? Hazreti Ömer sual meleklerine sordu. Siz kaç günlük yoldan geldiniz? 7000 yıllık yoldan geldik. Siz bu kadar uzak yoldan geldiniz ve Allah'ı unutmadınız da ben birkaç dakikalık yoldan gelir de nasıl unuturum? Melekler dediler ki, biz senin böyle cevap vereceğini biliyorduk. Ancak emrolunduğumuz için böyle sual ettik. Hazreti Ömer buyurdu ki, ümmeti Muhammed'e böyle heybetli gelmeyeceğinize söz vermedikçe sizi serbest bırakmam. Meleklerden söz alınca onları bıraktı. Bunları müşahede eden Hazreti Ali, ya Ömer, sözünün eriymişsin buyurdu. Kabir ehli de acı ve zahmet çektiği için Peygamber Efendimiz ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Kabrin üstüne oturan kimseye buyurdu ki, ölüye kabirlerinde eza etmeyiniz. Diriler evlerinde elem, zahmet duyup hissettikleri gibi ölü de kabrinde öylece elem ve eza duyar. Ölü kabre konulunca ardından gelenlerin ayak seslerini duyar. Mezardan başka onunla konuşan olmaz. Mezar der ki, benim nasıl olduğumdan ve bendeki korku ve sıkıntılardan sana söylenilenler azdır. Benim için ne hazırladın? Yazıklar olsun sana ey insanoğlu. Ben varken neye gururlandın? Benim sıkıntılı, karanlık, yalnız ve böceklerle, kurtlarla dolu bir yer olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimden geçerken bir ayağın geride, bir ayağın ileride şaşkınca durduğun zaman neye aldanmıştın? Eğer o kimse salihlerdense bir ses der ki, ey mezar, neler söylüyorsun? O doğruluk üzereydi. Emri maruf, nehi münker yapardı. Ona elbette yeşil bahçeler hazırladım. Sonra bedeni nura çevrilir, ruhu göğe çıkarılır. Ölü yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar. İnsanların yaptıkları işler, pazartesi ve perşembe günleri Allahü Teala'ya arz olunur. Enbiya'ya, evliya'ya ve ana babaya cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlaklığı artar. Kötü işlerinizi görünce üzülürler. Allah'tan korkun. Ölülerinizi incitmeyin. Meyyit kabre konulunca ne kadar salih olsa da kabir onu sıkar. Nitekim Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri sayısız fazilet ve kerametler sahibiydi. Hatta vefat edince Arş-ı Rahman onun için titremişti.
Buna rağmen kabre konulduğunda toprak onu sıktı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, toprak Sa'd bin Muaz'ı öyle sıktı ki iki tarafındaki kemikler birbirine geçti. Ölü imansızsa kabir onu öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabirden kalkıncaya kadar azap içinde kalır. Kabir sıkması kafirlere azap, müminlere ikram içindir. Mesela bir anne kaybolan oğlunu bulsa, sevinçten onu nasıl bağrına bastırırsa, kabir de salihleri öyle sıkar. Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri buyurdu ki, kabir azabından kurtulmak isteyen namaza devam etmeli, sadaka vermeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, Allah-u Teala'yı çok tesbih etmeli. Hainlikten, dedikodudan ve üzerine idrar sıçratmaktan kaçmalıdır. Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçerken buyurdu ki, şu iki kimse azaptadır. Biri üzerine idrar sıçratırdı, diğeri ise insanlar arasında söz taşır, kovuculuk ederdi.

Zeka bin Batu Hazretleri buyuruyorlar ki, kendisinden daha aşağı derecede olan birinin nasihatini kabullenmek, yüksek derecelerden birine sahip olmaya işarettir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Kabir Azabı. Seyyid Mir Muhibbullah adındaki bir zata mektup yazıp şöylece başladı nasihata: Allah bizi ve sizi şerefli ceddinizin yolunda bulunmayı her an nasip eylesin. Merhametli efendim, dünya kazanç yeridir. Bu zaman da devamlı her gün azalıverir. Geçer ise bu ömür hep günah işlemekle, yarın pişman olmaktan başka şey geçmez ele. Öyleyse ölmeden artık uyanmalıyız. Parlak olan bu dine uygun yaşamalıyız. Ancak böyle yaparsak kurtulmamız umulur ve böyle kazanılır ebedi rahat, huzur. İşte dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapıp eğlenecek zamana daha vardır. İnsan iş zamanını keyif ile geçirirse ne elde edebilir mahşer günü o kimse? Bir çiftçi tohumunu ekmez ise iş günü, yarın alabilir mi tarlanın mahsulünü? Biri sual etti ki, kabirdeki azaplar rüyada acı duymak gibi mi olacaklar? Buyurdu ki, katiyen rüya gibi değildir. Kabirdeki azaplar azabın kendisidir. Rüyada görünenle aynıdır sanma sakın. Onunla bir ilgisi yoktur, hiç uzak yakın. Çünkü kabir azabı ahiret azabıdır. Hem ruha hem bedene birlikte azap vardır. Rüya ise bir ruhun bedenden ayrılarak bir şeyler görmesidir, sadece ruh olarak. Hem de kabir azabı ahiret azabıdır. Dünya azabı ise ona göre pek azdır. Oradan bir kıvılcım dünyaya gelse eğer, dünyadaki her şeyi hemen yakar yok eder. O dedi, rüyada da ve insan ölünce de ruh bedeni terk edip çıkıyor neticede. O halde niçin rüya dünyadan addedilir, kabirdeki azaplar niçin ahirettendir? Buyurdu ki, uykuda ruh çıksa da bedenden, bu keyfe, eğlenceye gidene benzer aynen. Gülerek, sevinerek evinden çıkar gider, yine sevinç içinde geriye eve döner. Ölürken ki ayrılış benzemez buna fakat, değildir onun gibi hiç neşeli ve rahat. Bu dahi şu kimsenin haline benzer aynen, evleri binaları yıkılmıştır tamamen. Vatanı haraptır ki yoktur artık bir evi, hiç dönmemek üzere terk etmiştir bu yeri. Olmaz neşe ve sevinç böyle bir terk edişte, çok acı ve güçlükler olur böyle gidişte. Uyuyan bir kimsenin vatanı bu dünyadır. Ona dünyaya uygun muamele yapılır. Ölenin ise vatanı ahiret olur artık. Ona da iş yapılır ahirete muvafık. Zira bir hadiste buyurdu ki o server, kıyameti kopmuştur ölürse insan eğer.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Eylül Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Fon Krizinde Önce Sakinlik başlıklı makalesini sunuyorum. Para piyasaları son yılların en zor, hatta çetrefil haftalarından birini geride bıraktı. Ekranları başında borsayı takip edenler saçını başını yoldu, her yer kan kırmızıya boyandı. İnsanların uykuları kaçtı, parasının yok olacağını zannedenler ne yapacağını şaşırdı ama öncelikle söylemeliyim ki panikle adım atmayın. Sakin olun diyemiyorum, sakin olmak söylemekle uyulacak bir ruh hali değildir. Şimdi öncelikle piyasaları allak bullak eden bu durumun kronolojik gelişmesine bakalım. Kabul edelim ki bu kriz bir günde gelmedi. Her şey bir günde olmadı. Aylardır biriken sığ hisselerde yoğunlaşma adı verilen bir saatli bomba vardı. İlk sinyaller gelmeye başladı. Bazı portföy yönetim şirketleri, özellikle Pusula ve Terra portföy yönettikleri serbest fonlarda piyasa değeri küçük, derinliği olmayan belirli hisse senetlerinde çok büyük paylar biriktirdi. Hatta bazı şirketlerin piyasadaki paylarının %70'inden fazlası tek bir fon grubunun eline geçti. İlk çatlak likidite sıkışıklığıyla yaşanmaya başladı. Eylül ayının ikinci haftasında bu fonlardan çıkmak isteyen büyük yatırımcılar oldu. Yatırımcı parasını isteyince fon yöneticileri zaten yatay olan borsada sığ hisselerdeki paylarını satıp nakde dönemedi çünkü alıcı yoktu. Böyle olunca fonlar nakit yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düştü. Tıpkı 2000'lerin başında bazı finans kuruluşlarının batışında yaşanan kapıda da yığılma gibi. İşte bu yüzden bazı şirketler bunu organize atak olarak nitelendirdi ama bir kere ok yaydan çıkmıştı. Domino etkisi gecikmedi ve nakit sağlamak zorunda kalan fonlar ve aracı kurumlar ellerindeki likit ve güçlü hisseleri de satmaya başladı. Bunu gören küçük yatırımcı da yükselen korkuyla satışa geçti ve 16 Eylül'de BIST 100 endeksi %5.54 düştü, devre kesiciler çalıştı. Hızla harekete geçen sermaye piyasası kurulu duruma el koydu ve aralarında Pardus, Hedef, Atlas, Buls, Pusula, A1 ve Terra portföyünde bulunduğu 7 şirkete ait 130 fonun TEFAS yani Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu yatırımcılara tek bir hesabı kullanarak tüm fonlara tek merkezden ulaşmasını sağlayan platform işlemleri durduruldu. Tasfiyesine karar verildi. Olay finansal bir kriz olarak kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da manipülasyon iddialarıyla düğmeye bastı. Bir portföy şirketinin yönetim kurulu başkanı tutuklandı. Ünlü aracı kurum sahiplerinin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. 48 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. Holding binalarında aramalar yapıldı. SPK krizin büyümemesi için bazı kararlar aldı ve en önemlisi yatırımcının parasını alabilmesi için bir yol haritası açıkladı. Mağdurlar şimdi ne yapacak? Yatırımcının parası güvende mi? Paranız yandı bitti kül mü oldu? Hayır. Paranız buharlaşmadı. Türkiye'de yatırım fonlarındaki varlıklar portföy yönetim şirketlerinin kasasında değil, takas bank güvencesindedir. Şirket batsa da gitse de o hisseler ve para sizin adınıza saklanır. Peki süreç nasıl işleyecek? Nasıl ve ne yapmalısınız? Öncelikle dava açmalısınız, dilekçe vermelisiniz diyenlere kulak asmayın. Herkesin payı merkezi kayıt kuruluşunda adınıza kayıtlı ve tescilli. Ekstra bir yere başvurmanıza gerek yok. Sürecin devlet garantisiyle yürütülmesi için hakem bankalar devreye alındı. Terra Portföy Fonlarını İş Bankası, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy Fonlarını ise Ziraat Bankası yönetecek ve nakde çevirecek. Bu aşamada en kararlı olmanız gereken eylem sabır. Çünkü bankalar fonların içindeki payları bir günde satmayacak. Satarsa o hisselere alıcı çıkmaz, taban olur. siz daha fazla zarar edersiniz. Kanuni süreç en fazla 3 ay. Fonlar nakde dönüştükçe hakem bankalar payınız oranında parayı parça parça ya da toplu olarak kurum hesabınıza yansıtacak. Bu nedenle Ziraat ve İş Bankası'nın duyurularını sıkı takip etmek, iade takvimini beklemek en doğru yol olacak. Peki hangi sırayla? Kriz patlamadan önce satış emri vermiş ancak sistem tıkandığı için parasını alamamış olanlar, tasfiyede parasını ilk alacak olanlar. Aslında sistematik bir çöküş yok ama piyasa çok sert bir temizlik sürecinden geçiyor. Belirli kurumların risk yönetimindeki hatalarının faturası kesiliyor. Umarım bu büyük ders son olur. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın "Fon krizinde önce sakinlik" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Türkiye Yemen'de cephe açar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da iç savaşın, terörün ve yoksulluğun bu denli yaygınlaşmasının sebebi yalnızca dış güçler değil. Onlar düğmeye basıyor, gerisini Müslümanlar aralarında hallediyor. Evet, mezhepçilik Müslüman coğrafyanın başının belası. Ne yazık ki etkili de. Mazlum halkları birbirine düşürüp işgalcilerin ellerini kirletmeden işini bitirmesini sağlıyor. Küresel petrol krizinin zirvesinde İsrail dışındaki bütün ülkeler etkilenirken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babül Mendebi kapatmasını ve Suudi Arabistan'ı vurmasını düşünün. Bu hamleler kimin işine yarıyor? Suudi Arabistan dışında ABD ve diğer ülkelerin gemileri boğazı rahatça geçiyor. Mezhepçilere göre ise İran destekli Husiler Riyad'a darbe indirdikçe büyük şeytana vuruyor. Gerekçe bilindik. Suudilerin Amerika ile milyarlarca dolarlık silah anlaşması yaptığını, işbirlikçi olduğunu söylüyorlar. Riyad'ın İsrail'den korunmak için kontrolü son tahlilde Amerika'da olan silahları alacak hali yok. ABD 10 bin kilometre ötede. Zamanında Mekke'yi basmaktan çekinmeyenler, Suriye'de Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i sahadayken Sünni avına çıkanlarsa yanı başlarında. Net konuşalım. Suudilerin ve Körfez'deki diğer ülkelerin bu denli Amerika güdümüne girmesinin sebebi de İran'ın yayılmacılığı. 1979 devrimine kadar tablo başkaydı. Araplar İsrail'le savaşıyordu. Sonra bütün enerji içeriye aktı, Tel Aviv soluk aldı, Filistin nefessiz kaldı. Kaldı ki Suudiler eksen değiştirip Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle Mekke Paktı üzerinden işbirliğine gidecekken, Riyad'ı petrol üzerinden köşeye sıkıştırıp İbrahim Anlaşmalarına iteklemek kimin çıkarına? Ankara, paktın İran dahil bütün bölge ülkelerini kapsayacak bir perspektife sahip olduğunu açıkça söylemedi mi? Peki bu iş nereye varacak? Türkiye anlaşma gereği Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki savaşa dahil olacak mı? Saldırıların paktın ilk testi olduğunu yazan Jerusalem Post heyecanlı. Gazeteye göre Türkiye ve Pakistan şimdilik kınama ve dayanışma açıklamalarıyla yekindi. Paktın caydırıcılık iddiasının inandırıcılığı da bu tepkiye bağlı. Doğru, İran'ın mezhepçiliğinin bir de karşı cephesi var. Bizde bile zaman zaman en steril televizyon ekranlarında "bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor" denilecek kadar ileri gidiliyor. Neyse ki Türkiye'yi mezhepçiliğin yanından bile geçmeyen soğukkanlı bir lider yönetiyor. Atacağı adımlarda Türkiye'nin çıkarlarını gözeteceğini, manipüle edilemeyeceğini biliyoruz. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un "Türkiye Yemen'de cephe açar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi" başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik 2008 yılında Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuptan tutun da 2009'da Ergenekon kapsamında telefonlarının dinlenmesi, 2011'de Oda TV kumpasına dahil edilmesi, kontrol altına aldıkları Kurtlar Vadisi dizisinde yalan ve iftirayla itibarsızlaştırıp 10 Kasım 2011 günü yayınlanan bölümle ölümü ile ilgili talimatın verilmesi, 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de ilk duruşmaya 10 gün kala şüpheli biçimde ölümü ve ilgili soruşturmanın üstünün kapatılmasıyla yürüttükleri algı operasyonlarına kadar Kozinoğlu cinayetinin her aşamasında Fethullahçı terör örgütü mensuplarının olduğu çok net. Nitekim kalp rahatsızlığı bulunmayan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmayı kalp ve damar rahatsızlığı diye gerekçelendirip takipsizlikle üstünü kapatan FETÖ'den ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, FETÖ'den ihraç cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin kuyumcu titizliğiyle yürüttüğü soruşturmada en şaşırtıcı kısımsa Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'la emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın kasten öldürme suçundan yaşları ve sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılması oldu. Şaşkınlığın sebebi ifadelerde mutlaka aydınlatılması gereken çelişkiler. Dün medyaya yansıyan haberlere göre Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasında FETÖ parmağı olduğunu söyledi ama savcı Ebubekir Efe'nin kamera kayıtlarına ve dökümlere dayandırdığı sorulara çelişkili cevaplar vermesi dikkat çekiciydi. Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından önceki gün sorgulanan Hasan Atilla Uğur son ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra kendi odasına geçerken yanına uğradığını iddia ederken savcılık tespitleri ve kameralar Kozinoğlu'nun saat 17.57'de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18.04'e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Savcı Ebubekir Efe'nin kamera kayıtlarıyla çelişkili olan ifadesi, çelişki sorulunca Uğur yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir dedi. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve senin dil altı hapın vardı bana ondan getir dediğini anlattı. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıkta ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Kozinoğlu'nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağı ise bir başka çelişkiydi. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini ve tansiyonunu ölçtüğünü söylerken hap ve cihazı nereden aldığını hatırlamadı. Çelişkiler üzerine vermiş olduğum hap zaten Kaşif Kozinoğlu'nun odasında olabilir, tansiyon cihazı da demek ki orada olabilir şeklinde muğlak yanıtlar verdi. Kameralarda saat 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur'un Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı. Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur'a göstermesi sorulduğunda Uğur, bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum iddiasında bulundu. Uğur'un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur, zaten gündüz saatiydi savunmasını yaptı. Uğur'un 15 Kasım 2011'de verdiği hiçbir görevli görevini savsaklamadı ifadesi için o ifadeler bana ait değildir diyerek sağlık butonuna bastıktan en az 7-8 dakika sonra gardiyanların geldiğini söyledi. Yani Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamıyor, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi açıklayamıyor, odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de söyleyemiyor, 2011'de hakim huzurunda verdiği imzalı beyanı da reddediyor. Ama savcılık da kime uzanırsa uzansın hakikatin peşinden koşuyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nun rolünü oynayan Sedat Savtak'ın gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamayla CNN Türk kanalındaki sözleri arasındaki çelişki de can sıkıcıydı. Saymaz'a oynadığı Kaşif Kozinoğlu rolünün

Kırım'ı takip ettiniz. Savtak, dizide evet aşağı yukarı o öldü. Dedim ki kendi kendime ne güzel çalışıyorduk ya. Saymaz, dizide nezarette ölümle tehdit ediliyorsunuz. 2 gün sonra Kozinoğlu cezaevinde ölüyor. Nasıl öngördünüz? Savtak, İsmail Bey senaryo gelince ne olacağını ancak o zaman çalışıp gidiyoruz dersimize. Saymaz, şöyle anlıyorum. Kozinoğlu hakkında haberler yapılmaya başlandıktan sonra dizide böyle bir karakter oluşturuldu ve bu size teklif edildi. Savtak, tabii en başta öyle. Diziye girişim öyle oldu. Kim bu Kaşifoğlu diye araştırıyorum. Benzetme yapamıyorum. Sonra sette aramızda konuştuk herhalde. Saymaz, role çalıştınız. Kozinoğlu'nu incelemişsinizdir. Savtak, bir defa benzerliğimiz yok. Burun olsun, saç olsun, isimler benziyor evet. Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Birbirine çok yakın. Ölüm haberinde fotoğrafımı onunla yan yana görünce ne oluyor dedim ya. Ne diye manşet oldunuz? Kozinoğlu dizi ve Kozinoğlu'nu oynayan Sedat Savtak. Dedim bunlar oluyor, oyuncuyum. İşime bakayım. Saymaz, diziye FETÖ soruşturması açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Savtak, galiba ben o arabadaydım. O arabanın plakası Saymaz FG. Savtak, bir de devam eden rakamlar 0716. Girişime 15 Temmuz'u kastediyor, denk geliyor. Biz onu gece çekiyoruz. Şimdi hadi be, öyle miymiş dedim, ilginç. Saymaz, şu an şüphe mi duyuyorsunuz? Şüphe duyuyorum. Neye inanacağımı şaşırdım. Rastlantısal olduğunu mu düşünüyorsunuz? Rastlantı gibi görünmüyor. Öyle mi? Görünmüyor. Anlaşılan ya korkudan ya baskıdan Kazım Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Savtak 2 günde 2 senaryo yazıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı başlıklı makalesini sunuyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında İsrail'in Güney Suriye'deki askeri faaliyetleri ve işgal ettiği bölgelerdeki varlığı, Suriye'nin egemenliğini ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden en büyük dış güvenlik tehdidi olarak nitelendiriliyor. Daha yeni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17-18 Eylül'deki oturumunda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail köylerimize girdi, halkımızı yerinden etti, tesislerimizi bombaladı diye dünyaya haykırdı. İsrail'in yalnızca Suriye'ye değil, tüm bölgenin istikrarının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğunu söyledi. Aynı oturumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordon'da, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki varlığı ve faaliyetlerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini bir kez daha tekrarlayarak İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Benzer çıkışları farklı tonlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto hakkı bulunan 5 daimi üyeden 3'ü de yaptı. Rusya temsilcisi Suriye'nin istikrarını desteklediklerini ve ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü adımı reddettiklerini söyledi. İsrail'den işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesini ve ülkenin egemenliğini ihlal etmeyi durdurmasını istedi. İngiltere, Suriye'nin yükümlülüklerini yerine getirme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki dosyasını kapatma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladı. İsrail'e tırmandırıcı adımlarını durdurma ve Suriye topraklarından çekilmek için açık bir takvim belirleme çağrısında bulundu. Fransa temsilcisi Suriye'nin egemenliğine saygının müzakere konusu yapılamayacağını vurgulayarak İsrail'in kara operasyonlarının durdurulmasını istedi. ABD ve Çin ise Suriye makamlarının insani, siyasi ve ekonomik öncelikler alanında sürdürdüğü ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söylediler. Sonuç ne? Hiç. Onun için de İsrail pervasız saldırıları ve açıklamalarıyla Suriye'deki olumlu gidişatı baltalamaya devam ediyor.

Kafasına göre uydurduğu bahaneler ve yalanlarla Golan'ı işgal ettiler. Kuneitra'yı işgal ettiler. Dera'ya ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Şeyh Dağı'na çıkıp tehditler savurdu katil Netanyahu, hala da aynı kafada devam ediyor. İşgal ettikleri yerlerden verdiği fotoğraflarla atıp tutan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmiyor. İşgali dünyanın gözüne soka soka yapıyorlar yani. Filistin'de, Lübnan'da yaptıkları ve hala devam ettikleri gibi. Neymiş efendim? Tehdit altındalarmış, buna karşı tampon bölge oluşturuyorlarmış. Kendileri dışında kimsenin ne saldırma derdi var, ne düşüncesi. Buna dair tek bir emare kırıntısı bile söz konusu değil. Şam yönetimi istikrarlı bir Suriye istiyor sadece. Ama onlar biz önlem alıyoruz palavrasıyla saldırıyor, işgali meşrulaştırmaya, dünyaya yutturmaya çalışıyorlar. Bu da kurulduklarından beri süregelen bir durum. Saçma sapan bahanelerle saldırmadıkları yer yok. Yıllar içerisinde topraklarının nasıl genişlediği de ortada. Öyle hastalıklı kafalar ki kendi yaptıkları alçaklıkları hiç utanmadan başkalarına atfediyorlar bir de. Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgeler İsrail'den çok fazla gibi provokatif zırvalarla. Psikolojide buna yansıtma diyorlar. Ruhsal bozukluk hali yani. Yansıtma sürekli hale gelirse de aşırı boyutlarda gerçeklik algısının tamamen bozulmasına yol açıyor. Soykırım suçlusu Netanyahu ve Siyonazi şürekasında olduğu gibi. Bir yanda patolojik vaka İsrail, bir yanda hastalıklı kafalara yeter artık diyemeyen Birleşmiş Milletler var. Sadece İsrail işgal ettikleri topraklardan çekilmeli diyorlar. E samimiysen gereğini yap o zaman. Cılız çıkışlarla ahkam kesmeyi bırak, yaptırım uygula. İsrail'i çöktüğü başka ülkelerin topraklarından çıkmaya zorla. Hiçbir şey yapamıyorsan da bizzat kendi raporlarınla soykırım yaptığı tescilli kurulduğu günden bu yana yüzlerce Birleşmiş Milletler ve Konseyi, Güvenlik Konseyi kararını takmayan, hatta Birleşmiş Milletleri de doğrudan hasım gibi görüp hedef alan haydut devlet İsrail'i istenmeyen ülke ilan et de dünya varlığını görsün, hissetsin. Birleşmiş Milletler olarak sen de yaptığı ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle utanç listesine aldığın İsrail'e söz geçirememe utancından kurtul.

Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Taceddin Kutay'ın marjinal sabotajlara karşı sorumluluk başlıklı makalesini sunuyorum. Ahmet Spor iyi takım, iyi oynuyor. Hiç beklenmedik skorlar elde ediyor. Süper Lig'de bir Diyarbakır temsilcisi olması Diyarbakır için de Türkiye için de güzel bir şey. Beşiktaş maçı öncesi şehirde yapılan sokak röportajları şehrin futbol takımına sahip çıktığını ve Ahmet Spor'un Diyarbakır için çok şey ifade ettiğini ortaya koyuyor. Diyarbakır'a yaptığımız her ziyarette benzer bir heyecanı sahada tespit etme imkanımız olmuştu. Öte yandan yaşadığımız günlerin önemini kavramayan futbol seyircisinin ve bu futbol seyircisini yönlendirmeye çalışan çevrelerin bu durumu sabote etmeye yönelik faaliyetlerini de ister istemez gözlemliyoruz. Kocaeli spor tribünlerinde yaşanan münferit bazı olaylar bir kenara bırakılacak olursa şimdiye kadar süreci iyi götürdüğümüzü söylemek gerekiyor. Buna mukabil Diyarbakır sokağında da Ahmet Spor'a Atletik Bilbao yahut Barcelona benzetmesiyle gereğinden fazla önem atfeden kimseler olduğunu gözlemliyoruz. Bireysel algıların bu gibi hassas süreçler açısından çok belirleyici olmadığına inananlardanım. Zira bireyler ne düşünürlerse düşünsünler, kitlesel bir akıntıya dahil olduklarında oranın dinamiklerine göre yol almaya meyillidir. Özellikle Diyarbakır esnafının yaşanan huzur ve sükun ortamından oldukça memnun olduğunu ve Diyarbakırlı çocukların Ahmet Spor'un başarısıyla mutlu olduklarını gözlemledikçe Ahmet Spor tarafından ve Ahmet Spor'a karşı verilen bir takım çatlak seslerin hiçbir önemi olmadığına yönelik inancım daha da pekişiyor. Türkiye hak edilmediği kadar fazla yatırım yapılan futbol eliyle bazı şeyleri dönüştürüyor. Hakemlerden şikayet etmeyen yok. Ancak hiç kimse herhangi bir sosyolojik kökene sahip olmak üzerinden haksızlığa uğramışlık his eleştirisi yapmıyor. Futbol sahada oynanıyor, sosyal etkileri çarşı pazarda hissediliyor. Ahmet Spor'a en az Diyarbakırlara kadar sahip çıkmamız, Türkiye'de yaşanan dönüşümü sabote etme heveslilerinin etki alanına bırakmamak gibi bir vazifemiz var olduğunu unutmamalıyız. Mesuliyet sahibi geniş kitlenin Ahmet Spor'a sahip çıkması halinde çatlak sesler sürece zarar vermeyecek marjinallikler mesabesinde kalacaktır. Akşam gazetesinde Taceddin Kutay'ın marjinal sabotajlara karşı sorumluluk başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın tamamen duygusal başlıklı makalesini sunuyorum. Bayram değil, seyran değil. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'ya Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olma statüsünü neden önerdi? Meğer oyun büyükmüş. Tarihteki ismiyle büyük oyun. Yani mevzu tamamen duygusal. Daha doğrusu enerjik imiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ağzından kaçırıverdi. Son aylarda Hürmüz Boğazı'nı bypass eden Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattı dahil alternatif ihracat yolları bularak baskıyı hafifletmeyi başardık. O boru hattı son günlerde vuruldu. Bu yüzden bugün üretilen miktarının yarısından azı gerçekten dışarı çıkmakla çok düşük bir seviyedeyiz. Kış geliyor ve bazı ülkeler şimdi çok daha fazla satın alıyor. Oysa geçen ilkbaharda aynı ülkeler uyum sağlamak için tüketimlerini azaltmıştı. Kanada ile birlikte çalışarak enerji arzlarımızı güvence altına almalı ve yakıt fiyatlarını kontrol altına almalıyız. Bu bugün Fransa için son derece hassas bir konu. Kanada'nın sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri katkıda bulunabilir, Avrupa'mız için önemlidir ve iki ülkemiz arasında yeni ufuklar açılmasına yardımcı olacaktır. Meğer her şey planlanmış, ilmek ilmek işlenmiş. Üye ülkelerin şaşkınlığı çabuk geçmiş görünüyor. Bürokrasinin kalesi olarak tanımlanan Avrupa Birliği dahi öneriye dair diplomatların fikrini önceden danışılmadığını ve net bir tanımı olmadığını söylemelerine karşın görünce işin rengi değişivermiş ve ortak üyelikte gelen yan faydaları konuşmaya başlamışlar bile. Paranın tatlı yüzü olmuş enerjinin tatlı yüzü. Ne de olsa demokraside çareler tükenmiyor.
Ankara Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden onca sene geçmesine rağmen Türkiye'nin üyeliği için üretilemeyen o çözüm, söz konusu Kanada ve enerjisi olunca ilk ortak üyelik statüsü olarak geliştiriliveriyor. Çünkü ne de olsa o meşhur replikteki gibi kış geliyor ve papuç yani doğal gaz pahalı. Öyle olunca da amaca giden her yol mübah oluveriyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın "Tamamen Duygusal" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun" başlıklı makalesini sunuyorum. Finans piyasasında bir deprem oldu. Henüz ne depremin şiddetini ne de derinliğini biliyoruz. Ne kadar bir alanın etkilendiği, yıkıntılar arasında kaç kişinin bulunduğu, enkazın mali boyutu da henüz tam olarak belli değil. Bildiklerimiz şu, meselenin mali boyutu 1 trilyon liraya, yani 20 milyar dolara yakın. 500 binden fazla insan şu anda enkaz altında. Sarsıntıdan dolayı etkilenenleri, örneğin borsada kaybedenleri de eklediğinizde sayı milyonları aşıyor. Şimdilik kamu zararı olup olmayacağını bilmiyoruz ama piyasayı dizginlemek için yakılan dolar rezervi üzerinden bile 86 milyon şu anda hep birlikte bedel ödüyoruz. Gerek mağdur sayısı gerekse finansal boyutu itibariyle 1982 banker krizinden 2003 İmar Bankası krizinden daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor. Mağdurlar cephesine bakıldığında hiç şüphesiz orada bir akıl, mantık ve ahlak sorunu var. Bir koyup 3 almanın, hatta bir koyup 20 almanın akla, mantığa sığmadığını görmeyen, göremeyen bir kitle söz konusu. Kolay yoldan para kazanma arzusunun akıl ve mantığı kör ettiği, hırsın kendi dolandırıcısını ürettiği yeni bir vakaya şahit oluyoruz. Meselenin siyasi boyutu var. Sayıları 500 bini geçen insanın 20 milyar dolar gibi devasa bir boyutta dolandırılması, neresinden bakarsanız bakın siyaseti doğrudan ilgilendirir. Siyaset oh olsun diyemez, hırslarına yenik düştüler diyemez, bile isteye göz göre göre dolandırıldılar, hak ettiler diyemez. 86 milyonun doğrudan ya da dolaylı etkilendiği bir kriz, kökeninde dolandırıcılık olsa dahi siyasetin konusudur, hatta endişesi olmak zorundadır. Meselenin vatandaşı korumak, tedbir almak ve güveni tesis etmek gibi vazifeler üzerinden devleti ilgilendiren bir boyutu var. Ortada bir dolandırıcılık varsa meselenin şüphesiz adli boyutu da var. Türkiye 2027 başından itibaren tam anlamıyla seçim atmosferine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önünde kritik dönemeçler var. Ayrıca seçim sürecinde Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik içeriden ve dışarıdan ağır hücumların olacağını, tuzakların kurulacağını, komploların düzenleneceğini kestirmek de zor değil. Yaşanmakta olan finans krizi Erdoğan'a bir tuzak olarak pişirilmiş olabilir. Öyle değilse de bir yıpratma aracına dönüştürüleceğine şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girdiği günden itibaren çok sayıda saldırıya maruz kaldı. En son 15 Temmuz'da kendisi ve ailesi doğrudan hedef alındı. Erdoğan tüm tuzakları bozarak, tüm saldırıları bertaraf ederek bugünlere geldi. Finans kriziyle Erdoğan'a yöneltilmesi muhtemel saldırı tüm diğer öncekilerden farklı. Bu sefer tuzak içeriden kurulmuş olabilir ya da içeriden birilerinin hatası Erdoğan'a tuzak olarak dönebilir. Acilen atılması gereken iki adım var. Birincisi milyonları ilgilendiren mağduriyetin kamuya yük olmadan giderilmesi. İkincisi de acilen keskin, yaygın, kapsamlı, kararlı bir hesap sorma sürecinin başlatılması. Bu krizin sorumlusu kimlerdir? Kimler doğrudan işin içindedir? Kimlerin ihmali vardır? Kimler şişmekte olan balonu görmezden gelmiştir? Kimler denetlememiştir? Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmıştır? Korunanlar var mıdır? Varsa koruyanlar kimlerdir? İçeriden birilerine gir çık diye haberler uçurulmuş mudur? Bu krizin yanında, yöresinde, uzağında, yakınında kimler vardır? Kimlerin hesapları şişmiştir? Hiç kuşkusuz adli boyut devam edecektir ama meselenin siyasi, ahlaki boyutu da son derece önemlidir.
Hukuken sorumluluğu olmasa dahi ahlaken yanlış yapanlara da siyaseten fatura kesmek kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, bu çamura az ya da çok bulaşmış kim varsa derhal kellesi alınmalıdır. Kuşkusuz Erdoğan, kendisine kurulan tuzağı da ya da finans krizinin kendisine bir komplo olarak dönmesini de engelleyecektir. Erdoğan bu boyutta bir sarsıntının seçimleri zorlayacağını bizden daha iyi bilmektedir. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu dolandırıcılığın hesabını Erdoğan mutlaka en sert şekilde soracaktır. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Arzu Erdoğral'ın sanal kurşunlara karşı kararlı devlet iradesi, siber vatanda yeni dönem başlıklı makalesini sunuyorum. Teknolojinin hızıyla çabuk değiştiren çağımızda suçun tanımı ve icra ediliş biçimi de köklü bir dönümden geçiyor. Artık illegal yapılar yalnızca mahalle aralarında ya da köhne sokaklarda değil, ekranların arkasında, algoritmaların gölgesinde ve sosyal medyanın parıltılı illüzyonlarında kendilerine yer alıyor. Gençleri ağına düşürmeye çalışan tetikçi temininden yasa dışı finansa kadar her adımı dijital ağlar üzerinden kurgulayan bu yeni nesil suç örgütleri, kamu düzenine ve toplumun huzuruna yönelik en çirkin tehditlerden biri haline gelmiştir. Ancak unutulan hayati bir gerçek vardı, suç yöntem değiştirebilir ama devletin adalet ve güvenlik kararlılığı asla zafiyete uğramaz. Son günlerde İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın tam bir uyum ve yüksek koordinasyonla yürüttüğü dev operasyonlar tam da bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 48 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basılması, binin üzerinde şüpheli hakkında gözaltı kararlarının verilmesi ve milyarlarca liralık karanlık para trafiğinin deşifre edilmesi tesadüf değildir. Bu tablo, emniyet güçlerimizin sahadaki tecrübesiyle adli mekanizmamızın hukuki kararlılığının birleştiğinde nasıl aşılmaz bir duvara dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Meseleye sadece bir asayiş operasyonu olarak bakmak haksızlık olur. Atılan bu adımlar aynı zamanda siber vatan kavramının içinin nasıl doldurulduğunun göstergesidir. Burada özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonundaki hassasiyet takdire şayandır. Dijital alanda işlenen suçların tespitinden adli süreçlerin hızla işletilmesini, dillendirme kalitesinden tutuklama ve el koyma kararlarına kadar uzanan bu zincir, vatandaşa güven sunarken suç odaklarına caydırıcı bir gözdağı veriyor. Çocuğunu veya gencini ekran başındaki gizli tehditlerden korumak isteyen anne babalar için bu operasyonlar nefes aldırıcı bir güvencedir. Yeni Akit'te Arzu Erdoğral'ın sanal kurşunlara karşı kararlı devlet iradesi, siber vatanda yeni dönem başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Bakara Suresi 38-76. Ayetler, sayfa 6-10.

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق

0: merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben hükümdar değilim. Peygamber Efendimiz mütevazıydı pek. Ayrıca çok heybetli ve sevimliydi gayet. Hak Teâlâ bir heybet vermişti Resulüne. Dehşete kapılırdı kim baksaydı yüzüne. Kendisi mütevazı davranmasaydı eğer, rahat oturamazdı yanında hiç kimseler. Bir gün bir kimse geldi Allah'ın Resulüne. Terlemeye başladı baktığında yüzüne. Onun sıkıldığını görünce Resul hemen buyurdu ki, sıkılma, hükümdar değilim ben. Ben kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Herkes gibi yer içer, yorulup otururum. İşitince Resulün o böyle dediğini, korkusu zail olup açabildi derdini. Kapıcısı, bekçisi bulunmazdı ayrıca. Herkes gelip derdini anlatırdı rahatça. Öyle haya sahibi idi ki Resul yine, konuştuğu kimsenin bakmazdı hiç yüzüne. Allahü Teala'dan çok fazla korkuyordu. En fazla korkanınız benim buyuruyordu. Ve buyurur idi ki, benim gördüğümü siz görseydiniz çok ağlar, gayet az gülerdiniz. Havada bulut görse der idi ki der akap, ya Rabbi bu bulutu gönderme bize azap. Ve yine kuvvetli bir rüzgar esince dahi derdi, bize hayırlı rüzgar ver ya ilahi. Gök gürleyince ise derdi ki yalvararak, ya Rabbi azabınla eyleme bizi helak. O server bu dünyaya vermedi asla gönül. Bu faniye zerrece eylemedi temayül. Allah iste vereyim buyurdu kendisine. O dünya servetini istemedi hiç yine. Miraç'ta cennetlere girip gezdi o kadar. Lakin o nimetlere etmedi tek bir nazar. Hiç doyuncaya kadar yediği görülmedi. Ekmeğine sirkeyi katık eder ve yerdi. Bazen de hurma yahut yalnız zeytinyağını katık edip yiyerek doyururdu karnını. Hiç katıksız yer idi ekmeğini bazen de. Zira bulamıyordu onu çoğu zamanda. Evinde 2-3 ay hiç yemek pişmediği ve olurdu sadece süt ve hurma yediği. Vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudi'de az arpa karşılığı bulunmuştu rehinde. Peygamber-i Zişan'ın herhangi bir yemeği asla görülmemiştir sevip beğenmediği. Eve geldiği zaman yerdi yemek var ise yahut oruç tutardı. Yemek yok denilirse. Suyu besmele ile 3 yudumda içerdi. Sonra elhamdülillah der ve dua ederdi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kerem büyüklerinden olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas ne kadar çok olursa evliyanın yardımı da o kadar ziyade olur. Evliyanın kalpleri ilahi nurların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan Allah-u Teala da hoşnuttur. Onların kalplerinde yer eden büyük devlete kavuşmuştur buyuruyor Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs-i Sırrı.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, ben miyim acaba?
0: Evet, yayındasınız şu anda. Sorunuza geçebilirsiniz.
2: Çok sağ ol, Allah razı olsun. Hocama sorun vardı da.
0: Buyurun.
2: Kız kardeşimin kızlarından dolayı çok sıkıntıları var. Benden rica etti, dua ister misiniz diye.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetlerinde hayır eylesin inşallah.
2: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam bir de ben çok bilmiyorum, kızımın ayağı kırıldı, çok ağlıyorum, benim yüzümden oldu diye bana yardım ediyordu. Benim ağlamam dinime zarar verir mi, vermez mi, onu merak ediyorum. Hocam biz de
3: vefat mı etmişti?
0: Ayağı kırıldı.
2: Yok, ayağı kırıldı hocam. Önceden de aramıştım, dua istemiştim de. Bana yardım ederken kırıldı. Bir de ayağı sakattı. O yüzden çok acı çekiyorum, çok ağlıyorum. Acaba doğru mu yapayım, yanlış mı bilemiyorum hocam.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
4: Öncelikle hocamdan bir dua istiyorum.
3: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinde muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi benim bir arkadaşım var da bu şey yapıyor, bu zeytin peynir işleri alıp satıyor. Bana dedi ki yani işte 50.000 TL verirsen sana kar payı olarak 10.000 TL veririm her ay düzenli bir şekilde. Bana haram mı hocam yani, mesela 50'ye veriyorum, 60 olarak geri arıyorum. Kar payı olarak diyor, sattım ben diyor, sana kar olarak veriyorum diyor. Bir de hocam bu yatsı namazları biraz bana ağır geliyor. Onun bir açıklamasını hocam.
0: Peki, peki efendim.
4: Bu kadar hocam.
0: Teşekkürler, aydınlığa sağ olun. Emekli bir beyefendinin sorusu var hocam.
3: Buyurun.
0: Diyor ki benim hanımım diyor bana sürekli, senin hiç arkadaşın yok, sürekli evde oturuyorsun diye ithamlarda bulunuyor. Emekliyim diyor, bek dışarı çıkıp da diyor uygunsuz kişilerle de diyor muhatap olmak istemiyorum diyor, çok görüşmek de istemiyorum diyor. Ama diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor. E tabii doğru, yani evde oturan adam en kötü adamdır kadınlar için. Bir de emekliyse.
1: Yapacak bir şey yok. Kahve ikisi olmaz. Meyhane ikisi zaten olmaz. Ne yapacak şimdi adamcağız?
0: Ne yapacak? Bir evi var yani.
1: Evet, bir evi var. Ahir zaman, hatta bazı hadis-i şerifler var. Öyle zamanlar gelecek ki evinizin eşyası olun buyuruluyor hadis-i şerifte. Evinizin eşyası olun. Hal böyle olunca tabii hanımlar için evde erkeğin bulunması, rahat hareket edemeyecek, eve işte misafir geldiği zaman rahat görüşemeyecek. Ya o bir odayı kendine göre şey yapsın, orada ne bileyim kitaplarını koysun, şöyle onlarla meşgul olsun ya. Arada bir de yürüyüş için müsaitse çıksın, dolasın, gelsin. Evin ihtiyaçlarını elinden geldiği kadar aynı şekilde almak için çıksın falan. Yani hanımı da aynı şekilde böyle zımaradan çıkaracak şekilde taş gibi oturup
0: kalmasın. Nefes alsın diye.
1: Allah Teala yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Cenab-ı Hak hepimizin.
0: Peki şu kısmı da sormak istiyorum ben şimdi. Senin hiç arkadaşın yok, dostun yok falan diyor ya kadın. Özellikle bu zamanı düşünerek. İnsan seçici olması lazım değil mi? Bunu evet, televizyonda Huzura Doğru programında da sorduğumu hatırlıyorum. Yani iyi arkadaşım olsun diye, yani herkesle böyle laubalim olayım yani.
1: Yani bir kimse çok kimseli görüşüyorsa, çok kimseyi de onu seviyorsa, bu zaman için söylüyorum. Muhakkak bunda münafıklık vardır. Niye? Çünkü meyhaneciyle konuşuyor. Onu sakalına göre tarak vuruyor. Ya ondan sonra ne bileyim ben camiye gidene gidiyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Üçkağıtçıyla aynı şekilde şey yapıyor. Onun sakalına göre tarak vuruyor. Ve ey amca bu. Ve bununki dostluk da değil. Ha böyle kimseyi eskiden varmış böyle krallar falan, hokkabazlar, şaklabanlar varmış, gelir güldürüyor.
0: Soytarıları varmış
1: falan. Yani millet de zaten biliyor. Ha, o geldi soytarı işte bize yalakalık yapacak falan. Tabi o yalakalık da bu zamanda adama böyle iltifat eden olmadığı için bunun yalan bile olsa yaptığı iltifatlar hoşuna gider. Falan filan. İşte beni tanıyan çok bilmem ne falan filan. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek İslamiyet'te şereflendikten sonra Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'ne tanıp hidayet erdikten sonra onun bir sözü var. Hani biz sık sık naklettiğimiz bir söz var. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne aittir deniyor. Yani kesin olarak kitaplarında biz görmedik. Daha doğrusu yani arayıp da burada mı değil mi diye öyle bir şeyimiz yok. Yani birisinin naklettiğini biz naklediyoruz.
0: Söz güzel.
1: İstemem nakli cenazemde çelenge ahenk, deptebe ile varılacak yer değildir makber. Ve Necip Fazıl Kısakürek de ben öldüğüm zaman diyor, öyle diyor efendim işte dağları ovaları dolduran cemaat istemiyorum.
0: Cenazemde.
1: İnanmış dört kişi tabutumun dört tarafından tutsun bana yeter. Bitti yani. Şimdi bir sürü fasık kimse toplamış. Nasıl bilirsin? Ey biliriz. Neyi bilirsin? Sen kendi fasıksın. Ey'in ne olduğunu biliyorsun.
0: Neyi biliyorsun da onu
1: bileceksin. Dolayısıyla bunların böyle ittifakı. Ha şimdi diyecek. Efendim işte Müslümanlar. Ya Müslüman gösterdi tamam. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda. Caminin içerisinde o rakamlar çokluğu bildirmek içinmiş. Biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte milyon bin böyle rakamlar geçiyor hadis-i şeriflerde. Bu bin kesin midir? Milyon kesin midir? Yani bir milyon bir olmaz mı? Bin bir olmaz mı falan. Cevap verdiler. Hadis-i şeriflerde bildirilen bu rakamlar çokluğu bildirmek için. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Onu arz etmiştik o zaman bu açıklamayı yaptılar. Camide 1000 kişi olacak fakat imanlı hiç kimse olmayacak. Ya imam müezzin dahil buna Mustafa Bey. Ya şakası yok bu iş. Şakası yok bu işin. Ve insan oturup kendisini sorgulaması lazım. Efendim herkes böyle diyor. Piyasa aynı şekilde kırılıyor. Bir sürü hoca var, hoca efendiler var, hoca hanımlar var, hoca ablalar var. Kaynıyor böyle. Hani hadis-i şerif var. Ahir zamanda yazar şu olacak. Hakikaten çoğaldı ya. Sosyal medya bir çıktı ona.
0: Herkes yazar.
1: Bazen sana da geliyordur, gönderiyor. Yazımı beğendin mi? Benim siteye girdin mi? Ya girdim, işim gücüm yok. Aynı şekilde senin siteyle, onun siteyle, bunun siteyle uğraştıracaktım. Bana ne? Ne yazarsan yaz. Biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz Cağaloğlu'ndayken, Emel abi o zaman Türkiye Gazetesi'nde, Cağaloğlu'nda bizim sayfa servisine, bizim sayfada çalışanlara Emel abiyle bir ölçü bildirdiler. Buyurdular ki hiç kimseye cevap vermeyeceğiz. Aa işte bak gördün mü şöyle diyor, bu yanlıştır. Ertesi gün bir başka şey yanlıştır. 365 günü tamamı dolar Mustafa Bey ya. Kendini anlatamıyorsun. Onun için Emel abiler ya bu büyüklerine güzel ölçüleri veriyorlardı. Biz başkalarını gündemimize almayacağız. Biz doğruları yazmaya devam edeceğiz. Bak yıllardır mesela sandalyede namaz, kaza namazları, gusül abdesti konusu. Biz falan böyle dedi işte falan ona cevap vermiyoruz. Ama kitapta bildireni anlatmaya devam ediyoruz. Ama ne oldu? O Emel abilerin buyurduğu tahakkuk etti. O zaman gazetede de öyle oldu. Onlar bizi gündemine aldı. Biz onları gündemimize almadık. Ha bir seri geliyor falan. Aynı şekilde birisine lafı giydirip geçiyoruz. İsim vermiyoruz ama. Ha üzerine alan alır. Böyle durumlarda da benim hatırıma bir şey geliyor. Benim hala oğlum vardı falan. İşte aynı dönemlerde doğmuşuz falan. O benden bir yaş falan büyüktü. O İstanbul Tekniği bitirmişti. Mimardı. Onunla böyle o lise yıllarında falan. O lisedeydi. Şimdi pazara insanlar böyle gidiyor. Birisi pazarın işte bir ucunda böyle elini de mikrofon yapar gibi falan, megafon yapar gibi pazara doğru bağırmış, hayvan diye. Bir tanesi dönüp bakmış, mahkemeye vermiş adam. Ondan sonra
0: bu bana hayvan dedi diye.
1: Evet. Hakim demiş, buna hayvan dedin. Hayır demiş hakim, ben demedim. Adam demiş, dedi. Evet demiş, hayvan dedim. Ben demiş pazara doğru hayvan dedim. Bir tek bu dönüp baktı.
0: Bu üstün alındı.
1: Bir tek bu. O hatırıma geliyor benim. Şimdi mesela biz sarıklı sakallı cübbeli deyince bazılar üstünü alıyor. Ya Mason Abduh, sarıklı sakallı cübbeli. Mason cemaletin efkari, sarıklı sakallı cübbeli Mason. Niye üzerine alıyorsun ki, değil mi?
0: Yani.
1: Bir sen sarıklı sakallı değilsin ki. Sarıklı sakallı bir sürü aynı şekilde dinsiz, mürted, ajan.
0: Şimdi herkes sakallı zaten.
1: Şimdi herkes sakallı zaten. Yani onu şey yapmamalı, üzerinde durmamalı. Adam mesela konuşuyor veyahut da yazıyor bize. İşte efendim WhatsApp'ta ben dinime hizmet edeceğim. Şimdi iki de bir geliyor. Efendim birisi bir sual sordu, buna nasıl cevap verelim falan. Ona senin WhatsApp'ın aynı şekilde cevabını ben vereceğim. Yapamayacaksın, niye girdin arkadaş? Dine hizmet öyle, ben de hizmet edeyim demekle olmaz. Önce sen kendini yetiştirmen lazım. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, dert nesepte mütehassıs, evladı Resul olan, mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin sohbetinde kemale gelmiş, her konuda mütehassıs hale gelmiş ve bir türlü karar veremiyor. En sonunda kitabının Saadet Ebedi'nin ön sözünde, kardeşim zaruret ve mecburiyet sebebiyle bu kitapları biz hazırladık, yoksa bizim haddimize değil buyuruyor. Yani emir oldu, vazife oldu, öyle yaptılar onu. Öyle verilirse olur, öbür türlü olmaz o. Efendim ben de yapacağım. Yapınca işte bir sürü fitneler çıkıyor. Mesela biz yıllardır Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu hadis-i şerifi radyoda naklediyoruz, televizyonda naklediyoruz, Türkiye gazetesinde yazıyoruz, Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Cünüp, insan ve hayvan resmi ve köpek bulunan odaya rahmet meleği girmez. Hadis-i şerif bu. Biz bunu naklediyoruz değil mi?
0: Defalarca.
1: Defalarca. Bir şey olmuyor. Ya bu hadis-i şerifi Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hani makul bir insandı. O bir nakletti. Adam profesör daha. Adamı aforoz ettiler ya. Yerin dibine geçireceklerdir neredeyse. Ya söylediği söz doğru. Doğru da. Şimdi gerçekten bir büyük tarafından izin vermişse onun sen tasarrufuna giriyorsun. Aksi halde felaket olur. Mesela biz takvimde yazıyoruz, gazetede yazıyoruz, radyoda anlatıyoruz, televizyonda anlatıyoruz. Neyi? Kefir aramdır diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Kefir aramdır. Kımız da öyle. Ya bu konuda diyoruz, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırladığı tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının alkol bahsi var. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh TC devletinin ilk bir numaralı kimya yüksek mühendisidir. Bu zat kimyayı da, matematiği de, fiziği de, anatomiyi de, astronomiyi biliyor. Çünkü tıp fakültesine de gitti. İyi biliyor. Dolayısıyla kimyasal bileşiklerle fiziki hadiseleri, kimyasal hadiseleri çok iyi biliyor. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri kalbini temizlemek suretiyle ve nakli ilimlerinde hepsini öğretti. Dolayısıyla fen bilgileri, nakli bilgileri, din bilgilerinin nakli kısmı kendisine verildi. Üstadı Mürşid-i Kamil olduğu için kalbini de aynı şekilde temizledi. Hemen abiler buyururlardı. Mübareklerin kalbinde zerre kadar dünya yok, bu fakirin kalbini de aynı şekilde temizlediler buyururlardı. Yaptığı aynı şekilde toplantılarda hep anlatırlardı. Hal böyle olunca mübarekler kitapta yazıyorlar onu. Kefir. Ve nasıl olduğunda yazıyorlar. Efendim İmam-ı Azam Hazretleri'nin İmam-ı Yusuf Hazretleri'nin iştahatı farklı. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin de iştahatı farklı. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri bir hadis-i şerifi esas alıyor. Buyuruyorlar ki çoğu içilince ağzını içmek de haramdır. Hadis-i şerif bu. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebesi ve mezhepte müştehittir. Bu hadis-i şerifi ölçü alıyor, hüccet alıyor. Buyuruyorlar ki kefir ve kımız buna benzer şeyler de haramdır.
0: Fetva da buna göre.
1: Çok güzel söylediniz. Orada kitapta da buyuruyor ki fetva da buna göre verilmiştir Hanefi mezhebinde. Efendim kim verdi onu? Ben. Tövbe yarabbim.
0: Bugün ben vereyim.
1: Tövbe yarabbim ya. Üçüncü derecede müştehitler bakıyor o işi. Sana bana bırakmamışlar onu. Fetva böyledir deyince yukarısıyla ancak müftülük makamında olan karşısındaki kimsenin zaruri bir durumu varsa orada İmam Azam Übani Peygamber'de İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin iştihadına göre de aynı şekilde o kimse sualine haline cevap verebilir, çıkış yolu gösterebilir. Hani biz zaman zaman anlatıyoruz ya, mesela caizdir diyoruz. Adam düşünecek ya, neye göre caiz diyor bu? Kendi kafasına göre söyleyemez. Ne Osman Ölü, ne Mustafa Döküz, ne bir başkası. Çünkü kitaplarda bir konu hakkında her zaman aşağı yukarı azimet ve ruhsat tarafları iki türlü iştihat var. Adam ibadetini yapmış. Açık açık da yazmışlar ehl-i sünnet alimleri. İbadetini yapmış. O sana sual arz ediyor. Diyor ki böyle böyle oldu. Sen bakıyorsun şimdi o iştihatlardan hangisi kurtarır onu? Adam yapmış bir kere. Tekrar iade etmesi de mümkün değil. Hangisi kurtarır? Diyor ki tamam olmuştur. Aa ben sordum hoca olmuş dedi. Hocanın olmuş demesiyle olmadı o. Önceki müştehitlerin iştihadına göredir o. Caizdir veya değildir onlara göredir. Yoksa biz bir şeyin caiz

0: gece namaz kıl. Bu emir peygamber Efendimiz'e aittir. Dolayısıyla kalkıyordu. Yani şimdi biraz önceki şiirlerle menkıbelerle, yani benim bildiğimi siz bilseydiniz buyururlar. Çok Allah razı gülerdiniz. Yani benim gördüklerimi de görseydiniz. Ve içinizde en çok Allah-u Teala'dan korkan benim. Niye? Çünkü Allah-u Teala öyle bir nimet verdi ki onun üstünde hiçbir yarattığına vermedi bunu. Onun için de Peygamber Efendimiz titriyordu. Hatta Hud suresinde emredildiğin gibi doğru ol. Ya emir bu. Ve Hud suresi sakalıma ak düşürdü buyuruyorlar. Hatta Emel abiler de Hud suresi Peygamber Efendimiz'i yaşlandırdığı gibi hocamız da buyuruyorlar. Namaz vakitleri konusu yaşlandırdı. Oraya çok emek verdi. Galiba vaktimiz doldu, özür dilerim.
1: Estağfurullah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse, o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur.

0: bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği, onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce önemli bir konuyu anlatıyordunuz aslında hocam. Birkaç cümle daha devam edebilir misiniz? Şimdi siz bahsettiniz orada. Mesela birisi kendine bir sayfa açmış. Orada dine hizmet ediyor kendince. Ve diyor ki, oraya bir şey yazmış. Kefir haramdır diye yazmış. Yalan mı? Değil. Doğru. Ama altında insanlar, baktım şöyle yorumlarına falan biraz.
2: Küfrederler.
1: Sövüyorlar. Tabii. Dine sövüyor. Bu lafı nereden çıkardın sen diyor. Kitaplara sövüyor falan. Şimdi yapmayın etmeyin deyince de böyle insanlara, bizim niye hevesimizi kırıyorsunuz falan diyorlar. Bir de şöyle diyenler var. Ya bu sizin Osman Hoca'nın tekelinde mi arkadaş bu? Yani dine hizmet etmek.
3: Yok. Değil.
1: Ya biz siz mi, Osman Hoca mı hizmet değil edebilir? Hatta bana da tacizde bulunanlar oluyor bazen. Sen niye kendine sayfa açmıyorsun falan, çok reytingin tabii olur diye.
3: Şimdi Mustafa Bey, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala her şeyi yazmışlar. Hatta o kıymetsiz yazılarda bir Farisi Beyt de var. Onu daha önceden naklettik ama yeri geldi, tekrar nakledelim. Aynen Farisi'ni yazmışlar mübarekler. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. O ne demek? Onu da yazmışlar. Bir kimse ki bir mürşide, bir rehbere bağlanırsa her evliyadan yardım görür. Her mürşide, her rehbere tabi olan hepsinden mahrum kalır.
1: Aslında her şeyi anlatmış.
3: Bitmiş yani. Yani şimdi sen bataklığa düşmüşsün. Ali, Mehmet, Ahmet, yetiş. Ali'yi söylerken Mehmet'i söylüyorsun. Mehmet'i söylesen Ahmet'i söylüyorsun. Ahmet'i İbrahim diyorsun falan. Ya kim bu?
1: Hiçbirinin haberi olmuyor.
3: Hiçbirinin haberi olmuyor. Hiçbirinin haberi olmuyor. Dini bilgiler de öyle. Sen aynı şekilde Seyyid Abdal Ekim Arbaz Hazretleri'ne, onun yetiştirdiği talebeye ve o yetişen talebenin yetiştirdiklerine İtimadın yoksa, ona güvenmiyorsan, ben yaparım dersen, arkadaşım iblisin yolundasın. Yaptığın her şey fitne olur. yaptığın her şey fitne olur. Ama o büyüklerin izniyle yaparsan, fitne olmaz. Ondan sonra bunlar ne yapıyor biliyor musun? Böyle çok piyasada. WhatsApp'tan dini izliyor. Hemen gönderiyor. Efendim işte birisi sordu, buna nasıl cevap vereceğiz? Bana ne? Madem ki aynı şekilde onun altından kalkamayacaktın, niye iyi girdin? Ama ben hizmet ediyorum falan. Ben hizmet ediyorum. Nasıl hizmet ediyorum be arkadaşım ya? Sen kendin İslamiyet'i bilmiyorsun ki. Sen kendi İslamiyet'in kendin bilmiyorsun. Bu bir, ikincisi İslam alimlerin üzerinde durduğu ve Osmanlıca kitapların kitaplarda çok çok zikredilen bir şey var. Nedir o? Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani sen bir kere İslam ahlakı kitabını doğru dürüst okuyup hayatına geçirmemişsin ki. Ben mesela yıllardır babaannem, annemlerden misal veriyorum. O şeylerden niye veriyorum? Ya çünkü çocukken görüyordum kadıncağızın yaptıklarını. Konuştuğu zaman da aynı şekilde ben bilirim demiyordu. Öyle dediler oğlum deyiverirdi, tamam mı? Münakaşa da etmezdi. Öyleymiş oğlum derdi. Onun saf berrak bir şekilde inanıyordu. Herhangi bir şey yoktu. Bu haram oğlum derdi, bitti. Oğlum bu uygun değil derdi, bitti. Ve tesir ediyordu bize. Tesir ediyordu bize. Niye? Çünkü kendisi o haldeydi, onun için. Yaşıyordu onu, hayatına geçirmişti. Hayatına geçirmişti. Biz hasbel kadar hayvanlarla bir tarladan böyle dalıp geçmişsek, bunu gelir söylerdik annemize, babamıza. Zapt edemedik hayvanlar böyle. Hemen daha o akşam, ertesi gün falan da değil. Hemen giderler, derler ki bizim çocuklar böyle böyle, hayvanlar sizin işte ekili araziden geçmiş. Yarın beraber gidelim veyahut da kendin git, bir zararlar varsa telafi edelim. Ne olur? Komşuluk şey olur. Dedikodu olmaz. Vay işte falan demişti, bana haber vermedi. Ya haber veriyorlardı bunlar. Kitaplar yazıyor bunları. O zaman kalp kırma olmaz ki.
1: Hak geçmez.
3: Hak geçmez ki. Tabii sen böyle davranınca o adam da aynı şekilde, onun çocukları da aynı şekilde bizim ekili araziden geçmişiyorsa hemen koşup geliyor. Diyor ki böyle böyle olmuş. Gidelim neyse aynı şekilde.
1: Zararı karşılayalım.
3: Çok zararı karşılayalım. Eğer böyle zarar fazla bir şey yoksa falan, yok ya önemli değil, helal ettim diye veriyor, kapatıyorlardı mesela. Ya mahkemeye gidilmezdi. Niye? Karşılıklı aynı şekilde fedakarlı. Benim çocuklarım geçer. Ben diye başlarsan.
1: Benim tarlamdan nasıl geçersiniz?
3: Tamam benim tarlamdan. Dersen kavga gelir. Kavlıyor. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Efendim ilk dinleyicimiz. Kızım dedi zaten özür dilerim dedi, düştü bana yardım ederken ayağı da kırıldı dedi, ben ağlıyorum. Ağlamanın ona faydası yok ki. Sadaka vereceksin, istiğfar ve dua için. Yapacağın şey bu. Yapacağın şey bu. Ha bak şimdi bir tanesi yazmış, göndermiş. Nereden öğrense. Sabır için diyor bu ayet-i kerimeyi her okuyuşta diyor besmele mi çekmek lazım? Biz öyle bir şey anlatmadık. Bizim naklettiğimiz sadete bir dedi yazıyor. Başına bir dert mi geldi, bela mı geldi? Önce aynı şekilde istiğfar edeceksin. Niye? Ya senin ağzın aynı şekilde Allah-u Teala'yı çağırmaya, Allah-u Teala'nın ayetini okumayı okuyarak aynı şekilde onun merhametini harekete geçirmeye müsait değil ki. İstediğin kadar oku. Bin defa oku. Tabi okuyor bir şey olmuyor. Ya bu ayet-i kerime de aynı şekilde tövbe haşa. Bir şey yokmuş diyecek. Değil mi?
1: Evet.
3: Ama Hüseyin Hilmi Efendi ilacı doğru veriyor. Önce sadaka ver, istiğfar et. Yani öyle bir duruma gerek yok. Sonra ayet-i kerimeyi de oku, diğer dualarda oku. Ve Saadet Ebedi kitabını okunacak duaların hepsini de almış. Sen hala başka yerlerde şey yapıyorsun, dinliyorsun. Sonra hani köy çocuğu olduğum için derlerdi. Yemi bizde yiyor, yumurtayı gidiyor başka evde.
1: Başkasına yumurtluyor.
3: Başkasına yumurtluyor derlerdi falan. Dolayısıyla ağlamayı bıraksın, sadaka versin, dua etsin. Büyükleri vesile ederek de dua etsin. Son dinleyicimiz de dedi arkadaşım peynir, zeytin falan filansa ben 50 bin vereceğim, ayda 10 bin lira verecek. 50 bin verince aha şimdi fonları bilmem neler falan filan. O hikaye.
1: O 50, hikaye. 50 bine 10 bin çok büyük rakam.
3: Çok büyük para. İstese 50 bin ver, 50 bin vereyim. Yok öyle bir şey yani. Tokat Duman'ın başka bir adıdır bu. Ancak şöyle olabilir. 50 bin lira verirsin. Adamın 500 bin liralık aynı şekilde şeyi vardır. Sermayesi vardır. Senin 50 bin lirayı katar o sermayenin içerisine. Ne kadar kar ettiysen karlar ortak olacak. Ne kadar kar ettiysen 550 bin lira oldu. 550 bin liranın senin 50 bin liraya orada o hissesi çıkacak tabii. O hisse kadar verecek. O hisse kadar da verecek. 305 lira bir şeydir yani. O olmaz o.
1: Normal şartlarda.
3: Normal şartlarda. Ama iki gün sonra ya peynirler işte çürümüş attık. Ondan sonra yok zeytinler böyle oldu.
1: Şu kadar fire verdik.
3: Allah rahmet eylesin seni 50 bin lira uçtu gitti.
1: Senin kazan öldü.
3: Senin kazan öldü. Efendim yaz bana ağır geliyor. Efendim bu yani meşguliyetimizi önce bir ölçmemiz gerekir. İstiğfara devam edeceğiz. Çünkü zulmet var üzerimizde. Meşgul olduğumuz şeylerde. İşte insanlarla konuşuyoruz, gıybet ediyoruz, dedikodu ediyoruz. Ondan sonra ne bileyim televizyonların uygunsuz programlarını şey yapıyorsun. Kendi telefonunda aynı şekilde uygunsuz şeylere bakıyorsun. Kalp kararır. O zaman da namaz kılmak ağır gelir. Sadece yatsı değil, diğerler de ağır gelmeye başlar. Yapılacak iş hemen tövbe istiğfar etmek. Hemen tövbe istiğfar etmek. Hele şimdi bu zamanda artık yatsı namaz ağır gelmez. İstanbul'da bile yani 9'da namazı bitiriyorsun ya. 9'dan önce yatsı giriyor artık.
1: Şu anda öyle.
3: Çünkü yaz günü 11'de giriyor.
1: Daha da erkene gelecek.
3: Daha da erkene gelecek. Daha da geriye gelecek. Dolayısıyla vakit girer girmez hemen kalkarsan. Hani şeytanın ayağını kır derler ya. Hemen kalkar şey yaparsan. Namazını kılarsan mesele bitiyor. Hakikaten şimdi onu adet haline getirince rahatsız olmaya başlıyorsun. Vaktinde kılmak için. Herhangi bir yerdesin toplantı var. O ayrı bir mesele de. Kalkıyorsun. Şimdi tabii geceler uzamaya başladı ya. Namazı kıldım. Namazı kıldıktan sonra gece uzamaya başladığı için sana geniş bir vakit var. Namazdan önce uyku getiriyor. Ya biraz sonra aynı şekilde sonu gelmez. Biraz daha. Sabahları da öyle yapar. Saati kurarsın. 5 dakika daha uyuyayım. Ona nereden bileceğim 5 dakika? Sonra bir bakmış. Tü. Duymamışım bunu. Nerede duyacağım da gitti.
1: Tokanda kaldı.
3: Onun için istiğfar edeceğiz. Fazla şeylerle meşgul olmayacağız. Dua edeceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
3: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önce bahsetmiştiniz birkaç programda ama biraz açalım isterseniz bugün. Sadaka ile alakalı olarak, yani verilen sadaka veya kişinin yapmış olduğu iyilikler o kişiye gelmekte olan belayı önler mi? Veya onun ömrünü uzatır mı? Çünkü bu meyanda bir şeyler söylemiştiniz de dinleyicilerimizin soruları var.
2: Şimdi Mustafa Bey, yaratan Cenab-ı Hak bazı şeylere sebep kılmıştır. Bu sebepleri yapışınca bunun neticesine kavuşuyorsun. Evet. Sadaka, dua, kabul olan dua, Cenab-ı Hakk'ın adabını durdurduğu, geri çevirdiği, hatta Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ömrü uzattığı hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Sadaka belalar giderir ve onun ömrü uzatır buyuruyor. Şimdi bizi dinleyen ve izleyen dinleyicilerimizden bazılarının hatırına gelebilir. Ne demek yani, çok sadaka versek çok mu yaşarız? Öyle değil o. Şimdi o konuyu kazay-ı mübrem ve kazay-ı muallak olarak İslam alimleri uzun uzun bildirmişler ve açıklamışlar. Ezelde Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri var. Osman Ünlü'ye takdir ettiği bir ömür var. Mesela diyelim ki 65 yaşında vefat edecek. Fakat Cenab-ı Hak biliyor, 65 yaşına gelince Osman Ünlü, orada önüne bir fırsat çıkıyor. Bir garip geliyor falan. Allah Teala biliyor ama bunu. Orada Cenab-ı Hak eğer Osman Ünlü tercihini bu garibi sevindirme yolunda kullanırsa buna bir 20 sene daha verecek. Osman Ünlü bilmiyor bunu. Kimse bilmiyor. Melekler de bilmez bunu. Ha, Osman'ın önüne geldi, o garibi sevindirdi, ona sadaka verdi, ona iyilik etti. Allah-u Teala bunun ömrünü değiştirdi, 85 yaş çıkardı. Hadise bu. Peki onu şey yapma, ha diyeceğim sen de falan, Allah versin dedi, çekti gitti falan. Ne oldu? 35 yaşında kaldı. Çünkü böyle bir hadise Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri ile alakalı olarak tabiinin büyüklerinden Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh naklediyor. Hayatta Hazreti Ömer'in aynı şekilde eshabından diye zikrediliyor. Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri mescitteyken hançerlenmişti biliyorsunuz. 3 gün sonra ruhunu teslim etti ve Cenab-ı Hak kendisine şehitlik nasip etti. Vefat edince Kabul Ahbar, Ömer radıyallahu anh yaşamak isteseydi daha yaşardı. Şimdi orada bu tabiinden, Eshab-ı Kiram'dan olanlar var. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'i görenler. Diyorlar ki bir dakika, yani sonradan geldin sen, nereden öğrendin sen bunu? Demiş hani böyle bir şey yok, ayet-i kerim var. Ecel geldi mi değişmez. Kabul Ahmar rahmetullahi teala aleyh, evet ecel hazır olduğu vakit değişmez. Ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez, doğru. Ecel geldiği zaman, tayin edildiği zaman değişmez. O zaman diyorlar ki yani bizim bilmediğimiz aynı şekilde
1: bir şey var.
2: Bunun üzerine işte o zat cevap ediyor ki ecel hasıl olmadan önce sadaka, dua, ameli salih ömrü uzatır. Ömrü uzatır. Zira Fatır suresinde mealen herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır buyurulmaktadır cevabını vermiştir. Hazreti Ömer'inki duaya bağlıydı. Diyor sen kimden öğrendin bunlar? Kendisinden öğrendim diyor. Biliyor muydu duaya bağlı oldun? Biliyordu diyor. Ama 63 yaşında Peygamber Efendimiz'e kavuşmayı murad etti, tercihini o tarafa kullandı. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam tercihini ahirete, Allah-u Teala'ya kavuşma konusunda kullandı. Hani bu bunlar böyle biz naklederken bazı izleyicimiz ve dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya insan ölmeyi ister mi? Ha, ölmeyi peygamberler, ondan sonra onların varisleri ister. Çünkü yakinini görüyor. onlar Allah-u Teala'nın muhabbeti ve sevgisiyle aynı şekilde yanıp tutuştukları için onlar bu dünyada sıkıntılı bir yerde kalmak istemezler ki. O apayrı bir durum. O bize zor gelir. Bizim gibilere zor gelir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bile Şeb-i Aruz demiş ölüm gecesi için. Düğün gecesi ismini vermiştir. Azrail Aleyhisselam'ı görünce, ölüm meleğini görünce çabuk gel çabuk gel, canımı çabuk al buyurmuştur. Onlar için sevgili mi? Evet, onlar için sevgili. Ama bütün bunlara rağmen sadaka, yapılan iyilikler ve kabul olan dua gelmekte olan belayı durdurur mu? Durdurur. Gelmekte olan belayı durdurur. Hatta şöyle bir hadise anlatılır. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederken huzuruna bir genç geliyor. Bir yerlerden hicret etmiş gelmiş. Kimi kimsesi yok. Ana baba yok. Kimsecik yok. Garip, fakir gelmiş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona acımış. Ona da muhabbet belirmiş. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sevdi mi bu genci diye. Evet diyor, sevdim. Ama diyor bu gece ölecek o. Bu gece ölecek o. Cebrail Aleyhisselam bunları söyleyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gence diyor ki bir arzun var mı? Diyor ki evlenmek istiyorum ama diyor ana baba yok, fakir garip. O anda Eshab-ı Kiram'dan orada bulunanlar var. Gelinlik çağında kızı var. Hemen o anda işte şey yapıyorlar. O da rıza gösteriyor. Karşılıklı şey yapıyorlar falan. Şimdiki gibi uzatmak da yok. Hemen o anda akit yapılıyor. Nikah hattı yapılıyor. İşte düğün yemeği yeni ve o gece de zifafa giriyorlar. Yani koltuk almak için nişan, tören falan onlar hepsi yok.
3: Ev kiralama derdi.
2: Ev kiralama derdi falan yok. Hepsi hemen işte bir gün içerisinde hallediliyor ve düğün oluyor. Tabii sabahleyin o evden feryadı figan gelecek diye bekliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gelmiyor. O sana birisini gönderiyor. Efendim de genç hayatta neşeli de. Bunun üzerine yanındakilerle beraber kalkıyor Resulullah Efendimiz, gidiyor gencin evine. Tabii Resulullah Efendimiz kapıda görünce efendim diyor buyurun şeriflenirsiniz. İçeri giriyor, diyor ki yattığınız odayı görmek mümkün mü? Tabii diyor, açıyor Resulullah Efendimiz odayı. Diyor ki yastığı kaldır bakayım. Kaldırıyor, yastığın altında yılan. Ölü vaziyette. Diyor ki gece, yani nikah hattı yapıldı hanımınla beraber eve gelince ne yaptınız? Diyor ki efendim diyor hanımla beraber şey yap, o yiyecekleri yemek üzere koyduk fakat kapımız çalındı. Dediler ki siz işte yeni evleniyorsunuz, size yiyecek yiyecek getirildi. Biz üç gündür çoluk çocuk açız, bize bir yiyecek. Ben de hanımla beraber bütün yiyeceklerin hepsini onlara verdik. Bu neydi? Sadakaydı. Sadakaydı. Dolayısıyla o sadaka yani ömrün değişmesine sebep oldu. Peki onu vermeselerdi o yılan onu sokacaktı, ölecekti. Ne oldu? Ömrü değiştirdi mi? Değiştirdi. Uzattı mı? Evet, uzattı. Bu ve benzeri hadiseler çok anlatılmış. Yani kabul olan sadaka, kabul olan dua, yapılan hayır ve iyilik ömrün uzanmasına değil. Hatta bir hadis-i şerifte kader tedbiriyle sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatırken kazay-ı muallak levh-i mahzuda yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa Allah-u Teala onun hakkında takdiri değişir. Ve hadis-i şerifte kazayı muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik arttırır buyuruyor. Dolayısıyla yani sadaka vermeye, Allah-u Teala'nın kullarına iyilik etmeye devam etmeli. Bunun ne zararı olur ki? Ne zararı olur ki? Velev ki efendim işte hani ömrüm artmadı. Artmasın. İnsanlara iyilik yapmak suretiyle onların duasını aldın. Ahirete yatırım yaptın. Yarın karşına çıkmayacak mı bu? Elbette ki çıkacak. Muhakkak çıkacak. Vaktiyle İsa Aleyhisselam eshabıyla bir yere giderken çamaşırken bir adama rastlar. Selam verir. Yollarına devam ederler. Oradan biraz uzaklaşır ya İsa Aleyhisselam. Dönüşte bu adamın cenazesine hazır olun buyurur. Daha sonra dönüşlerinde bakarlar ki çamaşırken adam yaşıyor. Buna hayret eden İsa Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a sorar. Ya Cebrail, bu adamın öleceği bana bildirilmişti. Halbuki yaşıyor. Sebebi nedir? Cebrail Aleyhisselam, ya İsa Aleyhisselatü Vesselam, o çamaşır yıkayıcının çamaşırları arasında siyah bir yılan vardı. Onu sokup öldürmesi gerekiyordu. Fakat o adam bir sadaka verdi ve verdiği sadaka sebebiyle ömrü uzatıldı. Ömrü uzatıldı. Buna benzer hadiseler hep böyle kitaplarda var mı? Var. Dolayısıyla az çok dememeli ve buna alıştırmalıdır ki insan kendisini alıştırmalı. Hatta din büyükleri böyle talebelerine nasihat ederlerken buyururlarmış ki vermeye alışın. Çünkü bir gün en kıymetli şeyinizi vereceksiniz. Neyini vereceksin? Ruhunu vereceksin, canını vereceksin. Onun için vermeye alışın. Dolayısıyla sadaka verildiği zaman ve dua etmekle de vazgeçmemeli. Şartlarına uygun olarak dua etmeye de devam etmeli. Şartlarına uygun yapılan dua ve verilen sadaka kabul olmuşsa ömrü uzatır, gelmekte olan belayı durdurur. Peki gelmiş olanın geri gitmesine sebep olur oluyor. geri gitmesine sebep. Ezelde muhakkak bir kimsenin başına bela gelecekse o kimse dua etti, sadaka verdi. Mesela diyelim ki, yani geçenlerde yine televizyonlarda vardı işte, Türkiye'de olmuş bir köyde çığ düşmüş falan, koca bilmem kaç ton kaya gelmiş, adam kaçamamış, altında kalmış. Buna benzer hadiseler dünyada olup duruyor. Ezelde takdir edilmiş ama dua etseydi veya daha iyice sadaka vermiş olsaydı evet o kaya gelir ama bir hadise olurdu, kaya parçalanırdı, onun üzerine böyle kum yığını şeklinde gelirdi, ezmezdi onu, kum yığını şeklinde gelirdi, kum taneleri de zaten insana evet zarar verse de öyle olmazdı, muhakkak gelecekse ezelde öyle takdir edilmişse onun için sadaka vermekten imtina etmemeli, iyilik yapmaktan sakınmamalı ve dua etmekten de vazgeçmemeli. Mutlaka bundan faydası olur mu? Elbette ki faydası olur. Hatta Mustafa Bey dua etme konusunda mutlaka yapılmalı. Allah-u Teala kabul eder. Bazıların duasını ahirette bırakır. Yarın ahirette o dualarının karşılığı verildiği zaman dünyada dua edip dünyada karşılığını görenler diyeceklermiş ki tüh tüh diyeceklermiş. Yani bizimki de burada vereseydi. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ün sorusunu naklediyor. Buyuruyor ki cehenneme girmiş. Cehennemde birisi geliyor bunu ateşten soğuktan koruyor. Diyormuş ki ya sen kimsin ki beni koruyorsun? Burada kimse kimseye aynı şekilde yardım edemez. Beni ateşten koruyorsun, soğuktan koruyorsun. Ne bileyim oradaki yılan çıyandan koruyorsun. Sen kimsin falan. O koruyan kimse kendisine diyecekmiş ki. Hani sen dünyada bir dua ettin de kabul olmadı. Oldu demiş cehennemdeyim. Yok öyle değil o. İşlediğin günahın cezasını çekeceksin ama Allah-u Teala o duan sebebiyle beni yarattı. Sen diyor işte o Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zaman dilimi içerisinde burada kalacaksın ama ateş, soğuk, yılan, çıyan sana zarar vermeyecek, ben koruyacağım. O duanın sebebiyle diyor. Onun için efendim duam kabul olmuyor diye duadan vazgeçmemeli, dua etmeye devam etmeli. Hayır ve iyilik yapmaya devam etmeli, sadaka vermeye devam etmeli. Mutlaka mesela halk arasında Anadolu insanı da yerleşmiştir bu. Mesela bir trafik kazası oluyor. Aa diyor bir sadakan aynı şekilde kabul olmuş sadakan tabiri kullanıyorlar. Evet. Doğru o. Yani kabul olmuş sadaka.
3: Verilmiş sadakası varmış.
2: Evet verilmiş sadakası varmış. Kabul olan sadaka. Gelmekte olanı durdurduğu gibi gelmiş olanın da gitmesine sebep olur buyuruyor kitaplardan.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımıza diğer bölümlerle devam edeceğiz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ebu Müslim Havlani Hazretleri 1. Bölüm. Tabiinin büyüklerinden bir fıkıh alimi ve zahit. İsmi Abdullah bin Süveb'dir. Yakup bin Avf olduğu da söylenir. 62 miladi 682'de Şam'da vefat etti. Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldu. Resulullah'ı görmek için yola çıkmıştı. Fakat yoldayken Resulullah ahirete teşrif ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında Medine'ye geldi. Medine'ye geliş sebebi şöyle anlatılır. Yemen'de yalancı peygamberlerden Esved-i Ansi, Ebu Müslim'i saflarına almak istemişti. Ebu Müslim'in bunu reddetmesi üzerine Esved ona çeşitli eziyetler yapmak istemiş, fakat Allahü Teala'nın korumasıyla bir şey yapamamıştı. Bunun üzerine Esved, Ebu Müslim'in Yemen'i terk etmesini istemiş, o da Medine'ye gelmiştir. Ebu Müslim Medine'ye gelince, Mescid-i Nebevi'de onu gören Hazreti Ömer radıyallahu anh ilgilenmiş ve Yemen'deki hadiseler hakkında ondan bilgi almıştır. Sonra Hazreti Ebubekr radıyallahu anh'a götürmüş. Hazreti Ebubekr radıyallahu anh da kendisini tanımaktan memnun olduğunu beyan etmiştir. Ebu Müslim Havlani daha sonra Şam yakınındaki Dariya köyüne yerleşmiş ve orada hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerini öğretmekle meşgul olmuştur. Ebu Müslim Havlani Hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: "Ey oğul, insanlar arasına gafletle, manevi körlükle ve cehaletle karışma. onlar arasında basiret, ilim ve uyanıklık haliyle bulun. Onların senin hakkında beğendikleri bir şeyi görürsen, ona iyi sarıl. Sende kötü gördükleri şeyden de uzak dur. Onları da o kötü hareketten alıkoy. Siz Allahü Teala'dan gafil bulunuyorsunuz. Sizin uyanmanız, camilere devam etmeniz, Resulullah'a çok salatu selam getirmeniz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir, buyurdu. Ey oğul, Allahü Teala'nın takdirine razı ol. Çünkü bir şey önce temele, sonra binaya muhtaçtır. İşlerinin ve halinin nasıl olduğuna iyi bak. Eğer durumunda bir iyilik ve güzellik görürsen, Allahü Teala'ya şükret. Kötü bir şey görürsen, o halinden dolayı tövbe et. Böyle yaparsan, dini hayatın canlı kalır, şeytanın ölür. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir anlık tefekkür, bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten hayırlıdır, buyurmuştur. Ey Muhammed aleyhisselamın ümmeti, Allahü Teala'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teala sizin için az ameli kâfi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise idare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve ikiyüzlülükle insanların ellerinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Sağlam iman sahibi olanlar, gerçekten Allahü Teala'nın birliğine inananlar, İhlas sahibi kimseler, Allahü Teala'dan gelen bela ve musibetlere sabredenler, onun nimetlerine ve ihsanlarına şükredenlerdir. Onlar Allahü Teala'yı dilleriyle andıkları gibi kalpleriyle de hatırlarlar. Onlara insanlardan bir bela isabet ettiği zaman yüzlerinde tebessüm görülür. Onlar dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allahü Teala ve onu sevenler ile beraberdirler. Onlar şu ilahi hitabı can kulağıyla dinlemişlerdir. Mealen beni anın ki ben de sizi anayım. Öyleyse siz de Allahü Teala'yı anın ki o da sizi ansın. Size amel etmediğiniz ilim fayda vermez. Siz ilminizle amel etmek zorundasınız. Bu Allahü Teala'nın hükmüdür. Eğer ilminiz ile amel ederseniz semeresini görürsünüz. Ey oğul, ilim sana eğer benim ile amel etmezsen senin aleyhine şahidim. Eğer benim ile amel edersen senin lehine şahitlik edeceğim, diye sesleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, İlim ameli çağırır. Amel onun çağrışına uyarsa iyi. Uymadığı takdirde sahibinin boynunda çekilmez vebal olur, buyurdu. İlim ile amel edilmeyince ilmin bereketi gider. Sadece zahmeti kalır. Rabbinin indinde şefaatçi olmaz. İlim ile amel edilmeyince, ilim kabuk olarak kalır. Halbuki ilmin özü ameldir. Buyurduklarıyla amel edilmediği müddetçe, Resûl-ü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem uymak mümkün olmaz. Çalışarak kazandığını ye. Dinini satarak geçimini temin etme. Kazandığından başkasına da yardım et. Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında sen dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayat, ahiret hayatıdır buyurdu. Emelini kısa yap. Dünya hakkında züht sahibi ol. Züht, uzun emel sahibi olmamaktır. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salih kimseleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Ey oğul, yaratılanlar üzerinde tefekkür edersen onların yaratıcısına varırsın. Hakiki iman sahibi müminin iki zahiri, iki tane de batini gözü vardır. Zahiri gözü ile Allahü Teala'nın yeryüzünde yarattıklarını görür. Batini gözü ile de Allahü Teala'nın göklerde yarattıklarını görür. Sonra kalbinden perdeler kalkar, yüksek derecelere kavuşur. Ona çok şeyler malum olur. Fakat sözü edilen bu perdeler, mahluklara gönül bağlamaktan, nefisten, onun arzu ve isteklerinden, şeytanın aldatmasından kurtulmuş olan kalplerden kalkar. Ey oğul, Allahü Teala hakkında bana şöyle şöyle musibetler verdi diyerek kullarına şikayette bulunma. Bilakis durumunu Allahü Teala'ya arz et. Çünkü o kudret sahibidir. Kullar ise acizdir. Musibetleri ve sadakayı gizlemek hayır hazinelerindendir. Sağ elin ile verdiğin sadakadan sol elinin haberi olmamasına çalış. Dünya denizinden çok sakın. Çünkü burada çok kimseler boğuldu. Ondan çok az kimse kurtulabildi. Dünya denizi çok derin bir denizdir. Ondan ancak Allahü Teala'nın dilediği kimseler kurtulacaktır. Allahü Teala kıyamet gününde mümin kullarını cehennemden kurtaracaktır. Cehennem üzerinden herkes geçecek, ondan ancak Allahü Teala'nın dilediği kimseler kurtulacaktır. Allahü Teala ihlaslı, Rabbini seven ve başkasına rağbet etmeyen mümin kulları cehennem üzerinden geçerken cehenneme serin ve selamet ol buyurur. Nitekim Allahü Teala İbrahim aleyhisselamı yakmak için Nemrud'un yaktığı ateşe de böyle buyurmuştu. İşte bunlar gibi Allahü Teala Musa aleyhisselamı ve kavmini Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtardığı gibi ihlaslı, dünyaya rağbet etmeyen, düşüncesi Allahü Teala olan kullarını da dünya denizinde boğulmaktan kurtarır. Allahü Teala dilediği kullarına lütuf ve ihsanını verir. Hayrın hepsi Allahü Teala'nın kudretindedir. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Dilediğini zengin, dilediğini fakir yapar. Bütün bunlar Hak Teala'nın kudretindedir. Ondan başka kimse bunlara kadir değildir. Akıllı kimse onun kapısına yapışır. Ondan başkasının kapısına gitmez. Ey cemaat! Görüyorum ki kullardan razısın fakat onların yaratıcısına kızıyorsun. Dünyanı imar edeyim derken ahiretini yıkıyor, harap ediyorsun. Kısa zamanda Allahü Teala'nın acı azaplarıyla karşılaşacaksın. O yüksek makamından ayrılacaksın. Hastalık, zillet ve fakirlik ile karşılaşacaksın. Sıkıntı ve kederlerin içine düşeceksin. Kendilerinden razı olduğun o insanların da dillerine ve ellerine düşeceksin. Allahü Teala bütün mahlukunu sana musallat edecektir. Ey uyuyan insan, uyan! Allah'ım, bizi gaflet uykusundan uyandır. Amin. Ebu Müslim Havlani Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Ceylanlar Ebu Müslim Havlani Hazretlerine uğrarlardı. Bir defasında çocuklar ona, ne olur Allahü Teala'ya dua et de Ceylan bize duruversin, ona elimizle dokunalım, sevelim diye ondan istirhamda bulundular. O da Allahü Teala'ya yalvardı. Çocuklar Ceylan duruverdiği için dokunup sevindiler. Muhammed bin Şuayb Hazretleri bir zattan şöyle bildirir. Humus'tan çıkıp Şam'a doğru gidiyorduk. Gece sonunda Humus'tan 4 mil ötede Umeyr denen yere uğradık. Orada bulunan kilise papazı bizim geldiğimizi duyunca yanımıza geldi. Siz kimsiniz? Dedi. Şamlıyız, dedik. Siz Ebu Müslim Havlani'yi tanıyor musunuz? Diye sordu. Evet, dedik. Ona gidince selamımı söyleyin. Kendisini kitaplardan İsa'nın yakın dostu diye gördüğümü söyleyin. Fakat göreceksiniz, onu hayatta bulamayacaksınız, dedi. Gerçekten Guta denilen yere vardığımızda onun vefat haberi bize ulaştı. Ebu Müslim Havlani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Sana ezelde takdir edilmemiş, sana ayrılmamış bir rızkı nasıl ister, nasıl onun peşine düşersin? Böyle bir şeye ne kadar uğraşsan kavuşamazsın. Nefsine fırsat verme. Allahü Teala'dan ve onun kaza ve kaderinden razı ol. Allahü Teala'dan başkasına rağbet etme. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeye iyi sarıl. Böyle yaparsan Allahü Teala'yı tanıma nimetine kavuşursun. O zaman başında bütün ağırlığıyla duran dünya hafifler. Allahü Teala'dan başka her şey gözünde küçülür. Herkesin yanında kadrin ve kıymetin artar. Eğer önünde hiç kapalı bir kapı kalmamasını istiyorsan Allahü Teala'dan kork. Takva üzere ol. Takva her kapının anahtarıdır. Gerek şahsın, gerek hanımın, malın ve yaşadığın zamandaki kimseler hakkında Allahü Teala'ya itiraz etme, karşı gelme. Allahü Teala'ya senin veya başkasının içinde bulunduğu bir durumu değiştirmesini emretmekten kendini Allahü Teala'dan daha alim ve daha hikmet sahibi görme durumlarına girmekten utanmıyor musun? Halbuki sen ve başkaları hepiniz onun kullarısınız. Eğer dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın rızasına kavuşan yakın kullarından olmak istiyorsan sükûn üzere ol ve sükûtu tercih et. Kısaca dilsiz ol. Her şey hakkında olur olmaz konuşma. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları Allahü Teala'ya karşı edebi gözetirler. Allahü Teala tarafından kalplerine açık bir izin gelmedikçe ne bir hareket ederler ne de bir adım atarlar. Onların mübah şeylerden yemeleri, giyinmeleri ve diğer işleri de böyle bir izin ile olur. Ey cemaat, hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey oğul, tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz. Amellerini güzelleştir. İnsanlara iyi muamele et. Duayı elden bırakma. Rabbinin bütün işlerine rıza göster. Dilin ile dua ederken kalbin itirazcı olmasın. Kıyamet gününde insan dünyada hayır ve şer olarak bütün yaptıklarını hatırlar. Fakat orada pişmanlık fayda vermez. Ölüm geldiği zaman uyanırsın. Fakat bu uyanma da sana fayda vermez. Allah'ım, senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan bizi uyandır. Amin. Ey oğul! Kötü kimselerle düşüp kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanna düşürür. Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün sünnet-i seniyyesinin gölgeleri altında yürü. Felah bulursun. Ey cemaat! Allahü Teala'dan hakkıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız zayi olup gidiyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü Teala'yı anmak ariflerin kalplerinde yerleşir. Onların kalplerini kuşatır. Onlara Allahü Teala'yı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur. Ölümü hatırlamaya, afetlere karşı sabra, bütün hallerde Allahü Teala'ya tevekküle yapışınız. Bu üç haslet tamam olunca şu üç haslete kavuşursunuz. Ölümü hatırlamakla zühdün doğru olur. Sabırlı olmakla Rabbinden dilediğine nail olursun. Tevekkül sahibi olursan kalbinden Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisi çıkar. Sadece Rabbinin rızasını kazanmayı düşünürsün. Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız durumunuz düzelir. İnsanlara nasihat edip kendisi bu nasihate uymayanlardan, işittiği halde bununla amel etmeyenlerden olma. 4 şey dininize zarar verir. Bunlar bildiklerinizle amel etmemek, bilmediğinizi yapmak, bilmediğinizi öğrenmeyip cahil kalmak, insanların bilmediklerini öğrenmelerine mani olmaktır. Ey cemaat! Siz Allahü Teala'nın anıldığı, rızasına uygun işlerin yapıldığı yere istifade etmek, öğrendiklerinize yanlış bir hareketinizi düzeltmek için değil, sadece ferahlık ve bir teselli bulmak için gelirsiniz. Nasihat edenin nasihatinden yüz çevirir, onun hatasını ve dil sürçmesini kollar, onlarla alay eder, onlara gülersiniz. Böylece Allahü Teala'nın gazabına düçar olur, başınızı derde sokarsınız. Onun için böyle durumlarınızdan tövbe edin. Allahü Teala'nın düşmanlarına benzemeyiniz. İşittiğiniz şeylerden istifade etmeye çalışınız. Allahü Teala insanları ve cinleri heves için, oyun için, yemeleri ve içmeleri için, uyumaları için yaratmadı. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. İnsanların en cahili ise Allahü Teala'nın emirlerine karşı gelendir. Salih kimselerle beraber olduğun ve onları sevdiğin zaman kalbin nifaktan ve nifak ehlinden uzaklaşır. Münafık ikiyüzlü kimsedir. Amelinde ihlas üzere ol. İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp sonra da bunu Allahü Teala'nın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Çünkü sen hüzün evinde ve dünya hapishanesindesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Az gülerdi. Sadece başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. Cahillerle beraber olma, yoksa sana onların cehaletinden bulaşır. Ahmak ile beraber olmak, onunla oturup konuşmak, aldanmaktır. İlmiyle amel eden, imanı sağlam müminlerle arkadaşlık et. Müminlerin hali, bütün işlerinde güzeldir. Onlar nefisleriyle mücadelede, onu kahretmekte pek kuvvetlidirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin hakkında, müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur, buyurmuşlardır. Müminin kuvvetindendir ki, İnsanlara karşı yüzlerinde sevinçli olduklarını gösterirler. Allahü Teala'ya karşı mahzun durumlarını insanlardan gizleme gücüne sahiptirler. Mümin devamlı düşüncelidir. Müminin tefekkürü ve ağlaması çok, gülmesi azdır. Mümin yüzünün tebessümüyle kalbindeki hüznünü gizler. Zahiri geçimini teminle uğraşıyor görünür. Batını ile Rabbine yönelmiştir. Zahiri ile çoluk çocuğuyla uğraşıyor görünür. Kalbi Rabbi iledir.
6: Bugünkü konumuz, Müslümanlığı seçenlerin tercih sebepleri. Sevgili dinleyicilerimiz, kendi dinlerini değiştirerek İslamiyet'i kabul eden, muhtelif ırk, memleket ve meslekten insanların İslamiyet'i niçin kabul ettikleri, İslamiyet'in diğer dinlerden fark ve üstünlüğü, kendi ağızlarından şöyle ifade edilmektedir. İslam dini tek Halik, yaratıcı, tek mabud tanır. Bu tek mabudun ismi Allahü Teala'dır. İnsanların aklı selimi onlara tek Allah olduğunu telkin eder. Diğer dinlerde bulunan birden fazla mabut mefhumunu, kavramını akıllı bir insan kabul edemez. İslam dini insanlara yalnız ruh bilgileri vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara dünyada ne yapmaları gerektiğini bildirir ve onlara rehber olur. Hristiyanlar insanların günahkar olarak doğduğunu, dünyada ancak kefaret vermek ve azap çekmek için bulunduğunu iddia ederken, İslam dini insanların masum, günahsız doğduğunu, her çocuğun Allahü Teala'nın sevgili kulu olduğunu, akil, bali olan insanların kendi yaptığı işten mesul bulunduğunu, doğru yolda kaldıkları müddetçe ahiret nimetlerinden de bol bol faydalanabileceklerini söyler. İslamiyet

bizim gibi bir insandır. İnsanların her bakımdan en üstünüdürler. Vazifeleri Allahü Teala'nın emirlerini bize bildirmektir. Güzel ahlak ve seciyeleri sebebiyle Allahü Teala onları seçmiş, kendilerine bu vazifeyi vermiştir. Şimdiye kadar gelmiş bütün peygamberleri İslam dini kabul eder ve onlara hürmet eder. İslam dini çok mantıklı bir dindir. Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmayan ve hayat şartlarına, fen bilgilerine uymayan bir tek hüküm yoktur. Verdiği emirler gayet faydalıdır. İslam dininde hurafeler yoktur. Putlara, resimlere, heykellere tapmak gibi, ancak ilkel kavimlerin ve puta tapanların kabul ettiği ve hala Hristiyan dininde bulunan akıl almaz hususlar İslam dininde bulunmaz. Hristiyanlık insanı sadece Allahü Teala'dan korkutur. İslamiyetse insana Allahü Teala'yı sevdirir. Müslüman Allahü Teala'nın kendisini sevmeyeceğinden korkar. Müslüman olmak için kimse kimseyi zorlamaz. Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinin 256. ayetinde mealen "Zorla dine sokmak yoktur" emri vardır. Halbuki Hristiyan misyonerler insanları zorla veya menfaat vaat ederek Hristiyan yapmaya uğraşıyorlar. İslamiyet'te ibadetler yalnız Allahü Teala'ya şükretmek, onun sevgisini kazanmak için yapılır. İbadet saatleri belli olduğundan, bunlar insanları intizama, senede bir ay tutulan oruçsa iradesini kuvvetlendirmeye ve nefsine hakim olmaya alıştırır. İslamiyet, temizliğe çok ehemmiyet veren bir dindir. İbadete başlamadan evvel vücut temizliğini emreden tek din İslamiyettir. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur. İslamiyet'te ibadetler kısa olduğu için bunlar günlük hayat üzerinde aksi bir tesir yapmaz. Hristiyan rahiplerin vaazlarında söyledikleri, fakat kendilerinin ve diğer Hristiyanların hiçbir zaman yapmadığı yumuşaklık, yardım ve merhamet gibi iyi huylar yalnız Müslümanlarda vardır. İslamiyet iktisadi bakımdan kapitalist ve komünist düşünceleri reddeder. Fakiri korumuş, zengini de zemmetmemiş, kötülememiştir. Zenginlerin fakirlere zekat ve sadaka vermesini emretmiştir. Ayrıca dünyadaki çeşitli millet ve ırklara mensup Müslümanları bir araya getirerek haç gibi dünyada en mükemmel sosyal nizamı tayin etmiştir. İslamiyet alkollü içkileri, kumarı ve uyuşturucu maddeleri haram etmiştir. Dünyadaki en büyük fenalıklar bu üç beladan hasıl olmaktadır. İnsanların öldükten sonra ne olacaklarını, ahiret hayatını, hallerini hiçbir Hristiyan din adamı izah edemiyor. Bunu en güzel ve en mufassal şekilde izah eden din İslamiyettir. İslamiyet fakirlere, kimsesizlere, misafirlere ve hangi dinden olursa olsun yabancılara yardım etmeyi emreden tek dindir. İslamiyet kimseden anlayamadığı şeyleri kabul etmesini istemez. Diğer dinlerde olduğu gibi sır kabul edilen akideleri yoktur. İslamiyet'te herhangi bir işte evvela Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek, orada bulamadığı hususları Resulullah'ın aleyhisselam sünnetinde aramak, orada da bulamadığı hususlar için aklı selime göre ehil olanların içtihad etmesi, o işin hükmünü beyan etmesi esastır. İslamiyet en yeni bir dindir. Kur'an-ı Kerim ilk gününden bugüne kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. İçinde her ihtiyacı karşılayacak ahkam, hükümler vardır. Bu o kadar açıktır ki artık başlayabilirsiniz.

0: başka bir din gelmeyeceği, insanların dini ihtiyaçlarının tamamıyla temin edilmiş bulunduğu, İslam dininin hakiki Allah dini olduğu kendiliğinden meydana çıkar. İslamiyet'te her yerde ibadet etmeye müsaade edilmiştir. İbadet için muhakkak camiye gitmek mecburiyeti yoktur. Bir Müslüman, bir başka dinin mabedine tecavüz etmez ve mecbur olunca bir kilisede de namaz kılabilir. İslamiyet kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımıştır. İslam dininde birkaç kadınla evlenmek gibi bir emir yoktur. İslam dini bu hususta belirli bir adedi geçmemek ve bazı haklara riayet etmek şartıyla izin vermiştir. İslam dini zuhur ettiği zaman Araplar istedikleri kadar kadınla onlara hiçbir hak tanımaksızın birlikte yaşarlardı. İslamiyet kadınları bu feci vaziyetten kurtarmış, onların haklarını korumuştur. Muhammed Aleyhisselam cennet anaların ayağı altındadır buyurarak kadınlara mümtaz, seçkin bir mevki vermiştir. Hiçbir dinde bu imtiyaz yoktur. İslamiyet insanları çalışmaya, faydalı şeyleri öğrenmeye, önce kendi aklı ve gayretiyle iş görmeye başladıktan sonra Allah-u Teala'dan yardım istemeye davet eder. Bir saat tefekkür etmek ve faydalı iş görmek, bir sene nafile ibadete eşittir diyen başka hiçbir din yoktu. İslamiyet ruh ve beden temizliğidir. Bu ikisini eşit tutar. İslamiyet'te yalnız sevgi, güler yüz, tatlı söz, dürüstlük ve iyilik etmek vardır. İslamiyet Allah-u Teala'yı Rabbül Alemin, yani bütün alemlerin Allah'ı olduğunu beyan etmiştir. Başka dinlerde olduğu gibi yalnız o dine mensup olanların Allah'ı olarak düşünülmez. Teselli arayan bir kimse bunu ancak Kur'an-ı Kerim'de bulur. Kur'an-ı Kerim'de muhtaçları teselli eden, onları ferahlatan, ne yapmaları lazım olduğunu öğreten birçok güzel nasihatler vardır. Netice olarak değerli dinleyenler, hiçbir cebir, zorlama altında kalmadan, sırf kendi düşünceleri, dinleri birbiriyle karşılaştırmaları neticesinde, İslam dinini seve seve kabul eden, çeşitli millet ve memleketlerden, meslek ve tabakadan insanların, İslam dini hakkında söyledikleri bu güzel, açık, candan sözleri duyunca, insan Müslüman olduğuna ne kadar şükretse ve diniyle ne kadar iftihar etse az.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Allah dostlarının namazı. Evliya-i kiramdan Hamid-i Tavil vardı. Kendi namazgahında bir gün namaz kılardı. O sırada evinde yangın çıktı aniden. Komşular koşuşturup söndürdüler acilen. Sonra da hayret ile gördü ki o cemaat huşuyla namaz kılar içeride bu veli zat. Dediler, olmadı mı yangından haberiniz? Buyurdu, ne yangını? Siz neler söylersiniz? Ben namaz kılıyordum az önce ey komşular. Namazda bir şey duymam selam verene kadar. Evet, Allah dostları namaza durduğunda hemen kendilerinden geçerler bu durumda. Nitekim bir sahabi nakleder ki şöylece, ben namaz kılıyordum o serverle bir gece. Ses gelirdi mübarek göğsünden o esnada. Sanki su kaynıyordu fokur fokur kazanda. Hazreti Ali dahi namaza durduğu an, hiçbir şeyden haberi olmuyordu o zaman. Nitekim bir savaşta ayağının birine bir ok gelip şiddetle saplandı kemiğine. Bir türlü çıkmayınca o kemiğin içinden bazıları dedi ki cerrah anlar bu işten. Nihayet cerrah gelip görür görmez bu hali dedi, bayıltmam lazım sizi hemen ya Ali. Zira çok fazla girmiş bu ok kemiğinize. Bayıltmadan çekersem çok elem verir size. Buyurdu, bayıltmana şu an hiç lüzum yoktur. Bir miktar bekleyiniz. Şimdi ezan okunur. Namaza duracağım zira vakit olunca. Çekip çıkarırsınız ben namaza durunca. Sonra ezan okundu, fazla vakit geçmeden. Hazreti Ali kalkıp namaza durdu hemen. Cerrah ise almıştı zaten talimatını. Neşterle yardı hemen mübarek ayağını. Oku kemik içinden çekip çıkardı hemen ve sardı yarasını henüz selam vermeden. O namazı bitirip sual etti cerraha. Ne oldu? Yoksa oku çıkarmadın mı daha? Cerrah arz eyledi ki, çıkarıldı efendim. Buyurdu, zerre kadar bir acı hissetmedim. Yine bir Müslüman da bir harpte düştü esir. Namaz vakti geçince oldu çok müteessir. Nöbetçiye dedi ki, her bir namazım için bir altın vereceğim, verirsen eğer izin. O izin verdiyse de arttırdı ücreti hep. Öyle ki bir namaza 10 altın etti talep. Sonunda insaf edip değişti kalbi birden, şehadeti getirip Müslüman oldu hemen.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 제게르즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Samimiyete değindi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi.
5: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Kaydediyoruz.
4: Trump'ın Erdoğan için NATO zirvesine katıldığını hatırlattı.
5: Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır.
4: Ayrıca Erdoğan ABD ile ticari ilişkilere değindi.
5: Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda.
4: Ticari ilişkilerin daha da ilerleyebileceğini belirtti.
5: Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
4: Erdoğan, Türkiye'nin bölge siyasetini açtığını da vurguladı.
5: Türkiye, yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslar yürüttü. Görüşmelerin adresi ise New York'taki Türk eviydi.
5: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde ise Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü. Türk evindeki görüşmede iki ülke arasında ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi kabul etti. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti. Cumhurbaşkanı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah'la da bir araya geldi. Erdoğan ziyaretçi ağırlamaya Kosova Başbakanı Albin Kurti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da yüz yüze görüştü. İki lider samimi görüntüler verdi. Erdoğan daha sonra Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakitse ile görüştü. Erdoğan'ın görüşmeleri arasında milli basketbolcu Cedi Osman da vardı. Erdoğan, ünlü basketbolcuyu antrenman maçına çağırdı.
5: Daha iyi ol, benim takımda oynarsın.
6: Devam edelim efendim. Türkiye gazetesinde Ercan Seki imzalı bir haber ve fotoğraf da var. Türkiye ve önünde Erdoğan coşkusu diye. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için vatandaşlar yağmurda 4 saat bebekleriyle bekledi. Sevgi selini bariyerleri kaldırıp sohbet ederek karşılık veren Erdoğan daha sonra Türk evine geçip Lübnan Başbakanı selam, Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile de ikili görüşme yaptı diye belirtilmiş. Ve aynı zamanda o haberin hemen altında Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi işbirliği mesajları da yer alıyor efendim. Kim yaptı bu mesajları, kim verdi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Katsa ortaklığımızı kısıtlıyor dedi ve 100 milyar dolarlık ticaret için engellerin kalkması gerektiğini söyledi. Türk-Amerikan ilişkileri panelinde konuştu. Hakan Fidan bu sözleri söyledi. Trump'la Erdoğan arasında çok iyi bir iletişim var dedi. Aynı zamanda ABD Büyükelçisi Tom Barak da. ABD Başkanı Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye taşımak için çok hevesli dedi. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri cephesinden farklı diplomatlardan yine Tom Barak'tan ya da farklı isimlerden Trump'tan aynı şekilde benzer açıklamalar geliyor. İlişkileri Türkiye ile çok iyiye götürmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. İşte zaten aramız iyi, daha da iyi olacak vesaire vesaire. Bu da sizin elinizde. buyurun gelin kaldırın yaptırımları, verin F-35'leri, arada herhangi bir problem kalmasın, madem müttefikiz bir müttefik gibi davranalım ve ticaret hacmi de büyüsün, aynı zamanda dostluk da büyüsün, stratejik ortaklık da büyüsün. Sizin elinizde, çok da zor değil. Devam. Hemen devam edelim şimdi. Az önce Hakan Fidan'ın açıklamalarını aktarmıştık. New York'ta net mesajları vardı. Başka neler söyledi? Onu da haberimizde izleyelim.
7: Today, a strong and renewed
8: moment. Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
7: Central role in this current breakthrough.
4: Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekti. F-35 uçaklarının masadaki kısıtlamalarına ise tepki gösterdi.
8: Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri panelinde konuşmak için kürsüdeydi. Bakan Fidan, Washington yönetimine bölgeyi ateşe atan İsrail üzerinde nüfuzunuzu kullanın mesajı verdi.
8: Bu tehditler birbirini güçlendiriyor ve diplomasinin önünü tıkıyor. Bunlarla mücadele etmek etkin bölgesel sorumluluk ve ABD ile yakın işbirliği gerektiriyor. Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
4: Bakan Fidan daha sonra ise panelin soru cevap kısmında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Mekke İttifakı'nın kurumsallaştırılmasının ardından başka ülkelere katılım için davetin açık olacağını söyledi.
8: Ortaklarımız Suudi Arabistan ve Pakistan'la bir yol haritamız var. Bu bölgesel yapının parçası olmak isteyen ülkeler var. Bizim fikrimiz, bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere katılım için davet açık olacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı.
6: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle başlayan arınma dalgası yerel yönetimlere de uzanacak. Diğer yandan CHP'de olup yeni partiyle teması olan, yani ikili oynayan vekiller, belediye başkanları, onlara da şöyle bir çağrı yapılacak. Kararını ver ya onlar ya biz.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminde başlayan arınmada sıra belediyelere geldi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşanlara dur denilecek. İkili oynayan belediye başkanlarına da tarafını seç uyarısı yapılacak.
11: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
10: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü, arınma sözü verdi. İhraçlar ardı ardına geldi. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması da Kılıçdaroğlu'nun yükünü hafifletti.
9: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
10: CHP'de üst kadrolar değişti. İl ilçe yönetimleri yeniden yapılandırıldı. Sıra Özgür Özel döneminde seçilen belediye başkanlarına geldi. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları didik didik incelenecek.
9: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
10: Belediyeler için performans takip sistemi devreye alınacak. Başkanlara karne verilecek. Başarısız olanlar seçimde aday gösterilmeyecek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
10: CHP milletvekilleri 25-27 Eylül'de Bolu'da kampa girecek. Yeni partiyle bağlarını koruyan milletvekilleri kampa katılmazsa ihraçları gündeme gelecek.
9: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
10: CHP'de belediye başkanları toplantısı da Ekim ayında yapılacak. İkili oynayan isimlere geçit verilmeyecek. Tarafınızı seçin denilecek. Bu kritik uyarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor. Yavaş'ın tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu tek kelimelik hayır yanıtını verdi. CHP'de kongre takvimi de işliyor. Şubat ayında il ilçe kongrelerinin tamamlanıp yeni delegelerle büyük kurultayın yapılması bekleniyor. Her yürek taşıyamaz.
6: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 20. gününde iş insanı Mert Saraç'a söz verildi. Saraç, iştirak şirket Spor AŞ'den 10 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemediğini iddia etti.
12: Sanıklara söz hakkı verildi. Devam eden davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler deşifre edildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Duruşmada İBB iştirak şirketi Spor AŞ ile iş yapan şirket yetkilisi Mert Saraç, Spor AŞ'den alacağı ödemeleri alamadığını ve Emrah Bağdatlı'nın adını veren birisinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Mert Saraç, konuşma sonucu ödemelerini alabilmek için Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması tarafından yönlendirilen faturayı ödemek zorunda kaldığını da iddia etti.
13: Bana mevcut ödemeleri alabilmem ve işlerimin de devam edebilmesi için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini söyledi. Ben hem devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi hem de kalan ödemelerimi alabilmek adına mecburen ödemeleri yaptım. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözlem Ongun'un firmasından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır.
6: 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan çok anlamlı bir paylaşım geldi. Duran, Gazze'yi hatırlatarak temennimiz hiçbir çocuğun savaşın ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünya dedi.
14: Bölgemizin bir ateş semberine sürüklenmemesi gerekiyor. Bunun için de diplomasinin, müzakerenin öne çıkarılması gerekir.
10: Uluslararası Barış Günü'nde Gazze'yi hatırlattı. Adalet ve vicdandan yana durmalıyız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yaptı.
15: 21 Eylül Uluslararası Barış Günü bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor. En temel insani değerlerin ağır biçimde sınandığı Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu, adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır. Mazlumun sesini duymak, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmak ve adaleti herkes için savunmak daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmezdir.
10: Duran, Türkiye'nin her zaman haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durduğunu vurguladı. Türkiye daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecek mesajı verdi.
15: Temennimiz silahların sustuğu, hukukun ve vicdanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünyadır.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla okul güvenliği protokolü imzalandı. Bakanlar yeni eğitim yılında uygulamaya alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.
16: Bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk.
17: Okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz.
10: Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının da katılımıyla Ankara'da okul güvenliği protokolü imza töreni düzenlendi.
16: Tüm tedbirleri aldık. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.
10: İmza törenine 81 il valisi de video konferans sistemiyle katıldı.
16: 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar.
10: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende akran nezaketi, bağımlılıkla mücadele ve sosyal iyileştirme projeleriyle çocuğun okul aidiyetini güçlendirecek uygulamaların devreye alındığını belirtti.
16: Sosyal medyada, dijital dünyada karşı karşıya kalacakları problemlerle ilgili olarak formatör rehber öğretmenlerimiz üzerinden çocuklarımızda, okullarımızda farkındalık etkinlikleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
10: İçişleri Bakanlığı da bu süreçte okul çevrelerinde güvenliği artırdı.
17: 31 bin tane Bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polisimizi görevlendirdik. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar.
10: Denetimin sınırları geniş tutulacak.
17: Oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çocukları hedef alan çetelere karşı yapılan operasyonlara da dikkat çekti.
17: 3500 kişiyi gözaltına almış olduk. Bundan sonra da okulların civarında hem de fiziki alemin dışında siber alemde de siber vatanda da bu tür operasyonlarımızın devamının geleceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum.
10: Bakan Çiftçi ailelere de çağrıda bulundu.
17: Öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler.
6: Uluslararası diplomasi dünyası Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına kilitlenmişken kurul tarihine damga vuran konuşmalar yeniden gündemde. Şimdi bakalım bir onlara.
18: Dünya beşten büyüktür.
10: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsü bugüne kadar diplomasinin olduğu kadar tarihi konuşmaların da merkezi oldu. O tarihi anlardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya beşten büyüktür manifestosuydu.
18: Dünya beşten büyüktür.
10: Birleşmiş Milletler kürsüsündeki önemli konuşmalardan bir diğeri de 1960'da Sovyet lideri Nikita Kuruşçev'indi. Sömürgeciliği gömmeyi teklif eden Kuruşçev istifasını isteyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine masayı yumruklayarak tepki gösterdi. Aynı yıl Küba lideri Fidel Castro kendisine ayrılan 15 dakikalık sürede tam 4,5 saat konuşarak rekor kırdı.
19: Por problemas que interesan a todo el mundo.
10: 2006'daki genel kurulda ise tarihin en ağır hakaretlerinden biri canlı yayında kayıtlara geçti. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD Başkanı Bush için dün şeytan buradaydı, konuştuğum bu kürsü hala kükürt kokuyor dedi.
20: El señor presidente de los Estados Unidos a quien yo llamo el diablo.
10: 2009'da kürsüye çıkan Libya lideri Muammer Kaddafi ise Birleşmiş Milletler Şartnamesini kürsüde yırtıp attı. Güvenlik Konseyi'ni terör konseyi ilan eden Kaddafi, "Hepiniz uyuyorsunuz, hepiniz yorgunsunuz." dedi. 2011 yılındaki kurulda dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Holokost ve 11 Eylül saldırılarının kurgu olduğunu söyledi.
21: Der beraber sual az Holokost.
10: Aynı yıl Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin'in tam üyelik başvurusunu dünyaya ilan etti. Abbas'ın mektubu havaya kaldırdığı o anlarda salonda büyük bir ayakta alkış tufanı koptu. (gülüyor) 2017'de ise ABD Başkanı Donald Trump kürsüden Kuzey Kore'ye savaş ilan etti. Trump, Kim Jong-un için roket adam ifadesini kullandı.
22: We will have no choice but to totally destroy North Korea.
6: Bakalım bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan neler çıkacak? Tabii ki böyle radikal kararların, çok sert açıklamaların olmaması en büyük temennimiz. Ama beklentiler tabii ki önce Gazze'nin artık huzura ermesi ve İsrail'e dur denmesi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması halinde savaşın coğrafyasını genişleteceğini duyurdu. Tahran yönetimi savaşta daha önce vurulmamış hedefler belirlendiğini iddia etti.
10: İran savaşının ne zaman biteceği belirsizliğini korurken Tahran hattından Washington ve Tel Aviv yönetimine gözdağı niteliğinde çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'in olası bir yeni saldırısına karşı askeri doktrinlerini tamamen değiştireceklerini duyurdu.
15: Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecek. Yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahı sahaya süreceğiz ve dünya şaşkına dönecek.
10: Muhibbi uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını vurguladı. Hedeflerini de güncellediklerini belirterek henüz vurulmamış yeni yeni hedefler belirledik dedi. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini savunan sözcü, yeni bölgesel düzeni artık Washington'ın değil Tahran'ın belirlediğini öne sürdü. İran'dan gelen bu gövde gösterisi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'sa Tahran'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Trump, İran'la ya bir anlaşma yapmayı ya da ülkeyi tamamen yok etmeyi değerlendirdiğini söylemişti. Eyleme geçmek için fazla zaman kalmadığına işaret eden ABD Başkanı, karar verme moduna girdiğini belirterek Tahran'ın adımlarına göre çok büyük gelişmelerin olacağını savunmuştu.
6: Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. 11 günde 3 patlama. Nerede? Suriye'de efendim. Askeri tesisler hedefte. Suriye'de askeri tesis ve mühimmat depolarında 11 günde 3 ayrı patlama oldu. 9 Eylül'de İdlib'in Sarmada bölgesinde, 18 Eylül'de Deir ez-Zor'un batısındaki Ayyaş'ta ve dün de Halep'in güneyindeki El-İs yakınlarında yaşanan patlamalarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Suriye herhangi bir aktörü suçlamadı. Ancak şüpheler Suriye'yi zayıflatmayı amaçlayan İsrail'i gösteriyor. Herhangi bir terör örgütünden, farklı bir gruptan açıklama yok. Suriye devleti de şu yaptı, bu yaptı, elimizde böyle olgular var diye bir açıklama yapmadı. Ama bütün şüpheler tabii ki İsrail'i gösteriyor. Hoş herhangi bir kişi yapsa da vekil savaşları üzerinden yine iş dönüp dolaşıp bir şekilde İsrail'i gösteriyordur da en azından bunu kanıtlayamıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Almanya'da AfD'nin yükselişi sürüyor. Aşırı sağcı parti bir ay içinde iki eyalet seçimini kazanırken Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokratlar bir eyalette baraj altı kaldı. Merz de derin bir kırılma olarak bu sonucu niteledi.
10: Almanya'da sandıktan çıkan sonuçlar ülke siyasetinde dengeleri kökünden sarsan yeni bir tabloyu ortaya çıkardı. Doğu eyaletlerinde sandığa yansıyan irade, aşırı sağın yükselişi, merkez partilerin kan kaybı ve merkezin sağında yaşanan tarihi ezimette Alman siyaset haritasını yeniden çizdi. Berlin'de sol partinin adayı Elif Eralp kazansa da Mecklenburg, Vorpommern'de zafer oyların %38,2'sini alan aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin oldu. AfD 32 sandalyeyle eyalet meclisindeki en güçlü parti konumuna yükseldi. Seçimin en büyük şokuysa iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat birlikte yaşandı. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğini yaptığı CDU %4,9 oy alarak barajın altında kaldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir eyalet meclisinde yer almadı. Seçim yenilgisiyle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz sonucu derin bir kırılma olarak nitelendirdi.
0: CDU'nun Almanya'da %5'lik barajı aşamaması parti için dramatik ve eşi benzersiz bir sonuçtur. Bu ağır bir darbe ve bunun etkileri uzun süre devam edecek. Bu sonuçların yol açacağı etkileri daha uzun süre konuşacağız.
10: Aşırı sağın Doğu eyaletlerinde birinci parti konumuna yerleşmesi ve merkez partilerin kan kaybetmesi Berlin'deki hükümetin hareket alanını iyice daralttı. Sandıktan çıkan bu ağır tablo Almanya'yı nasıl bir siyasi belirsizlik bekliyor sorusunu gündeme taşırken Başbakan Merz üzerindeki koalisyon ve erken seçim baskısını da artırdı.
6: Tabii daha 2,5 yıl var. Şubat 2029'da yapılacak Almanya'da genel seçimler. Tabii bir erken seçim söz konusu olmazsa. O zamana kadar çok şey değişebilir. Ama eğer değişmezse bugünün gösterdiği tabloda aşırı sağ Almanya'da başa geçerse o zaman çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Bakalım o 2,5 yıl Almanya'da bize neleri gösterecek. Şimdi yine Almanya'da bir başka önemli haber var. O da Berlin'i yönetecek olan ilk Türk Elif Eralp. Seçim zaferi kadar ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı mücadeleyle geçen yaşamıyla da dikkat çekiyor. İşte 12 Eylül darbesinden sonra Almanya'ya göç etmiş ailede dünyaya gelen Eralp'in liderliğe uzanan yolculuğu.
10: Berlin'in yeni başbakanı Elif Eralp'in hikayesi Türkiye'deki 12 Eylül askeri darbesiyle başladı. Baskılardan ötürü Türkiye'de tutunamayan sol görüşlere sahip Eralp ailesi gurbetin yolunu tuttu. ailesinin Almanya'ya göçünden bir yıl sonra Elif Eralp Münih'te dünyaya gözlerini açtı.
1: Benim adım Elif Eralp, 45 yaşındayım, anneyim, hukukçuyum.
10: Küçük yaşlardan itibaren ailesinin yaşadığı zorluklara tanıklık eden Eralp, ömrünü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı mücadeleye adadı. Eralp'in seçim zaferinin ardından konuşan annesi Hülya Eralp, kızının çocukluğundan beri adalet ve insan hakları konularına ilgi duyduğunu söyledi.
2: Çok adalete düşkün bir çocuk. Zaten çocukluğundan başlamıştı ve ona herkes sen kesin hukukçu olacaksın, insan haklarını savunacaksın. Her yerde çünkü en ufak bir adaletsizlik gördü mü daha küçük yaşta müdahale etti hep.
10: Hamburg'da tamamladığı hukuk eğitiminin ardından özellikle göç, insan hakları ve toplumsal eşitlik alanlarında aktif olarak avukatlık yaptı. İki çocuk annesi olan Türk siyasetçi 2017'de adım attığı sol parti çatısı altında göçmenlerin haklarını savundu.
1: Kiracıyım ve Berlin'i daha iyi yaşanabilir bir yer yapmak istiyorum insanlarımızla beraber.
10: Siyaset basamaklarını tırmanırken halktan ve mütevazı yaşamından hiç kopmadı. Milyonlarca euroluk bütçeleri yönetecek olan Eral, kendisi de ayda 950 euro ödeyen bir kiracı.
3: Ne kadar kira ödüyorsun Berlin'de?
1: 950 euro 4 oda için.
10: Bu nedenle seçim vaatleri de en çok da sosyal konut krizinin çözülmesi üzerine kurulu.
1: Kiralara tavan getirmek istiyoruz. Özellikle devletin ait olan evlerde bu kolayca mümkün. Evlerde kiralar illegal yükseltiliyor. Biz de yeni bir şube, devlet şubesi açacağız. Kiracılar kendileri savunmaları lazım değil. Oraya gidip söyleyecekler, biz ilgileneceğiz Berlin olarak.
10: 9 aydır sahada ırkçılıkla mücadele eden hukukçu lider şimdi Berlin'in en tepe koltuğunda eşit bir Berlin sloganıyla zorlu görevine hazırlanıyor.
6: Birinci gündem maddesi Berlin'i daha yaşanabilir bir yer yapmak olacak, böyle söylüyor Elif Eralp en azından. Tabii ki yaşanabilirlik noktasında ilk başlığı ekonomi, yani kiraları düşürmek. Aynı zamanda çok yüksek fiyatlı ürünlerin de fiyatlarını aşağı çekebilmek. Birinci gündem maddesinin bu olacağını söylüyor. Ne kadar uygulanabilir, ne kadar başarılı olur? Eğer bir de başarısız olursa o zaman Almanya'da neler değişir? Bunların hepsi tabii ayrı bir soru işareti. Zaman gösterecek efendim. Rusya'daki parlamento seçimlerinde katılım %56'larda kaldı. İlk sonuçlara göre Rus lider Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi açık ara önde.
10: Rusya'da 3 gün süren parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı. Ancak ortaya çıkan tablo Kremlin'in beklentilerinin uzağında kaldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya Partisi ilk sonuçlara göre %57,5 oyla önde görünse de seçime katılım oranı %56,66'da kaldı. Sandığa ilginin düşük kalması Putin yönetiminin halk desteği söylemine gölge düşürdü. Savaş gölgesinde yapılan seçimlerde katılım oranını artırmak için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Elektronik oylama teşvik edildi, seçmenlere puan ve ödüller vaat edildi. Kendi oyunu da internet üzerinden kullanan Putin, sandıktan çıkacak sonucun orduya ve savaşa verilen desteği simgeleyeceğini vurgulamıştı. Ancak muhalefetin tamamen baskı altına alındığı ortamda seçmenin sandığa ilgi göstermemesi dikkat çekti. Ülkede gerçek anlamda bir siyasi muhalefetin yarışmasına izin verilmedi. Kayıtlı tek savaş karşıtı parti Yabloko'nun federal listesi yüksek mahkemece engellendi. Binlerce muhalifin cezaevinde veya sürgünde olduğu Rusya'da sandık başındaki az sayıda bağımsız gözlemcinin de gözaltına alındığı ve engellendiği bildirildi. Düşük katılım gölgesinde geçen seçimler muhalefetsiz bir parlamentoyu işaret etse de Kremlin açısından halk desteğinin sorgulanmasına neden oldu. Ülkede nihai sonuçların 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
23: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
24: Şimdi reklamlar.
25: Denize çek gönder, denize çek gönder, çek, çek, çek.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
25: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
26: Reklamları dinlediniz.
27: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
28: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
26: Şimdi reklamlar.
29: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
30: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
31: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
32: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
33: Bize huzur lazım.
26: Reklamları dinlediniz.
34: TGRT FM.
26: TGRT FM Haber.
12: TK'ya gönderdiği müzekkereye ulaşıldı. Başsavcılığın Yarız'ın Katılım Evim, Birleşim Grup Enerji ve MOPAŞ hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Başsavcılık o dönem tespiti tamamlanan kişilerle ilgili raporların diğer incelemeler beklenmeden ivedilikle savcılığa gönderilmesini talep etti. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi de MASAK tarafından durduruldu.
6: Ve bir başka dolandırıcılık hikayesi Akşam Gazetesi'nde 253 bin vekaletle vurgun başlığıyla yer aldı. Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerine 15,6 milyarlık haksız kazanç sağlayan yapı çökertildi. 20 şirket TMSF'ye devredildi efendim. Kaza geçirilen vatandaşların şikayetiyle başlatılan soruşturmada mağdur vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilip bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı belirtildi ve bu şekilde de operasyonlar yapıldı. Sisteme dahil sigorta çalışanları, eksperler, kaporta ve boya ustalarının hesaplarında olağan dışı para trafiği de belirlendi. Yani zaten kaza geçirmiş, canı burnunda, başına iş gelmiş adamın bir de dolandırıcılıkla başına iş getiriyorlar ve cezayı da çekiyorlar. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga yayılmış. Oyuncu, şarkıcı ve sporcu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Son olarak yurt dışında bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu da Fransa'dan döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
35: Afra'nın bir şey söylemek ister misiniz?
36: Allah gelsin.
37: Hakkında gözaltı kararı verildiğinde yurt dışındaydı. Geleceğim demişti. Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı.
36: Rahat bırak, düş yakamdan artık. Ne hayatıma bir bakayım.
35: Aflanım, bir şey söylemek ister misiniz?
37: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir dalga daha gelmişti. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli'den Nilperi Şahinkaya'ya
0: "Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?"
1: "Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm."
37: Şarkıcı Sefo'dan futbol adamı Hasan Şaş'a kadar çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
2: "Ortayı yaptım, direkt out."
3: Hasan Şaş'ın mı?
37: Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
1: "Olmuyor. Neden olmuyor?"
37: Saraçoğlu, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ardından jandarmaya teslim edilen ünlü oyuncu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
3: "Aflanım, bir şey söylemek ister misiniz?"
1: "Bunlar gelsin."
37: Daha önce gözaltına alınan ünlü oyuncu Melis Sezen'in ifadesi de ortaya çıktı. "Aylık gelirim 400 bin lira diyen Sezen, testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim" ifadelerini kullandı. Yaşananları ise itibar suikastı olarak yorumladı.
6: Hadi biraz futbol konuşalım. İlk saat dilimimizin sonuna yaklaştık. Bakalım futbol dünyasında neler oluyor. Tabii lige şu anda ara verildi. Biliyorsunuz milli ara var. Milli takımın da çok önemli maçları var. Fransa, Belçika ve İtalya ile onları da takip edeceğiz. Ama bakalım bir neler oluyor. Şimdi Fotomaç gazetesine bir gidelim. Ne yazılmış? Aslan'ın ilacı Kamavinga. Hemen reçeteyi yazmış Fotomaç gazetesi. Galatasaray orta sahadaki boşluğunu Real Madrid'in yıldızıyla dolduracak. Biraz zor ama bakalım. 4-0'lık yenilgi sonrası Galatasaray yönetimi ara transferde yol haritasını belirledi. Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Kamavinga hedefte. 55-60 milyon avrodan kapı açıyor Real Madrid. Bu parayı verebilecek mi Galatasaray? Sonuçta Şampiyonlar Ligi gelirleriyle zaten Rafael Leao transfer edildi. Herhangi bir satış da yok. Yani biraz zor bir transfer. Başka ne yazılmış? Fransız yıldız için Ocak ayında İspanyol devinin kapısı yeniden çalınacak. Galatasaray bu transferle ilgili öncelikle kiralama yöntemini denedi. Real Madrid bunu kabul etmedi. Sonraki satıştan payla birlikte. Bu çok kabul edilebilir değil. Artık büyük takımlar bu şekilde oyuncu vermiyorlar. Kamavinga zaten kendisini ispatlamış. Real Madrid'de forma giyen bir oyuncu. Real Madrid bu oyuncuyu 60 milyon avrodan aşağıya da zor satar. Öyle sonraki satıştan paymış, kiralıkmış vesaireymiş. Öyle kolay kolay alınabilir bir oyuncu değil. Hem Mourinho ile bir tartışması olur. Kulüpte bütün bağları kopar. O ayrı, orasını bilemeyiz. Yani Osimhen gibi bir düşeş gelirse o başka. Avrupa'da manşetler Fenerbahçe. Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyeti kıtada manşetleri süsledi diye yazılmış efendim. Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan İtalya'ya kadar tek bir başlık vardı. Fenerbahçe ezdi geçti. Eyüpspor'u 8 golle yenmesi Portekiz'de acımasızlık olarak nitelendirilmiş. Almanya'da da Muriç 4 golle parladı denilmiş. İspanya'da Fenerbahçe 8-0'la tarihinin en büyük galibiyetine imzasını atmış oldu. Mundo Deportivo'da yazılan başlıklar bu şekilde. Tabi Eyüpspor'u 8-0 yenmesi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la da biraz alakalı. Tek başına Fenerbahçe'nin konusu da değil. Sezonun başından beri burada hep söylüyorum. Eyüpspor şu anda ligin ne yazık ki en kötü futbol oynayan takımı. Hala o Süper Lig seviyesine alışabilmiş gibi durmuyorlar. Bu sezon için konuşuyorum. Ve böyle devam ederse zaten çok yüksek ihtimalle küme düşecek Eyüpspor'da. Burak tam destek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden, aynı zamanda sosyal medya hesabından. Okan Buruk'la yolların ayrılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı. Bugün de tamdır. Yola devam dedi Dursun Özbek. Zaten yapılması gereken de tam olarak bu. 4 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapmış. Kırılmadık, rekor bırakmamış. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Juventus'u beşleyip son 16 turuna kalmış. Yani Okan Buruk'un daha ne yapması gerekiyor biraz daha kredisinin olması için, biraz daha taraftardan destek görmesi için. Yani çok akıl alır bir iş değil. Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan da dün bir açıklama yaptı. Onlar da Okan Buruk'a desteklerini ilettiler. Sosyal medyada yazılan, Okan Buruk'a yapılan o itibar suikastının ben çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası bir Galatasaraylı olarak da kınıyorum yapılan bütün bu açıklamaları. Son 4 senenin şampiyonu, daha önce Başakşehir'le şampiyonluk yaşamış, Akhisar'la Türkiye Kupası'na uzanmış, Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi'nde devleri yenmiş bir hocanın gelip de 1-2 mağlubiyetten sonra böyle tepki görmesi de akıl alır bir iş değil. Mantıklı gelmiyor bana. Göz kamaştıran ikili Fenerbahçeliğine Greenwood ve Vedat Muriç 19 gole direkt etki ettiler. Kartal'ın deplasman sıkıntısı. Beşiktaş bu sezon Türkiye Ligi'nde İstanbul dışında 2 maç oynadı. Alanyaspor, Ahmetspor. İkisinden de mağlubiyetle ayrıldı. Bu belirtilmiş. Aynı zamanda fırtınadan Getson atağı Jason Fernandes için Trabzonspor'un transfer isteği olduğu söyleniyor efendim. Şimdi devam edelim. Biliyorsunuz Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah Galatasaray maçında 3 gol attı. Yıldızlaştı. Zaten yıldızdı da bu kez ama sahada değil. Yayla'da iz bıraktı efendim Trabzon'da. Trabzon'a izin gününde gitti. Kurtdere yaylasında bir kayanın üstüne oturdu, fotoğraf çekildi. O kaya türbeye döndü.
37: Galatasaray derbisinde hat-trick yaptı. Sahada fırtına gibi esti. Şimdi ise bambaşka bir noktaya hareketlendirdi. Trabzonspor'un dünya ünlü yıldızı Muhammed Salah izin gününde Sümele Manastırı'nın ardından Kurtdere Yaylası'na gitti. Yaylada bir kayanın üzerinde verdiği poz sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
2: Taş meşhur olmuş, bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Salah'ın bize gelmesi hayal. Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal.
37: Salah'ın fotoğrafının ardından ziyaretçiler de aynı kayanın yolunu tuttu. Aynı noktada poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
4: Salah Yaylası.
37: Trabzon'da bilinen ancak Gümüşhane sınırlarında yer alan Kurtdere Yaylası'nda hafta içi ziyaretçi sayısı da arttı.
5: Salah taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik.
9: Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Çok güzel, kalabalık. Gayet güzel bir yer. İlk defa geldim.
37: İlgi öyle büyüdü ki XTG Spor kanalı Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gitti. Salah Yaylası yazılı tabelayı oraya dikti. O tabela sosyal medyada da gündem oldu.
10: Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusunun yaylasındayız.
37: Yaylaya gitmek isteyenler yol tarifi için muhtarlığı aramaya başladı. Bazı tur şirketleri de Kurtdere'yi gezi rotalarına eklemek için harekete geçti.
6: Yani çok büyük futbolcu, gerçekten inanılmaz bir kariyeri var. Bunların hepsine tamamız, bir sorun yok. Ama şu görüntü yani akıl alır iş değil. Yaylaya Salah hakkını diye akşam gazetesinde de yer aldı. Oraya bir tabela çakıp dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu buraya geldi. Hadi gidelim fotoğraf çekilelim. Biraz abartı gibi. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Trabzon merkezden buraya gitmek için 3 saat yol yapmanız gerekiyor efendim. Öyle hani yol üstü geçip gidilecek bir yer değil. Hani Arda Turan'ın İspanya'da Barcelona'da oturduğu bir bank vardı ya, ya da Madrid'deydi, tam hatırlamıyorum. İspanya'daki o bank. Sonuçta yol üstü zaten çok işlek bir caddede olan bir bank. İnsanlar orada fotoğraf çekiliyordu. Anlarım ama kalkıp 3 saat yol gidip yaylada Salah burada oturmuş, hadi biz de oturalım aynı yerde fotoğraf çekilelim, biraz abartı gibi geldi bana. Kısa bir ara efendim, az sonra birlikteyiz.
34: TGRT FM.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
34: TGRT FM.
13: TGRT FM Haber.
37: Ancak trafik ışıklarını kontrol etmedi. Yaya geçidine adım attığında araçlara yeşil yandı. Otomobil sürücüleri genç kızın geçmesini bekledi. Ancak sağ şeritten hızlı bir biçimde gelen motosikletli kuryeyi görmedi. Kurye de hiç hızını kesmedi. Motosiklet genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız havada takla attı, acılar içinde yere yığıldı. Kurye de motoruyla beraber metrelerce sürüklendi. Etimesgut'taki korkunç kaza bir araç kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Genç...
7: Aynen abi. Vallahi saygılı bir insanım ha, insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
37: Tetiğe panikle bastı. İlk kurşunla kendini yaraladı.
7: Vallahi bak abi. Kalbim temiz.
37: Dehşetin adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. İddiaya göre bir genç parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı.
7: Vallahi saygılı bir insanım ha, insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
37: Tartışma büyüdü. Tekmeler konuştu. Kalabalık grupta 17 yaşındaki Hamza Çölçınar darp edilince öfkelendi. Belindeki silahı sarıldı. Çölçınar panikle tetiğe basınca kendini bacağından vurdu. Ateş etmeye devam eden şüpheli tartıştığı kişiyi de bacağından yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın arka planını aydınlatmak için çok yönlü inceleme başlattı.

için soruşturma başlattı. Çin'de Sarı Nehir'in coşkusu Hukou Şelalesi'ni adeta yeniden ortaya çıkardı. Şelalede sonbaharın en yüksek su akışı görüldü. Sarı Nehir'in orta kesimlerindeki Wangshai Barajı'ndan gelen sel suları Hukou Şelalesi'ne ulaştı. Şelalede su debisi saniyede 1800 metreküpe çıktı. Bu değer sonbaharın başından bu yana ölçülen en yüksek akış oldu. Havadan görüntülerde güçlü akıntının nehir boyunca ilerleyerek çok sayıda çağlayan oluşturduğu görüldü. Ortaya çıkan etkileyici manzara bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekti. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. İnsansız robotla insan ilk kez karşı karşıya geldi. Rex firmasına ait robot karşısındaki insanı tek hamlede yere serdi. Ancak görüntülerdeki en dikkat çekici detay, robotun bir insan tarafından uzaktan yönlendirilmesi oldu. Yapay zekanın robotlara entegre edilmesiyle bu tür karşılaşmaların nasıl sonuçlanacağıysa merak konusu. Teknolojinin geldiği nokta bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkarıyor. Para istediler. Önce tehdit ettiler, sonra iş yerinin aracını ateşe verip kaçtılar. Adres İstanbul Arnavutköy. Tarih 18 Ağustos. Hacı Maçlı Mahallesi'nde iş yeri sahibini telefonla arayan şüpheliler kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıttı. Para istedi, tehdit etti. Ardından iş yerine ait araç ateşe verildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kameralar tek tek incelendi. Şüphelilerin izine ulaşıldı. Biri 15, diğeri 18 yaşındaydı. 20 Eylül'de yakalandılar. Gözaltına alınan iki şüpheli tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Suriye'nin Halep kentinde yine peş peşe patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar gece saatlerinde bir mühimmat deposunda yaşandı. Askeri kaynaklar patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir depoda meydana geldiğini açıkladı. Askeri üsten yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın bir saldırı mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu netlik kazanmadı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken soruşturma sürüyor. Çin'deki bu parkta sıradan bir oyun günü adeta bir sirk gösterisine dönüştü. Dönen oyun platformunun üzerinde durmak bile zorken bu iki küçük kız çocuğunun sergilediği hareketler herkesi hayran bıraktı. İki çocuk hızla dönen platformun üzerinde yer çekimini adeta meydan okudu. Hiçbir yere tutunmadan muazzam bir dengeyle platformun üzerinde koştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Küçük yetenekler sergiledikleri bu performansa izleyenlerden tam not aldı. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düğün vardı. Davul zurna çaldı, herkes oynadı. Ama damadın yakınlarının başına geleceklerden kimsenin haberi yoktu. Çünkü Altınyayla'da yıllardır süren bir gelenek var. Düğün sahipleri misafirleri bekledikleri gibi karşılamazsa işler karışıyor. Kovalar hazırlandı, fırçalar yüzlere sürüldü. Damat yakınları önce köpeğe bulandı, ardından sıra pudraya geldi. Ve beklenen an, geleneksel

0: tıraş cezası başladı. Ortaya ise birbirinden renkli görüntüler çıktı. Ceza bitti ama eğlence devam etti.
1: Fırçayla tıraş ettik. Ondan sonra cezalarını verdik, pudraladık, oyunumuzu oynadık. Çok güzel bir düğün geçti.
0: Altın Yayla'da yıllardır sürdürülen gelenek bu düğünde de kahkahalarla yaşatıldı. Köpükler temizlendi, pudralar silindi ama düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı. İran'ın başkenti Tahran semaları gizemli bir görüntüyle aydınlandı. Başkent üzerinde tanımlanamayan renkli ışıklar saçan bir cisim gözlemlendi. Gökyüzündeki hareketlilik çevrede bulunanların dikkatini çekti. Cismin ne olduysa henüz belirlenemedi. İran hükümetinden olayla ilgili herhangi bir tehdit açıklaması yapılmadı. Gizemli cismin kaynağına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci saatimizin başlıklarına bakalım neler varmış. Gelsin ekranlara efendim. Erdoğan'dan yoğun Birleşmiş Milletler programı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta coşkuyla karşılandı. Gurbetçilerle sohbet etti. Daha sonra Türk evine geçti efendim. O anları getireceğiz ekranlarınıza. Bakan kurum TGRT Haber'e konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TGRT Haber'e özel röportaj verdi. Bakan kurum başkanlığını yaptığı COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek zirvesine değindi. Kurum temaslarında 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecinin örnek olarak anlatıldığını da aktardı efendim. Üçüncü başlığımız, darbe anayasası değiştirilecek. Terörsüz Türkiye süreciyle terör Türkiye gündeminden çıkıyor. Sırada yeni anayasa var. AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönüşümü yeni anayasayla taçlandırmak istiyor efendim. Dördüncü başlığımızda ırkçılığa karşı bir Türk tarih yazdı. Almanya'da Hitler'den sonra en yüksek seviyeye çıkan ırkçılığa karşı bir Türk siyasetçi tarih yazdı. Ömrünü ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış Elif Eralp. Oyların %25,7'sini alarak Berlin Eyalet Başbakanlığı'na yükseldi. Berlin'i ilk kez bir Türk yönetecek efendim. Ve son başlığımızda öğretmen veli görüşmesinde yeni dönem. Bunu zaten daha önce de anlatmıştık, böyle bir planlama yapılıyor diye. Bu artık hayata geçirildi. Çocuklar hakkında bilgi alabilmek için veliler okul randevu sistemiyle artık karşı karşıyalar. Bu sistem hayata geçirildi. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden günde 24 saat telefonla randevu alabilecek. Aynı zamanda veliler okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek öğrencinin eğitim ve gelişim durumunu bu şekilde öğrenebilecekler efendim. Başlıklarımız böyle. Tabii ki daha fazlası var. Etiketimizi de hemen aktaralım. Herkes duysun. Etiketimiz bu efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Rusya'yla savaş ihtimali Avrupa'da güvenlik alarmını yükseltti. NATO ülkeleri olası bir savaşa karşı hazırlıklarını arttırıyor. Az sonra. Festival başlayacak, Türkiye sinemaya doyacak. Devlet desteğiyle 26 ve 27 Eylül'de 75 ilde sinema biletleri sadece 90 lira olacak. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg'e yaptığı açıklamalar var efendim. Hemen onları da aktarayım. Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği arttırılmalıdır. Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı. Bazı bölgesel aktörlerin artan nüfuzu kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beraberinde getiriyor. Her bölgenin meselelerini dışarıdan belirlenen yöntemlerle çözmek mümkün değildir. İlgili ülkelerin iradesini, yerel şartları ve müşterek menfaatleri esas alan yaklaşımların daha kalıcı ve istikrarlı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Farklı bölgelerden ülkelerin bu müşterek zeminde buluşması, uluslararası sistemin meşruiyetini ve temsil kabiliyetini güçlendirecektir. Bugünün dünyasında kalıcı barışın, birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız. Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
18: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
19: Ne diyoruz? Bugüne kadar 80'in üzerinde karar alınmış. Türkiye'de biz bu kararları uygulamaya geçirecek ve netice alacak bir COP organizasyonu yapmak istiyoruz. Artık son düzlüğe girdik diye düşünüyoruz.
20: Bakan kurum temaslarında 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecinin örnek olarak anlatıldığını da aktardı.
19: Dirençli şehirleri anlatıyoruz. Deprem bölgesinde nasıl bir başarı sergilediğimizi, 2 yılda 455 bin konutu nasıl iklim dirençli, sıfır atık uyumlu yaptığımızı anlatıyoruz.
20: Kurum COP31 eylem gündemi lansmanında da konuşma yaptı.
21: Dünyanın bu kötü gidişatına
1: hep birlikte tüm dostlarımızla birlikte dur demek istiyoruz. İklim krizinin aciliyeti konusunda artık bir ortak anlayışa sahibiz.
0: Yeni Parti isim benzerliği krizini aşmak için Yenilik Partisi ile masaya oturdu. Ancak görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine Yenilik Partisi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yeni Parti ise Anayasa Mahkemesi'nden ismin kullanılmasına veto gelmesi ihtimaline karşı yeni 4 farklı isim üzerinde duruyor. İzleyelim.
21: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. İsim krizi konusunu görüşeceğiz.
22: Yeni partinin talebiyle görüşmeler başladı. Hedef isim krizini aşmaktı. Ancak o görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine Yenilik Partisi olağanüstü toplanma kararı aldı.
23: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Ne alakası var? Koymasaydın kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
22: Özgür Özel'in yeni partisi erken final yapma riskiyle karşı karşıya. Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni partiye ihtar yapıldı. Ya isminizi değiştirin ya da ek yapın denildi. Özel yönetimi ise Yargıtay'ın ihtarına kayıtsız kaldı. Umudunu Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara bağladı.
24: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
22: Özel ve ekibi bir yandan da Yenilik Partisi ile geniş kapsamlı bir ittifak ya da birleşme için masaya oturdu. Bir ayda 6 görüşme yapıldı. Genel başkanlar baş başa görüştü ancak kısmi ya da genel anlamda bir uzlaşı sağlanamadı. Görüşmeler sekteye uğradı. Hatta yeni parti cephesi Yenilik Partisi'nin son teklifine geri dönüş bile yapmadı.
23: Ben kendilerine de söyledim. Benimle madem görüşüyorsunuz bizde para geçmez. 3 milletvekili, 5 milletvekili bize kimse onunla gelmesin.
22: Bu durum Yenilik Partisi cephesinde tepkiyle karşılandı. Perşembe günü olağanüstü toplanma kararı alındı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz kurmaylarıyla son durumu masaya yatıracak. Görüşmelere devam kararı mı alınacak yoksa masa devrilecek mi o toplantıda belli olacak.
21: O gün kritik bir gün olacak. Önemli kararlar alınacak.
22: Özel yönetimi ise krizi aşmak için yeni parti ismine ek yapmaya hazırlanıyor. Masadaysa 4 seçenek bulunuyor. Yeni Değişim Partisi, Yeni Başlangıç Partisi, Türkiye'nin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi.
25: Yeni parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu da kapatabiliriz. Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebiliriz.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle terör Türkiye gündeminden çıkıyor. Sırada yeni anayasa var efendim. AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönüşümü yeni anayasayla taçlandırmak istiyor.
26: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
22: Terörsüz Türkiye süreciyle terörü tamamen bitirmeye yönelik adımlar atıldı. Sıra darbe anayasasına geldi. Türkiye şimdi yeni anayasaya hazırlanıyor.
26: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
22: Hükümetin yeni anayasa çalışmasında ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün daha güçlü güvence altına alınması hedefleniyor. Bireysel başvurunun kapsamının genişletilmesi, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi ve yargı süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması da gündemde. Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve kararları ile ilgili tartışmalarında yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılması planlanıyor. Yüce Divan yargılamalarında farklı bir usul ve kararlara karşı itiraz imkanı getirilmesi üzerinde duruluyor.
27: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum.
22: Yeni taslakta vatandaşların yasama süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmalarda yer alabilir. Taslak metinde belirli sayıda imza ile halkın yasama süreçlerine katılımına imkan tanınması öngörülüyor. Bu kapsamda geri çağırma hakkıyla itiraz edici referanduma halk vetosuna yer verilmesi bekleniyor.
28: Yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
22: Yeni anayasa tartışmasının en önemli gerekçelerinden biri ise mevcut anayasanın darbe ürünü olması. 1982 anayasası bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradı. Ancak mevcut 154 maddenin 103'ünde ya hiç değişiklik yapılmadı ya da yalnızca sınırlı değişikliklere gidildi. Yürürlükten kaldırılan 23 maddede hesaba katıldığında anayasanın yalnızca 74 maddesine esaslı bir müdahale yapıldı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen filojet faciasında 19 Eylül'de ulaşılan naaşın Mehmet Bayhan'a ait olduğu kesinleşti.
20: Kuzey Kıbrıs açıklarında filojet faciasında yeni gelişme yaşandı. 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kaybolanlardan birinin kimliği netleşti. 19 Eylül'de denizde bulunan naaşın yapılan incelemelerin ardından Mehmet Bayhan'a ait olduğu kesinleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kimlik tespit sürecinin tamamlandığını açıkladı. Üstel, kazanın yaşandığı ilk günden bu yana kayıplara ulaşmak ve ailelerin bekleyişini sonlandırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Faciada can kaybı daha da arttı. Mehmet Bayhan'ın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Ekiplerse zamana karşı yarışını sürdürüyor. Kayıp 13 kişiyi bulmak için deniz ve hava destekli arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan faciada kayıplardan gelecek her haber umutla bekleniyor.
0: Almanya'da Hitler'den sonra en yüksek seviyeye çıkan ırkçılığa karşı bir Türk siyasetçi tarihi yazdı. Ömrünü ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adayan Elif Erap, oyların %25,7'sini alarak Berlin Eyalet Başbakanlığı'na yükseldi. Berlin'i ilk kez bir Türk yönetecek.
4: Arkadaşlar!
22: Bu Türkçe zafer cümlesi Almanya'da yeni bir tarihi dönemin kapısını araladı. Irkçılığın Hitler sonrası en yüksek seviyeye çıktığı Almanya'da ilk kez bir Türk Elif Erap, Berlin Eyalet Başbakanlığı'nı kazandı. Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti'nin adayı Elif Erap, oyların %25,7'sini alarak Berlin Eyalet Başbakanlığı'na yükseldi. Açıklanan resmi sonuçlara göre Eralp'e aday gösteren Sol Parti oylarını rekor düzeyde artırarak seçimin galibi oldu. Zaferin ardından Sol Parti merkezinde Türkçe şarkılar eşliğinde kutlamalar yapıldı. Eralp'in karşısındaysa ırkçı AfD Partisi bir önceki seçimlere göre oylarını 7,2 puan artırarak %16,3 ile yeniden meclise girdi. İktidardaki Hristiyan Demokratlarsa büyük bir oy kaybıyla gerilerken mevcut koalisyon hükümeti de meclisteki çoğunluğunu tamamen kaybetti. Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş, neredeyse tüm hayatını ırkçılık ve eşitsizlikle mücadeleye adamış olan Elif Erap, zafer konuşmasında ırkçılığa karşı zafer elde ettiklerini vurguladı.
5: Sevgi ve adalet nefrete galip geldi.
22: Türk liderin vaatlerinin merkezinde başkentin en büyük kanayan yarası olan kira krizi ve konut sorunu yer alıyor.
6: 950 euro 4 oda için.
7: Sen herhalde çok eski bir kontrata sahipsin.
6: Eski bir kontrat, çok 10-15 yıldır eşimin kontratı ama biz de yeni bir ev arıyoruz çünkü bazı sorunlar var, ev çok dökük.
22: Kendisi de bir kiracı olan Erap, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınmasını, sosyal konutların artırılmasını ve kiracı haklarının korunmasını vaat ediyor. İktidar partisinin eyalet meclisinde oy kaybetmesine karşı Alman lider Merz üzerindeki istifa baskısı ise arttı. Ancak Merz istifa etmeyeceğini söyledi.
8: Ganz unabhängig davon, das was da passiert ist.
0: Devam edelim efendim. Rusya ile savaş ihtimali Avrupa'da güvenlik alarmını yükseltti. NATO ülkeleri olası bir savaşa karşı hazırlıklarını artırıyor. Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı daha geniş bir alana taşıyabileceği endişesi sürerken gözler New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrildi.
22: Avrupa'da doğrudan Rusya ile çatışma ihtimali artık hiç olmadığı kadar yüksek bir sesle konuşuluyor. İstihbarat raporları Moskova'nın NATO'yu test etmek amacıyla sadece aylar içinde bir üye ülkeye füze veya drone'la provokatif bir saldırı düzenleyebileceğine işaret ediyor. Polonya'dan Fransa'ya, Almanya'dan Litvanya'ya kadar tüm Avrupa kırmızı alarmda. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus dronlarının NATO topraklarına düşebileceği uyarısını yaparken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, istihbarat liderlerini Elize Sarayı'nda acil topladı. Ukrayna Savaşı Avrupa ülkelerinin savunma anlayışını da değiştirmiş durumda. Artık askeri kapasitenin yanı sıra enerji şebekeleri, hastaneler, iletişim sistemleri ve ulaşım altyapısı da geniş bir güvenlik anlayışının temel unsurları arasında görülüyor. Almanya hastanelerini olası bir savaş durumuna göre düzenliyor. Litvanya ise sivillerin tahliye güzergahlarını belirliyor. Lüksemburg Havalimanı izinsiz bir drone alarmı nedeniyle uçuşlara tamamen kapatıldı. Belarus'un NATO'nun en hassas bölgelerinden Suwalki koridoru yakınındaki askeri tatbikatları ve son dönemde artan hibrit saldırılarda Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı daha geniş bir alana taşıyabileceği endişesini güçlendiriyor. Tırmanan gerilime NATO'dan cevap gecikmedi. NATO yetkilileri 4000 sayfalık askeri müdahale planının hazırda bekletildiğini duyurdu. Rusya lideri Vladimir Putin ise Avrupa'ya saldırmak gibi bir niyetimiz yok diyerek suçlamaları reddetti. Ancak basına sızan gizli belgeler Moskova'nın geri adım atmadığını ortaya koyuyor. Rus devlet şirketi Rosatom'a ait belgeler Rusya'nın Tataristan'daki dev tesiste İHA üretim kapasitesini %78 artıracağını gösteriyor. Çin'den gizlice getirilen ham maddelerle her yıl fazladan 28 bin kamikaze drone üretilmesi planlanıyor. Avrupa adeta savaş şartlarına göre günlük hayatı sürdürme planları yaparken gözler önümüzdeki günlerde New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki diplomasi trafiğine çevrildi.
0: Türk savaş uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları katıldı.
22: Yunanistan Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdı. İsrail'den çok katmanlı hava savunma aldı. 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşmasına imza attı. Türkiye'dense peş peşe hamleler geldi. Önce 51. Komando Tugay'ı Sisam Adası'nın karşısına Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Şimdi ise Türk savaş uçakları Akdeniz semalarında gövde gösterisi yaptı.
4: Hava kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
22: Türk savaş uçakları Akdeniz semalarında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Muharip ve destek uçakları farklı üslerden havalandı. Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı. Gökyüzündeki bu hareketlilik, savunma ve güvenlik denklemindeki gelişmelerin ne kadar yakından takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri almakta kararlıyız.
22: Türkiye bu eğitimlerle harekat kabiliyetini geliştirirken birliklerin hazırlık seviyesini de en üst düzeyde tutuyor. Diğer yandan Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruyacağı mesajı veriyor.
0: Milliyet gazetesiyle devam edelim efendim. Atina'nın F-35 korkusu. Neden böyle bir korkusu var Atina'nın? Anlatalım. ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle tırnak içinde heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerle endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti efendim. Böyle bir komplo teorisi var. Hemen detaylarını da anlatalım bu komplo teorisinin başka ne demek istiyorlar. O da şöyle. Hava gücüyle Türkiye'ye havada üstünlük kurma peşinde olan Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek F-35 savaş uçaklarını teslim alacağı zamanı beklerken Türkiye'nin bu konudaki hamlelerini endişeyle izliyor. Hatta komplo teorileri kuruyor. Nitekim Yunan Taneya gazetesi Mekke İttifakı nedeniyle Ankara'nın Riyad'ın alacağı F-35'ler sayesinde Yunanistan'ın kullanacağı uçakların sırrını çözebileceği iddiası gündeme geldi. Efendim böyle bir komplo teorisi üretilmiş Yunanistan'da. Suudi Arabistan F-35 alacak. Biz de o uçaklar üzerinden Yunanistan uçaklarının şifrelerini çözeceğiz. İlginç. Devam. 8 yıl önce İzmir'de işlenen Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Dorukhan'ın darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
9: yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
20: Dosya 8 yıl sonra aydınlatıldı. Titizlikle yürütülen Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İddianamede Dorukhan'ın demir çubukla vurularak öldürüldüğü yazıldı.
9: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
20: 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere'de evinin yakınlarındaki bir şantiye alanında Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulundu.
9: 34 kişilik bir polis ekibi hep beraber bütün delilleri kararttılar, sahte raporlar tanzim ettiler ve bu soruşturmayı akamete uğratmaya çalıştılar.
20: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayıtlara geçse de şüpheliydi. Baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuk mücadelesi dosyanın seyrini değiştirdi. Elde edilen bulgular, raporlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı.
9: Ama biz baştan beri haklı olduğumuzu biliyorduk ve bunun için de mücadelemizi sabırla sürdürdük.
20: Gözaltı operasyonlarının ardından tutuklu sayısı 26 oldu. İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olayla ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede hukuk devletinde hiçbir olayın zamanın akışına terk edilemeyeceği ve adalet arayışının toplum hafızasında canlı kaldığı sürece devletin gerçeği araştırma yükümlülüğünün de devam edeceği vurgulandı. İddianamede gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için delilleri yok etme, gizleme, değiştirme veya bozma suçunun varlığını kanıtlayan somut bulguların tespit edildiği açıklandı.
9: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
20: İddianamede Dorukhan'ın sırtına demir çubuk vurularak öldürülmüş olabileceğinin kanaatine varılarak tüm şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan operasyon yapıldığının altı çizildi.
0: Devam edelim efendim yine Türkiye Gazetesi'yle. Kara parayı fonlarla akladılar. Piyasaları sarsan fon vurgunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklanmış efendim. 232 milyon dolar akıl almaz bir para, yaklaşık 10 milyar lira yapıyor efendim. Fon şirketlerine yönelik operasyondan Boğaz'daki yalısında dillere destan uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Kasım Garipoğlu çıktı. İddiaya göre Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Buls ve Hedef Holding gibi şirketler Garipoğlu'nun GKFX isimli kayıt dışı finans şirketinin çatısı altında toplandı. Paralar yurt dışından offshore hesaplar aracılığıyla Türkiye'deki hayali şirketlere aktarıldı efendim. Türkiye Gazetesi'nde de bu haber böyle yer aldı. Şimdi devam edeceğiz. Öncelikle bir son dakika gelişmesi var. Hemen ondan da bahsedelim. Yeni bir operasyon var. Fethullahçı terör örgütüne bir operasyon gerçekleştirildi. Hemen ondan bahsedelim. Açıklama şu şekilde: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ terör örgütü örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda izdivaç sorumlusu, izdivaççı olarak adlandırılan şahıslar aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. İzdivaç faaliyetlerinde şahısların yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen şahısların bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda 5 Mayıs 2026 tarihinde şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan isimli şahsın dijital materyallerinin incelenmesi neticesinde örgütün İzdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs tespit edilmiştir. İstanbul merkezli 8 ilde bulunan toplam 13 adreste şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirmesine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır ve 9 kişi yakalanmıştır diye belirtildi efendim yapılan açıklamada. Sakarya'da bir aile faciası yaşandı. 16 yaşındaki çocuk tartıştığı annesini silahla vurup katletti. Bir kişiyi de ağır yaraladı.
22: Henüz 16 yaşında elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefindeki kadınsa öz annesiydi. Kan donduran olayın adresi Sakarya'nın Sapanca ilçesi. 16 yaşındaki bir çocuk annesi ve bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 16 yaşındaki şüpheli yanındaki tabancayı çıkarıp iki kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ipek ipek kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 34 yaşındaki kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri kan donduran cinayete ilişkin incelemelerine devam ediyor.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
10: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
12: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
17: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
18: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
29: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
30: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
31: Neova.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
32: Şimdi Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Ve o araçtakileri korna yüzünden, korna çalındı diye öldürmekle tehdit etti. Tabii o anları diğerleri kamerayla çekiyordu. Şüpheli yakalandı, tutuklandı.
33: Gel içeri ya!
34: Nerede lan bu bebe?
33: Çek çek şunu çek.
22: Kendisine korna çalınmasına öfkelenen Magan da diğer sürücünün önünü kesti. Araçtan inip sürücüyü ve yanındakileri tehdit etti.
33: Sen kimsin benim tehdit ediyorsun be?
34: Ben niye korna basıyorum?
33: Sen kendisin, defol git.
22: Olay Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü kendisine korna çalan otomobilin önüne geçti. Aracından indi. Diğer otomobilde bulunanların üzerine gitti.
34: Niye basıyorsun lan?
33: Gel içeri ya!
34: Nerede lan bu bebe?
22: Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Şüpheli daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
34: Dayı dağ korna basıyor ya.
1: 180 beni yiyince göreceksin sen kornayı.
22: Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
34: Ben niye korna basıyorum?
1: Taksisi defol git be.
32: Korna yüzünden 180 bin. Geçmiş olsun. Efendim biliyorsunuz hafta sonu Ahmet Spor'la Beşiktaş'ın maçı vardı. Diyarbakır ekibi kazandı. Hem Diyarbakır'da hem Şırnak'ta taraftarlar sokağa döküldü. Ama eğlencenin dozu biraz kaçtı. Ve ortalık birbirine girdi. 3 iş yeri, bir tane de otomobil yandı. Bir itfaiye eri de yaralandı.
22: Eğlencenin dozunu kaçırdılar. Havai fişekler atıp dükkanların camlarını kırdılar. 3 iş yerini ve bir aracı küle çevirdiler. Süper Lig'de Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kıyasıya rekabete sahne olan müsabakayı ev sahibi takım 3-2'lik skorla kazandı. Galibiyet sonrası Şırnak ve Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa çıktı. Havai fişekler atıldı, konvoylar yapıldı. Ancak zaman zaman taşkınlıklar çıktı. Cizre'de havai fişeklerin isabet ettiği 3 iş yeri ve 1 araçta yangın çıktı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye erinin yüzüne de havai fişek isabet etti. Yaralanan er hastaneye kaldırıldı. Yangınlar güçlükle de olsa kontrol altına alındı.
32: Şuna ne gerek var? Yani zaten takım lider olmuş. Aynı zamanda en önemli noktası şu. Hem Ahmet Spor yönetimi hem futbolcuları. Bütün kulüp. Diyarbakır'a giden kim varsa gayet güzel ağırlamış. Orada bir kardeşlik ortamı oluşmuş. Maçtan önce mesela Ahmet Sporlu taraftarlarla Beşiktaşlı taraftarlar birlikte maçlar söylemiş. Oturmuşlar, ciğer yemişler sabah kahvaltıda. Her şey çok güzel. Maç sonunda böyle etrafa zarar vermenin ne gereği var? Diyarbakır'da oturan arkadaşlarım da bu arada aynı şeyi söylüyorlar. Maçlar, her maçtan sonra Diyarbakır'da ortalık yanıyor. Yani evet, seviniyor insanlar takımları kazandığı için. Gayet en doğal hakları, ama havai fişekler, bunlardan dolayı sağ solun yanması, araçlara zarar gelmesi, bunlara hiç gerek yok. Sezon daha çok uzun, önümüzde çok maç var. Ahmet Spor umarız diğer bütün takımlar gibi başarılı olur, sahada güzel sonuçlar alır, ama hiç kimsenin bununla bile kılına bile zarar gelmeden, burnu kanamadan. Şimdi dün gece neler yaşandı efendim Türkiye'de, bir bakalım, hızlı hızlı geçelim. Ankara'da Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler hemen 112'yi aradı. Olay yerine gitti sağlık ekipleri, polisler de gitti. Ve ekipler içeri girer girmez 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Emre Ç, Enes Ç ve Mehmet B. Üçü de hayatını kaybetmişti. Neden öldüler şimdilik bilinmiyor. Devam edelim efendim. Kayseri'de 20 gündür arabasını arayan bir kişi aracı arkadaşının otoparkında buldu. Kayseri'de bir kişi 20 gün önce arabasını çaldırdı. Otohırsızlık büro amirliğine gitti ve başvuruda bulundu. Dedi ki benim arabamı bulun. Ekipler de hemen harekete geçtiler ve bir inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda araç sahibinin arkadaşının çaldığı ve daha sonra kayıplara karıştığı belirlendi. O arkadaşın da otoparkında bulunduğu o araba, çalan kişi de kısa süre sonra yakalandı, gözaltına alındı. Araba da sahibine teslim edildi efendim. Devam edelim. Amasya'ya gidelim. Seyir halindeyken kupa kısmında yanmaya başlayan bir tır işte böyle alev topuna döndü efendim. Samsun'dan yola çıktı. Şanlıurfa'ya doğru gidiyordu bu tır. Amasya'da birden alev aldı. Sürücü ne yapacağını şaşırdı. Hemen kendini arabanın dışına attı. Yardım istedi etraftan. Ve alevler de kısa sürede kamyonun tamamını kapladı. Dorse kısmına sıçrayınca da işte o tır bu hale geldi. Ekipler itfaiye geldikten sonra tırı söndürdü, soğutma çalışmasını yaptı, ama sonrası bu. Tırın son hali. Geceden kalanlar böyleydi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Pazar alanına ulaşan sular nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
4: Antalya Elmalı'da sağanak hayatı felç etti. Gökyüzü bir anda karardı, yağmur bastırdı. Yüksek kesimlerden gelen sular cadde ve sokaklara aktı. Kısa sürede yollar göle döndü, pazar yeri de suların hedefi oldu. Tezgahlar su içinde kaldı. Pazarcılar ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlarsa su birikintilerinin arasında ilerlemekte zorlandı. Aniden bastıran sağanak Elmalı'da günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi.
32: Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak Rize'de sel ve heyelanları beraberinde getirdi. İdare ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir mahalle yolu yaklaşık 60 santimetre çöktü. Altyapı felç oldu. Felaketin boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı.
5: Gök yarıldı, asfalt patladı, yol ikiye ayrıldı.
6: Hocacığım çok aşırı bir yağmur yağdı ya, korkunç bir yağmur yağdı yani. O denizi aldı, boşalttı bizi Allah.
5: Doğu Karadeniz 18 Eylül akşamı başlayan ve saatlerce durmayan şiddetli sağanağa teslim oldu. Yağışın en çok vurduğu noktalardan biri de Rize'nin İdere ilçesiydi. İdere Fıçıtaşı mahallesinde sel sularının altını boşalttığı ana yol yaklaşık 60 santimetre çöktü ve altyapı ağır hasar aldı.
6: Perişan olduk. Bir anda her şey bitti. Ondan sonra yavaş yavaş sine battı buralar.
5: İstinat duvarları faciayı önledi. Başkan Mete duvarların daha büyük bir yıkımı engellediğini söyledi.
7: 2019-2026 yılına kadar yapmış olduğumuz hiçbir istinat duvarını çöktüğünü görmedik. Duvar yaptığımız yerlerde duvarlarımız gayet sağlam ve üzerindeki arazi yapısı çökmüş onun üzerine. O duvarlar olmasaydı yıkım daha da büyük olacaktı.
5: Başkan Mete çay hasadı sonrasına planlanan betonlama çalışmasının yağış nedeniyle geciktiğini ifade etti.
7: Ay sonu itibariyle beton dökecek firmalarımız bile ayarlamıştık.
5: Belediye ekipleri çöken yolu açmak için onarım ve dolgu çalışmalarına hızlı başladı.
32: Efendim bir sıcak gelişme var, bir son dakika. Manisa'da bir liseye silahlı saldırı düzenlendi ve Turgutlu'da yaralı öğrenciler olduğu söyleniyor efendim. Burası Manisa Turgutlu bir Anadolu Lisesi. Şu anda görüntülerde canlı efendim ekranlarınıza geliyor. Okulun önünde ambulansı görüyorsunuz. Albayrak Turgutlu'da Mahinci Üzmez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde bir şahıs etrafa ateş etti. Yaralı öğrenciler olduğu ihbarı yapıldı. Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşti bu silahlı saldırı. Yani okulun içinde değil, lisenin önünde bir şahıs elinde silahla etrafa ateş açmaya başladı. Ve sonrasında da yaralı öğrenciler olduğu iddia ediliyor efendim. Ambulansları görüyorsunuz. Okulun önünde de şu anda iki ambulans vardı. Biri ayrıldı. Çocuklar da okul etrafında. Tabii onların da oradan ilk olay gerçekleştikten sonra uzaklaştırıldığı ve sonrasında yeniden okulun önünde böyle toplandıkları görülüyor. Saldırıyı kim, neden yaptı, hedefinde kim vardı? Henüz bunlarla ilgili bir bilgi yok. Saldıran kişi öğrenci miydi, dışarıdan biri miydi? Şu an bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yetkililerden ve bölgedeki muhabir arkadaşlarımızdan gelecek haberleri bekliyoruz efendim şu anda. Elimizdeki bilgiler şu şekilde. Manisa'da bir silahlı saldırı gerçekleşti. Lise önünde, Manisa Turgutlu mahallesinde, Turgutlu ilçesinde ve bu silahlı saldırıyla birlikte yaralı öğrenciler olduğu biliniyor efendim. Kaç öğrenci yaralandı, durumları ne şu an, bununla ilgili de bir bilgi yok. Ambulanslar okul önünde ve çevresinde hazır, polis orada. Saldırıyı kim, neden gerçekleştirdi, öğrenci miydi yoksa dışarıdan başka biri miydi? Şu an bunları da bilmiyoruz. Ama bir gerçek var ki o da şu, lise önünde şu anda ortalık karışık. Yapılan bu silahlı saldırının ardından tabii öğrencilerin yanı sıra anne babalar da çevrede endişeli gözlerle içeri bakıyorlar. Ne oldu acaba? Kendi çocuklarına bir zarar geldi mi? Neden böyle bir saldırı yaşandı? Şu anda onlar da tabii merakla çevrede bu sorunun cevabını bekliyorlar efendim.
0: Okulun adını da tekrar hatırlatalım. Burası Turgutlu Albayrak Mahinci Turgutlu Albayrak Mahallesi İnci Yüzmez Mesleki Teknik Lisesi önü. Ali İhsan Çiftçi, İhlas Haber Ajansı muhabiri şu anda telefon hattımızda. Ali İhsan, ne oldu orada, var mı yeni bir detay?
8: Evet, gelen ilk bilgilere göre kimliği belirlenemeyen şüpheli bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğunu biliyoruz. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oldu. Akşam sabah saatlerinde, saat sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Yani okul içerisinde değil, okulun önünde meydana gelen bir olayın olduğu bilgisi ilk edinilen bilgilere göre aldık. Şüpheli bir şahsın okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtığı, saldırı sırasında da yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde ihbar yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine de okula ve okulun önüne çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeler sürüyor. Kaç öğrenci yaralandı? Saldırıyı kim ve neden gerçekleştirdi? Sorularının cevapları da ilerleyen dakikalarda bilgili niteliğinde olacak ve sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Saat kaçta oldu bu saldırı Ali İhsan? Bir de saldırgan yakalandı mı?
8: Sabah saat 8 sıralarında bu saldırının gerçekleştirildiği biliniyor. Gelen ilk bilgiye göre de saldırıyı kim gerçekleştirdiği bilmiyordu. Okulun içerisinde değil, okulun önünde olduğu bilgisi vardı. Şu anda olayla ilgili gözaltı detayı da bilinmiyor. Gözaltına alınıp alınmadığı detayı da bilinmiyor. Muhtemelen şüphelinin firari olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yakalanmış olsaydı, gözaltında olmuş olsaydı belki ismini de öğrenmiş olurduk. Yani 112'ye gelen ilk ihbar saat 8 sıralarında yapılan bu saldırıda detay henüz bilinmiyor. Bilgiler geldikçe de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Anladım. Peki, teşekkürler Ali İhsan Çiftçi. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan bizlere aktardı efendim. Manisa'da Turgutlu ilçesinde bir lisede, lisenin hemen önünde bir silahlı saldırı gerçekleşti efendim. Az önce Ali İhsan da anlattı. Lisenin önünde kimliği belirsiz bir kişi rastgele ateş etmeye başladı. Saat 8 sıralarında ilk ihbar geldi ve o ateş etme sonucu bazı öğrencilerin yaralandığı bilgisi var. Okul önünde ambulanslar onlara hemen hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sayısı kaç? Kaç öğrenci yaralandı? Durumları ne? Bununla ilgili şu anda net bir bilgi yok. O bilgiler kesinleştikçe efendim aktaracağız. Şu anda elimizdeki son bilgiler bu şekilde. 4 öğrencinin yaralandığı bilgisi geldi efendim. 4 öğrenci yaralı. Şu anda durumları ne? Ağır mı, değil mi, hafif mi yaraları, şu anda bunu bilmiyoruz. Ama Manisa'da gerçekleşti bu silahlı saldırı. Kim, neden böyle bir saldırı yaptı? Neden okulun önünde rastgele ateş etti? Kimliği nedir? Şu an bunlara dair bir bilgi yok. İnci Üzmez Mesleki Teknik Lisesi önünde bir şahıs sabahın 8'inde etrafa ateş etmeye başladı. Ama dediğimiz gibi öğrenci mi değil mi bilmiyoruz. Yaralanan 4 öğrencinin durumuna dair de şu an bir açıklama yok. Ama kısa süre içinde zaten bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Onları da zaten aktaracağız efendim. 4 öğrenci yaralı. Son durum böyle efendim şu anda. Manisa'da gerçekleşti efendim bu İnci Üzmez Anadolu ve Teknik Lisesi önündeki saldırıda kimliği belirsiz bir kişi 4 öğrenci yaraladı. Şu anda o şüpheli de akıbeti ne oldu o da bilinmiyor. Yakalandı mı, gözaltına alındı mı, polisin tabii ki bununla ilgili bir çalışması söz konusu. Son dakika gelişmelerini de yetkililerden aldıkça sizlere aktaracağız efendim. Şimdi yeni görüntülerde geliyor. Okul önündeki kalabalığı görüyorsunuz efendim. Polisler okulun içinde güvenlik önlemleri alınmış durumda. İçeri girmeye çalışan vatandaşları da polis bir yandan durdurmaya çalışıyor. Çünkü bu görüntüler canlı bu arada. Bakın içeride bir gerginlik de söz konusu. Aileler içeri girmeye çalışıyor ki tabii çocuklarının durumunu öğrenmek isteyenler var. Tabii kolay değil. Acaba o anne babalar, veliler, yaralı öğrencilerin velileri mi? Onları da şu anda tabii bilmiyoruz. Ama izlediğimiz görüntüler bize şunu da gösteriyor ki okul içinde güvenlik önlemleri alınmış durumda. Zaten olay okulun içinde de değil, önünde yaşanıyor. Yani okulun dışından bir kişi etrafa rastgele ateş etmeye başlıyor. Ve 4 öğrenci bu şekilde yaralanıyor efendim. Okulun kapısının önünde de şu anda polis vatandaşları içeri girmesini engellemeye çalışıyor. İşte o sırada yaşanan arbede de böyleydi. O anları da ekranlarımıza getirdik. Evet. Manisa'da yaşandı efendim bu saldırı. 4 öğrencinin yaralandığı saldırıda şu anda olayın failinin akıbeti nedir? Onunla ilgili de haberi yine dediğim gibi yetkililerden, emniyet yetkililerinden bekliyoruz. Kaçtı mı, gözaltına alındı mı? Neden böyle bir saldırı gerçekleştirildi? Bu soruların cevabını da merak ediyoruz. Bir yandan da haberler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Okulda 48 öğretmen ve 406 öğrenci bulunuyordu. Tüfekle ateş edildiği öğrenildi efendim. Okul önünde bir öğrenci okul önünde ateş etti efendim. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Hem o sırada yeni bilgileri de toplayalım. Kısacık bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM.
9: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: evlerinize misafir oluyor. Benim ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir saldırgan tüfekle etrafa ateş açmıştı ve bu saldırıda da ilk belirlemelere göre 4 öğrencinin yaralandığı, öğrencilerin de 112 ekiplerince hemen tedavi altına alındığı bildirilmişti. Saldırı haberini duyan öğrencilerin yakınlarının da okul hakkını etmesiyle okul önünde büyük kalabalıklar oluşmuştu. Görüntülerde de diyoruz velilerin panikle içeri girmesi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da yine okul saldırıları Türkiye'nin değişik yerlerinden, değişik illerinden böyle bir haberler vardı. Veliler de bunun haberini alarak büyük panikle okulun önüne akın etmişlerdi. Emniyet yetkilileri şu anda olay yerinde güvenlik önlemlerini almış durumda, bekliyorlar. 4 öğrencinin yaralandığını söylemiştik. Gelen ilk bilgilere göre saldırganın tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucu öğrencilerin yaralandığını biliyoruz. Saldırganın gözaltına alındığı bilgisi henüz gelmedi. Saldırganın şu anda kimlik bilgileri de tabii belirli değil. 4 öğrencinin durumlarının da hayat tehlikeli içerecek mi, içermeyecek mi, onun bilgileri de henüz açıklanmış değil. Şu anda olay yerine doğru da arkadaşlarımız gidiyorlar ve ilk bilgileri, gelen yeni bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyerek sizlere bakıyorum.
3: Ali İhsan, saldıran kişinin de öğrenci olduğu iddiası var. Bununla ilgili bir bilgi var mı şu an elimizde?
2: Kesinleşen bir açıklama yok ama okulun öğrencisi olduğu yönünde iddialar mevcut. Gelen resmi bir bilgilendirme yok diyelim.
3: Anladım. Peki okulda şu anda buradan belki çok net görünmüyor olabilir ama okulun duvarlarında ya da bahçedeki araçlarda bir hasar var mı? Sağa sola da denk gelmiş mi mermiler?
2: Tüfek ateş açılması sonucu muhtemelen pompalı tüfekle çıkan taşmalar okullarda yine isabet edip öğrencileri de yaralamış olabilir. Okul önünde bulunan öğrencilerin yaralanmasının sebebi yine bu taşmalar, tabii etrafa dağılan taşmalar olabilir. Çünkü rastgele bir ateş açılmasından bahsediliyor ve pompalı tüfekten çıkan taşmaların da yine isabet edilen değil, çevredeki bölgelerde isabet etmesinin mümkün olacağını söyleyebiliriz.
3: Anladım. Şu anda okul önünde hala daha veliler bekliyorlar mı? Orada bir
2: bir panik hali mevcut. Çünkü yine bahsettim. Geçmişte geçtiğimiz sene Türkiye'nin değişik illerinde okullara yöneltilen bir saldırılar vardı. Okul içerisindeki saldırılar. Bunlardan biri sanmış olabilir veliler. Okul içerisinde değil, yine altını çizerek söylüyoruz. Okul içerisinde değil, okul önünde gerçekleştirilen bir saldırıydı. Veliler de bu yüzden panik yaparak evlatlarını orada görmek istiyorlar ve bu yüzden de panik halinde okulun içerisine girmeye çalışan velilere kolluk güçlerinin müdahale ettiğini, güvenlik önlemleri aldığını yine görüntülerden de görüyoruz.
3: Okul tamamen tahliye edildi mi şu an?
2: Şu an okulun tahliye edilip edilmediği ile ilgili gelen henüz resmi bir bilgilendirme yok. Ancak dediğim gibi saat 8 sıralarında gerçekleşen saldırıda öğrencilerin belki de hiç içeri alınmadığını söyleyebiliriz.
3: Anladım. Peki şu anda resmi bir açıklama da yok valilikten, emniyetten. Hala bekliyoruz,
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Vali Bey'in de olay yerine gittiğini söyleyelim. Manisa Valisi'nin de okula doğru gittiğini yeni gelen bilgi olarak sizlere aktaralım.
3: Anladım. Peki okulun bulunduğu bölge nasıl bir yer? Yani kolay ulaşılabilir bir yer mi? Yani etrafta yakınlarında bir karakol vesaire var mı? Okulun önünde bekleyen bir polis, bekçi var mıydı? Yani bu kadar kolay mıydı o bölgede böyle bir saldırı yapmak?
2: Bunun tabii bilgisi bizde yok. Bunu olay yerine giden vali beyin yapacağı açıklamada bunu görebiliriz. Ama her okulda tabii ki güvenlik görevlisi ve kolluk gücü var. Ancak tabii böyle bir saldırı inanın ki hiç beklenebilecek bir saldırı değil, takdir edersiniz ki. Hem de okul öğrencisi tarafından pompalı tüfekle yapılabilecek bir saldırı belki de aniden gerçekleştirilebilen bir saldırıdır. Zaten orada belki de 1-2 saniyelik böyle bir saldırıda yine 4 öğrencinin yaralanabileceği gayet normal, yani normal derken yani saldırı belki normal değil ama saniyeler içerisinde 4 öğrencinin pompalı tüfekle yaralanabilmesi gayet olağan.
3: Anladım. Peki Ali İhsan, teşekkürler. Yeni bilgiler olunca sana tekrar bağlanır, senden alırız. Biz de birazdan biraz daha anlatmaya devam edelim. Şimdi burası Manisa, Turgutlu'da Albayrak Mahallesi'nde İnci Üzmez Mesleki Teknik Lisesi önü. Lisenin önünde yaklaşık bir saat önce bir öğrenci

0: Öğrenci iddiaya göre bir öğrenci tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Okulun önüne doğru ve 4 öğrenci yaralandı bu ateş açılması sonucu. Hemen haber verildi efendim ambulansa, polise. Kısa sürede ambulans geldi. Yaralı çocukları hastaneye götürdü. Şu anda hangi hastanedeler, durumları nasıl, ağır mı, küçük sıyrıklar mı var? Bunları bilmiyoruz. Bununla ilgili bir haber yok resmi kaynaklardan. Polis de hemen çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Saldırgan olduğu iddia edilen öğrencinin daha doğrusu. Şu anda nerede olduğu, yakalandı mı, kaçtı mı, ne durumda bununla ilgili de bir bilgi yok. Resmi kaynaklardan bilgi bekliyoruz efendim. Şu anda bununla ilgili bir bilgi yok ama veliler hemen okula koştular. Zaten o görüntüleri de şu anda görüyorsunuz. İçeri girmek istediler. Polis de güvenlik önlemlerini almıştı. İçeri girilmesine izin vermedi ama o sırada polisle vatandaşlar arasında da arbede çıktı. O anların da görüntüsü ekranlarınızda efendim. O arbede de bazı vatandaşlarla polis karşı karşıya geldi. Ama tabii polis de oradaki insanların çocukları içeride herhangi birine zarar gelmiş olabilir. Bir gözaltı ya da benzeri bir durum söz konusu olmadı ama vatandaşları sakinleştirip tekrar okul kapısından o demir kapının dışına çıkardı. Ve şu anda bölgede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Saldırgan olduğu, öğrenci olduğu iddia edilen saldırganın bulunması için bir yandan çalışmalar sürüyor. Tabii yaralı öğrencilerin durumuna dair net bir açıklama yok. Onu da bekliyoruz, umuyoruz. Küçük sıyrıklardır. Genç kardeşlerimizin başına daha kötü bir şey gelmemiştir. Tabii tüm beklentimiz, temennimiz bu yönde. Okulda 48 öğretmen, 400'ün üzerinde de öğrenci vardı. Kayıtlı sayı bu şekilde. O sırada okulda olanları söylemiyoruz ama kayıtlı sayı bu: 406 öğrenci ve 48 öğretmen. Yani 450'den fazla kişinin olduğu bir okula Manisa'da sabah saatlerinde tüfekle bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın bir öğrenci olduğu iddia edildi. Ve 4 öğrenci de yaralandı efendim. Yaralı öğrenciler hemen hastaneye kaldırıldı. Durumlarına dair şu anda bir açıklama yok. Ne durumdalar şu anda onu bilmiyoruz. Ve saldırganın da akıbeti şu anda belli değil. Bölgeye de tekrar bağlanıp sıcak gelişmeleri de almaya devam edeceğiz. Ali İhsan Çiftçi'den, İhlas Haber Ajansı muhabirinden. Şu anda son durum bu efendim. Manisa'da yaşandı bu silahlı saldırı. Bir lisede 4 öğrenci yaralandı efendim. O 4 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından saldırgan şu anda her yerde aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, devlet başkanları başbakanlarla bir araya geldi. Ardından 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD resepsiyonuna katıldı. Erdoğan, Trump'la güçlü diyaloğumuz var dedi.
1: Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir.
2: Türk ekonomisinin gücüne vurgu yaptı, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.
1: Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları sırasında Türk-ABD dostluk resepsiyonunda konuştu. ABD Başkanı Trump'la arasındaki samimiyete değindi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz.
2: Trump'ın Erdoğan için NATO zirvesine katıldığını hatırlattı.
1: Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır.
2: Ayrıca Erdoğan ABD ile ticari ilişkilere değindi.
1: Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda.
2: Ticari ilişkilerin daha da ilerleyebileceğini belirtti.
1: Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
2: Erdoğan, Türkiye'nin bölge siyasetini açtığını da vurguladı.
1: Türkiye, yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslar yürüttü. Görüşmelerin adresi ise New York'taki Türk eviydi.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde ise Vietnam Devlet Başkanı Tô Lam'la görüştü. Türk evindeki görüşmede iki ülke arasında ikili ilişkiler bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi'yi kabul etti. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan'a Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti. Cumhurbaşkanı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah'la da bir araya geldi. Erdoğan ziyaretçi ağırlamaya Kosova Başbakanı Albin Kurti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da yüz yüze görüştü. İki lider samimi görüntüler verdi. Erdoğan daha sonra Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakitse ile görüştü. Erdoğan'ın görüşmeleri arasında milli basketbolcu Cedi Osman da vardı. Erdoğan ünlü basketbolcuyu antrenman maçına çağırdı.
3: Daha iyi ol, benim takımda oynarsın.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasinin kalbinin attığı New York'ta net mesajlar verdi. Bakan Fidan, ABD'ye F-35 kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Kısıtlamaların aramızda yeri yok dedi.
4: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
2: Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekti. F-35 uçaklarının masadaki kısıtlamalarına ise tepki gösterdi.
4: Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri panelinde konuşmak için kürsüdeydi. Bakan Fidan, Washington yönetimine bölgeyi ateşe atan İsrail üzerinde nüfuzunuzu kullanın mesajı verdi.
4: Bu tehditler birbirini güçlendiriyor ve diplomasinin önünü tıkıyor. Bunlarla mücadele etmek etkin bölgesel sorumluluk ve ABD ile yakın işbirliği gerektiriyor. Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
2: Bakan Fidan daha sonra ise panelin soru cevap kısmında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Mekke İttifakı'nın kurumsallaştırılmasının ardından başka ülkelere katılım için davetin açık olacağını söyledi.
4: Ortaklarımız Suudi Arabistan ve Pakistan'la bir yol haritamız var. Bu bölgesel yapının parçası olmak isteyen ülkeler var. Bizim fikrimiz, bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere katılım için davet açık olacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'e özel röportaj verdi. Bakan Kurum, başkanlığını yaptığı COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek zirvesine değindi.
5: Buradan New York'tan BM önünden...
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binası önünden TGRT Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
5: Birazdan aslında COP31'e ilişkin hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşmış olacağız. Hem eylem gündemini hem eylem gündemi içerisindeki hedefleri burada istişareye sunacağız.
6: Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için son düzlükte olunduğunu vurguladı.
5: COP31 bir başarılı olsun istiyoruz. Burada bu hedeflerin, bugüne kadar koyulmuş kararların aslında hayata geçmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar 80'in üzerinde karar alınmış. Türkiye'de biz bu kararları uygulamaya geçirecek ve netice alacak bir COP organizasyonu yapmak istiyoruz. Artık son düzlüğe girdik diye düşünüyoruz.
6: Bakan kurum temaslarında 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecinin örnek olarak anlatıldığını da aktardı.
5: Dirençli şehirleri anlatıyoruz. Deprem bölgesinde nasıl bir başarı sergilediğimizi, 2 yılda 455 bin konutu nasıl iklim dirençli, sıfır atık uyumlu yaptığımızı anlatıyoruz.
6: Kurum COP31 eylem gündemi lansmanında da konuşma yaptı.
7: Dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte, tüm dostlarımızla birlikte dur demek istiyoruz. İklim krizinin aciliyeti konusunda artık bir ortak anlayışa sahibiz.
0: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle başlayan arınma dalgası yerel yönetimlere uzanacak. Diğer yandan CHP'de olup yeni partiyle teması olan, yani ikili oynayan vekiller ve belediye başkanlarına da kararını ver denilecek.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminde başlayan arınmada sıra belediyelere geldi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşanlara dur denilecek. İkili oynayan belediye başkanlarına da tarafını seç uyarısı yapılacak.
10: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
9: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü, arınma sözü verdi. İhraçlar ardı ardına geldi. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması da Kılıçdaroğlu'nun yükünü hafifletti.
8: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
9: CHP'de üst kadrolar değişti. İl ilçe yönetimleri yeniden yapılandırıldı. Sıra Özgür Özel döneminde seçilen belediye başkanlarına geldi. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları didik didik incelenecek.
8: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
9: Belediyeler için performans takip sistemi devreye alınacak. Başkanlara karne verilecek. Başarısız olanlar seçimde aday gösterilmeyecek.
8: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
9: CHP milletvekilleri 25-27 Eylül'de Bolu'da kampa girecek. Yeni partiyle bağlarını koruyan milletvekilleri kampa katılmazsa ihraçları gündeme gelecek.
8: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
9: CHP'de belediye başkanları toplantısı da Ekim ayında yapılacak. İkili oynayan isimlere geçit verilmeyecek. Tarafınızı seçin denilecek. Bu kritik uyarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor. Yavaş'ın tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında "aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu tek kelimelik hayır yanıtını verdi. CHP'de kongre takvimi de işliyor. Şubat ayında il ilçe kongrelerinin tamamlanıp yeni delegelerle büyük kurultayın yapılması bekleniyor. Her yürek taşıyor.
11: TGRT FM Haber.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 22. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu anmasını söyler. Zindandan kurtulmaya başaran Dante hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Baş düşmanı ve nişanlısıyla evlenen Fernand'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. İkinci düşmanı faizci Dankler'la samimi olmak için ondan borç para alır. Ve nihayet kendisini nahak yere zindana attıran savcı Wilfor'un karısını ve oğlunu ölümden kurtararak ailesiyle tanışır. Bu sırada savcı Wilfor'un felçli babası noter çağırarak torunlarına miras bırakmayacağını vasiyet edince ortalık karışır. Bu karışıklıkta parmağı olan Dante de tesadüfen bulunuyormuş gibi oraya gelir.
1: Para umurumda bile değil. Önemli olan prensiplerdir. Ölen generalin oğlu Baron Franz de Epinay'a söz verdim. Bu sözümü geri alamam.
2: İyi de bakalım Franz de Epinay buna razı olur mu dersiniz?
1: Neye razı olur mu?
2: Mirastan mahrum bırakılmış biriyle evlenmeye demek istedim.
1: Kızımın anne tarafından kendisine kalmış yeterli bir serveti var Mösyö. Babamın servetine ihtiyacı yoktur.
2: Sizin adınıza üzüldüm Mösyö. Hele biricik erkek torunu olan Edward'ı da mirastan mahrum bırakmasına bir türlü anlayamadım.
3: Kocamın serveti bize yeter Mösyö. Ben üvey kızımın hesabına üzülüyorum. Mösyö Nuvar diye kendine 6 sene hizmet etmiş olan torununu siyasi kaprisine kurban etmemeliydi değil mi?
2: İzninizle ben gideyim efendim. Buraya sizi cumartesi günü vereceğim akşam yemeğine davet etmek için gelmiştim.
3: Daveti hangi evinizde veriyorsunuz Mösyö?
2: Sayfiye evimde madam.
1: Yeri nerede Mösyö?
2: Atölyede.
1: Atölyede mi? Atölyenin neresinde Mösyö?
2: La Fontaine Caddesi'nde.
1: Kaç numara?
2: 28.
1: 28 mi? Yoksa Marki Sen Meran'ın evini mi satın aldınız Mösyö?
2: Bu işlerle kahyam ilgilenir. Yani satın aldığım ev Sen Meran'ın evi mi Mösyö? Bundan emin değilim, bilmiyorum.
1: Elbette. Eski kayınpederim olur. O eve birkaç defa gitmiştim. Atölyeyi sevmem.
2: Bu sevmemeniz davetimi reddedecek kadar değildir herhalde. Aksi halde bu evin uğursuz olduğuna ya da ne bileyim bazı kanlı olaylara sahne olduğuna falan inanacağım. Geleceksiniz değil mi?
3: Geleceğiz Mösyö, söz.
2: Teşekkür ederim adam. Şeref verirsiniz. Değerli dostlarım, yeni evimin ve aranıza katılmamın şerefine vermiş olduğum bu davete beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim size.
4: Senyor Marki Bartolomeo Cavalcanti ve Vicomte André Cavalcanti teşrif ettiler sayın kontum.
2: İçeri alabilirsiniz.
5: Herkese iyi akşamlar dileriz.
6: Saygıdeğer kontum, biraz geç kaldığımız için sizden ve konuklarınızdan özür dileriz.
2: Önemli değil Monsieur Vicomte. Henüz yemeğe başlamadık. Buyurun boş koltuklara oturup rahatınıza bakın.
7: Monsieur Comte, bu beyler de kim?
2: Duydunuz Monsieur Dantler, Cavalcanti'ler.
7: Adlarını duydum efendim. Neyin nesidirler onu öğrenmek istiyorum.
2: İtalyan soylularını tanımadığınızı bir an için unutmuşum Monsieur Dantler. Bir Cavalcanti prens unvanına denktir.
7: Ah öyle mi? Peki servetleri ne kadardır?
2: Ah efendim inanın miktarını kendileri bile bilmiyor.
7: Sahi mi? Ne iş yaparlar?
2: Yemeye çalışıyorlar ama tüketemiyorlar. Dün bana söylediklerine göre firmanız üzerine açılmış kredileri varmış. Sizinle tanışmak istediklerinden bu yemeği onlara da davet ettim.
7: Çok iyi etmişsiniz. Fransızcayı da mükemmel konuşuyorlar.
2: Oğlu tahsilini güneyde Marsilya dolaylarında bir kolejde yapmış. Onları hayran bulacaksınız.
8: Neye hayran bulacağız Monsieur Comte?
2: Fransız kadınlarına barones. Oğlu Parisli bir hanımla evlenmeye can atıyor.
7: Aman hiç durmasın. Sanki dünyada Fransız kadınlarından başka kadın mı kalmadı?
8: Monsieur Dangler benimle evlenmekten memnun değilmiş gibi bir haliniz var.
7: Rica ederim madam, lafım size değildi.
2: Bugün Monsieur Dangler'ın keyfi yerinde değil. Yoksa meclis toplantılarında tatsızlık mı yaşadı?
8: Ne güzel efendim. Borsada yanlış bir duyum üzerine biraz para kaybetti. Çatacak yer arıyor.
4: Monsieur ve Madame Villefort'lar teşrif ettiler kontom.
9: Hoş geldiniz Monsieur Villefort. Şeref verdiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Hoş bulduk Sayın Kont.
9: Monsieur, eliniz buz gibi. Rahatsız mısınız yoksa?
1: Biraz üşütmüşüm galiba.
9: Siz nasılsınız Madame Villefort?
3: Teşekkür ederim Monsieur Kont. Çok iyiyim.
9: Herkes geldiğine göre izninizle kahyama bazı talimatlar vereceğim. Betrocho.
5: Buyurun kontum.
9: Betrocho, davetlerin hepsi geldi mi?
5: Sofraya kaç tabak koyacağız efendim?
9: Bunu bana mı soruyorsun? İşte hepsi içeride, kendin say.
5: Peki efendim. 1, 2, 3, 4, 5. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, olamaz. O, işte o da burada.
9: O dediğin kim?
5: O kadın Monsieur Comte, o kadın.
9: Hangi kadın?
5: Beyaz elbiseli, mücevherlerle süslü sarışın kadın.
9: Madame Danglars.
5: Adını bilmiyorum ama o kadın olduğuna eminim efendim.
9: Kim o kadın?
5: Size anlatmıştım ya. Savcı Villefort'u öldürmeye geldiğim gece gördüğüm hamile kadın. Yatak odasında doğurmuş. Savcı Villefort da o çocuğu diri diri gömmüştü efendim.
9: Sahi mi? Yanılmıyorsun ya Betrocho.
5: Hayır efendim. Bir gördüğüm yüzü asla unutmam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, daha neler göreceğim. O da burada. O da burada. Siz de görüyor musunuz efendim?
9: Kimi?
5: Onu. Kraliyet savcısını. Ama bu mümkün değil. Ben onu o gece bıçaklayarak öldürmüştüm.
9: Demek bana hikaye uydurdun. Baksana, adam senden benden sağlam.
5: Monsieur. Monsieur, yemin ederim ki anlattığım hikaye değildi. O gece hançerlemiştim onu.
9: Her neyse, demek ölmemiş. Hadi toparla kendini de saymaya başla. Monsieur ve Madame Danglars 2, Villefort ve karısı 4, Yüzbaşı Maximilian Morel 5, Marki Cavalcanti 6.
5: Ay, yanlış saydınız kontum. Bir kişi daha görüyorum.
9: Aa evet, bir de Vicomte André var. Onu saymayı unuttum.
5: Aman tanrım, olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Bu...
9: Kendine gel Betrocho. Neredeyse bayılacaksın. Bu sefer ne oldu?
5: Kader. Kader Benedetto'yu yine karşıma çıkardı efendim.
9: Kim? Kimden söz ediyorsun sen?
5: Benedetto'dan Monsieur. Madame Danglars'ın doğurduğu, savcı Villefort'un diri diri gömerek öldürmeye çalıştığı ve bacımı yakarak öldüren çocuk efendim.
9: Tamam tamam, sakin ol. Saat 7 oldu. Hizmetkarlara söyle masaya 7 tane tabak koysun ve yemek servisini başlatsınlar.
5: Peki efendim, peki.
9: Dostlarım, yemekleri nasıl buldunuz?
10: Güzel.
9: Paris'in en ünlü aşçısına yaptırdım.
8: Çok güzel, gerçekten. Hepsi çok güzel.
1: Monsieur Comte, sizi tebrik ederim. Eski kayınpederimin yıkılmaya yüz tutmuş evini yeniden ihya etmişsiniz.
8: Monsieur Villefort haklı. Burası çok güzel bir yer olmuş.
1: Adeta el değmedik yer bırakmamışsınız.
9: Evet. Her yerini değil Monsieur Villefort.
1: Anlayamadım efendim.
9: Anlatması zor Monsieur. Bazı şeyleri hisseder fakat anlatamayız. Bütün evi dolaştığımda iki yer bana çok esrarlı ve kasvetli göründü.
1: İki yer mi?
9: Evet Monsieur Savcı, iki yer. Biri evin içinde, diğeri dışında. Dedim ya efendim, anlatması zor. Buna ön sizi demek daha doğru olur.
8: Anlaşılması zor bir insansınız Monsieur Comte.
9: Doğulular öyledir Madame Danglars.
1: Merakımızı gidermenizi bekliyoruz Monsieur.
9: Bayanları esrarlı şeylerle korkutmak istemem Monsieur.
3: Ah Monsieur, böyle söyleyerek merakımızı iyice tahrik ediyorsunuz.
9: Peki efendim. Madem merak ediyorsunuz söyleyeyim. Birinci katta kırmızı damalı kumaştan döşenmiş bir yatak odası var.
8: Aman Allah.
1: Kendinize gelin Madame Danglars.
9: Bu odaya girince tuhaf bir heyecan hissettim. Buna korku da diyebilirsiniz. Ancak odayı görmeden neler hissettiğimi bilemezsiniz. Yemeğimiz bittiğine göre size evi gezdirebilirim. Tabii o odayı da. Sonra bahçeye iner, kahvemizi orada içeriz.
3: Peki ikinci esrarlı yeri de gösterecek misiniz? Evin dışında olduğunu söylemiştiniz.
9: Tabii efendim. Orayı da göstereceğim. Lütfen beni takip edin.
8: Çok heyecanlıyım. Çok korkuyorum Monsieur Villefort. Ne yapacağız?
1: Kimseye bir şey hissettirmemeye çalışacağız Madame Danglars. Başka çaremiz yok. Bu Comte denen adam bir şeyler geveliyor ama... Hadi hayırlısı bakalım.
8: Comte yatak odasından söz etti. Bir şeyler bilmese bunu söylemezdi.
1: Lütfen koluma geliniz Madame. Ve çok rica ederim, metin olunuz. Açıp vermeyiniz.
9: Monsieur ve Madame'lar. Hazırsanız kırmızı damalı kumaştan döşenmiş yatak odasını göstermek istiyorum size.
8: Tabii. Çok korkuyorum Monsieur Villefort.
1: Size sakin olmanızı söylemiştim adam.
2: Kapıyı açıyorum.
3: Aman Allah'ım, burası gerçekten çok korkunç.
9: Bana hak verdiniz değil mi dostlarım? Şu yatağı ve kırmızı damalı örtüye iyice bakın. Kanlı gibi. Ya duvarda asılı duran rutubetin soldurduğu şu iki portre. Morarmış dudaklarıyla, korkulu gözleriyle sanki gördük diye haykırıyorlar.
8: Ben kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Lütfen şöyle oturun madem. Lütfen.
2: Ah madem, ne cesaretle o koltuğa oturuyorsunuz. Ya cinayet orada işlenmişse? Dahası da var madem Dantlar.
1: Yapmayın Mösyö. Görmüyor musunuz? Hanımları korkutuyorsunuz.
2: Korkacak ne var canım? Ben daha ne olduğunu anlayamadım. Ya siz Mösyö Cavalcanti?
10: Oho! Bizde daha dehşetlileri var efendim. Gizli mağaralar, toplu mezarlar, işkence odaları.
2: Ama sizde böyle gizli bir merdiven yoktur Sayın Marki. Bakın şimdi halıyı kaldıracağım. Altında ne göreceksiniz?
3: Bu bir kapak değil mi Mösyö?
2: Evet Madame Villefort. Bu gizli merdiven bahçeye iniyor. Karanlık ve fırtınalı bir gecede insanların gözünden gizlemeye çalıştığı uğursuz bir yükle şu merdivenden inen bir Otello'yu gözünüzün önüne getireyim.
8: Ben gerçekten fena oluyorum, bayılacağım
1: adam,
8: şimdi.
1: Ne oluyor size? Renginiz sapsarı. Lütfen tutun bunları.
8: Burası çok havasız.
2: Bahçeye inmek istemez misiniz madam?
8: Hayır istemem. Burada kalayım daha iyi.
7: Gerçekten korkuyor musunuz madam?
8: Hayır ama Monsieur Comte'un öyle bir anlatışı var ki korkmamak elde değil.
2: Hepsi hayal mahsulü madam Dantlar. Aslında burası belki de namuslu bir aile kızının odasıydı. Şu merdivenden belki de o genç kızın aşığı inip geliyordu buraya. Ya da mutlu bir baba yeni doğmuş çocuğunu alıp bahçeye çıkartıyordu.
8: Ben bayılıyorum galiba.
7: Madam, madam ne oldu size?
1: Yaptığınızı beğendiniz mi Monsieur Comte? Bakın madam Dantlar bayıldı.
2: Ben şimdi ona yıltırım. Hay aksi, şişem de yanımda değil.
3: Monsieur, benim şişem yanımda, verebilirim. Sizin reçetenize uygun olarak yaptım. Buyurun Monsieur Comte.
2: Mükemmel. Şu şuruptan bir damlayı Madame Dankler'in ağzına damlatırsak hemen kendilerine gelirler. Evet, işte damlattım. İyi misiniz Madame Dankler?
8: Evet iyiyim. Ne korkunç bir rüyaydı.
2: Özür dilerim madam, sizi çok korkuttum.
1: Yalnız onu değil, herkesi hayali tasvirlerinizle korkuttunuz.
2: İnanıp inanmamakta serbestsiniz. Ama bana sorarsanız bu evde bir cinayet işlendiğine kesinlikle inanıyorum.
3: Lütfen sözlerinize dikkat edin Monsieur. Kraliyet savcısının karşısında bulunduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
2: Madem öyle, ben de fırsattan istifade ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Ciddi misiniz Monsieur Comte?
2: Gelin benimle. Şahitler buradayken dediğimi yapacağım. Önce bahçeye çıkalım.
10: Bu iş gittikçe ciddiye biniyor sanırım.
6: Bizim kontun deliğinin altında bir bakla var ya, çıkarınca anlayacağız.
2: İşte burası.
1: Ne var burada?
2: Yaşlı ağaçlara canlılık vermek için kazdırayım dedim. İşçiler kazarken çürümüş bir sandık ve içinde de küçük bir bebek iskeleti buldular.
8: Aman Allah'ım.
2: Bundan daha iyi ispat mı olur Monsieur Villefort?
3: Bu çok korkunç bir şey, inanılmaz bir şey.
7: Demek anlattığınız hikaye değilmiş Monsieur Comte.
10: Meğer evinde insanlar gibi çehresi varmış.
6: Vicdan azabı çektiği içindir ki öyle kasvetli görünürmüş.
1: Bir cinayet olduğunu kim söyledi Monsieur Comte?
2: Bir bahçeye yeni doğmuş sağ bir bebeği gömmek cinayet değil midir?
1: Sağ olduğunu nereden biliyorsunuz?
2: Ölü olsaydı buraya mı gömülürdü? Burası mezarlık mı Monsieur?
10: Senyor savcı, bu ülkede çocuk öldürme suçuna ne ceza verilir?
7: Kafasını keserler.
10: Kafasını keserler ha?
2: Yanılmıyorsam öyle. Öyle değil mi Monsieur Villefort?
1: Evet, öyle Monsieur Comte.
8: Bayılacağım.
1: Aman Metin olun, madem bayılmanın sırası değil.
2: Dostlarım, hikayeye dalıp kahveleri unuttuk. Buyurun kahvelerimizi içelim.
1: Madam, sizinle mutlaka konuşmamız lazım.
8: Ne zaman?
1: Yarın. Adliye sarayındaki büromda. En emin yer orası. Öğleden sonra, tamam mı?
8: Peki Monsieur, geleceğim.
11: Kahveler içildikten sonra Herkes sanki söz birliği etmişçesine bu kasvetli evden kaçmak istiyordu.
7: Senyor Cavalcanti, eğer oğlunuzdan ayrılmak sizi üzmeyecekse arabama binmenizi teklif edeceğim.
10: Oğlumla aynı evde kalmıyoruz Monsieur Danglars. O Paris sosyetesine katılmak için kendisine bir ev kiraladı. Ben fazla kalamayacağımdan oteli tercih ettim.
7: Madem öyle benim arabama binebilirsiniz.
10: Teşekkür ederim Monsieur Danglars. Yolda yatırım çeşitleri ve getirdiği karlar konusundaki fikirlerinizi alacaktım, ben de isabet oldu.
7: Aha, Paris'te Danglars firmasından daha iyi kazandıranı yoktur senyor. Bunu size kolayca ispatlayabilirim.
10: Ben de bu maksatta yarın ziyaretinize gelmek istiyordum.
7: Aha, şeref verirsiniz senyor Cavalcanti. Buyurun arabama.
0: Monte Cristo adlı oyunun 22. bölümünü dinlediniz. 23. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Ücretli reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Merhaba, hoş geldiniz. Sagirt FM'deyiz. Buluştuk yine. Haftanın ikinci çalışma gününe merhaba diyoruz. Koşturma, telaş kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik de galiba artıyor. Havaların bunda etkisi var. Okulların etkisi var. Tatillerin bitip artık insanların yaşadığı şehirde yoğunluklu olarak çalışmaya başlamasının etkisi var. Bir taraftan sonbahar, sonbaharın kendi yapılması gerekenler listesi var. İşte çarşıya, pazara çıkıyorsunuz, domatesinizi, biberinizi, patlıcanınızı alıyorsunuz, yaz sebzelerini bir sonraki mevsime taşımak için yoğun bir telaşınız var. Balık sezonu açıldı, balık alıp belki biraz temizleyip, gerçi fiyatlar daha düşer, derin dondurucuya kaldırma telaşınız var. İşte barbunyasından tutun da taze fasulyesine kadar yaz sebzelerinin son ucuz günlerindeyiz. Bunları toparlayıp bir işlemden geçirip bazen sadece soyup ayıklayıp temiz dondurucuya kaldırmak lazım.

da anne sütünden konuşacağız sevgili dinleyiciler. Anne sütü nedir, neden değerlidir, çocuklarımıza ne kadar anne sütü vermeliyiz, anne sütü nasıl artar, bütün bunları programda bulabileceksiniz. Özellikle bebek bekleyenlere, bebek emzirenlere, anne olmayı düşünenlere bu bilgilerimiz. Çünkü anne sütü bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda ve üstüne üstlük sadece alabileceği değil, alması gereken, hakkı olan bir gıda. Anne sütü nedir? Anne sütü her bebeğin kendi annesinin ürettiği ve o bebeğe özel bir gıda. Anne sütü dediğimizde bir başka annenin kendi bebeği için ürettiği sütün herhangi bir bebeğe iyi gelmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılamayacağını mutlaka söyleyelim. Her bebek neye ihtiyaç duyuyorsa annesi öyle bir süt salgılıyor. Bebek zayıf doğduysa anne sütü daha yağlı, tombul doğduysa protein açısından biraz daha zengin. Hele hele bebek dünyaya geldikten sonra verilen o ilk birkaç gün ki süt bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hatta genetik hastalıkların tedavisine bile yardımcı olabilecek canlı DNA parçaları içermesi sebebiyle son derece değerli. Anne sütü nasıl üretilir, nasıl ortaya çıkar, anne sütü neden bu kadar değerlidir, hepsini paylaşmaya çalışacağız. Anne sütünün en önemli özelliği çocuğun yaşı ve durumuna göre değişim göstermesi diyor Profesör Doktor Metin Kılıç hocamız, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve sağlıklı bir bebeğin hayatının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenme hakkının olduğunu söylüyor. Bu bir hak ve biz çocuğumuzu 6 ay boyunca anne sütüyle eğer beslemiyorsak ve sonrasında da sütümüz var olduğu halde farklı gerekçelerle vermiyorsak çocuğumuzun elinden sağlıklı büyüme hakkını çalıyoruz demek. Anne sütünün bebeğin değişimine, gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna, hastalığına göre farklılıklar gösterdiğini söylüyoruz. İlk günlerde anne sütü daha kıvamlı, yağ yönünden daha fakir, mineraller ve bebeğin enfeksiyondan korunmasını sağlayan hücre ve antikorlar yönünden daha zengin. İlerleyen günlerde anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir değişim içine giriyor. Anne sütünün içeriği çocuğu enfeksiyonlardan korur mutlaka. Bu çok önemli. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite diğer bebeklere göre daha seyrektir. Profesör Doktor Kılıç, anne sütüyle beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni yani zatürre, menenjit gibi hastalıkların görülme sıklığının daha az olduğunu söylüyor. Yine inek sütüyle beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere oranla diş çürüğü 2 kat daha fazla. Anne sütünün retinanın gelişiminde de yine önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Anne sütü özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşama şansını arttırıyor. Bebeğin en iyi şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bebeğini emziren annelerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

Peki bebek ne kadar anne sütü alacak? Anne sütü ile beslenmede daha sık sorulan sorular neler? Kaç aya kadar verilmeli ve yettiği nasıl anlaşılır? Anne mümkün olduğu kadar ya da istediği kadar uzun süre bebeğini emzirebilir. Ama anne sütü 6. ayda doğum ağırlığı 2 katına ulaşmış. Yani 3 kilo doğmuşsa 6 kilo olmuş bir bebeğe artık yetmeyecektir. 6. ay son derece önemli. Genellikle bazı anneler istisnalar dışında ancak 6. aya kadar bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak kadar süt üretiyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız anne sütüyle beslenen bebeklerde bir bağımlılık oluşuyor anne sütüne karşı. Kaşıkla yemek yemek istemeyebiliyor. Değişik besinlerin tadına kıvamına alışamıyor. Anne sütü tek başına büyüyen bir bebeğe yetmiyor. Bebek eğer kendi diğer ek besinlerini de almak istemiyorsa, sadece anne sütü alıyorsa gelişimi yavaşlayabilir, hatta durabilir. Bazı hastalıklara davetiye çıkartılabilir. Ama şunu söyleyelim, 6 aya kadar anne sütü tek besin. 6 aydan itibaren yavaş yavaş normal gıdalara, ek besinlere alışmaya başlarken bebek yine ona ara ara anne sütü vermeliyiz. Gün içinde sabah kalktığında ilk öğünü olabilir. Akşam yatmadan önce huzurlu bir uyku için, anne sıcaklığını da hissederek rahat bir uykuya dalabilmesi için yine anne sütü verilebilir. Yeni doğan bir bebek için anne sütünün yerini tutabilecek başka hiçbir şey yok. İlk tercihimiz, sonuna kadar zorlayacağımız tercih anne sütü. Doğumdan sonra kendinize gelir gelmez, sezaryenle dünyaya getirdiyseniz bebeğinize, hemen sonrasında normal doğumla eğer dünyaya getirdiyseniz doğumdan hemen sonra mutlaka bebeğinizi emzirmeniz lazım. İlk günlerde anneden gelen o ağız sütünün bebeğe mutlaka verilmesi lazım. Bebeğin yine her ağladığında emzirilmesi lazım. Bebek iyi emiyor, büyüme gelişmesi düzgünse 4-6 aya kadar hiçbir şey vermiyoruz. Anne sütüyle beslenme arasında, annenin sağlık durumu arasında da bir bağlantı var. Anne hasta olsa bile bazı hastalıklarda bebeğini emzirmeye devam edebilir. Mesela nezle oldunuz, ishal oldunuz, bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu sırada anne sütüyle bebeğe geçecek olan antikorlar bebeğin işte nezleden, ishalden korunmasına yardımcı oluyor. Anne sütü vermeyi engelleyen hastalıklar gerçekten çok az. Bu hastalıklar anneden bebeğe bir geçiş söz konusu olacağı için değil, annenin sütü vermesi kendi sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği için verilmiyor. Mesela kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, çok ağır bir depresyon geçiriyorsa, annenin olumsuz davranışlarının bebeğe zarar verebileceği düşünülüyorsa, bu durumda bebeğe süt verilmemesi söz konusu olabilir. Yine annenin idrar yolu enfeksiyonu, anne sütünü vermeye engel değil. Annede tüberküloz enfeksiyonu varsa eğer, bu bebek için tehlikeli olabilir, ama yine de sütle bir bulaşma söz konusu değil. Tehlike bebekle annenin temasından kaynaklanabilir. Bu durumda annenin hemen tabii ki tedaviye başlaması lazım. Bebeğe en kısa sürede verem aşısının yapılması ve emzirmeye mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama bu arada koruma anlamında anne bebeğe süt verirken bir maske takabilir. Ağzını, yüzünü bir maskeyle mutlaka kapatması gerekir.

Annenin memesinde bazen iltihap oluşabilir. Bu kızarıklık yapan, şişlik, ağrı yapan, ateşle kendini ifade eden ve sıkıntılı bir durum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yine de eğer emzirebiliyorsak, dayanabiliyorsak bebeğe süt vermeye devam etmemiz lazım. Çünkü sütün o göğüste kalmaması lazım. İşte burası iltihaplı, bebeğe süt verirsek bu iltihap da ona geçer demememiz gerekiyor. Çünkü iltihabın oluştuğu doku memenin kendi iç dokusu. Ama meme içinde süt kanallarında oluşuyor ve bu noktada da sütün herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu değil. Annelere hatırlatalım, eğer böyle bir durum söz konusuysa soğuk kompres yapmak ve mutlaka göğüste biriken sütü, bebek ememediği için ağrıdan, sancıdan vesaire, bebek ememediği için biriken sütü sağmak gerekiyor elle veya bir makineyle. Yani sütü orada tutmamak, boşaltmak lazım. Meme kanseri olduysa anne, meme kanseri ise süt verebilir mi? Bu da çok sık sorulan bir şey. Emzirmede herhangi bir sakınca yok ama bu dönem içinde bir ilaç kullanıyorsa anne, bunu mutlaka doktorla paylaşmalı. Süt veren annelerde ilacın her biri çok dikkatli kullanılmalı. İlaç kullanan ve bebeğini emzirmek isteyen annelerin durumunu mutlaka doktorun değerlendirmesi gerekiyor.

Doğum kontrol ilaçlarından bahsedelim. Süt verirken bunları kullanmak sakıncalı mıdır? Genelde süt veren annelere doğum kontrol ilacı kullanmamaları, farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir. Bu noktada da yine doktorunuz size yardımcı olacaktır. Yine eğer anne bebeğini emzirirken diğer bir çocuğuna hamile kaldıysa, beslenmesine dikkat ederek bebeğine süt vermeye devam edebilir. Genelde işte hamile kaldığında o sütün bebeği zehirleyeceği ifade edilir. Bu yanlış bir inanış. Burada tek önemli olan şey annenin hem kendisi hem işte bebeği, süt verdiği bebeği, hem de karnındaki bebeğini düşünerek sağlıklı beslenmesi. Bu çok yemek anlamına gelmiyor. Sadece işte proteinden, kalsiyumdan, minerallerden, vitaminlerden zengin beslenmek anlamına geliyor. Annenin en kötü alışkanlığı, ya da varsa diyelim, her annede yok Allah şükür, sigara içmesi. Emziren annenin kesinlikle sigara içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara içen annenin sütünde bebek için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmuş yapılan araştırmalarda. Yine emziren annenin mutlaka ve mutlaka tüm kötü alışkanlıklarından uzak durması gerektiği gibi alkolden de uzak durması lazım. Çay ve kahve, biz onlara kötü alışkanlık demek için bayağı bir yüksek sınırdan bahsediyoruz, ama yine de düşük oranda da olsa ölçülü olmak gerektiğini, çay ve kahvedeki ya da bazı yemeklerdeki nikotin oranı yüksek olan yemekler var, daha ölçülü tüketilmesi, çayın, kahvenin daha az alınması, açık çay içilmesi, bunun yerine bitki çaylarının tercih edilmesi, limonataların, kompostoların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bazı hastalıklar var. Bebekte görülen doğuştan metabolik olarak ortaya çıkan hastalıklar, fenilketonuri bunlardan bir tanesi. Mesela bebeğin topuğundan bir kan alınıyor, bir damla, ve onunla ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda bebeğin tüm beslenmesi ayrıca düzenleniyor. O gruptaki çocuklar maalesef normal çocuklar gibi beslenemiyorlar ve anne sütü de alamayabiliyorlar ya da çok az veriliyor. Bu noktada doktor yine sizi yönlendirecektir. Anne sütü sarılığı diye bir sarılık var. Biraz da ondan bahsedelim. Sarılık görülen bebeklerde sarılığın teşhisi için mutlaka hekime başvurmak lazım. Nadiren anne sütüne bağlı sarılık görülebilse de bu tip sarılığın bebeğe zararı yok. O yüzden anne sütüyle beslemeye devam etmek lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılar genellikle yumuşak kıvamlıdır. Dışkılama sıktır. 8-10 kez dışkı yapan bebekler olabilir. Bunu normal kabul etmek lazım. Rengi sarı ve dışkının miktarının bol kıvamlı olması normal olduğunu gösteriyor her şeyin. Anne sütü alan bazı bebeklerde kabızlığa eğilim ya da 2-3 günde bir dışkılama da olabilir. Bu durumda normaldir. Bunun dışındaki durumları ise anormal kabul etmek gerekiyor. Anne sütünün ne kadar sağlıklı, ne kadar değerli olduğunu hep konuşuyoruz. Hep değerinden bahsediyoruz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 1 yaşından sonra ise çocuğun evde yapılan yemeklerle hafif hafif tanışması sağlanıyor. Ama bu yemeklerin de yine çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu olmaması lazım. Tüm bu alışkanlıklar anne sütünden bebeği uzaklaştıracaktır. Ama biz anne sütü veren annelerde şöyle bir temastan da sıklıkla bahsediyoruz. Yani sadece süt alması değil, anneyle yakın olması, ona dokunması, kalp atışını hissetmesi, onun tenine dokunarak kendi korkularından arınması mümkün. Dolayısıyla biz anne sütünü hakikaten çok önemsiyoruz ve mutlaka her çocuğun anne sütüyle en azından ilk 6 ay su bile almadan beslenmesinin hakkı olduğunun altını tekrar çiziyoruz.

Annenin de süt vermekle mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Müthiş bir duygu. Yavrunuz yanınızda, kucağınızda, onu doyuruyorsunuz, emiyorsunuz, kucağınızda nasıl rahatladığını görüyorsunuz. Siz süt verirken o sütün göğsünüzün içinde aktığını hissediyorsunuz. Bunlar hakikaten çok hoş duygular ve bu iyi istekle süt vermek, iyi niyetle süt vermek sütün artmasını sağlıyor. Çünkü pek çok annede aynı düşünce var. Acaba benim sütüm bebeğime yetiyor mu? Ya da bu süt çocuğum için yeterince besleyici mi? Emzirmek her annenin bebeğine verebileceği en büyük hediye. Çocuğun, bebeğin buna hakkı olduğunu söyledik. Annenin de bu hakkın farkında olması son derece önemli. Yok ben süt veremem diye başlıyorsanız, benim sütüm olmaz zaten diyorsanız, olan sütünüz de yavaş yavaş azalacaktır. Süt vermek istiyorum, vereceğim ben süt. Çocuğum bu sütle büyüyecek diye yola çıkıyorsanız, biraz da yediğinize içinde dikkat ediyorsanız, bol da su tüketiyorsanız pek problem olmuyor. Bebek için en iyi beslenme, hayatı sağlıklı bir başlangıç yapma yolu anne sütünden geçiyor. Emzirmenin başlatılıp sürdürülebilmesi için özellikle aile içinde annenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Annenin biraz dinlenmesine fırsat vermek gerekiyor. Yine annenin eşiyle arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü huzursuzluk, kavga, gürültü, depresyon, sinir bozukluğu, ev içinde istenmeyen olayların olması bebeğin hakkı olan bu sütün azalmasına yol açacaktır. Gebelik takibini yapan doktor, çocuk doktoru, aile hep birlikte olumlu destekleyici bir tutum içinde olurlarsa anne sütü istenilen miktarda olacaktır. Anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Doktor Nilüfer Toprakçı bakın neler yazmış. Yeni doğan bebeğin en az 2 saatte bir emzirin. Uyuyorsa uyandırın. Geceleri 4-5 saatten uzun uyumasına fırsat vermeyin. Yine uyandırıp emzirin. Kaldı ki bu saat aralığında zaten kendileri uyanıp emiyorlar. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü artıracak en önemli etken. Bu durum ilk günlerde yeni bir anne için biraz yorucu da olsa, emzirme başarıyla devam edince, bebek kilo alınca bu sıkıntılar zaten unutulacaktır. Emzirmek için göğsünüzün dolmasını beklememeniz gerekiyormuş. Göğsünüzde her zaman bebeğe yetecek süt var. Emzirme sırasında da hormonal bir uyarı yaşanıyor ve vücut yeniden süt üretiyor. Göğüslerin çok dolu olması bebeğin daha çok doyduğu anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde bazen pompayla sütü sağan anneler gelen miktar karşısında hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Pompayla çektiğiniz miktar bebeğin memede emerken alabileceğinin ölçüsü değil. Bebek hem daha kuvvetli çekiyor hem de o andaki hormonal uyarıyla süt yeniden üretilmeye devam ediyor. Bebeğin yeterince beslendiğini, sütün ona yaradığını, yettiğini kilo almasından anlayabiliyoruz. Bebeğin belli bir süre değil, bir göğüs tamamen bitinceye kadar emmesini sağlamak lazım. Sonra diğer göğüse geçmek gerekiyor. Böylece hem önce gelen ki süt şöyle üretildiğinde önce sulu bir süt geliyor. Bu bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Siz eğer emmeyi burada keserseniz asıl besleyici süt, arkadan gelen yağlı kıvamlı süt maalesef göğüste kalıyor. Bunu bebeğe vermeye devam etmeniz onun sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Bu yüzden bir göğüs tamamen bitince diğer göğüse geçmek ve yine orada da önce sulu sütün ardından da o yağlı kıvamlı sütün bebek tarafından emilmesini sağlamak lazım.

emzirme sırasında bebeğinizin emme hızının onun yorulacağını da düşünürseniz öyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla bitmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bir emmenin, sağlıklı bir emmenin en az yarım saat sürmesi gerektiğini, hatta bu sürenin daha da uzayacağını hesaba katabilirsiniz. Anneler genelde bu süreyi bebeklerinden esirgerler ama bu süre aynı zamanda bebeğin dinlenmesi için de ideal bir süredir. Bu arada siz de bebeğinize süt verirken en azından dinlenmiş olursunuz. İşinizin, evinizin koşuşturmasından, telaşından, gelenden, gidenden, mutfakta kaynayan yemekten, banyoda bekleyen çamaşırdan, birazdan gelecek olan misafirden tamamen arınıp o yarım saati, 45 dakikayı bebeğinizle iç içe geçirmeniz aşağı yukarı yarım saatte, 2 saat, 2,5 saatte bir sizin de dinlenmeniz anlamına gelir ki yeni doğum yapmış bir anne için bu dinlenme süreleri hakikaten gereklidir.

yeni doğan bir bebeğiniz varsa, geleniniz, gideniniz, biraz önce söyledim, pişen yemeğiniz, evinizin derlenmesi, toplanması, banyoda bekleyen çamaşır, gidilecek yerler, her şey önceliğini kaybeder. Oradaki tek bir öncelik, tek bir özellik bebeğinize süt vermektir. Yeni doğan bebeğinin emmesi bir anne için en önemli olaydır. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmanız, babadan emzirme dışındaki işlerde, onu hani baba yapamayacak bu durumda, sizin en azından diğer yüklerinize yardımcı olabilmesi, yine ev işlerinin mükemmel bir şekilde yürümesine gerek olmadığı, bunu kabul etmek, her şeyi ben yapacağım deyip strese girmemek, iş bölümüne gitmek, paylaşmak son derece önemli. Siz bebeğe süt veriyorsanız baba da altını değiştirebilir, gazını çıkartabilir, giysilerini değiştirebilir, alışverişte size yardımcı olabilir, evin derlenip toplanmasında biraz özen gösterebilir, arada size bir bardak süt ısıtıp getirebilir, bir yeşil salata hazırlayabilir. Bütün bunlar hem aranızdaki duygusal paylaşımı arttıracaktır hem de iş yükünüzü azaltacaktır.

Bir ay bebeğe biberon ve emzik vermeyin diyor uzmanımız. Bunun sebebi bebeğin emme faaliyetini sadece memede gidermesi. Böylece süt artımını, üretimini uyarmış olması. Bu arada tabii bir önemli nokta daha var. Bebek zaten çok çabuk yoruluyor emme faaliyetiyle. Siz ona meme verdiğinizde, ağzına yalancı meme, emzik verdiğinizde çok çabuk yorulacak ve memede süt emmesi gerektiği anda yorgun olacak. Böylece yeterince süt ememeyecek. Dolayısıyla biz ağız diş gelişimi açısından, sağlığı açısından da biberonu, emziği çok tavsiye etmiyoruz. Ancak 4. aydan sonra ya da eğer çalışmak zorundaysanız ve anne sütünü sağıp bırakacaksanız bakıcıya ya da anneanneye, babaanneye, kimse bakan, ancak o durumlarda biberonla verilmesini tavsiye ediyoruz. Öncelik yine kaşıkla beslenmede olmalı ama eğer bebek kaşıkla yutamıyorsa bir biberonla verilecek. Bu biberonun da yeni doğana uygun bir biberon olması gerekiyor.

itip biberonu tercih etmesin diye biberonun deliğini mümkün olduğunca küçük yapmamız gerekiyor. Tabii bu arada emme sırasında meme başının tamamen anne tarafından bebeğin ağzına yerleştirilmesi, o kahverengi kısmın bebeğin ağzına tamamen girmesi son derece önemli. Eğer böyle bir emme sağlanırsa bebek emme sırasında hava yutmayacak, böylece sonrasında daha az gaz sancısı çekecektir.

peki biz anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bir yöntemi var mı? Bir kere tabii isteyerek emzirmek son derece önemli. Eğer bebeğinizi istekli emziriyorsanız, bebeğinizin yeterince doyduğundan eminseniz, bununla ilgili beslenme düzeninize de küçük dikkatlerle sütü arttırabilirsiniz. Ama aile içinde huzurun olması, annenin bebeği emmeye istekli olması gibi psikolojik sebeplerin de son derece önemli olduğunu ifade edelim. Bebeğin doğru pozisyonda emmesi de yine sütümüzü arttıracaktır. Anne sütü konusunda iki önemli etken varmış sevgili dinleyiciler. Bunların biri yeterince sıvı almak. Ama bunu sadece süt olarak düşünmeyin. Su ya da meyve suyu da olabilir. Emzirme dönemi boyunca mutlaka bolca sıvı tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize süt verirken, yani onu emzirdiniz, arkasından mutlaka bir bardak su içmeyi adet haline getirin. Bol sıvı tüketmek size hem süt yapımını artıracak hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı geri kazandıracaktır. Yine emzirirken fazladan 500 kalori harcıyoruz. Yani doğum sonrasında bebeğini emziren annelerin daha hızlı bir şekilde forma kavuşmalarının sebebi bu aslında. Süt üretimi ve emzirme için anne 500 kalori harcıyor. Ama bu arada bu 500 kalorinin de yerine konması gerekiyor. İşte beslenmenizde, süt verdiğiniz dönemde ilave alabileceğiniz kalori miktarı en fazla 500 kalori. Kilo vermek için rejime girmek yerine anneler süt verseler aslında daha sağlıklı bir iş yapacaklar. Ama kilo vereceğim ben, tekrar fit bir hale kavuşacağım diye çok sıkı diyet yapanların bebeğini yeterince besleyemediğini biliyoruz. O yüzden süt verme döneminde rejim yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla tüm kötü alışkanlıklarından uzaklaşması, bol taze sebze meyve yemesi, süt içmesi bir anne için süt üretimini arttıran en önemli etkenler. Bir de tabii dediğim gibi huzurlu olmanız. Bununla birlikte işte sen emziriyorsun tatlı ye, sen emziriyorsun gel sana bir işte komposto yapalım demenin çok anlamı yok. Evet, bunlar gün içinde tüketilebilir, ancak aşırı tüketilmesinin çok da faydası olmadığının altını çizmek lazım.

0: Burası TGRT FM.
1: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.

kırmızı ışıkta yola atladı. Motosikletli yaya geçidi olmasına rağmen hızını azaltmadı. Sonuçta görenleri dehşete düşüren bu kaza yaşandı. Görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesinden. 20 yaşındaki kız karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ancak trafik ışıklarını kontrol etmedi. Yaya geçidine adım attığında araçlara yeşil yandı. Otomobil sürücüleri genç kızın geçmesini bekledi. Ancak sağ şeritten hızlı bir biçimde gelen motosikletli kuryeyi görmedi. Kurye de hiç hızını kesmedi. Motosiklet genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız havada takla attı.

0: acılar içinde yere yığıldı. Kurye de motoruyla beraber metrelerce sürüklendi. Etimesgut'taki korkunç kaza bir araç kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Genç kız hastaneye kaldırıldı.
1: Aynen abi. Vallahi saygılı bir insanım ben insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
0: Tetiğe panikle bastı. İlk kurşunla kendini yaraladı.
1: Vallahi bak abi.
0: Dehşetin adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. İddiaya göre bir genç parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı.
1: Vallahi saygılı bir insanım ben insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
0: Tartışma büyüdü, tekmeler konuştu. Kalabalık grupta 17 yaşındaki Hamza Çölçınar darbedilince öfkelendi. Belindeki silaha sarıldı. Çölçınar panikle tetiğe basınca kendini bacağından vurdu. Ateş etmeye devam eden şüpheli tartıştığı kişiyi de bacağından yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın arka planını aydınlatmak için çok yönlü inceleme başlattı. Singapur açıklarında iki gemi çarpıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Panama bayraklı First Margo adlı yük gemisi Çin'e aiti Lu Ching Yuan U-108 adlı balıkçı gemisine çarptı. Kaza deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Görüntülerde balıkçı gemisinin yük gemisine hızla yaklaştığı ve çarpışmanın ardından savrulduğu görüldü. Yetkililer 3 geminin seyir hareketleri ve AIS kayıtlarını incelemeye aldı. Denizcilik makamları çarpışmanın kesin nedenini ve gemilerdeki hasarın boyutunu belirlemek için soruşturma başlattı. Çin'de Sarı Nehir'in coşkusu Hukou Şelalesi'ni adeta yeniden ortaya çıkardı. Şelalede sonbaharın en yüksek su akışı görüldü. Sarı Nehir'in orta kesimlerindeki Wangshai Barajı'ndan gelen sel suları Hukou Şelalesi'ne ulaştı. Şelalede su debisi saniyede 1800 metreküpe çıktı. Bu değer sonbaharın başından bu yana ölçülen en yüksek akış oldu. Havadan görüntülerde güçlü akıntının nehir boyunca ilerleyerek çok sayıda çağlayan oluşturduğu görüldü. Ortaya çıkan etkileyici manzara bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekti. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. İnsansız robotla insan ilk kez karşı karşıya geldi. Rex firmasına ait robot karşısındaki insanı tek hamlede yere serdi. Ancak görüntülerdeki en dikkat çekici detay, robotun bir insan tarafından uzaktan yönlendirilmesi oldu. Yapay zekanın robotlara entegre edilmesiyle bu tür karşılaşmaların nasıl sonuçlanacağıysa merak konusu. Teknolojinin geldiği nokta bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkarıyor. Para istediler. Önce tehdit ettiler, sonra iş yerinin aracını ateşe verip kaçtılar. Adres İstanbul Arnavutköy. Tarih 18 Ağustos. Hacı Maçlı Mahallesi'nde iş yeri sahibini telefonla arayan şüpheliler kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıttı. Para istedi, tehdit etti. Ardından iş yerine ait araç ateşe verildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kameralar tek tek incelendi. Şüphelilerin izine ulaşıldı. Biri 15, diğeri 18 yaşındaydı. 20 Eylül'de yakalandılar. Gözaltına alınan iki şüpheli tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Suriye'nin Halep kentinde yine peş peşe patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar gece saatlerinde bir mühimmat deposunda yaşandı. Askeri kaynaklar patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir depoda meydana geldiğini açıkladı. Askeri üsten yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın bir saldırı mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu netlik kazanmadı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken soruşturma sürüyor.

Çin'deki bu parkta sıradan bir oyun günü adeta bir sirk gösterisine dönüştü. Dönen oyun platformunun üzerinde durmak bile zorken bu iki küçük kız çocuğunun sergilediği hareketler herkesi hayran bıraktı. İki çocuk hızla dönen platformun üzerinde yer çekimine adeta meydan okudu. Hiçbir yere tutunmadan muazzam bir dengeyle platformun üzerinde koştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Küçük yetenekler sergiledikleri bu performansa izleyenlerden tam not aldı.

0: Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düğün vardı. Davul zurna çaldı, herkes oynadı ama damadın yakınlarının başına geleceklerden kimsenin haberi yoktu. Çünkü Altınyayla'da yıllardır süren bir gelenek var. Düğün sahipleri misafirleri bekledikleri gibi karşılamazsa işler karışıyor. Kovalar hazırlandı, fırçalar yüzlere sürüldü. Damat yakınları önce köpeğe bulandı, ardından sıra pudraya geldi. Ve beklenen an, geleneksel tıraş cezası başladı. Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Ceza bitti ama eğlence devam etti.
1: Fırçayla tıraş ettik. Ondan sonra cezalarını verdik, pudraladık, oyunumuzu oynadık. Çok güzel bir düğün geçti.
0: Altınyayla'da yıllardır sürdürülen gelenek bu düğünde de kahkahalarla yaşatıldı. Köpükler temizlendi, pudralar silindi ama düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı. İran'ın başkenti Tahran semaları gizemli bir görüntüyle aydınlandı. Başkent üzerinde tanımlanamayan renkli ışıklar saçan bir cisim gözlemlendi. Gökyüzündeki hareketlilik çevrede bulunanların dikkatini çekti. Cismin ne olduysa henüz belirlenemedi. İran hükümetinden olayla ilgili herhangi bir tehdit açıklaması yapılmadı. Gizemli cismin...

0: yapay zekadaki görüntüyü gerçeğe taşıdı. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, viral olan yapay zeka videosunu bu kez gerçek hayatta canlandırdı. Videoda aynadaki yansımasından korkan Haaland aynı sahneyi bu kez kamera karşısında yeniden yaşadı. Yıldız futbolcunun yansımasıyla karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yapay zeka ile hazırlanan video Haaland'ın gerçek hayattaki eğlenceli performansıyla büyük ilgi gördü.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Polisten kaçmak istedi, canını hiçe sayıp köprüden atladı. Sonu hastanelik oldu.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Reyhan Karakuş 3 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu. İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından bulundu. Dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Kovalamaca sırasında kadın köprüden dereye atladı. Ancak kaçış planı yarıda kaldı. Ayağını kırdı. Polis ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayağında kırık tespit edilen Karakuş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asker eğlencesi silahlı sopalı kavgaya dönüştü, ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada tansiyon iyice yükseldi, kavgaya dönüştü. Ardından silah sesi yükseldi, büyük panik yaşandı. Çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri olayları yatıştırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisin kavgaya karışanlarla ilgili çalışması sürüyor.

0: Önce bir baktı geçti. Beğendiğini anlayınca geri döndü. Çiçeği aldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna koyuldu.
1: Çoluk çocuk aldı gitti diye düşündük. Yani böyle teyzenin böyle bir şey yapacağını hiç aklımızdan geçmemişti.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir çiçek sahibinden habersiz yeni adresine gitti. Kadın önce çiçeklere göz ucuyla baktı. Biraz ilerledi. Sonra fikrini değiştirdi.
1: Oradan bir çiçek koparıyor kökünden. Sonra çiçeği de öteki çiçeği de saksıyla alıp gittiğini görüyoruz burada.
0: Aile şikayetçi olmadı ama çiçeği alan kişiye de bir çağrısı vardı.
1: Şikayetçi olmadık ama sadece yaşlı olduğundan dolayı.
2: Peki görürse getirsin mi abi çiçeği geri?
1: Getirsin. Kaynanamın en sevdiği çiçekti.
2: Tamam.
3: TGRT FM Haber.

0: Ekonomili reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Gastroenteroloji uzmanı Doktor Turan Çalhan bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz bugün dinleyicilerimize mide hastalıklarını konuşacağız ama özellikle reflü konuşacağız. Pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Hatta bebeklerde bile reflünün olabileceğinden bahsediyor bu konuyla ilgili telefonlar, mesajlar, sorular. Bize nedir reflü ya da mide hastalıkları içinde sık görülen bir hastalık mıdır diye sormak istiyoruz.
1: Evet. Öncelikle konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Reflü kelime manası olarak geriye kaçış demek. Mide içeriği olarak hem gıda hem asit hem de gıda artıkları olarak mide içeriğinin yemek borusuna fazla, yani fizyolojik normal düzenin dışında fazla miktarda geriye kaçışı demek. Bunun haricinde bazen bağırsak içeriğinin de mideye geri kaçışına yine reflü hastalığı denilmekte. Hı hı. Tabii ki bu reflü hastalığı içeriğine göre de değişiyor. Bağırsak içeriği daha çok pankreas salgısı, karaciğer salgısı olduğundan dolayı mideye geri geldiğinde daha çok buna alkalen gastrit, alkalen reflü gastrit ya da safra gastriti diyoruz. Eğer mide içeriği asit ağırlıklı, daha çok pratik olarak da en çok hastalarımız bundan yakınırlar. Mide içeriği asit ağırlıklı olarak yemek borusuna, bazen boğaza, bazen ağız içine kadar geri geldiğinde ise gastroözofageal reflü, yani Türkçe ismiyle mideden yemek borusuna ve ağız borusuna doğru asit kaçışı tarifi diyebiliriz.
0: En çok da bu görülüyor dediğiniz en çok değil da mi bu klinikte? Belirtileri nelerdir reflünün? Başka hastalıklarla karışır mı?
1: Evet, gerçekten de başka hastalıklara da karışabiliyor ama en fazla, en sık rastladığımız belirtileri yemek borusu boyunca, yani göğüs kemiğimizin altındaki yemek borusu boyunca asidin maruziyetinden kaynaklanan yanma hissi, acıma hissi, bulantı hissi, bazen ağrı hissi. Bunun yanında bu şikayete ek olarak tabii ki bir içeriğin geri kaçışından bahsediyoruz. Bu içerik bazen midede bulunan gıdalar olabiliyor. Bazen midedeki asit yükü olabiliyor. Hı hı. Bunun geriye kaçışı, yani tıbbi ismi regurgitasyon diyoruz. Bir volüm yükünün, sıvı miktarının ya da gıda miktarının, bu genelde geğirtiyle olur, öğürtüyle olur. Hı hı. Bunun yemek borusuna geri kaçışı. Bu yanma ile beraber regurgitasyon dediğimiz volüm yükünün geriye kaçışı reflü hastalığının ana semptomlarını oluşturur. Hı hı. Klasik semptomları bunlar. Fakat çok yaygın semptom ana ve çok farklı hastalıklarla karışabilen bir rahatsızlık, hı hı, reflü hastalığı. Ondan dolayı reflü hastası olup kardiyoloji doktoruna göğüs ağrısıyla giden hastalar olduğu gibi nefes darlığı, öksürük yakınmasıyla
0: akciğerlerinde bir problem,
1: akciğer doktoruna giden hastalarda olduğu gibi, dediğiniz gibi ses kısıklığı, ses tellerinde çatallanma nedeniyle kulak burmaz doktoruna giden hastalarda olduğu gibi, aynı şekilde bu branşlardan da gastroenteroloji uzmanına hastalar geri gelebiliyor. Yani astım benzeri bir atak nedeniyle göğüs hastalıkları uzmanına giden bir hasta işte bu asit geri kaçışından kaynaklanıyor, hı hı, denilip gastroenteroloji uzmanına gönderilebiliyor. Yine kulak burun boğaz doktoru tarafından kronik farenjitler, ses tellerinde ödem, seste çatallaşma, kısıklık gibi şikayetler nedeniyle muayene oluyorlar ve bunun asit maruziyetinden kaynaklandığı düşünülüp hastalar bize gönderilebiliyor. Yani birçok branşla ilgili bir rahatsızlık ve karışabiliyor. Uzman bir göz tabii ki bütün aynı bunları diyeceğim ayırt edebiliyor.
0: Şimdi normalde aslında mide ile boru arasında bir kapak var, biraz önce sizin söylediğiniz. Bu kapak aslında aşağıdan yukarıya sıvı ya da yiyecek çıkışını engellemek için var. Peki neden bu kapak görevini yapmıyor? Yani reflünün altında yatan sebepler nelerdir?
1: Aslında kapak terimi bizim hastaların...
0: Bir kasılma diyelim
1: orada. Evet, sfinkter. Evet. Sfinkter diyoruz tıbbi ismi. Hastalarımızın anlayacağı dilden kapak terimini kullanıyoruz daha rahat anlaşılsın diye. Sadece o alt bölgedeki sfinkter mekanizması düzensizliğinden değil, birçok mekanizma var reflü patogenezinde. Yani reflüye sebep veya yatkınlık oluşturan durumlar çok çeşitli. En sık hangileri olabiliyor? En sık bu bahsettiğimiz o bölgenin kas tabakasının o bölgeyi sıkı tutması, yani yemekler yenildiğinde sıvı ya da katı gıda yemek borusuna doğru inip mideye doğru geldiğinde o bölgenin gevşemesi lazım fizyolojik hı-hı. olarak. Mideye o gıdalar girdikten sonra da o bölgenin kasılması ve o gıdaların tekrar yemek borusuna geri çıkmaması lazım. Normali bu. Ama bazen psikolojik faktörlerden de etkilenebiliyor. Bazen kötü beslenmeden, bazen bu alt yemek borusuyla mide arasındaki kapağı gevşeten gıdalar tüketildiğinde o sfinkter gevşeyebiliyor. Hı hı. En sık sebeplerden birisi bu. Ama bunun yanında bazen gıdalarla ilişkili olmayan o bölgeyi saran kas tabakasının gevşekliğinden kaynaklanan ve ameliyat düzeltilmesi gereken sebepler de olabiliyor. Bunun yanında bazen midenin yemek borusuna doğru fıtıklaşması dediğimiz yer değiştirmesi durumu da yine reflü hastalığını tetikleyebiliyor. Ya bu ikinci kısımdaki sebepler cerrahi onarım gerektiren sebepler. Hı hı. Ama klinik pratikte en sık rastladığımız o gevşeklik biraz en önemli mekanizma ve psikolojik durum, kötü beslenme, ırsi yatkınlık hı hı. gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor.
0: Kadınlar erkekler arasında bir fark var mı reflüde?
1: Hemen hemen eşit ama biraz kadınlarda az bir şey daha fazla ama anlamlı bir farklılık yok.
0: Psikolojik olarak mı acaba kadınların biraz daha psikolojik olarak hassas olmaları, mide rahatsızlıklarına daha yatkın olmaları anlamına da geliyor denir genelde. Reflüde de böyle bir ilişki var mıdır?
1: Aslında kadın ve erkekler psikolojik mide ve bağırsak şikayetlerinden hemen hemen eşit oranda etkileniyorlar da kadınların birazcık bunu dinlendirmeleri, hissetmeleri, yani o var olan şikayeti algılamaları ve hissetmeleri daha yüksek oranda.
0: Fark buradan kaynaklanıyor.
1: Erkeklerde birazcık daha önemsememizlik, erkeklerde biraz daha fazla. Ama reflü hastalığı erkek ve kadın hastalığı diye ayırt etmiyoruz. Hı. Hemen hemen herkesi, dediğiniz gibi az önce çocuklar dahil etkileyebilen bir kısmı anatomik bozukluktan kaynaklanan, hı. bir kısmı ise dediğim gibi kötü beslenme, stres, bünyesel yatkınlık gibi bu alt yemek borusu sfinkterinin gevşemesine yol açan birçok faktör var. İlaçlar var bunun içerisinde. Bazı ilaçlar, mesela hormonlar, ilaçlar o bölgeyi gevşetiyor örneğin. Doğum kontrol hapı kullanan bir kadında doğal bir şekilde reflü hastalığı daha fazla olabiliyor. Yoğun stres yaşayan yine aynı şekilde asit yükü o sfinkteri gevşetebiliyor. Bütün bunlar sebep olabiliyor. Hani özel, hani bu anatomik bozukluğun haricindeki diğer bütün sebepler çok çeşitli. Yani sayfalar dolusu sebepleri var.
0: Peki biraz gıdaya parantez açalım istiyorum. Bir kere yeme içme düzenimiz son özellikle 20-30 yıldır çok değişti. Bununla beraber uyuma ve uyanık kalma saatlerimiz ve düzenimiz çok değişti. Tabii. Yaşam biçimimiz hareketliden biraz daha sedantere, hareketsize doğru maalesef kaymak durumunda. Bütün bunlar mutlaka reflüyü etkiliyor ama benim özellikle beslenmeye bir parantez açmak istemem. Eskiden olduğundan daha kolay ulaşıyoruz gıdaya. Daha fazla tüketiyoruz. Yeme içme saatlerimiz daha geç saatlere kaydı. Bununla beraber reflü daha fazla görülür oldu. Biraz ki hayat düzenimiz ve reflü arasındaki ilişkiden belki yapmamız gerekenleri koruyucu hekimlik anlamında çıkartabiliriz.
1: Tabii tabii, çok güzel söylediniz. Gerçekten de öyle. Daha önceden belki karnımızı doyurmak için yerdik. Şimdi daha fazlasını tüketiyoruz. İşin daha kötüsü çoğunlukla bu gıdalar daha sağlıklı gıdalar olmuyor. Hı hı. Bir kere mide içi boşluklu bir organ ve beslenmemizi sağlayan, yediğimiz gıdaların sindirimi sağlayan ve belli bir sindirim düzeyine ulaştıktan sonra bağırsağa gönderen bir organ. Bu organa aşırı gönderdiğimiz her şey doğal bir şekilde reflü olacaktır. En büyük reflü nedir? Kusmadır. Yani çok büyük miktarlarda gıda aldığınızda mide tamamını tekrar geri çıkartmak zorunda. Çünkü midenin belli bir kapasitesi var.
0: Kapasiteyi aslında çok bilmediğimiz için belki şimdi şöyle düşünün. Öğle yemeğindesiniz. Akşamı hiç hesaba katmıyorum. Ve tabağınızda işte çorbanızdan yemeğinize, salatanızdan ekmeğinize, suyunuza kadar bir sürü şey var. Onlara baktığınızda, yani onları hiçbirini ayırt etmeden hepsini bir poşete koysanız.
1: Evet.
0: Midenin hacminden daha büyük bir hacim oluşturur gibi geliyor bana.
1: Aynen. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla her insanın kendi mide volümünün kapasitesini bilmesi lazım. Yani tıka basa yediğimiz her şey belli bir volümden sonra geriye örtüyor da kusmayla geri gelecektir. Çünkü vücut belli bir noktaya kadar tolere edecektir. Geri kalan kısmı çıkartmak zorunda kalacaktır. Çünkü anında yediğimiz her türlü gıdayı bağırsaklara gönderemiyoruz. Bunun için bir 3-4 saatlik bir süre var. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu en çok bahsettiğimiz reflü hastalığının büyük hasta grubunun çoğunluğu bu bahsettiğimiz kurala dikkat etmiyor. Birinci kural az yemek. Yani doyabileceğin kadar gıda tüketmek. Hatta midenin bir kısmını boş bırakmak. İkincisi çok çeşit reflü hastaları için söylüyorum bunu özellikle. Çok çeşit yememek. Yani reflü hastaları biraz hassas hastalar. Bir sofraya oturduğunda 3-4 çeşit yemek varsa her birisinden ben yemelerini tavsiye etmiyorum. Bir ya da iki çeşidi doyacak kadar yemeli. Ve reflü hastalarında yemekle beraber çok su tüketmelerini de tavsiye etmiyorum. Çünkü o da reflüyü kolaylaştıran bir şey. Suyu aralarda tüketmelerini öneriyorum. Eğer bir insan hangi gıdanın kendisinde reflüye yatkınlık oluşturduğunu, her gıda sonrası şikayetlerini analiz ederse belli bir süre sonra hangi gıdalarla ilgili bir mide hassasiyetin olduğu sonucuna ulaşabilir ve o gıdaları diyetinden çıkarabilir.
0: Kendi listesini oluşturacak yani.
1: Tabii ki tamamen bireye özel bu konu. Ondan sonra kendi reflü şikayetlerini ya da mide şikayetlerini artıran gıdaları daha az tüketmek ya da hiç tüketmemek, dokunmayan gıdaları ise ölçülü tüketmek. Beslenme bu çok çok önemli. Tabii ki sağlıklı beslenmek, yani kötü gıdaları da almamak.
0: Peki şimdi bu kişisel liste dışında ortak bir listemiz var mı?
1: Tabii ki.
0: Uzak durmamız gereken gıdalar.
1: Tabii ki. Şimdi reflüye genel yatkınlık oluşturan şeyler var. Aşırı yağlı tüketmek. Mide boşalmasını geciktirdiği gibi midedeki asit yükünün de daha fazla sürede kalmasına yol açıyor midede. Ve bu da geğirti ve örtüyle reflü oluşumunu arttırıyor. Dengeli beslenmek. Aslında bizim ilkokul kitaplarında bile yazan hani yağ, protein ve karbonhidrat oranının belli bir düzeyde olduğu. Hani %40-45 yağ, %30-35 işte protein, %25-30 karbonhidrat, az bir şey karbonhidratı erişkinler için azaltmak, az tutmak lazım diye düşünüyorum ben. Böyle bir oranda bir diyetle beslenirse, az da yese çok da yese reflü daha az olacaktır. Ama sadece yağlı bir gıda tüketmek ya da sadece karbonhidrat ağırlıklı bir gıda tüketmek tabii ki reflüyü tekrar tetikleyecektir. Oranın iyi olması lazım, dengeli olması lazım.
0: Yeme içme saati ve reflü arasındaki ilişki nedir? Mesela sabah çok erken kalktığında bir şey yiyemeyen, sürekli mide asidinin ağzına geldiğini söyleyenler var. Ya da tam tersi, akşam belli bir saatten sonra bir şey yediğinde rahatsız olduğunu ifade edenler.
1: Şimdi reflü geri kaçış dedik. Reflü hastalığı geri kaçış olduğuna göre genelde beslenme işinin ayakta olduğu zamanlarda ya da oturur pozisyonu olduğumuz dönemlerde yapmak çok faydalı olur. Gece dinlenme pozisyonuna geçtikten sonra ya da yatar pozisyonuna geçtikten sonra herhangi bir gıda tüketmemek lazım. Ben kendi hastalarıma gece yatmadan 3-4 saat önce herhangi bir katı ya da sıvı gıda tüketmemelerini öneriyorum. Yani kabaca normal mideye de aç mideyle yatmak reflü gece boyunca oluşacak reflüleri azaltır. Gıdaları ise daha çok ayakta olduğumuz dönemlerde sabah, yani eğer bu bahsettiğimiz kurala uyulmazsa gece şiddetli reflü semptomlar oluyor ve bu hastanın gece uykusunu engelliyor, bozuyor.
0: O geriye doğru kaçtığı için öksürük, aksırık ya da boğulma hissiyle uyananlar çok oluyor.
1: Kronik hastalıklar ulaştığı gibi bazen gece direkt uykusunu da negatif etkileyebiliyor bu durum. Dolayısıyla geceleri beslemeyi azaltmak, az ve ölçülü beslenmek, az derken yani tabii ki öğün sayısını arttırdığımızda, az az sık sık yediğimizde öğün sayısını arttırmamız lazım ki her türlü gıdayı tekrar tüketeceğiz. Yani az gıda tüketelim demiyorum ama öğün sayısını 3'ten mesela 4'e 5'e çıkaralım. Yani bir öğlen yediğimiz yemeği 2 ara öğün olarak yerim tarzında.
0: Tek bir öğün yerine öğle yemeğini 2'ye bölerek yemekten bahsediyorsunuz.
1: Sadece öğlen yemeği de değil, akşam yemeği de daha. Yani günde 4-5 en az küçük öğünler halinde beslenmek lazım. Ve bu az önce de belirtmiştim. Beslenirken de çok çeşit yememek lazım. Yiyeceklerinin içeriğinin de karbonhidrat, yağ ve protein oranına uygun olması lazım.
0: Özel bir parantezi sütü açmak istiyorum. Mide rahatsızlığı olanlar sütü çok severler. Bir grup. Bir grup da tam tersi. Sütün mide rahatsızlığını, midedeki sancıyı, ağrıyı ya da reflüyü arttırdığını söylerler. Sizin süte bakış açınız nedir?
1: Ben tamamen negatif bakıyorum süte. Erişkin hastalar için söylüyorum. Aslında bizim süt çok sağlıklı bir gıda ve sadece ben şahsen herhangi bir intolerans tarif etme. Yani süt içtiğinde sabah, öğlen, akşam herhangi bir sıkıntı yaşamayan insanların istedikleri şekilde tüketmelerini öneriyorum tabii ki. Hı-hı. Kalsiyum deposu. Ama diğer hastalar için bahsettiğiniz birinci grup sütü tolere edemiyorlar. Çünkü hastaların büyük bir kısmında laktoz intoleransı var. Yani o sütü yeterince sindiremediği için şişkinlik, gaz, mide şikayetlerine yol açabiliyor. Bir kısmı ise mide şikayetleri olan hastalar ise sütü içtiklerinde rahatlıyorlar. Bu yalancı bir rahatlamadır. Mide içerisindeki süt alkali bir madde. Mide içeriği asittir. Asitle alkali nötralizasyonu sonucu kısmi rahatlama oluyor. Hı-hı. Ama sonra yine hormonların etkisiyle, gastrin hormonunun etkisiyle aşırı asit salgısı oluşuyor. 2-3 saat sonra rebound olarak daha fazla mide hasarı ve daha fazla mide şikayetleri oluşuyor. Dolayısıyla biz gastroenteroloji uzmanları olarak bu ilk başta saydığım hasta grubu insan grubu dışında her iki gruba da sütü çok önermiyoruz. Daha çok tolere edebiliyorlarsa kalsiyum ihtiyaçlarını yoğurt, peynir türlerinden karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Ülser hastaları için bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Ülser ve gastrit hastaları. Biz onlara kesinlikle ve kesinlikle süt ile şikayetlerini kontrol altına almalarını önermiyoruz. Onun yerine antiasit ilaçlarımız var. Hem ağızdan alınan haplar, şuruplar. Bununla daha kalıcı bir tedavi olmuş oluyor. Süt yalancı bir iyileştirme sağlıyor. Ardından var olan durumu kronikleştiriyor, daha da azdırıyor.
0: Evet. Ve son olarak bir de sabah kalktığımızda kendimizi rahatsız hissettiğimizi söyledim. Gece söylediğiniz uykuda problemler yaşayabileceğini söylediğiniz reflü hastaların. O zaman acaba gece yatış düzenlerini saat ve açı olarak yeniden gözden geçirmeleri gerekir mi?
1: Reflü hastalar için bizim önerdiğimiz sadece baş yüksekliği değil, gövde yüksekliği uyumlu yataklar. Bunlar artık piyasada var, satılıyor.
0: Ayarlanabilir kolla ya da gövde. Evet.
1: Yani göğüs boşluğunun 30-35 derece, bilemediniz 40 derece yukarıda olduğu ayarlanabildiği yataklar. Sadece eskiden yastık derdik, 2 yastık ya da 3 yastıkta yatın diye. Sadece kafanın boyundan itibaren yukarıda olması yetmiyor. Hı-hı. Yani yemek borusuna geri kaçışı engellemiyor. Belki ağza kaçışı engelliyor ama yemek borusuna kaçışı engellemiyor. Ondan dolayı son yıllarda artık ticari ürünleri de çıktı. Gövdeden ayarlanabilen.
0: Eskiden hastanelerde hep olurdu. Şimdi artık evlerde de rahat.
1: Hastane evleri gibi, evet, hastane yatakları gibi, pardon. Öyle bir yatak sistemi olabilir tabii ki ama aç yani ya da normal kanlı yatmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Bizim için keyifli. Doktor Turan Çalhan dizinleri. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
1: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
1: Evet, evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık. İşte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı. Uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklarda ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz. Konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki hatta bazen aileler o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor. Acaba otizm mi diye de soruyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
0: Peki Reyhan şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
1: Kesinlikle, kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Hı hı. Benim gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün bir çocuk kreşe giderken, kreşe gitmez oldu. Büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez oldu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler. Hı hı. Ve bunların sıfırlandı.
0: Yani aslında ama doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşılıklı oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim, konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun, burada oyuncak demiyorum, oyun, hı hı, ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
0: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca, bu süreçte yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
1: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi gelişim, hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
0: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz? Ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz? Hangi hallerde doktora başvurmalıyız? Bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
1: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için, mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler, mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim. Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela 1 yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, henüz bir kelimesi yoksa, sadece işaret diliyle anlaşılıyor, hele bir de komutları almıyorsa, bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerin, diyelim ki 2 yaşına geliyor, birkaç kelime var. Bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor. Amcası da böyle konuşmuştu. Babası da böyle konuşmuştu.
0: Evet.
1: Takip edelim. Sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Dediğim gibi. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil aslında, zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ını tamamlandığını düşünürsek aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı alması önemli. İşte amcası, babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece veriyor, hafif komutları alıyor, bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için. O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
0: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak, hamile kaldığı anda, hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
1: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor. Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel kanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
0: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk soru soruyor ama hep aynı şeyi soruyor. Cevap veriyorsun, yine aynısını soruyor. Bir kez daha soruyor, bir kez daha soruyor. Artık biraz da yetişkinlerin sabrı bu konuda sınanıyor galiba. Sonra anne şunu demeye başlıyor. Niye bu çocuk hep aynı şeyi soruyor? Bir kere bu ne kadar doğru? İkincisi şunu anlayalım. Çocuk soru sormaya başladı, cevap aldı. Başka şeyler sordu, cevap aldı. Bunu nasıl yönlendirmek lazım? Yani çocuğu nasıl cevaplamak lazım? Karşımıza alıp uzun uzun işte kelime haznesi gelişsin, şunun da anlamını öğrensin deyip böyle bir biraz da işi abartarak mı cevaplamak lazım, yoksa onu günlük hayatın içine mi yaymak lazım? Senin önerin ve gözlemin nedir bu konuda?
1: Aslında en önemli şey oyun. Burada püf nokta ise çocuğun sevdiği oyundan girmek. Mesela 1 yaşından sonra çocuklar simgesel, hayali oyunlar. Mesela doktorculuk oyununu severler. Mesela küçük bir bir çatal kaşığı alo yaparlar, telefon yapabilirler. Hadi alo diyelim derler. Bunları yapması önemli. Yani bir birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela 1 yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabıyı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır ismini söyle vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söylese bilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum içine giriyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çok önemli bitiyor. Birlikte oyun ama floor time'da dediğimiz böyle yüz yüze kontak. Yani yüz yüze temas oyunda çok önemli. Göz kontağı. Çünkü o iletişim becerileri ve konuşma becerisini artırıyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Mesela biraz önce dedik ya, mesela bir çocuk arabayla oynamak istiyor. Diyelim ki arabayla, diyelim ki kitaba çok ilgisi yok. İlla önüne koyup kelime haznesi gelişsin, gelişimi hızlansın diye orada sevmediği bir şeyi, oyunu yapmaya çalışmıyorum. Orada öğretecekleri gerçekten çocuk yok. Bir şey öğrenemez. Kalbisi sıkılır. Oyundan da uzaklaşır. Onun yerine mesela sevdiği arabayla oynamak istiyor. Arabayla oynarken bir sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek. O oturdu. Çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum kırmızı arabayı bana ver. Evet garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları her şeyi öğretebilir. Sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap, bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerleğini sürer diye gelir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu, ama gidip başka bir şekilde... diyelim ki arabayı verdik eline, tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? O varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten ya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
0: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
1: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla izlenen hasta gibi, bir serebral palsi gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine bazen otizm gibi, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Hı hı. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyoruz ihtiyacı.
0: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
1: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar, mesela uyanan eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel gecikme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki, geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi, nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri, çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli. Bir bakıyorsunuz tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Hı-hı. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var. Konuşma terapisi alalım bitsin ama öyle olmuyor. Hı hı. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazı hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir vurgulayacağım, erken tanı önemli.
0: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
1: Ya çok önemli, ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi

0: Hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek kişisinin kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı, mutlu büyürler bu programda bizim ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
1: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine, eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
0: Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum çok sevgili Reyhan.
1: Görüşmek üzere.
0: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

kırmızı ışıkta yolu atladı. Motosikletli yaya geçidi olmasına rağmen hızını azaltmadı. Sonuçta görenleri dehşete düşüren bu kaza yaşandı. Görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesinden. 20 yaşındaki kız karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ancak trafik ışıklarını kontrol etmedi. Yaya geçidine adım attığında araçlara yeşil yandı. Otomobil sürücüleri genç kızın geçmesini bekledi. Ancak sağ şeritten hızlı bir biçimde gelen motosikletli kuryeyi görmedi. Kurye de hiç hızını kesmedi. Motosiklet genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız havada takla attı, acılar içinde yere yığıldı. Kurye de motoruyla beraber metrelerce sürüklendi. Etimesgut'taki korkunç kaza bir araç kamerasına sahne.

0: saniye saniye böyle yansıdı. Genç kız hastaneye kaldırıldı.
1: Aynen abi. Vallahi saygılı bir insanım ha, insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
0: Tetiğe panikle bastı. İlk kurşunla kendini yaraladı.
1: Vallahi bak abi. Kalbim temiz.
0: Dehşetin adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. İddiaya göre bir genç parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı.
1: Vallahi saygılı bir insanım ha, insanlara karşı. Bak yemin ederim abi.
0: Tartışma büyüdü, tekmeler konuştu. Kalabalık grupta 17 yaşındaki Hamza Çölçınar darbedilince öfkelendi. Belindeki silaha sarıldı. Çölçınar panikle tetiğe basınca kendini bacağından vurdu. Ateş etmeye devam eden şüpheli tartıştığı kişiyi de bacağından yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın arka planını aydınlatmak için çok yönlü inceleme başlattı. Singapur açıklarında iki gemi çarpıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Panama bayraklı First Margo adlı yük gemisi Çin'e ait Lu Ching Yuan Yu 108 adlı balıkçı gemisine çarptı. Kaza deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Görüntülerde balıkçı gemisinin yük gemisine hızla yaklaştığı ve çarpışmanın ardından savrulduğu görüldü. Yetkililer 3 geminin seyir hareketleri ve AIS kayıtlarını incelemeye aldı. Denizcilik makamları çarpışmanın kesin nedenini ve gemilerdeki hasarın boyutunu belirlemek için soruşturma başlattı. Çin'de Sarı Nehir'in coşkusu Hukou Şelalesi'ni adeta yeniden ortaya çıkardı. Şelalede sonbaharın en yüksek su akışı görüldü. Sarı Nehir'in orta kesimlerindeki Wangshai Barajı'ndan gelen sel suları Hukou Şelalesi'ne ulaştı. Şelalede su debisi saniyede 1800 metreküpe çıktı. Bu değer sonbaharın başından bu yana ölçülen en yüksek akış oldu. Havadan görüntülerde güçlü akıntının nehir boyunca ilerleyerek çok sayıda çağlayan oluşturduğu görüldü. Ortaya çıkan etkileyici manzara bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekti. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. İnsansız robotla insan ilk kez karşı karşıya geldi. Rex firmasına ait robot karşısındaki insanı tek hamlede yere serdi. Ancak görüntülerdeki en dikkat çekici detay, robotun bir insan tarafından uzaktan yönlendirilmesi oldu. Yapay zekanın robotlara entegre edilmesiyle bu tür karşılaşmaların nasıl sonuçlanacağıysa merak konusu. Teknolojinin geldiği nokta bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkarıyor. Para istediler. Önce tehdit ettiler, sonra iş yerinin aracını ateşe verip kaçtılar. Adres İstanbul Arnavutköy. Tarih 18 Ağustos. Hacı Maçlı Mahallesi'nde iş yeri sahibini telefonla arayan şüpheliler kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıttı. Para istedi, tehdit etti. Ardından iş yerine ait araç ateşe verildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kameralar tek tek incelendi. Şüphelilerin izine ulaşıldı. Biri 15, diğeri 18 yaşındaydı. 20 Eylül'de yakalandılar. Gözaltına alınan iki şüpheli tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Suriye'nin Halep kentinde yine peş peşe patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar gece saatlerinde bir mühimmat deposunda yaşandı. Askeri kaynaklar patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir depoda meydana geldiğini açıkladı. Askeri üsten yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın bir saldırı mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu netlik kazanmadı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken soruşturma sürüyor.

Çin'deki bu parkta sıradan bir oyun günü adeta bir sirk gösterisine dönüştü. Dönen oyun platformunun üzerinde durmak bile zorken bu iki küçük kız çocuğunun sergilediği hareketler herkesi hayran bıraktı. İki çocuk hızla dönen platformun üzerinde yer çekimini adeta meydan okudu. Hiçbir yere tutunmadan muazzam bir dengeyle platformun üzerinde koştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Küçük yetenekler sergiledikleri bu performansa izleyenlerden tam not aldı.

0: Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düğün vardı. Davul zurna çaldı, herkes oynadı ama damadın yakınlarının başına geleceklerden kimsenin haberi yoktu. Çünkü Altınyayla'da yıllardır süren bir gelenek var. Düğün sahipleri misafirleri bekledikleri gibi karşılamazsa işler karışıyor. Kovalar hazırlandı, fırçalar yüzlere sürüldü. Damat yakınları önce köpeğe bulandı, ardından sıra pudraya geldi. Ve beklenen an, geleneksel tıraş cezası başladı. Ortaya ise birbirinden renkli görüntüler çıktı. Ceza bitti ama eğlence devam etti.
1: Fırçayla tıraş ettik. Ondan sonra cezalarını verdik, pudraladık, oyunumuzu oynadık. Çok güzel bir düğün geçti.
0: Altınyayla'da yıllardır sürdürülen gelenek bu düğünde de kahkahalarla yaşatıldı. Köpükler temizlendi, pudralar silindi ama düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı. İran'ın başkenti Tahran semaları gizemli bir görüntüyle aydınlandı. Başkent üzerinde tanımlanamayan renkli ışıklar saçan bir cisim gözlemlendi. Gökyüzündeki hareketlilik çevrede bulunanların dikkatini çekti. Cismin ne olduysa henüz belirlenemedi. İran hükümetinden olayla ilgili herhangi bir tehdit açıklaması yapılmadı. Gizemli cismin...

0: yapay zekadaki görüntüyü gerçeğe taşıdı. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, viral olan yapay zeka videosunu bu kez gerçek hayatta canlandırdı. Videoda aynadaki yansımasından korkan Haaland aynı sahneyi bu kez kamera karşısında yeniden yaşadı. Yıldız futbolcunun yansımasıyla karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yapay zeka ile hazırlanan video Haaland'ın gerçek hayattaki eğlenceli performansıyla büyük ilgi gördü.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Polisten kaçmak istedi, canını hiçe sayıp köprüden atladı. Sonu hastanelik oldu.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Reyhan Karakuş 3 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu. İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından bulundu. Dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı.
1: Bir tane bayan köprüden aşağı atmış kendini.
0: Kovalamaca sırasında kadın köprüden dereye atladı. Ancak kaçış planı yarıda kaldı. Ayağını kırdı. Polis ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayağında kırık tespit edilen Karakuş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asker eğlencesi silahlı sopalı kavgaya dönüştü, ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada tansiyon iyice yükseldi, kavgaya dönüştü. Ardından silah sesi yükseldi, büyük panik yaşandı. Çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri olayları yatıştırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisin kavgaya karışanlarla ilgili çalışması sürüyor.

0: Önce bir baktı geçti. Beğendiğini anlayınca geri döndü. Çiçeği aldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna koyuldu.
1: Çoluk çocuk aldı gitti diye düşündük. Yani böyle teyzenin böyle bir şey yapacağını hiç aklımızdan geçmemişti.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir çiçek sahibinden habersiz yeni adresine gitti. Kadın önce çiçeklere göz ucuyla baktı. Biraz ilerledi. Sonra fikrini değiştirdi.
1: Oradan bir çiçek koparıyor kökünden. Sonra çiçeği de öteki çiçeği de saksıyla alıp gittiğini görüyoruz burada.
0: Aile şikayetçi olmadı ama çiçeği alan kişiye de bir çağrısı vardı.
1: Şikayetçi olmadık ama sadece yaşlı olduğundan dolayı.
2: Peki görürse getirsin mi abi çiçeği geri?
1: Getirsin. Kaynanamın en sevdiği çiçekti.
2: Tamam.
3: TGRT FM Haber. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben de bir kulum. Peygamber Efendimiz güzel tevazuundan asla üstün tutmazdı kendini ashabından. Birisi kendisini çağırsaydı eğer, efendim diye cevap verirdi her sefer. Bir gün ashabıyla çıkmışlardı bir yola. Bir yerde yemek için verdiler biraz mola. Koyun kesip pişirmek istediler o zaman. Birisi ben keserim dedi hemen ashabtan. Biri aldı üstüne derisini yüzmeyi, aldı bir diğeri de etini pişirmeyi. Peygamber Efendimiz buyurdu, ey ashabım, ben dahi ateş için çalı çırpı toplarım. Onlar arz ettiler ki, istirahat edin siz, odun toplanacaksa hallederiz onu biz. Allah'ın sevgilisi buyurdu, ey ashabım, isterim ki benim de olsun bunda sevabım. Evet, siz her hizmeti yaparsınız muhakkak. Ama siz iş görürken ben istemem oturmak. Ben de olmak isterim böyle çalışanlarla. Zira boş oturanı hiç sevmez Hak Teâlâ. Ashabının yanına gelseydi o server, ayağa kalkmazlardı oturan sahabiler. Zira bilirlerdi ki böyle değil muradı. Onu üzmemek için böyle davranırlardı. İçeri girdiğinde geçmezdi baş köşeye. Girince otururdu boş gördüğü bir yere. Bir gün bastonuyla çıkmış idi sokağa. Onu yolda görenler kalktılar hep ayağa. Durup o kimselere şöyle hitap ettiler. Benim için ayağa kalkmayın ey müminler. Ben dahi sizin gibi bir insanım, bir kulum. Herkes gibi yer içer, herkes gibi uyurum. Asla sert söylemezdi o hizmetçilerine. Hatta yardım ederdi onların işlerine. Bu bapta şöyle der ki, Enes bin Malik dahi, 10 sene hizmet ettim Resul'e bizatihi. Lakin bu 10 senede hizmeti onun bana, benim ona yaptığım hizmetten çoktur daha. Yine bu 10 senede bana hiç incindiği, asla vaki olmadı, sert bir şey söylediği. Her sabah namazını kıldırıp bitirince, nur yüzünü ashaba döndürerek hemence, onlara sorardı ki, hasta bir kardeşimiz, varsa ziyaretine gidelim birkaçımız. Ve yine cenazesi var ise bir kişinin, yardımına gidelim o din kardeşimizin. Aranızda bu gece var ise rüya gören, anlatsın tabirini yapalım onun hemen. Çocuk ve yaşlılarla latife yapıyordu ve böylece onların gönlünü alıyordu.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, tabiinin büyüklerinden Sabit bin Eslem rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir Müslüman Allah-u Teala'nın anıldığı yere dağlar kadar günahı ile girse, çıktığı zaman üzerinde zerre kadar bir günah kalmaz. Ve yine kendisi anlatarak buyuruyor ki, mümin kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzurunda durur. Allah-u Teala ona, ey kulum, sen dünyada bana ibadet eden kullarımla beraber ibadet ediyor muydun diye sorar. O mümin de, evet onlarla birlikte ben de ibadet ediyordum ya Rabbi der. Yine Allah-u Teala, ey kulum, dünyadayken bana dua edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber sen de yalvarıp beni andın mı diye sual buyurur. O mümin, evet ya Rabbi diye cevap verir. Bunun üzerine Allah-u Teala, izzetim hakkı için beni zikredip andığın her yerde ben de seni andım. Nerede dua edip yalvardınsa o duanı kabul ettim buyurur. Sonra Sabit bin Eslem Hazretleri şu hadis-i şerifi nakleder. Müminin hiçbir duası reddedilip geri çevrilmez. Karşılığı ya dünyada verilir ya ahirete tehir edilir veya günahlarına kefaret olur. Buyurdu, buyuruyor hadis-i şerifte Sabit bin Eslem Hazretleri.
1: Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler Mustafa Hocam, Osman Hocam.
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
3: Ya şimdi Osman Hocam, benim bir şeyim ya, ben evlenin aşağı göre 24-25. Seneye girdim işte aşağı yukarı. Şimdi benim dini nikahını kıyan benim akrabam, yani akrabam derken babamın amcasının oğlu, yani bizim amcalarımız bir insan. Fakat işin garibi, ben bile bir 12-13 sene sonra da, yani emekten 12-13 sene sonra da bir de nikah tazdırdık yine aynı kişiyle. Şimdi bu adam emekli oldu şeyden, Diyanet'ten işte camiden imammıştı. Ya şimdi ben bakıyorum, bir tane sünnete, yani şeyi yok, sünnete çok karşı bir insan. Bazen hatta düğünlerde işte cenaze tazilerinde böyle namazlar işte mescidlere girdiğimiz zaman o farzı kılıyor, hemen kaçıyor yani, arazda oluyor. Şey yok, sünnet falan yok. Şimdi bir de bu Allah dostlarına böyle hani şeylere, hatta bazen böyle bir yerde yani o dinle, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani cennet yaratılmadı, cehennem yaratılmadı, Allah nasıl oraya koyuyor, nasıl böyle yapıyor. Yani bana göre şeyden biraz bir sapıtma oldu herhalde, kayısı kopardı bu. Şimdi benim hani ben de biliyorum şimdi bunu, benim nikahım kıyıldı ya. Şimdi ben tekrardan bir nikah tazeleyeyim mi? Kalbim mütman olması için, yoksa bu nikah geçerli mi? O zamanlar iyiydi mesela ilk nikah kıyıldığımızda.
2: Tamam efendim.
3: Ondan sonra ikinci bir sorum olabilir mi? Mümkün mü?
1: Tabii, buyurun buyurun.
3: Şimdi ben ticaret taksi şoförüyüm ben. Bu sizin hani bu 11 ile işte 12'ye doğru işte bu aralarda. Ya bazen böyle bizim taksiye biliyorsun böyle çeşitli modellerde karşı olan, İslam'a yakın olan, sıcak olan, soğuk olan her çeşit insan biliyor. Şimdi bazen mesela sizin söyledikleriniz bana göre zaten hani ben hak olmasa dinlemem zaten, yıllardır dinliyorum ben. Şimdi bazen insanlar diyor ki ya işte bu devirde böyle mi olur, şöyle mi olur, ya işte Peygamber Efendimiz zamanında şöyledi, böyledi. Ben şimdi anlatıyorum ama yani biraz yeteneğim var Allah'a çok şükür, anlatma kabiliyetim de var. Fakat şimdi karşıdaki anlamadığı için de bu sefer ben de anlamıyorum. Ben ne yapayım, konuyu keseyim mi direkt, yani böyle ya tamam deyip de geçeyim mi? Şimdi hani bazen böyle İslam'a hakaretler oluyor, Allah dostlarına hakaretler oluyor. Ben onların karşılığını veririm, cevabını veririm de. Hani şimdi ondan niye yapıyorum? Çok da bilgim yok ama şöyle, hani haksızlık karşısında susmayayım da. Hani bunlara ben cevabını vereyim. Veya biraz daha konuşsak bu sefer bizim de ayarımız bozuluyor. Yani artık ne yapacağım sözün, ona ben işte fikir alacaktım.
2: Anlaşıldı efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
1: Saygılar. Teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Sağolunuz. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi yıllardır nakletimiz bazı şeyler var. Bazılar dedi ya bu hoca işte kendi aklına göre söylüyor falan.
1: Ezberlemiş bir şeyleri.
2: Ha, ezberlemiş bir şeyleri. Bundan başka da zaten söyleyen yok, onu falan filan. Öyle diyorlar falan. Bugün haber sitelerine yaparken bir arkadaşım birisi göndermişti de haber sitelerine bakarken orada da gördüm. Adam 8 ay önce işte hanımın annesini, kızını neyse almış, umreye gitmiş. Orada tavaftan sonra namaz kılacak. Seccadesini çıkarmış, sermiş. Ve Vahhabi polis de gelmiş, o seccadeyi basarak geçmiş gitmiş. Üstüne basıyor ayakkabısıyla. Ne yapıyorsun falan filan deyince bunları apar topar almışlar götürmüşler. Umreye 8 günlüğüne gitmişler, 8 aydır oradalarmış. Adamı da içeri atmışlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım istiyor aile. Ne olur falan diye.
1: Bizi kurtarın.
2: Bizi kurtarın. Biz şimdi anlatıyorduk. Bu Vehhabilerde merhamet yok. İmanda kalmamış. Adam seccadenin üzerine basıp gidiyor. Kur'an-ı Kerim'i yere koyan bir adam da aynı şekilde dine karşı saygı mı olur, hürmet mi olur, sevgi mi olur? İngilizlerin uydurduğu Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, işte bunlar bir din uydurdu, adına da Müslümanlık dediler. Müslümanlıkla alakası yok uydurdukları. Vehhabi din İslamiyet'te zerre kadar sürsen bulaşmaz.
1: Başka bir din.
2: Başka bir din.
1: Dışında.
2: Önlerine de saygıları yok. Leş gibi yere koyuyorlar falan, böyle musallaya falan da koymak. Kralları öldü, yere koydular ya hep böyle. Ha, bir tane şeyde görmüştüm. Kendilerine özel bir mezarlık yapmışlar öyle. Aslında mezar falan da kullanmıyorlar, at veriyorlar da.
1: Firavunlar gibi.
2: Firavunlar gibi öyle bir yapmışlar falan. Dolayısıyla yani yapılan hadise orada bir itiraz söz konusu olmuş. Niye basıyorsun falan. Hani özür dileyeceği yerde bunları almışlar götürmüşler aynı şekilde. İTKK neyse mahkemeye vermişler. Mahkeme neticesinde 8 aydır mahkeme neticelenecek.
1: Mahkemeye bile çıkmamıştır.
2: Ya mahkemeye bile çıkmamıştır falan. Bunlarda merhamet yok, ondan sonra sistem yok, hukuk yok, devlet yok, bir şeycik yok. Biz erkeğin gitmesinin bile aynı şekilde uygun olmadığını söylüyor. Sen kadınları götürmüşsün. Peki adam aynı şekilde götürüp de kadınlarını aynı şekilde kaçırsa, çölenin içinde haremine atsa, nerede bulacaksın sen onu? Nerede bulacaksın sen onu? Yapmamış mı yapmış? Adamda merhamet yok, din yok, namus yok, ırz yok. Böyle bir adamlar anlayış, adamların aynı şekilde şeyi bu. Vahşi insanlar, vahşi insanlar. Böyle bir yeri aynı şekilde. Efendim ben çok istiyorum. Aha işte istedim bak, 8 günlüğüne gittin, 8 ay oradasın. Değil mi? Bittik tükendik diyor. Maddeden emanen bittik tükendik diyorlar. Tabii bitersin, tükersin, şey yaparsın falan.
1: Sevap kazanmaya gitmiştim. Bir sürü günahın içine girdim.
2: Bir sürü günahın içerisine girdim. Yani insan bazen de düşünüyor Mustafa Bey, ya şimdi tabii Ehl-i Sünnet alimlerinde biraz önce Salim bin Esen Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh sözlerinden naklettik. Ya ille başına taş mı düşmesi lazım anlaman için? Değil mi? Anlaman için. Ehl-i Sünnet alimler bas bas bağırıyor. Biz de mesela bugünkü şartlarda hacca da umreye de aynı şekilde uygun değil. Bir de sen hava atıyorsun. Bir de başına böyle gelince de feryat ediyorsun. Herkesin başına gelmiyor falan. Ya geliverirse ne yapacaksın? Yok işte 8 günlüğüne gidersin, 8 ay orada kalırsın. Paran pulun da biter falan. Ne yapacağını bilemezsin. Çıkış yolu da kalmaz. Ondan sonra da devletine bağırır durursun. Beni kurtar, beni kurtar. Giderken sordun muydun? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin, Allah-u Teala anlayış versin. Zor iş, zor iş. Yani bir kimsenin hakkı kabul etmesi, doğruyu kabul etmesi çok zor iş. Dünden itibaren de baktım bir internet sitelerinde enteresan bir şey var. Şimdi Diyanet fetva veriyor. Efendim işte böyle bankaya para koymayın, oradan şey yapmayın, şunu yapmayın, buna bakmayın. Diyanet Vakfı var ya. Yani gazeteciler nereden şey yaptıysa bugün artık her şey ayyuka çıktı. Gizli kapaklı bir şey kalmadı ki. İki kişinin bildiği zaten sır olmaz ki. Meğer fonlara yatırmışlar. Bankalara şeylere yatırmışlar. Baktım bir haber sitesi. Diyor ki Diyanet diyor başkasına verir talkını, kendi yutuyor salkımı. Başlıkta vermişler. Başlıkta vermişler. Hani şimdi bazıları efendim siz Diyanet'e karşısınız. Ya karşı falan değiliz arkadaşım ya. Diyanet bir devlet kuruluşu. Bir devlet kuruluşu. Bizim karşı olduğumuz o devlet kuruluşu olan, ben de devlet kuruluşu olan Milli Eğitim'de çalıştım. Adam Milli Eğitim'de veyahut da ne bileyim Diyanet'te ya da aynı şekilde subay savunmada veyahut da emniyette veyahut da aynı şekilde hastanede, devletin hastanesinde. Ya o elbiseye girince kendini devlet zannediyor. Kendini devlet zannediyor. Elinde etiket var, ilahiyat etiketi var. Diyanette vazife almış. Adam kendi pisliğini habire aynı şekilde din diye anlatıyor. Ve bunu da Diyanete mal ediyor. Diyanet de aynı şekilde. Bir zamanlar bunlara bir talimat verildiydi. FETÖ'ye bir cevap verin diye. Değil mi? O şeyden sonra. Bir cevap verdiler, daha fare doğurdu. Mustafa Bey, çünkü o cevap veren adam, o FETÖ denen adamın düşüncesiyle aynı düşünceye sahibi. Niye cevap verecek? Kendisi mezhepsiz, kendisi Vehhabi. Kendisi aynı şekilde uşak. Ya al. Yani fazla uzağa gitmeyelim. Ya adama dedi 25 sene önce nikah kıydırdık dedi. Şimdi dedi, sünnetlere ehemmiyet vermiyor diyor. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Bu Diyanet'ten aynı şekilde.
4: Kayışı kırdı diyor.
2: Daha da beter olur. Daha da beter olur.
4: Cenaze namazlarına katılmıyormuş.
2: Tabii.
4: Onu da kabul etmiyor demek.
2: Tabii. Daha da beter olur. Yani sen devlete sırtını dayamışsın, imam olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, vaiz olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, müftülük makamına oturmuşsun. Kendi kafana göre Allah-u Teala'nın diniyle oynamışsın. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor. Böylelerine Allah-u Teala'nın ilk vereceği illet deliliktir, cünundur.
4: Kayışı kırmaktır.
2: Kayışı kırmaktır. Kayışı kırmaktır. O büyüklere dil uzatırsan. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Şeyde vardı. Benim vazife yaptığım yerde bir tane bir imam hatip müdürü vardı. Bir gün işte Merkez Camii'sinde vaaz etmiş falan. Ben de okuldan çıktım. Lisedeydim ben. Çıktım dediler ki ya dediler sen konuşuyorsun dediler. Bugün dediler İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabının aleyhinde konuştu bu adam dediler. Cuma'dan önce vaaz etmiş. Neyse bir gün sonra mı karşılaştık. Yani yaş itibariyle birbirimize şey yapıyoruz. Ya dedim sen deli misin, tebek misin? Aklın peynir ekmekli mi yedin dedim ya. Böyle böyle yapmışsın dedim. Sen kimsin dedim İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabı. Ya dedi ben dedi o dedi Kimya-i Saadet demeyecektim. Saadet-i Ebediye diyecektim. Özür kapat da büyük yani. Diyeceksin bunu anlatıyorsan ne oldu ha bu ne oldu? Baş muhalif bir kızla haşlen işte oldu. Onu bunu aldılar doğuya bir sürdüler. Oradan oraya oradan oraya falan. Aradan seneler geçti. Ben ayrıldım Türkiye Gazetesi'ne girdim falan. Bir tanesi dedi ki sen de daha önce o görev yaptığın yerde bir matip müdürü var dedi. Hiç merak ettin mi hayatım? Yok dedim niye merak edeyim dedim ya adamın aynı şekilde. Zaten belasını buldu. Yani daha da beter oldu dedi. Ne oldu dedi. Adam dedi şimdi İstanbul'da at yarışları koşturuyor dedi. Ya.
4: Seni... O bayi senin bu bayi benim.
2: Dedi at yarışları dedi gidiyor şey yapıyor dedi elitte dedi şeyler hangisi kazanacak onların peşinde gidiyor. Ya sen Allah-u Teala'nın sevgili kulu Hicri 5. asır müceddidi İmam-ı Gazali Hazretleri gibi bir zatın yazdığı esere dil uzatırsan o zata dil uzatırsan netice böyle olur. Netice böyle olur. Bir zamanlarda bir tanesi Emevi namazı bilmem ne namazı falan da peş bakın televizyon geziyordu. Herif aynı şekilde son zamanlarda öcü gibi oldu. Kendi ağzıyla dedi. Ben deistim dedi. Yani kitapsız kafirim dedi. Öyle geberdi gitti. Evet deistim dedi. Kitapsız kafirim. İlahiyat profesörüydü bu. İlahiyat profesörüydü. Geberdi gitti. Allah Teala sorumuzu hayır eylesin. Hatta şeyde bu Yusuf Aleyhisselam'ın işte dizi haline getirmişler de bir bölüm var. İnternette var. Yazdığın zaman çıkıyor. O bölüm benim hoşuma gidiyor. Şimdi şeyin hükümler ve Yusuf Aleyhisselam huzurunda o kahinler mahkeme ediliyor. Kahinlerin başı. Yusuf Aleyhisselam soruyor. Diyor ki bir tane tapınak yapmışsın. Tapınağın yerinde böyle bir gizli bir yer. Sesi dışarıya ulaştıracak şekilde yaparken ona göre yapmışlar. Arkaya geçiyor. O oradan sesleniyor. Öbürleri de tanrıları sesleniyor. Bunda yaptıkları tanrıları sesleniyor falan. Bunun diyor yalan olduğunu kendin biliyorsun diyor. Oradan seslenen falan yok. Kendin sesleniyorsun diyor. Kendin sesleniyorsun. E diyor ki senelerce nasıl yürüttün bunu diyor. Nasıl yaptın diyor. Yani hiç mi aynı şekilde kendine şey yapmadın. Adam açıkça diyor ki yalan olduğunu biliyorum diyor. İnsanları tokatlamak, insanlar üzerinde itibar kazanmak, baskı kurmak ve onların elindekini almak için diyor. Böyle bir düzen kurduk diyor. Fakat diyor kendi uydurduğumuz o yalana sonra kendimize inandık diyor.
4: Tanrı'nın sesi.
2: Evet. Kendimiz de inandık diyor.
4: Saygı duymuyor başlamış.
2: Saygı duymuyor. Yusuf Aleyhisselam bak yani orada açıkça mucizeleri gözüküyor. Hazreti Züleyha'nın aynı şey gençleşmesi, gözünün açılması mucizesini o kahin de görüyor falan. Bunlara ne diyeceksin diye soruyor Yusuf Aleyhisselam. Adam mık diyemedi. Sonra Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor orada. Diyor ki Allah-u Teala'nın diniyle oynayan o yolu kapatanlara Allah-u Teala hidayet yolunu kapatmıştır. Yani senin dediği hidayeti Cenab-ı Hak sana nasip etmiyor bunu. Bak şimdi kitaplarda yazıyor. Gerçi vaktimiz doldu ama mesela Saadet Ebediye'de yazıyor. İbn Abidin'den almış. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh nakletmiş. İlk kimse içki içiyor. Haram olduğunu biliyor ama. Günah olduğunu biliyor. Çekilmiş bir kimse içki içiyor. Üç ve serseri de gelmişler. Adamı döverek öldürmüşler mesela. Adam haram olduğunu biliyor. İçki içmek günah. Onun biraz oğlunu da biliyor. Hepsini uyumuş içmiş. Ama 3-5 serseri gelmiş dövdü, öldürmüşler adamı. İçki de olmaz, şehit olmasına mani değildir buyuruyor. Bu adamın zararı sadece kendine, Allah-u Teala'nın dinine değil. İçkinin de haram olduğunu biliyor. İnkar da etmiyor. Ben diyor affedersin, yani kaba tabirle eşeklik ediyorum, içiyorum diyor, tamam mı?
4: Evet.
2: Bu adamın kurtulma ümidi var. Ama öbürüsünü yok. İçki içmiyor, zina etmiyor, kumar oynamıyor. Ama kibirli, Allah-u Teala'nın emirlerini hafife alıyor. Ben diyor. Onu kurtulmaya
4: bu zamanda gidiyor. İçki de haram olurmuş canım diyor.
2: Diyor ve gidiyor.
4: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselama Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa aleyhisselama Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem aleyhisselama Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh aleyhisselama Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt" dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara "Ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allah-u Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühennebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim" buyurur. Vefat eden mümin o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar, bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim.
0: Bu dinleyicimiz nikahımız bir şey oldu mu diyor.
1: Sualine geçmedi abi onun. 25 senelik evliyiz dedi. Nikahımızı okuymuştu da tesir etti falan dedi. Şimdi baktım dedi, hani dedi sünnetlere itibar etmiyor. Ondan sonra büyüklere diliyor dedi. Kafayı dedi yemiş. Halk arasında öyle denir ya kaba tabirle. Böyle bir durumu var dedi. Bizim de nikahımız geçerli olur mu? Olur tabii. Şimdi Hanefi mezhebinde nikah anlatılırken, daha doğrusu İslamiyet'te bir akittir bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri o akdin şartlarını bildiriyor. Bu şartlarla yapıldığı zaman iki şahidin yanında, hatta ikisi erkekse problem yok. Peki erkeklerin salih olması şart mı? İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri yok dedi. Alışveriş yaparken dedi her şahit salih olması şart değil. Nikah tabi akittir, salih olma şartı yok Hanefi mezhebinde. Veya bir erkek iki kadın, İslamiyet öyle emrettiği için bu şahidin yanında Allah'tan emri peygamber sünnet seniyesine İmam-ı Azam Ebu Hanife işte adına göre şu kadar mehri müeccelleri seni kendime aynı şekilde tezvic ettim. O da dedi ki bu kadar mehri müeccelleri aynı şekilde seni zevç olarak kabul ettim dedi. Bitti bu kadar, bu akittir. Ama şahitler huzurunda yapılıyor. Dolayısıyla bunu fasık da yapsa geçerli oluyor mu? Evet, geçerli oluyor. Onun için endişe etmesin. Peki, hani şimdi dinleyicimizin içine şey kaçmıştır. Hanımdan vekalet alır. Bu kolaydır. Yani Saadet Ebedi'nin de hocamız aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi anlatır. Biz çocukken cuma geceleri camilerde hoca efendiler tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası yaparlardı. Şimdiki imam hatip mezunlar falan bunların hepsini dedi gitti.
0: Köylü işi. Köylü işi onlar. Köylü işi. Cahiller.
1: Cahiller dedi gitti. Tabii sonra kendi işte böyle oluyor neticeleri de. Kafayı yiyorlar sonra da. Hanımdan işte nikahımızı yenilemek için sana umum vekalet verdim. Bir de her zaman almasına gerek yok umum vekalet. İki Müslüman yanında. Veyahut da diyelim ki üç kişiler ya. Oturdular. İslam Ahlak kitabının benim elimdeki o son baskılardan 447. sayfada tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası var. 3 veya 4 kişi veya 5 kişi. Birisi oturdu, açtı o sayfayı, okuyor sesli. Öbürler de sesli, kendi işitici sesle tekrar ediyorlar. Hini bulundan diye başlıyor. Hem şey yapıyorsun, imanı yeniliyorsun. En sonunda da işte öteden beri nikahım altında bulunan zevcimi onun tarafından, bekir olarak tarafından asir olarak kendime tezvic ettim. Ne oldu? Orada kendinden başka 4 kişi var. Buydu. 2 kişiden fazla. Onlar da tekrar etti. Bunlar duydu. Saadet Ebedi'nin de mübarekler buyuruyorlar ki dolayısıyla oradaki bu toplanıldığı zaman kitap okuma gruplarında falan biz yapıyoruz onu. Birbirlerine şahit olmuş olur. Ne oldu? Hem iman yenilendi, hem de nikah aynı şekilde yenilendi. Peki buradaki yenileme meselesi hani talaktan sonra olacak hadisi değil bu. Ya imanı gidenen bir şey var. Nikah da imana bağlı. İman gittiyse nikah da gider. Onun için tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapılıyor. Yoksa adam dedi seni boşadın dedi 3 defa bitti o iş.
0: Tecdid-i nikahlı bu olmaz. Olmaz. Geri artık gelmez artık.
1: Bu olmaz. Bu olmaz. Efendim dinleyicimiz ben dedi arabaya binince dedi bazen de mesele bu saati denk geliyor ben açım kimisi dedi şey yapıyor kimisi aynı şekilde dinlemiyor falan ileri geri laflar ediyorlar konuşuyorlar falan dedi. Böyle durumlarda mesele bazılarına cevap verebilirim ama dedi hem arabadasın münakaşaya da götürecek efendim münakaşa zeminine çekiyorsa adam münakaşa zeminine çekiyorsa hiç cevap vermemeli çünkü kitaplarda çok açık net bir ifade geçiyor. Bir kimse yani her söylenen itiraz ediyorsa mutlaka bir kulp buluyorsa ya bunlara bu tip insanlara İslam alimleri bir isim koymuşlar. Ahmak diyor. Ahmak diyor yani. Sen gidiyorsun polisle aynı şey tartışıyorsun. Gidiyorsun jandarmayla tartışıyorsun. Gidiyorsun hakimle tartışıyorsun. Ahmaklık bu. Ya halini anlatmak ayrı. Münakaşa etmek ayrı. Adam itiraz ederek sen yanlış söylüyorsun diyor. Veyahut hakaret ediyor neyse. Onun için de kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda da, daha sonraki Ehl-i Sünnet alimlerin yazdığı kitaplarda, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi İslam ahlakı saadette bildiği kitapları da, hazırladığı kitaplarda, ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur buyururlar. Ahmak çünkü ne anlatırsan anlat. Ne anlatırsan anlat. Neyi şey yaparsan şey yap. Hatta mesela çeşitli misaller vermişler de, tabii bizden önceki asırlardaki insanlar için vermiştir o misalleri. O zamanki insanların anlayışı farklıymış. Onlardan bir şey anlıyor. Mesela adam yel değirmenini ilk defa görmüş. Bu ne demiş? Ama ömür boyu adam hep suyla çalışan un değirmenleri görmüş. Pervaneyle rüzgarın o pervaneleri çevirmesiyle o taşın hareket ettiği değirmeni görmemiş hiç. Anlatmışlar adama. Fakat adamın anlayışı kıt olduğu için dinlemiş anladım da demiş. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam kafası
0: hala orada su.
1: Hala o var. Dolayısıyla yani o önceki asırlarda kitaplarda bu misal var. Yani edepli bir şekilde cevap verilmiş. Yani bugünkü yani ahmaklar da öyle edepli cevap verdiğinde zaten onu hiç anlamıyor. Ya kendi başıma geldi Mustafa Bey ya. Bir ana oğul daha önce de anlatayım ya. Bir arkadaşım birisi ya dedi böyle bir durum var. Şurada bir emlakçı arkadaş var dedi. İtikad düzgün. Yani dedi onlar dedi, hakkında ileri geri konuşuyor falan dedi. Yani dedi o arkadaş da seni dinler dedi. Bunlar ikisi de şey yapsan hakemlik yapsan falan. Neyse kabul ettik gittik geldiler falan. Emlakçı olan arkadaş anlatıyor. Böyle oldu. Dönüyorum ana oğlana. Böyle mi oldu? Evet. Tekrar. Anlatıyor. Böyle mi oldu? Evet. Ondan sonra böyle oldu değil mi? Evet. Tekrar sonuna kadar anlattı. Böyle mi oldu? Evet. Dedi bu adam sizin hakkınızı gasp etmiş ki size yardım etmiş.
0: İyilik etmiş.
1: Dışarı çıktım. O kadının oğlu dedi ki iyi dedi bu adam dedi niye iyilik ediyor bize? Ya.
0: Hiç mi görmedin kardeşi o saate kadar ya iyilik eden?
1: Ya şimdi söylenecek laf var. Anana göz koydu ondan. Ana göz konacak kadın da değil de. Evet. Tövbe yarabbim ya. Ya bu durumda insanlar niye iyilik etti? Mesela yoldan geçerken böyle ahmağın birisine merhaba desen adam koşar gelir. Niye bana merhaba ettin? Ne demek istedin? Yok anlayış gitmiş. Ve bunları böyle gördükçe kıyamet alametlerin içerisinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emel abiler almışlardı. İşte Hindistan Panuput'tan bir kitap gelmiş. Senaullah Panuput Hazretleri'nin. Ve Emel abiler buyururlardı ki yani bir kitap geldiyse mübarekler o gece uyumazlar dedi. Kitap bitirirler dedi. Okurlar bitirlermiş. Ve sonra o kitabı okuyup bitirdikten sonra buyurmuşlar ki bir şeyi merak ediyorduk. Bu zat açık yazmış buyurdular. Buyuruyorlar. Ya, merak ettiğimiz konu ya yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kitap yazmış Ehl-i Sünnet alimleri. Bu kadar kitap var. Ama bu insanlar süratli bir şekilde dinden uzaklaşıyorlar. Süratli bir şekilde uzaklaşıyorlar. Bunun hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Sebebi ne ola, hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Bu zat açıkça yazmış. İnsanların anlayışı ahir zamana doğru gittikçe azalıyor. Sürat-i intikal azalıyor. Anlayış azalıyor. İfade etme kabiliyeti azalıyor. Yani surata insan konuşuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. Şimdi o sosyal medyada dikkat edeceğim. Teşekkür yazıyor. Yani onda aynı şekilde uzun yazamıyorlar. Uzun da konuşamıyorlar. Meramlarını da ifade edemiyorlar. Ondan sonra bir şey sorduğun zaman böyle alık alık bakıyorlar. İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yani insanların kalitesi düşecek buyurmuşlar. Kalite düştükçe Allah'tan emir ve yasaklarını zaten doğru dürüst anlatan yok bu kitaplardan başka. Hatta bir tanesi bana mail yazmış. Senin diyor Türkiye gazetesindeki yazıları kim okur ki diyor. Kim anlar ki onları diyor falan. Adam anlamıyor ya. Kendi anlamadığı için herkes anlamaz zannediyor. Yani kendi ahmak ya. Herkes ahmak kabul ediyor. Kendisi gibi zannediyor. Kendisi gibi zannettiği için de işin içinde çıkamıyor tabii ki. Dolayısıyla şeye doğru gittikçe söyleyiver.
0: Kıyamete doğru gittikçe
1: anlayış da azalır. Şey de azalır.
0: Kalite düşüyor.
1: Dolayısıyla bu insanlara oturup cevap vermemeli. cevap da vermemeli. Yanında kitap taşımalı. Kabul ederse tabii. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, artık buyurmuşlar, bu zamanda dışarıdaki insanlara bir şey söyleyecek, anlatacak zaman da değil, öyle insanlar da değil. Öyle insanlar da değil. Adam zaten kestirip atıyor, hemen kavgaya döndürüyor işi. Hemen kavgaya dönüştürüyor. Dolayısıyla bu zamanda yapılacak iş kitap vermek. Fakat kitap verince de şeyde Hüseyin Hilmi Efendi aynı şekilde rahmetullahi kendisi anlatmış. Çantalarında kitap taşıyorlar falan. Efendim bu kitap biz hazırladık, seni hediye ediyordu. İstemem demiş, bağırmış böyle. Ya kardeşim buyuruyorlar, istemem diye bağırdı. Bari de söylesiniz. Adam bari istemiyor. Bizim bahtımın da başına gelmiş öyle. Yerde de araba işaretli adam yardım etti falan, çıkardı. İşte. Herkese lazım olan iman kitap vardı. Böylece. Bana lazım değil dedi. Allah Allah. Bana lazım değil. Lazım değil değildi arkadaş.
0: Sen
1: ben vazifemi yapayım, tamam mı?
0: Sen bilirsin.
1: Ben vazifemi yapayım. Dolayısıyla hani bunlara dedi cevap vereyim mi? Cevap vermesin. Münakaşaya götürün. Münakaşa için de kitaplarda münakaşa dostun dostluğunu azaltır. Düşmanın da düşmanlığını arttırır. Çünkü nerede duracağını bilemezsin. Hatta İmam Azam İmam Elif Hazretleri'nin oğlu Hammad rahmetullahi aleyh. Alim bir zattı. Yani evladı öyle. Şimdi münakaşa değil, kitaplarda var. Münazara ilmi var Mustafa Bey. Münazara, iki tarafta insaflı alim. Mesela bir tanesi bir şey söylüyor falan.
0: Bir konu hakkında.
1: Bir konu. Deliller var ama. Öbürü ise başka deliller bulmuş. İkisi karşı karşıya geliyor. İkisi de delillerini ortaya koyuyor. İkisi de delillerini ortaya koyuyor. İki tarafında altyapısı güçlü olduğu için bakıyor ki benim deliller zayıf. Bu doğru o diyor, tamam mı? Kabul edebiliyor. İşte oğlu Hammad rahmetullahi aleyh babasına diyor ki, siz münazara ediyordunuz ama bizi men ediyordunuz. Niye men ediyorsunuz? Sebebi nedir? Ta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri tabiinden. Ondan sonraki tebi-i tabiin. Sonrakiler Allah bilir nasıl oldu. Buyurmuşlar ki, biz birisiyle münazara ederken muhatabımızın başında bir kuş var. Biraz sert söylese kuş uçup gidecek diye korkarız. Ya şimdi ben bunu okuduğumda dedim, nereden nereye gelmişiz? Benim elimde kuvvetli deliller var. Mustafa Bey'in tepesine binmişim falan. Doğru bu. Kabul et. Kabul et. Öyle geçiyor.
0: Sizinki bile kibar kaldı hocam.
1: Nasıl?
0: Çok kibar kaldı diyor.
1: Bu bile kibar
0: kaldı. Bu bile kibar kaldı.
1: Bu bile ya hal öyle noktaya gelmiş. Yani İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri diyor ki, ya muhatabının karşısında bir kuş var, biraz sert söylesem uçup gidecek. Yani imanı kaybolabilir. İtiraz eder çünkü oradaki deliller...
0: Siz bunu beceremezsiniz, onun için yasakladık diyor.
1: Bu bir, beceremezsiniz. Bu bir. İkincisi de tamam, senin delillerin kuvvetli, şey olmaz mı insana? Kibir gelmez mi? Ucup gelmez. Adamı delillerini çürüttüm ben.
0: Delil böyle olur.
1: Ben var ya. Sen var ya. O halde gider.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Minibüs bu kez elektrik direğine çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Adres Kayseri'nin Develi ilçesi. Tekir Caddesi'nde yokuş aşağı ilerleyen minibüsün freni patladı, sürücü direksiyonun hakimiyetini kaybetti. O esnada yolda olan ticari taksi minibüsün önüne çıktı, minibüs taksiyi önüne kattı, durmak bilmedi, taksi metrelerce sürüklendi. Minibüs ancak elektrik direğine çarparak durabildi. Ortaya korkunç bir görüntü çıktı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü yaralandı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servis araçlarına peş peşe kundaklama. Aynı firmaya ait 3 araç. Farklı günlerde hedef alındı. Önce bir araç yakıldı. 2 gün sonra aynı firmanın 2 aracı daha ateşe verildi. Saldırıların görüntüleri de ortaya çıktı. Şüpheliler araçları yanıcı maddeyle böyle ateşe verdi. Adres İstanbul Kağıthane. Nurtepe mahallesinde 14 Eylül'de bir servis aracı yandı. 16 Eylül'de ise aynı firmaya ait 2 araç daha alevlere teslim oldu. Polis ekipleri harekete geçti, araçların kundaklandığı belirlendi. Güvenlik kameraları tek tek incelendi, kamera görüntülerindeki izler ekipleri şüphelilere götürdü. İddiaya göre olayın arkasında servis ihalesi anlaşmazlığı vardı. Uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten 66 yaşındaki YY'nin başka bir firma yetkilisi tarafından tehdit edildiği belirlendi. Soruşturma derinleştirildi. Asayiş ve istihbarat ekipleri ortak operasyon düzenledi. 12 şüphelinin adresi belirlendi. Şüpheliler Esenyurt'ta saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 9 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Eylül Salı günlerden ve saatlerimiz tam 12'yi gösterirken gün ortasına hoş geldiniz diyoruz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri aktaracağımız bir 3 saatimiz var. Elbette gündemin yoğun olduğunu belirtmek lazım. Peki hangi konuları konuşacağız? Hangi konuların satır başları var? Gelin onlara sırasıyla bakmış olalım değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler'e 16. kez seslenecek. Çok önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Satır başları elbette mühim ve önemli. Bunlardan bir tanesi Gazze'deki insani durum. Gazze'de yaşanan insani durumu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıracak. Yine önemli bir konu daha var. Filistin'in devlet olarak tanınması meselesi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'in devlet meselesi olarak devlet olarak tanınması konusunu çok anlatıyordu. Daha önceki Birleşmiş Milletler konuşmasında ifade ediyordu. Bugün daha gür sesle Filistin'in devlet olarak tanınması konusunu da yine Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında gerçekleştirecek. Bir başka konu İsrail'e yönelik yaptırımlar. İsrail'in son zamanlarda yaptıkları ve bundan sonra özellikle İsrail'e yapılacak yaptırımlar, birlik ve beraberlik noktasında İsrail'in yaptığı zulmü de yine Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan 16. Birleşmiş Milletler Kurulu'nda anlatacak ve aktaracak. 4. sırada konuşacak Cumhurbaşkanı ve Türkiye saatiyle saat tam 18'de konuşması bekleniyor. Bizler de TGRT Haber olarak an be an oradaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmış oluyoruz. Evet, bugünün üzücü gelişmesi sabah saatlerinde yaşandı. Bir öğrenci bir silahla birlikte maalesef bir saldırı gerçekleşti. 11 kişinin yaralandığı bilgisi var. 2 kişi orada ağır, 2 öğrencimiz ağır. Acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bir açıklamada bulundu. 3 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin annesi, babası ve dedesi gözaltında. Bir taraftan da Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanımız olay yerine doğru gidiyor, Manisa'ya doğru gidiyor. Tüm detaylara bakacağız. O konuyla ilgili son gelişmeleri de anlatacağız, aktaracağız. Evet, fon soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. 14 kişi şu an itibariyle gözaltı var. Bir kişi de yurt dışında olması sebebiyle aranıyor. Yakalama kararı var kendisiyle ilgili olarak. İstanbul ve Aydın'da gerçekleşti bu operasyonlar. Elbette bu soruşturmalar daha da derinleşecek. Manipülatif işler yapan özellikle bazı borsadaki bu işlemlerle ilgili soruşturmanın derinleşeceği de söyleniyor. Evet, ve gelelim hava durumuna. Artık yavaş yavaş böyle kış provası yapıyoruz diyebiliriz. Kış provası var ve bu noktada şunu da ifade etmek lazım. Sağanak yağışlar İstanbul'a geliyor. Son 2 gündür sıcaklıklarda ciddi düşüşler var. 6 ila 8 derece bir düşüş yaşanması muhtemel olarak bekleniyor. Meteorolojiden bu konuyla ilgili açıklamalar da geliyor ama burada en önemlisi meteorolojinin dikkat çektiği bir nokta İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağışının geleceği. Dopdolu içeriğimizle başlayalım.

0: üzücü gelişmeyle başlayalım. Değerli izleyenler, Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuk okuduğu lisenin önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 2 sağır, 11 öğrenci yaralandı.
1: Daha 15 yaşındaydı. Liseye başlayalı sadece bir hafta olmuştu. Okula geldi ancak bu kez elinde kitap değil tüfek vardı.
2: Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı.
1: Dehşete düşüren olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Sabah saat 8 sularını gösteriyordu. 15 yaşındaki bir öğrenci henüz bir hafta önce başladığı Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek vardı. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan peş peşe tetiğe bastı. Etrafa rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralandı. 15 yaşındaki o saldırgan da koşarak olay yerinden kaçtı. Zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde ekipler okula ulaştı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İçlerinden ikisinin durumu ağırdı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
2: Yaralılarımız tedavi altında. Ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İki savcının görevlendirildiğini duyurdu. Gürlek saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki şüpheliyle birlikte anne, babası ve silahın sahibi dedesinin gözaltına alındığını paylaştı. İçişleri Bakanlığı da 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
0: Sıcak bir haber daha yaşanmıştı. Gün ortasında bunun gelişmelerine bakacağız. Ankara Yeni Mahalle ilçesinde iki kardeş, 3 kişi bir apartman dairesinde ölü bulundu. Peki bu olayın detaylarında neler var? TGRT Haber muhabirimiz Sait Kahraman'a gidelim ve bu kriminal olayın detaylarını kendisine soralım. Sait.
3: Evet, olay Ankara'nın Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Sizin dediğiniz gibi arkamda görmüş olduğunuz binanın eksi birinci katında ikisi kardeş, 3 kişi ölü şekilde bulundu. Peki nasıl olay gerçekleşti? Hemen onu da anlatalım. Gece saatleriydi ve burada silah seslerini duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Polis ekipleri bu noktaya geldi. Bu noktaya geldiğinde 3 kişinin üstünde hem silah izleri hem de bıçak izleri tespit edildi. Tabii onun ardından bunları saldıran kişi hemen ileri noktada kameraman arkadaşım Mehmet Ren de aslında o noktaya doğru gidersek sizlerle daha güzel olacak. Hemen saldırgan o noktadan ilerideki bir binaya kaçıyor ve polis ekiplerinden kaçarken binanın en üst katındaki merdivenlere saklanıyor. Tabii polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen ikna olmayan saldırgan kendi canına bu noktada kıyıyor ki geçtiğimiz saat diliminde saldırgan buradan cesedi çıkarıldı. Tabii bunların da madde etkisinde oldukları söylendi. Hemen o noktayı da sizlere gösterelim. Tabii o noktada saldırgan geliyor ve binanın içinde saklanıyor. Tüm çabaya rağmen, polislerin tüm çabasına rağmen ikna olmuyor ve maddenin etkisiyle beraber kendi canını kıyıyor. Tabii kimlikleri de belli oldu o ölen 3 kişinin. Onların isimleri de Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı olduğu belirlendi. Hemen bu noktada kameraman arkadaşım Mehmet Tren hemen gösterecektir. Dediğimiz gibi 3 kişiyi öldüren saldırgan bu noktaya kaçıyor. Polis ekiplerinden kaçıp bu binaya geliyor ve bu binanın 3. katına çıkıyor. Hemen o binayı da sizlere göstermiş olalım. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le beraber en üst katında saklanıyor ve bu binanın en üst katında kendi canına kıyıyor. Ondan dolayı da burada önceki saat diliminde polis ekipleri buraya geldi. Savcılar geldi ve burada kendi canına kıyan vatandaşı cesedini aldı ve buradan ayrıldı. Dediğimiz gibi ikisi kardeş, 3 kişi ölü şekilde bulundu ve vatandaşların ihbarı üzerine bulundu bunlar.
0: Kahraman'a çok teşekkür ederiz. Bu olayın detaylarını da, sıcak olayın detaylarını da kendisi bizlerle paylaştı. Yine gündemdeki bir önemli konuyla devam edeceğiz. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı'yla Sedat Savtak ve Emin Olcay'ın ifadelerine başvurulacak demiştik. Dün bunu açıklamıştık. Öte yandan sermaye piyasasında manipülasyon soruşturması da var. Biraz önce anlattım, 14 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlem yapılan şüpheli sayısı şu an itibariyle tam 60. Soruşturmalardaki son gelişmelere bakmak için muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar'a gidelim. Hanifi, bu iki önemli mesele Türkiye'nin gündeminde neler aktaracaksın?
4: İki önemli sıcak gelişmeyle karşınızdayım. Bir tanesi geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması. Soruşturma kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 15 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verilmişti. 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmayla ilgili ilk günden bu yana kadar tüm sıcak gelişmeleri ilk olarak Adalet Bakanı Akın Güllek X hesabı üzerinden duyuruyor. Bugün de öyle oldu. Güllek bugün yaptığı paylaşımda soruşturmanın bir özetini de gözler önüne serdi. Soruşturmada şu ana kadar toplam 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 44 isim gözaltına alındı.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 23, İzmir 26, Bursa 20, Konya 25, Afyon 24, Denizli 30, Antalya 28, Adana 31, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 26, Erzurum 21, Gaziantep 30, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 34 derece.

0: Ücretli reklamlar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve telefon hattımızda piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci, yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel, iyi günler diliyorum. Merhaba efendim.
3: Merhaba efendim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Efendim biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi Necmettin Bey, gündem yine hakikaten dolu ama isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün New York'ta BM Genel Kurulu'nda 16. kez yapacağı konuşma ile başlayalım. Evet. Çok yorum yapıldı, çok şey söylendi ama geçmişte dünya 5'ten büyüktür sözü, evet. O tespiti. Çok tutuldu, dünya bunu çok konuştu. Sizce Sayın Erdoğan neye dikkat çekecek, ne konuşacak, hangi saptamalarda bulunacak, sizi dinliyorum efendim.
3: Evet, gerçekten dünya 5'ten büyüktür sözünün bir başka versiyonunu bugün gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının günümüz koşullarına cevap vermediğini belirtti.
2: Evet.
3: Veto hakkının kaldırılması çaresinde bulundu. Bu çok önemli bir gelişme, biliyorsunuz.
2: Hı hı.
3: Yani 5 tane ülke biliyorsunuz, 5 daimi üyesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin,
2: evet.
3: herhangi biri sunulan bir karar tasarısını tek başına reddettiği zaman yürürlüğe girmesi engelleniyor. Bu çok adaletsiz bir gelişme.
2: Öbür yani, tarafta 190 küsur devlet var efendim dünyada.
3: Evet, yani 5 tane üye, 5 ülke biliyorsunuz, bütün ülkelerin komutanı konumunda yani şu anda. Yani onlara hükmediyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Bunu nasıl kabul ettiler ben anlamakta zorlanıyorum.
2: Merkeze oturmuşlar. Evet. Her şeyi kendi etrafında, kendi menfaatleri etrafında döndürüyorlar. Evet.
3: Evet. Yani işte bu veto hakkını kaldırın diyor ondan sonra. Günümüz koşullarına cevap vermiyor diyor bu gelişme diyor. Ondan sonra. Sonra bir tane üyenin bu işte mesela hayır demesine bütün ülkeler neden evet desin diyor ondan sonra. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii yapacağı konuşmada bence işte Gazze ve Filistin meselesini en önemli ağırlık merkezini oluşturacak. Gazze'de soykırım yapıyor İsrail, biliyorsunuz yıllardan beri. Dünya buna seyirci kalıyor. Filistin'in devlet olarak tanınmasını yenileyecek. Yani İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını talep edecek. Ama bence şu anda gündemin ana konusu bu. Yani veto hakkının kaldırılması. Yani dünya 5'ten büyüktür çıkışının bir başka versiyonu olarak karşımıza çıktı bu gelişme.
2: Evet.
3: Bakalım bunu mutlaka destekleyecektir. Yani bakın aslında oylama yapılması lazım hatta da. Yani Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde. Yani bir karar ortaya çıktığı zaman üyelerin ağırlığı o karar hakkında ne karar veriyorsa o geçerli olması lazım. Yani yapısının değişmesi lazım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. Bunu nasıl yapacaklar? İşte oylamaya sunmaları lazım. Oylamaya sundukları zaman da bu tablo değişecek. Tabii bunu da kabul etmek için ayrıca bir uygulama kararı gerekiyor. Yani oylamanın gerçekleşmesi için de bunun kabul edilmesi lazım. Bu 5 tane üye ülkeyi bence devre dışı bırakmak lazım hata böyle. Dünyanın geleceği bunlara bağlı. Yani herkes bütün geleceklerini, dünyanın geleceklerini bu 5 ülkeyi test.
2: BM salonundaki salt çoğunluğa bakmak lazım.
3: Evet. Yani
2: onlar ne diyorsa, elini nasıl kaldırıyorlarsa alınacak kararlar, evet. Atılacak adımlar buna göre olmalı.
3: Evet, en adaletli çözüm bu olur benim gördüklerimle. Bunu da kabul etmek zorunda kalacaklar.
2: Peki, şimdi efendim tabii bu emperyalist güçler ya da bu 5 devlet şimdiye kadar orada burada birilerine terör ya da terörist yaftası vurarak operasyonlar düzenledi, öyle devam ettiler. Evet. Evet. Operasyonlar, savaşlar, atılan adımlar hep bu yönde. Bu da hakkaniyetli değil tabii. Bu terörist kelimesine de bir şey bulmak lazım efendim aslında. Yani kim terörist, kim değil, terörist nedir? Onlar hepsi belli yani.
3: Evet.
2: Şimdi efendim Türkiye'de hiç arzu edilmeyen bir fon krizi yaşanıyor. Şimdi evet. Portföy şirketleri resmen tasarruf sahiplerini tuzağa düşürüp soymuşlar. 131 fon tasfiye ediliyor. 550 bin kişi mağdur olmuş. Soygunun, evet. Tutarı 900 milyar lira. Bu nasıl oldu, neden oldu, kim suçlu, kaybedenler, paralarını nasıl alacak? Bazı hisseler 100 kat arttırılmış. Şirket evet. yöneticileri niye yurt dışına para kaçırmış? Fon evet. varlıkları nasıl nakde dönüşecek diye bir yığın evet. soru var. Bunları evet. teker teker konuşalım. Evet. Umarım bizi aydınlatırsınız. Çünkü çok vakıfsınız, evet. konuyu takip tamam. ediyorsunuz. Tamam. Öncelikle bu tasfiye süresi neden 3 aydan 6 aya uzatıldı? Oradan başlayalım. Demin iç içe geçmiş soruları zaten yönelttim. Onların evet. üzerinde bir geçelim efendim. Buyurun.
3: Yani şimdi tasfiye süresinin bir defa 3 aydan 6 aya çıkartılması, kısa vadede nakite ulaşmak isteyen fon mağdurlarının zaman aleyhinde olsa da yani alacakları toplam para miktarı ve piyasa istikrarı açısından onların lehinde bir karar yani bu.
2: Yani geç olsun güç olmasın deniliyor ya evet.
3: Evet ama işte bu geç olmasın da aslında mahsurları da var yani zira hisse değerleri düştüğü zaman otomatik olarak bu fona para yatıranların alacakları da azalıyor yani.
2: Tabii.
3: Yani biliyorsunuz yani.
2: Ama borsanın yani, doğası, tabiatı böyle değil mi? Yani düşüyor, kazandırıyor, kaybettiriyor da
3: falan. Ama bu düşme değil, bu çöküş ya tabii ya Allah'ını söylesen. Yani
2: yok affedersiniz, ben böyle saf bir şekilde bilmiyorum ya vatandaş tabii.
3: Ama bu normal düşüşten çok farklı bu gelişme tabii. Yani hı. Sermaye Piyasası Kurulu bu hamleyi 7 tane portföy şirketinin 131 fonuna ait şirketlerin yani panik ortamında haraç mezat fiyata satılmasını engellemek amacıyla aldı biliyorsunuz. Yani 3 ayda insanlar paraya ulaşmak için tabii evet. otomatik olarak hisse fiyatları düştüğü zaman da satacaklar. Ondan sonra alacağı olan kişiler de bu yüzden büyük zararlar uğrayacaklar. Yani tasfiye biliyorsunuz yani şirketin hukuki varlığını tamamen sona erdiriyor biliyorsunuz tasfiye.
2: Evet.
3: Yani alacakları ve borçlarının tahsil edilip temizlenmesi anlamına geliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu 6 aya uzatılması ilk başta pek olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıktı ama bence şu anda pek şey değil yani bu yani uzun süre yayılması fondaki alacak olan kişilerin bence elde edecekleri paraları biraz daha düşürecek Atar Bey maalesef yani zira şu anda satış havası devam ediyor piyasada.
2: Evet.
3: Yani hala geri kalmış değil. Bu arada ziraat portföyün hesabına da geçen haftaki bu fon krizinden sonra 20 milyar lira para girmiş. Yani çok önemli bir gelişme.
2: Ziraat derken?
3: Ziraat portföy değil.
2: Ha, ziraat portföy. Evet. Çok evet, ilginç. Hakikaten öyle.
3: Ona paralar girmiş. İşte Morgan Stanley de diyor ki fondan çıkan paralar diyor Türk lirası mevduatına kaymaya başladı diyor ondan sonra. Hı hı. Tabii aslında tabii yani bu işte en büyük suçlu kim diye soracak olursanız bu işte en büyük suçlu bence vatandaşın bizatihi kendisi ya. Ya bu fonlar bir defa mevduat garantisi yok.
2: Evet.
3: Onlarda. İkincisi mevduat sigortası da yok.
2: Buyurun.
3: Yani çok önemli. Yani tabii yani sen parayı yatırdığın zaman tamamen parayı verdiğin kişinin tamamen inisiyatifine teslim etmiş oluyorsun. Yani iradesine teslim etmiş oluyorsun parayı ya. Hmm. O adamlar parayı istediği gibi kullanabiliyorlar. Sığ hisselerde alım yapıyorlar ya. Sığ hisse dediğinde evet biliyor musun? Atada yani işlem hacmi çok düşük olan hisseler bunlar.
2: Evet.
3: Yani ya bu hissede mesela siz 1000 lotluk alım yapsanız hemen fiyatı yükselir.
2: Evet evet.
3: O zaman yükseldiği zaman da herkes diyor ki aa yükseliyor diyor ben bu hisseden alayım diyor hop balıklama atlıyor üstüne.
2: Hı hı.
3: Tabii fona para yatıranlar kendilerinin hisse seçme şansı yok. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Hı. Fon istediği gibi paraları yönetiyor tabii.
2: Ya işte yani, orada evet. Sizin dahliniz orada. Yok.
3: Hayır dahliniz yok. Siz fona para yatırıyorsunuz tamamen teslim oluyorsunuz. Fon da istediği gibi elindeki parayı çarşır ediyor yani
2: i̇şte
3: kullanıyor.
2: İşte bir yurt dışına kaçırmış. Bu da tespitler arasında yani o yurt dışına kaçırmaşı da çok ilginç. Yurt dışında ne yapacak bu paralar?
3: Yani niye kaçırmış diyorsun? 2 milyar lira kaçırmış ya.
2: Evet ya.
3: Yani 40 milyon dolarlık bir tanesi 15 milyon dolar, bir tanesi 25 milyon dolar.
2: Tabii kaçırmış.
3: İsviçre'deki bankalara göndermişler. İsviçre biliyorsunuz bu yönde şaibeli bir ülke. Yani Ama son anda paralar geri getirilebilir yani. Bakın,
2: ya hayır, parayı evet, paranın kimlerden nasıl gittiği belli de, işte o banka verir mi vermez mi, siz getirilebilir, verilebilir diyorsunuz yani. Türkiye bu paraları alabilir herhalde.
3: Yani bakın işte karmaşık bir tablo ama tabii. Benim gördüğüm kadarıyla işte yani mesela şu anda İsviçre'deki geçmişte katı bankacılık sırrı imajından büyük ölçüde uzaklaştı yani şu anda. Yani suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama, nitelikli dolanıcılık ve sermaye piyasası usulsüzlüğü şüphesi içeren resmi talepler, İsviçre makamları paranın başka hesaplara aktarılmasını önlemek amacıyla hesapları geçici olarak dondurabiliyor.
2: Evet.
3: Ama siz bunu tabii talep edebilirsiniz. Yani siz ispat ederseniz bu kişilerin kanunsuz olarak bu parayı kendi sizin ülkenize gönderdiğini, o zaman da bu paraları geri alma şansınız var. Bunu elde edebilir. Ama çok uzun bir süre tabii. Yani bu ispat edilmesi birazcık zaman alacak. Çok zor yani. Bakın,
2: doğru.
3: Adam diyecek ki ben kendi servetimden gönderdim diyecek. Kendi servetinin olmadığını nasıl ispat edeceksin? En büyük sıkıntılardan bir tanesi.
2: Hmm.
3: Yani adam da ben diyor zenginim diyor, ondan sonra babamdan kaldı, anamdan kaldı. Yıllardan böyle ticaret yaptım, şunu kazandım, bunu kazandım diyor. Bunu siz fonlardan elde ettiğiniz parayı siz İsviçre'ye kaçırdın, nasıl ispat edeceksiniz? En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İşte şu anda MASAK büyük bir iş, o titizlikle bu operasyonu benim gördüğüm kadarıyla inceliyor. Yani aile yakınlarına paralar aktarılmış mı, aktarılmamış mı?
2: Evet.
3: Ve 2024 yılından beri bu yana gelen hesaplarını inceliyorlar. Yani
2: evet.
3: Son 2 yıllık hesaplarını inceliyorlar. İşte baksanıza fonu 826 milyar lira 900 milyar lira arasında, bu 131 tane fonun büyüklüğü ya. 25 milyar dolar. Yani çok büyük bir rakam yani. Yani çok önemli bir şey bu. Yani gördüğüm kadarıyla.
2: Bu fon varlıkları nasıl nakde dönüşecek o yöntemiyle?
3: Satacaklar işte.
2: Hepsini.
3: Evet. İşte fon varlık paraları nasıl alacak diye soruyorlar mesela. Yani tasfiye takımı hazırlanacak şu anda. Yani usuller netleşecek.
2: Tabii.
3: Yani yatırımcılar paraları tek seferde değil yani. Fon varlıkları nakde çevrildikçe kademeli olarak ilgili bakanlar aracılığıyla ödenecek yani bu fonlar, paralar. Yani yatırımcıların menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek işte Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından diyor yapılacak bu işler. Yani fonların elindeki tüm varlıklar tek bir günde satılmayacak. Bunu demek istiyorum ben.
2: Evet.
3: Özellikle işlem hacmi düşük veya fonda büyük paya sahip olan hisse senetlerinde ani satışların fiyatı çökertmesini önlemek için satışlar zamana yayılacak. Tabii bu zamana yayılması da yani yatırımcıları huzursuz edecek. Tabii ben seçiliyorum.
2: Doğru.
3: Yani insanlar binlerce para, yüz binlerce lira para yatırmış fonda. Bu paraları bir anda eline uçtu gitti. Bu paraları nasıl alacak?
2: Nasıl alacak? Bir de bazı hisseler 100 kart arttırılmış ya.
3: Ya işte düşünebiliyor musun? Adam hisse senedi satmak istediği zaman alıcı yok karşısında. En büyük sıkıntı da bu Atada. Yani işte onun için BIST 30 kağıdı, yani Borsa İstanbul'daki 30 tane büyük şirketi temsil eden BIST 30 endeksindeki hisselerde alım yapmak son derece sağlıklı. Niye? Çünkü siz bu hisselerde alım yaptığınız zaman istediğiniz zaman bu hisseleri satabiliyorsunuz. Yani karşınızda her zaman alıcı var. İşte hisse senedinin en büyük özelliği o Atada. Yani alıcı ve satıcının her zaman hazır ve mevcut olması lazım. Yani bu şu hisselerde alıcı yok. Satıcı yok, alıcı yok.
2: Evet.
3: Tamamen fiyatı şişiyor. Balon şişiyor, balon yani. Patladı. Yani çok büyük sıkıntı. Yani
2: hayal alemi.
3: Hayal alemi.
2: Çok ya, enteresan ya. Bir şey. Evet.
3: Ya 130 tane fonda, 131 tane fonda 450-500 milyar liralık hisse senedi varmış ya.
2: Hmm.
3: Ve bunun en az 20 kadar, %20'si sığ ve şişmiş hisselerde yoğunlaşmış. Yani 100 milyar liralık ölü hisse var şu anda. Sığ hisse var ellerinde. Yani 100 milyar lira çok büyük rakam tabii. Ya.
2: Tabii. Şimdi doğru, soygunun tutarı sanıyorum 900 milyar lira. Toplamı değil mi?
3: Evet, toplamı o kadar. Evet, toplamı o kadar. Evet, öyle diyorlar.
2: Ya.
3: Yani benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu işte geç kaldığı söyleniyor Hatta Bey. Bakın evet. AK Parti de suçladı biliyorsunuz. Akşam bir şey yayınladı, bildiri yayınladı AK Parti'den. SPK'yı resmen suçladılar. Yani diyorlar ki düzenleme neden zaman aldı diyorlar. Kriz 8-9 ay önce hem Mehmet Şimşek uyarmış fonları hem de SPK uyarmış. SPK da uyarmış. Fakat uyarmak da kalmış sadece. Yani uygulamaya geçmemiş. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar eğer o zaman harekete geçseydik panik satışlar yaşanırdı. Ya şimdi de panik satış yaşanıyor. Hayret bir şey ya.
2: Yani evet o bahaneye sığınıyorlar.
3: Bunun altyapısını hazırlasana sen değil mi? Yavaş yavaş yani ayrancı katırlarını ürkütmeden sen bu işi yapsana yani değil mi? Yani birdenbire hop patlak piyasaya girip de kararını açıklarsan tabii herkes panikler. Değil mi yani?
2: Doğru.
3: Yani bunu engellenebilirdi bakın ben size söylüyorum. Hı hı. Zira bu fonların yapılarıyla ilgili bir soruşturma açılabilirdi fonlar. Tamam mı? Kuruluyor fonlar. Sen bu hisseleri neden topluyorsun? Nasıl topluyorsun? Hangi hisseleri alıyorsun ondan sonra? Yatırımcıya neden güvence vermiyorsun diye. Tabii gölge bankacılık Asabe yapılan bu yani. Gölge bankacılık dediğim bu. Yani evet. Bankacılık adı bankacılık ama gerçek bankacılığı gerçekleştirmiyorlar ya. Mevduat garantisi yok ya. Öyle saçma şey mi olur değil mi yani?
2: Tabii.
3: Adam mevduat sigortası yapamıyor adam ya. Yani öyle şey olur mu? Böyle saçma şey olur ya. Sen parayı topluyorsun. Resmen kumar oynuyorlar adamlar ya. Tabii aslında var ya tabii yani bu işte hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani bu bizim vatandaşımız maalesef çok açgözlü ya. Hakikaten yani hiç karın gözü doymuyor vallahi billahi ya. Yani bu adamlar böyle ufak tefek paralarla büyük paralar kazanacağım diye böyle hep hayal dünyasında yaşıyorlar.
2: Evet. Bütün mesele o. Hayalcilik efendim.
3: Hayalcilik. Ondan sonra
2: realist değiliz yani.
3: Şu kadar para kazanacağım, bu kadar para kazanacağım diye bulutların üstünde uçuyor. Ondan sonra şakkada kafası duvara çarptığı zaman da aklı başına geliyor ama işten geçmiş oluyor.
2: Niye böyle olduk? Nasıl olduk efendim? Hayal yani, bu efendim. Bazen hep söylüyorlar ya hayaliniz kadar yaşarsınız ama kardeşim bir evet. Gerçeklilik denen bir şey de var ya.
3: Yani öyle şey mi?
2: Ben de akşama kadar bir sürü hayal kuruyorum efendim yani.
3: Evet yani insan hayal kurduğu müddetçe yaşar diyorlar ama yani bu yaşamak tabii hayal dünyasında değil gerçek dünyada gerçek olması lazım.
2: Ya.
3: Mesela MSCI en sistem var biliyorsunuz dünyada Morgan Stanley'in kurmuş olduğu evet. Sistem var. Bu sistem 7-8 ay önce şeyi uyarmış yani SPK'yı uyardı ondan sonra. Yapılan bu işleri engelleyin dedi ondan sonra. Yanlış işler yapılıyor dedi.
2: Tabii sonra. Yol ve yöntem gidilen yol ve yöntem yanlış diye ikaz evet. Etmiş herhalde doğdu.
3: İkaz etti. Sizin sistemden sınıf düşürürüm dedi. Lig düşürürüm dedi. Korktular. Korktuktan sonra da ortaya bu manzara çıktı.
2: Maalesef.
3: Ama benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani borsa bu işte çok büyük yara aldı tabii. Yani Türkiye'nin en geniş, en güzel, en gerçekçi bir para piyasasıydı Borsa İstanbul. Büyük yara aldı. Büyük itibar kaybetti.
2: Onu da konuşacağız. Evet. Ciddi bir şekilde yani bir adeta gümledi ve fakat bankacılıkta bir şeyiyle o bankaların hisseleriyle şu anda bir toparlandı. Şimdi efendim 550 bin kişi mağdur olmuş. Evet. Yani bu yarım milyon insandan bahsediyoruz.
3: Yarım milyon insan 4 ile çarpın mesela.
2: Ha tamam pardon yani. Evet bravo. 4 ile çarpacaksınız. Buyurun.
3: 2 milyon kişi. Onların akrabaları da var. Akrabaları da katarsan. Çok büyük kitle etkilendi Atar Bey bu işten yani. Çok büyük yere aldılar. Tabii en büyük sıkıntı da şu yani. Hükümeti diyorlar bu işten neden önlem alınmadığı şekilde.
2: Buyurun.
3: Suçlamada bulunuyorlar.
2: Ayağı taşa değen değil mi efendim? Yani hükümet maalesef. Diye bağırıyor ama öbür tarafta da hayallerimizin peşinde koşturuyoruz.
3: Evet yani bu maalesef böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız.
2: Şimdi
3: fakat bu evet.
2: Buyurun. Şimdi yeni bir borsa şeyi gerekmiyor mu kanunu ne derseniz deyin. Yeni bir düzenleme gerekiyor herhalde. Bunun yok, bir borsa, an önce borsa, meclisten çıkması evet. Lazım. Yani borsa sizin gibi piyasa uzmanlarının da böyle aktif piyasadan sahada olan insanların da görüşleri alınarak efendim işte yeni yasama gelindi. Evet işte borsa bundan sonra bu bu esaslara göre çalışacak ya da yoluna devam edecek dense evet. Daha iyi olmaz mı efendim?
3: Evet, iyi olur. Tabii ki iyi olur Ata Bey. Yani bakın ben size söylüyorum. Mesela bu fon krizinin yaşanmış olması, bu Borsa İstanbul'da işlem gören bir sürü sağlam hisse, şirket hisselerinde etkiledi yani.
2: Evet.
3: Onlar mesela hiç hakları olmadığı halde zarara uğradılar.
2: Maalesef.
3: Yani adamlar bir sürü ihracat yapıyor, ondan sonra ticaret yatırım yapıyor, ondan sonra üretim yapıyor. Para kazanıyor ama kendi şirketinin değeri birdenbire düşüşe geçti. Neden? Bu fon krizinin etkisinden dolayı düşüşe geçti. En büyük sıkıntı da bu. Yani bu aslında bu fonlarla ilgili bir tepeden tırnağa yepyeni bir düzenleme yapmak lazım.
2: Evet.
3: Yani bakın ben size söylüyorum. Yani bu fonları herkes istediği gibi fon kuramayacak. Fonları istediği gibi yönetemeyecek. Tamam mı? Yani bunları bir şeye sokmak lazım. Yani hizaya sokmak lazım Ata Bey.
2: Evet.
3: Baksanıza ya 2 milyon 500 bin kişiyi etkileyen bir hareket bu. Yani çok büyük bir potansiyel taşıyor Borsa İstanbul neresinde evet. Bu gelişme. Yani bunu mutlaka bir çözüme kavuşturmak lazım. Dünyadaki örneklerini almak lazım Ata Bey. Yani dünyada nasıl yapılıyor? Nasıl
2: i̇şte diyorum tamamen de. Bence sahada görünen neyse, sahada nasıl oynanıyor, işte sizin gibi bir efendim böyle piyasayı takip eden, sahayı takip evet. edenlerin görüşleriyle bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınız çok anlamlı. Evet. En az 3 defa evet. okudum yani anlamak abi. Adına hakikaten. Siz yıllardır aktif olarak bu piyasaları da takip ediyorsunuz. Bunlar çok evet. önemli. Yani yeni bir şey ortaya koymak lazım. Belki Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz ama yani evet. borsalar göz önünde. Evet.
3: Yani bu fonlar var ya, aslında fonlar bir sürü alanda yatırım yapabiliyor tabii. Yani sadece hissesini de alıp satmıyorlar, tamam
2: evet.
3: mı? Yani konut sektöründe konut alıyorlar, ondan sonra döviz sektörüne giriyorlar, döviz alıyorlar, döviz pozisyonu açıyorlar, altın pozisyonu açıyorlar. Yani çok çeşitli alanları var bu fonların ama bu sıfır fonlar nedense kendilerine en kolay yolu seçmişler benim gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu vatandaşı en kolay soyacakları yöntemi belirlemişler. Bu yüzden bu tablo çıktı ortaya. Aslında fonlar gerçek görevlerini yerine getirmiş olsalardı bu fon krizi yaşanmazdı. Yani adamlar bütün aldıkları paraların büyük bir bölümünü hep bu sıfır hisselere yatırmışlar. Sen ne sıfır hisse yatırıyorsun ya? Altın alsana, döviz alsana, konut sektörüne girsene.
2: Ha, konut yani? Sektörü çok önemli tabii.
3: Tabii ya. Tabii
2: vatandaş ya. Da güveniyor, bak girecek, ev de lazım, inşaat da lazım. Ya tabii o de. Konuda yani az kazanırsınız belki ama çok sağlam bir şey var, yol yöntem var orada.
3: Yani fonlar paraları bu çeşitli alanlarda değerlendirebilirlerdi.
2: Tabii.
3: İstedikleri gibi. Ama nedense bu yolu seçmişler çünkü bu yol en kolay yol. Ve en kısa sürede sonuca ulaştıran bir yol.
2: Tabii.
3: Bu yüzden çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştık.
2: Hemen köşe yani, dönmece istiyoruz, evet.
3: Evet, yani bu fon krizini benim gördüğüm kadarıyla mutlaka bir hale yola koymak. Tepeden tırnağa hepsinin yenilenmesi lazım. Yepyeni bir şekil verilmesi lazım Ata Bey.
2: Peki.
3: Fon krizi, fon sistemine, evet.
2: Disiplin şart, evet. Şimdi efendim Borsa İstanbul haftaya satışla başladı ancak kapanışa doğru bankalara gelen alımlarla yani artıya geçti. Piyasada panik havası kayboldu mu? Yabancı yatırımcıların tutumu nasıl? Siz biraz ipuçları verdiniz ama bu konuyu konuşurken şimdi bunu yeniden bu tahlilleri sizden alalım efendim.
3: Şimdi Borsa İstanbul biliyorsunuz bu işten tabii etkilendi yani ister istemez etkilendi. Mesela özellikle factoring sektörü yani finansal kiralama sektörü.
2: Evet.
3: Bu işte en yoğun satışların yapıldığı odak noktası haline geldi. İşte biliyorsunuz mobilya sektörü etkilendi, enerji sektörü, turizm sektörü etkilendi. Yani borsanın devre kesicileri uygulayacak kadar sert düştüğü bir günde bankaların pozitif ayrışması tamamen güvenli limana kaçış olarak değerlendiriliyor tabii. Yani bankalar Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında biliyorsunuz.
2: Değil mi?
3: Yani SPK'nın fon tasfiye süreçleri ve portföy sınırlamalarına yönelik getirdiği yeni kurallar yani fonların sığ ve riskli yan tahtalardan çıkıp hızlıca en likit, derin ve kurumsal hisselere geçmesini zorunlu kıldı. Yani bankalarda bu işte en büyük rol oynuyor biliyorsunuz. Fakat bugün de tekrar bir düşüş var. Yani hala 13.270 puan endeks. 13.000 puan üzerinde tutulması önemli aslında ama şu anda insanlar pek alım yapmakta çekiniyorlar tabii.
2: Müteredit, yani evet. Zaten Türk yatırımcı borsaya biraz böyle nazlı. Yani son iki buçuk yıl bile olmadı. Yavaş yavaş alıştık biz. Evet. Bir de bu patlak verince ister istemez psikolojik bir şey var.
3: Evet. Dengesi bozuldu. Yani itibar evet. kaybetti tabii. Yani evet. güveni azaldı. Borsaya olan güven azaldı. Bu yüzden de en büyük sıkıntı da bu. Yani oradan çıkan para nereye gidiyor? Bir kısmı dövize gidiyor. Baksanız işte Merkez Bankası 5 milyar dolar daha satmak zorunda.
2: 4 ile 5 evet. milyar dolar azalıyor hakikaten her hafta değil mi?
3: Her hafta.
2: Buyurun.
3: Tabii azalmasındaki en etkenlerden bir tanesi döviz talebinin artması, bir de altın fiyatlarındaki düşüş. Altını da söyleyeceğiz biraz önce, konuşacağız biraz sonra.
2: Evet, o altını konuşmayalım, kaçırmayalım efendim. Altın önemli.
3: Altın rezervlerindeki altın fiyatlarının düşmesi rezervlerdeki değerini de düşürüyor tabii otomatik olarak. Hmm. Bu yüzden Merkez Bankası'nın rezervleri 173 milyar dolara kadar gerilemiş vaziyette. Yani benim gördüğüm
2: kadarıyla... İyi ki bir Merkez Bankası'nda para var diye insanın aklına zaman zaman geliyor. İyi ki rezervleri fena değil, bak müdahale ediyor. Eskiden böyle değildi, sürüklenip gidiyorduk. Şimdi müdahale ediyor, paraya ihtiyacınız mı var, döviz mi almak istiyorsunuz, buyurun diyorlar. Ve piyasaya bu dövizi şey yapıyorlar, kullandırıyorlar. Ama aman aman da öyle kazandırmıyor herhalde. Yani bence döviz alıp kazanma vakti geçti artık yani.
3: Hayır, döviz almaktaki en büyük etken güvenli liman olmasından dolayı tabii.
2: Yani tabii bir... alıyor cebine koyuyor. Ama evet, sonuçta yani, ne kadar kazandırıyor, eskisi gibi değil yani.
3: Eskisi gibi kazandırmıyor. Enflasyonun altında şu anda dövizin evet. artış ama yani başka sığınacak bir alan yok tabii. Yani dövizden bütün dünya aslında dolara dönüyor. Bakın dolar bugün değer kazanıyor dünyada. Niye? Amerika yüksek enerji fiyatları dolayısıyla Amerika'da enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği zaman Amerika'da faizler artıyor. Faizlerin artacak olması tabii otomatik olarak altını etkiliyor. Altını aşağı çekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla.
2: Tabii.
3: Yani şu anda dolara büyük yöneliş var. Bakın dolar endeksi 100.50 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Çok çok yüksek bir rakam bu. Yani insanlar da ben ne yapayım ne alayım diye mesela siz karanlık şeyde bir karanlık bir orada bulunuyorsunuz. Bir mum ışığı yanıyor, mum, tamam mı? Hemen mum ışığına doğru yönelirsiniz. Mum ışığını yakan da döviz. Ondan sonra ona hemen yöneliyorlar, hemen döviz alıyorlar. Fakat aldıkları dövizi de kısa süre sonra satıyorlar. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bu panik havası. Yani ortada bir panik havası var. Yani insanlar ne yapacaklar?
2: Biraz sağlıklı düşünememe ya da analiz yapmama.
3: Tabii. Yani panik havasında insanlar ister istemez şey yapıyorlar. Yani güvenli limana koşuyorlar, döviz alıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla döviz almalarındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Hem dolar dünya para birimi karşısında değer kazanıyor. Bir de şey var, yani insanların başka sığınacakları alan kalmadı Atabe. Yani altın alıyorlar, altında dolarları tespit edildiği için altında düşüyor. Hisse senetlerindeki tablo ortaya çıktı, işte görüyorsunuz. Parayı nereye yatırsın? Bir tek mevduat kalıyor. Mevduata yatırdığı zaman da uzun süre beklemesi lazım Atabe. Yani bu parayı almak için en az 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene beklemesi lazım. Bu kadar beklemeye de tahammülü yok insanların, biliyorsunuz. Bu yüzden de ortada kalmakarışık bir tabloyla yaşıyoruz.
2: Tam böyle sakin olma, sükunet hali aslında evet. geçerli. Evet. En büyük yatırım o da. Ama biz sıcakkanlı bir milletiz. Ve hemen böyle pırpır deriz ya. Tam böyle evet. biraz bir sakin olmak lazım. Anlamak lazım. Anlaşılması lazım. Önünüzü göreceksiniz. Ona göre adım atacaksınız. Dediğiniz gibi şu o psikolojiyle, o heyecanla aslında ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Biraz o hava var ama sükuneti tavsiye evet. etmek lazım. Bilmem evet, katılırsınız bana.
3: Doğru söylüyorsun. Doğru. Çok doğru söylüyorsun. Evet, bakın ya, biraz önceki gelişmeyle
2: ilgili birilerinin çıkıp biraz sakin demesi lazım. Bu da liderlik kafası gerektiriyor. Evet, bu evet. da herkeste olmaz. Toplumda 1000 kişide birisi doğru. bazıları da farkında değil. Ya sakin olun arkadaşlar, durun bir doğru. dakika falan demesi lazım.
3: Ama işte sakin olmak için insanları birazcık yani şey yapmak lazım. Yani
2: evet.
3: bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak lazım. Biraz önceki gelişmeyle ilgili bir en son gelişmeyi aktarayım ben.
2: Buyurun.
3: Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK var biliyorsunuz.
2: Evet.
3: MASAK Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık dev transferini işleme karşılık gösterilen 40.9 milyon ya 41 milyon doların hemen hesaba geçmemesi ve bu tutarın sadece ileri bir tarihli bir taahhüt niteliğinde bulunduğu tespit etmesi yüzünden durdurmuş.
2: Buyur.
3: Yani özetle diyor ki Masak, yani karşılığında nakit döviz bulunmayan ileri vadeli bir taahhüde dayanarak yurt dışı bağlantılı bir hesaba tek seferde 2 milyar lira aktarılmaya çalışılması diyor. Yani ceza soruşturması altındaki riskler de göz önünde bulunularak emniyet tedbiri olarak bu işi almış vaziyette. Hmm. Tabii bu adamlara sormak lazım. Sen bu 2 milyarları neden dev transfer kararı aldın diye sormak lazım bu adamlara. Aslında Atabey, olay o kadar çok kısa süre...
2: Sizce neden? Yani aklınıza ne geliyor hakikaten? İşin perde arkası mutlaka vardır. Bir düşünce vardır. Bir şey mi kurtarıyoruz? Hani direkt söyleyeyim.
3: Parayı kaçırıyorlar Atabey işte. Bakınız da yani yurt dışına parayı göndererek kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Rezalet ya. Yani bu fon olayı var ya, o kadar kısa süre içerisinde o kadar büyük bir alanı etkiledi ki, bakın hangi taşı kaldırsının altından bir türlü Çapanoğlu çıkıyor ya. Yani bir sürü AK Parti'ye yakın olan kişiler de bu işin içine bulaşmış vaziyette. Baksanıza bir sürü profesörler var, bilmem neler var, şunlar var, bunlar var. Yani utanıyorum ya bunları söylemeye. Hakikaten ya, vallahi billahi ya. Senin paraya mı ihtiyacın var, ünvana mı ihtiyacın var, neye ihtiyacın var? Hepsi var sende ya. Sen de bu açgözlülük neden kardeşim ya? Hayret bir şey ya. Yani insanın nefsi var ya, hakikaten dünyayı versen doymaz derler de. Çok doğru bir tespit aslında atarlar. Yani bu adamlar Türkiye'yi kendilerinde rezil ettiler. Bu temsil ettikleri kitleye de büyük leke sürdüler. Yani bu adamları gerçekten yani ortadan kaldırmak lazım.
2: Affedersiniz. Onu Putin yapar. Biz yapamayız da. Putin biliyorsunuz bunları temiz bir şekilde
3: yani bu olay çok dallanıp budaklanacak Atabey. Bakın ben size söylüyorum.
2: Bence
3: yani
2: de öyle ama Adalet Bakanı da çok kararlı. İçişleri Bakanı da kararlı.
3: İnşallah yani çalışmalarına karşılarına engel çıkmadan devam ederler yani benim gördüğüm kadarıyla.
2: İnşallah çıkmaz. Yani kim etkilenecekse, nereye kadar varacaksa, bu sözler hep söyleniyor ya. Yani evet, ne olacaksa olsun kardeşim.
3: Karşı çıkanlar da bu işe ortak olmuş olur. Hatta da yani öyle şey mi olur ya, ama sen de neden karşı çıkıyorsun diye adama sorarlar.
2: Evet.
3: Sen bu işi niye engellemeye çalışıyorsun? Senin bu işte bir çıkarın var değil mi derler o zaman. Adama.
2: Tabii. O çıkıyor ortaya zaten.
3: Hadi cevap ver derler. Rezil olur, biter gider.
2: Tabii.
3: Böyle bir kimse karşı çıkamaz şu anda gerçekten Atay Bey. Yani bu işe mutlaka başladığı gibi sonuna kadar gitmek zorunda. Kim bu işe bulaşmışsa Atay Bey hesabını versin, tamam mı? Aslında bu adamların bütün ellerindeki mal varlıklarının hepsi dondurulup el konması lazım Atay Bey.
2: Devredeceksiniz efendim, hazinemizin zararları var. Bakın her gün 4 ile 5 milyar dolar arasında parayı piyasaya sürüyorsunuz. Evet.
3: Evet, yani bu hepsi hazineye kalması lazım. Tabii bu işte mağdur olanlar da kendi yaptıkları hasarın bedelini ödeyecekler tabii. Yani maalesef. Yani ben bu herkes suçlu demiyorum ama yani sen bu cenderenin içerisine girmişsen, tamam mı? Kendini garantiye almadan bu işe girmişsen ve bu işte de sonuçta bir korkunç bir tablo ile karşılaşmışsan, bunun bedeli senin kendi iradene aittir. Yani bakın ben
2: söyleyeyim.
3: Yani kimseyi suçlama. Sen kendi hür iradenle bu fona para yatırdın mı? Yatırdın. O zaman sonucuna katlanacaksın arkadaş. Yani istediğin kadar ağla. Tamam mı yani?
2: Onların da sabretmesi ve sakin davranmaları gerekiyor. Evet.
3: Sakin. Ne kadar sakin olursa olsun. Kazandıkları gitti. Hı-hı. Aslında çok güzel bir söz var Atabey. Tamam mı? Paranın nasıl kazanıldığı, nasıl kaybedildiğinden ortaya çıkar derler. Tamam mı?
2: Ne diyorsunuz yani, ya?
3: Evet, muhteşem bir söz bu. Ben çok severim.
2: Bu yani ekonomistlerin söylediği bir sözdür.
3: Hayır, değil.
2: Öyle mi efendim? Evet. Nasıl kazandıysan öyle kaybedersin ya da, değil mi efendim?
3: Paranın nasıl kaybedildiği, nasıl kazanıldığından belli olur diyorlar.
2: Ha, kaybedildiği, evet.
3: Evet.
2: Haydan yani geldi, hoya gitti diye bir laf var Anadolu'da.
3: Evet, aynen öyle. Yani siz paranızı sağlam yollarla kazanmamışsınız bu serveti diyorlar. Paranız çarşı olur gider diyorlar, tamam mı?
2: Evet.
3: Çarşı olarak giden paranın nasıl kazanıldığı bellidir diyor. Yani sağlam temellere dayanmıyordur diyorlar, tamam mı sen para? Helal para değil diyorlar yani, helal para değil. Helal para her zaman korunur. Tabii. Bakın ben size söylüyorum.
2: Evet, helal yollarla
3: Ama haram para her zaman
2: somut uçar yollarla gider. Gerçekçi yollarla kazandığınız size kalıyor. Bravo.
3: Evet, herkes uçar gider diyorlar.
2: Vallahi öyle ya, hakikaten evet. Ya. Şimdi efendim biraz ucundan girdik ama biz gene onu da bir son olarak konuşalım. ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı altını beklediği gibi baskılamadı. Ons 4.350 dolar seviyesine taban yaptı. Bu gelişmede Brent petrolün 99 dolara gerilemesi mi etkili oldu? Yoksa yıl sonuna kadar Amerika'da tek bir faiz artışına gidilecek olması mı? Çift değil bak, tek bir faiz artışına dünden beri konuşuyoruz. 6.800 liralık 24 aya külçe altın da yani alım seviyesi oluştu mu? Bunu da dinleyicilerimiz soruyor zaman zaman dünden beri gelen sorularda. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet. Bunu bir bize toparlayın lütfen efendim.
3: Yani Amerika ile İran arasında gerilim biliyorsunuz bir türlü sona ermedi. Fakat önemli olan şu, petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti bugün işte. 99 dolara kadar gerilemiş vaziyette Brent petrol. Yani petroldeki düşüş de işte şeyden kaynaklanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu Pezeşkiyan'la Trump'ın arasında yapacağı görüşmeden kaynaklanıyor. Bir şey yapacaklar diyorlar ondan sonra. Uzlaşma zemini bulacaklar diyorlar. Yani Amerika vazgeçecek tabii. Yani İran Hürmüz Boğazı'ndan vazgeçmesi lazım. Daha önce de söyledim biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırdığı zaman bütün olay bitecek. Ama bu arada tabii kendisini Amerikan halkına karşı nasıl haklı gösterecek? Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Trump'ta baksanız da işte Amerikan medyasına bir ambargo uyguladı ondan sonra.
2: İran medyasına öyle mi?
3: Amerikan medyasını engelledi.
2: Ha o var da bir de İran medyasını da kabul etmemişler. Gazetecileri Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı gelecek ekibi herhalde kabul etmemişler. Orada da bir şey var. Daha doğrusu şey vermemişler. Ne diyorsunuz? Vize vermemiş.
3: Vize vermemiş.
2: Evet buyurunuz efendim. Öbür tarafta yani, tabii Amerika'da da bir ambargo var. Evet.
3: Ambargo var. Trump'ın üstünde halk nezdindeki itibar %32'ye kadar düşmüş vaziyette. Buyur. Son derece düşük bir destek bu. Yani hem temsilciler meclisini hem de senatoyu kaybedecek arası seçimlerde. Tamamen topalları dök olacak. Yani bir de şu anda şeyi konuşuyorlar. Amerika'daki bakın demokratlar azil sürecini işletmeyi konuşuyorlar. Yani Trump'ı Amerika'yı diyorlar dünyanın en sorumlu ülkesi haline getirdiği için diyorlar. Bu başkanı arz edelim diye bir tasarı.
2: Sorumlu mu efendim? Sorumlu ülke.
3: Tabii sorumlu ülke şu anda. Ha, sorumlu. Bütün dünyanın altını üstüne getirdi. Bak tarife uyguladı bilmem ne yaptı yok. Venezuela'yı ele geçirdi yok. Grönland'ı ele geçireceğim dedi bilmem ne yapacağım dedi. En büyük sıkıntısı şu. İran'da savaşa girdi. 7 aydan beri devam ediyor. Hiçbir sonuç elde edemedi. Ama enerji krizini ortaya çıkarttı. Bütün dünyanın altını üstüne getirdi ekonomilerini Atay Bey ya.
2: Evet.
3: Yani 65-70 dolardaki Brent petrol 100-120 dolara kadar çıktı ya. Böyle şey mi olur ya? Hep bu senin yaptığın yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Yani Trump bu işte sorumlu sensin ya.
2: Halbuki barış demiş gelmişti evet.
3: Ya barış demiş gelmişti. Yalan. Hepsi yalan. Hepsi İsrail'in tahrikinden kaynaklandı.
2: İsrail'de yanlış yönlendirdi maalesef. CIA'nin bu savaşta aslında dahli yoktur. Yani Mossad istedi, İsrail istedi diye çok ciddi yorumlar var. Evet.
3: İsrail niye ele geçirdi? İşte biliyorsunuz Epstein belgeleri ele geçirdi ya işte Trump'ın yaptığı rezaletler. Gençliğinde yani yaptığı fuhuş rezaletleri bilmem neleri. Elimde görüntüler var ben bunları yayınlarım dedi. Trump'ı da ikna etti. Mecburen peki demek zorunda kaldı Trump bu saldırıya. Ama sonuçta ne oldu? Bu işte sonuçta en son kazanan silah üreticileri oldu tabii ya.
2: Evet.
3: Yani dünyanın silahını ürettiler. Dünyaya da silah sattılar. Amerika kendi kazançlarını hep silah satışından elde etti. Son derece yanlış bir politika. Şu anda altın için benim gördüğüm kadarıyla hala alınabilir atar. 6.760 lira şu anda 24'den küçük hatırlıyorum. Yani iki tane faiz indirimi arttırımı bekleniyordu. Şu an 1'e düştü. Bu önemli gelişme bu. Bir de Brent petrolde düşüş başladı mesela 99 dolara kadar geriledi. Artık Amerika'da motorinin galonu 6.60 dolara çıkmış. Çok yüksek bir rakam. Amerikan halkı inliyor şu anda tüketiciler. Çok kötü vaziyetteler. Bunu mutlaka petrolü düşürmesi lazım. Petrolü düşürmesi için de İran savaşını sonlandırmak lazım. İran savaşı bittiği andan itibaren petrol 70 dolardı Atatay. 70 dolara düştüğü zaman da hem bizim Merkez Bankamız rahatlayacak hem de bütün dünya Merkez Bankaları rahatlayacak. Zira herkes faizi arttırmak zorunda kaldı. Bakın Avrupa arttırdı. Japonya 18 yıl sonra faiz arttırmak zorunda kaldı. Amerika faiz arttırıyor. Faiz arttırmak demek ülkelerin büyüme hızının düşmesi demek. Küçülen ülke mutlaka sıkıntı çeker. Halklar sıkıntı çekerler. Bence şu anda petrol fiyatlarının düşüş altını mutlaka etkileyecek. Altın yeniden 4500-5000 dolara kadar çıkabilir. Bakın ben size söylüyorum. Yani 7000-7500 liraya kadar 24 ayak ülke altına gramı yükselebilir. Şu anda alım yapsın diyorum yatırımcılar. Yani bu tabii benim söyleyeceğim tavsiye niteliğinde bir şey. Yani kesin olarak ben bunu söyleyemiyorum ama.
2: Hatta eğer yani cumhurbaşkanları anlaşırlarsa İran ve Amerikan cumhurbaşkanı.
3: Mutlaka anlaşacaklar. Mutlaka anlaşacaklar. Yani Amerika isteklerinden vazgeçecek. Yani yaptırımlardan vazgeçecek. Vazgeçmek zorunda kalacak şu anda gerçekten. Yani çok büyük bir sıkıntı içerisine girmiş vaziyette Trump. Yani hep danışmanlarının yanlış yönlendirmesiyle bu araya geldi biliyorsunuz.
2: İlan etsinler efendim, Amerika'da kazandı, İran'da kazandı diye bir İran'da işte. Bulunsa biz de kazandık, İran desin hayır biz kazandık efendim, işte öyle ortada.
3: Evet, yani iki tarafta kendini kazandı ilan ederek.
2: İlan ediversinler evet.
3: Bu işi sonlandıracaklar. Baksana da yani çok şey bir tablo var ortada. Yani çözülmesi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıyayız Zafer Bey. Yani bu Orta Doğu'da ister istemez vazgeçmek zorunda kalacaklar. Herkes kendine bir çıkar yol bulmaya çalışıyor. Baksanıza işte Amerika, Trump diyor ki İran'ı diyor ekonomik açıdan çökerttim diyor, ondan sonra halk rezil vaziyette diyor. Ama istediği bir türlü gerçekleşmedi. Yani ekonomik açıdan bunalıma giren halkın yönetime karşı isyan etmesi lazım değil mi? İsyan etmiyorlar. Ama
2: evet,
3: şu anda,
2: yani İran'da o savaş anda, onları aslında bir şey yaptı, kenetlettirdi.
3: Bir de İran'ı şu anda artık Pezeşken yönetmiyor. Tabii Cumhurbaşkanı Pezeşken yönetmiyor. Devrim muhafızları ordusu yönetiyor. Yani devrim muhafızları ordusu.
2: Sanki darbe yapılmış, darbe yönetiyor.
3: Evet. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu iş sona doğru geliyor Atabey. Yani bir aylık bir zaman kaldı biliyorsunuz Amerika'daki seçimlere.
2: Evet.
3: Bunu mutlaka sonlandırılması lazım. Herkes kendisine bir çıkar, bir zafer elde ettiğini ortaya koyacak bir gelişmenin arkasına sığınmak.
2: Bu nedenleri, o zaferin ne olduğunu da açıklasınlar efendim. Dünya, biz de dinleyelim, aktarırız efendim. Sevgili dinleyicilerimizle paylaşırız efendim.
3: Evet.
2: O zaferlerin iddialarını.
3: Evet. Efendim.
2: Efendim çok teşekkür ederiz Sayın Batıral. İyi günler diliyorum efendim bugün için.
3: Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel konuğumdu. Günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık efendim.
1: Burası TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bir

0: gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu mesajıyla paylaştığı yapay zeka destekli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

0: Gün ortasıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. O sıcak ve üzücü gelişmeyle başlıyoruz gün ortasına. Manisa'da bir kişi lisenin önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde yaşandı. Sabah 08 sularında bir kişi okulun önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 2 sağır toplam 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. 2011 doğumlu olduğu ve 9. sınıfa gittiği belirlenen saldırgan ve ailesi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olaya ilişkin polisin geniş çaplı incelemesi devam ediyor. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları olan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
1: Aynı dairede 3 kişi ölü bulundu. Üstünde de bıçak ve silah yaraları vardı. Polis failleri belirlemek için harekete geçti. Esrarengiz olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. Bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı polis harekete geçirdi. Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ölenlerin kimliğini kısa sürede tespit etti. Hayatını kaybedenlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı olduğu anlaşıldı. 3 kişinin vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Forex soruşturmasında şebekenin çalışma sistemi gözaltına alınanların çalışanların ifadeleriyle ortaya çıktı. 30 sayfalık ifadelerde yabancıların yüksek kazanç vaadiyle nasıl sisteme çekildiği ve milyonlarca dolarlık vurgunun nasıl yapıldığı anlatıldı. İşte dosyaya giren çarpıcı detaylar.
2: Sana söylemediler mi çekmeyeceksin?
3: Bana engel olma.
2: Sana söylemediler mi çekmeyeceksin?
1: Milyonlarca dolarlık vurgun, İsrail bağlantısı, peş peşe itiraflar, Forex dosyasında 133 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hedefte yabancılar vardı. İddiaya göre sistem sosyal medyadaki Forex

0: ve kripto yatırım reklamlarıyla başladı. Bilgilerini bırakan yabancılar çağrı merkezlerinden arandı. Yüksek kazanç vaadiyle yatırıma ikna edildiler. Milyonlarca dolarlık vurgun yapıldı. İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası forex dolandırıcılığını Türkiye'de yürüten şebekenin gözaltına alınan 3 çalışanı konuştu. 30 sayfalık ifadelerinde sistemin nasıl işlediğini tek tek anlattılar. Çarpıcı detaylar soruşturma dosyasına girdi. Sistemin en dikkat çeken noktalarından biri çalışanlara verilen primlerdi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre daha fazla kişinin sisteme dahil edilmesi için çalışanlara bonus ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerin izinin sürülmemesi için kripto hesapların kullanıldığı öne sürüldü. Finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir sistem uygulandığı belirlendi. İsrailli patronun özel şoförünün araçla iş yerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı. Dosyaya giren bir başka ifadede 200 bin euroluk dolandırıcılık iddiası yer aldı. Bir mağdurun 200 bin euro yatırmaya ikna edildiği, parasını çekmek istediğinde ise kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırılarak hesabının sıfırlandığı anlatıldı. İddiaya göre mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından şüpheliler aptal olmasaydı diyerek mağdurla alay etti. Olayın ardından çalışanlardan birinin tehdit edildiği, tehditte bulunan kişinin çalışanın evinin önüne kadar gittiği de ifadelerde yer aldı. Gözaltına alınan 133 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 56 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi. 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
1: Ve fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası başlatıldı. 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonla birlikte adli işlem başlatılan şüpheli sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Gürlek, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi.
0: Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası geldi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki şüpheli işlemler mercek altına alındı. Piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son operasyonla birlikte soruşturmada adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a yükseldi. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.
2: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.
1: Değerli izleyenler, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Baskınlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. 162 şüpheli gözaltına alındı.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Zehir tacirlerinin kirli düzeni yıkılıyor. Onlarca şüpheli yakalandı. Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi.
3: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de 8 iş yeriyle 5 vale noktasına baskın yapıldı.
4: Aç yürü!
0: Adreslerdeki aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. 130.500 liraya el konuldu. 160 şüpheli gözaltına alındı. Yakıt deposu zehir zulasına döndü. Tırda 224 kilogram sıvı uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri bir tır operasyon düzenledi. Seyir halindeyken durdurulan araçtan narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı uyuşturucuya el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri anlatıyoruz, aktarıyoruz. Saat 18'de Türkiye saatiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Dördüncü sırada konuşmasını gerçekleştirecek ve 16 kez Birleşmiş Milletler'e hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığı birçok nokta var. Bazı sıkıntılar da yaşanıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği mesajlar zira önemli. Ama Birleşmiş Milletler hangi konularda etkisiz kaldı, yetkisiz kaldı, hangi krizlere çözüm bulamadı? Gelin onları anlatalım size. Evet, Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi olan 5 ülke ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece veto yetkisi 5 ülkede olmasın dedi. Her zaman dünya 5'ten büyüktür sözünü tekrar etti. Yazdığı makalesinde, kaleme aldığı notlarında bunu her zaman dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'de veto yetkisi var ama dünya 5'ten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Birleşmiş Milletler biraz evvel de ifade ettiğim gibi hangi krizlerde etkisiz kaldı, seslerini çıkartamadı ya da çıkartmak istemedi konuları önemli. Gelin onları sırasıyla tarihsel olarak şöyle bir hatırlayalım. Hem yakın tarihe bakalım hem de hangi konularda Birleşmiş Milletler yetkisiz kaldı, etkisiz kaldı. Elbette İsrail'in Gazze katliamı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Gazze katliamı ile ilgili orada yaşanan insani krizle ilgili önemli mesajlar verecek tüm dünyaya saat 18'de. Rusya-Ukrayna konusunda gerçekten çok açıklamalar oldu ama o açıklamalar yetersizdi. O açıklamaların gereği Birleşmiş Milletler tarafından yapılmadı. Ona keza ABD-İran savaşı, Suriye iç savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı hatırlayınız işgali ve Irak'ı işgali meselesinde Birleşmiş Milletler'in beylik lafları vardı ama o konuyla ilgili yine gereği yerine getirmedi. Irak'ın İran'ı işgali, ABD'nin Libya'ya ambargosu ve hakikaten bir acı, bir dram, Srebrenica soykırımıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den evet açıklama geldi ama konuyla ilgili hiçbir zaman gereği yapılmadı. O önemli soykırım, o önemli katliamla ilgili. Evet, Ruanda soykırımı yine bir insanlık vahşetiydi. O vahşetle ilgili de yine Birleşmiş Milletler o krizde etkisiz kaldı. Tüm dünyada bunu gördü. Sovyetler Birliği'nin Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan'ı işgali, Küba füze krizi ve elbette ki tüm dünyada Vietnam Savaşı olarak bilinen o savaşta da Birleşmiş Milletler etkisini gösteremedi. Nükleer silahlanma konusunda evet sözler var, evet toplantılar yapılıyor. 16. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya da dikkat çekmişti ama Birleşmiş Milletler'in açıklaması da yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. İklim değişikliği bugünlerde en çok konuştuğumuz küresel iklim değişikliği meselesinde de maalesef olumlu adımlar atılamıyor. Haiti'deki kolera skandalı, şöyle bir de yakın tarihe baktığımız zaman kolera skandalı aslında çok çabuk bertaraf edilebilecek bir meseleyken bu konuyla ilgili de Birleşmiş Milletler yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler askerlerinin cinsel istismar suçlarıyla ilgili de henüz Birleşmiş Milletler'den bir adım gelmedi. Dolayısıyla birçok konuda, insani krizde, yaşanan savaşlarda etkisiz ve yetkisiz kaldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 18'de konuşmasında bunların birçok başlığına değineceğini ifade edelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısını yineledi. Erdoğan dünya 5'ten büyüktür mesajıyla daimi üyelik ve veto imtiyazının kaldırıldığı yeni bir model önerdi.
4: Dünya 5'ten büyüktür.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür mesajını bir kez daha verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacına dikkat çekti. Ezber bozan bir model önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi ve siyasetin önde gelen mecralarından Bloomberg'de bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yapının günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakamayız dedi.
6: Dünya 5'ten büyüktür çağrımız daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının kaldırılması yer almalıdır. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
5: Erdoğan, mevcut sistemin savaşları önlemekte yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
6: Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği yeni modelde Güvenlik Konseyi'nde hiçbir ülkenin daimi statüsü olmayacak. Konsey üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle ve dönüşümlü olarak seçilecek. Yeniden seçilmek isteyen ülkeler ise Genel Kurul çoğunluğunun güvenini arayacak. Erdoğan, Türkiye'nin tek taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetine sunmaya devam edeceğini vurguladı. Genel kurulun rolünü güçlendirecek adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
7: Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası zirvede lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, çocukların dijital dünyanın tehlikelerden korunması gerektiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler çatısı altında ortak mevzuat oluşturulmasını teklif etti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çocukların dijital dünyadaki güvenliği için kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen Görünmeyen Mimari başlıklı programa çok sayıda devlet başkanı eşi katıldı. Erdoğan, ekran maruziyetinin çocuklarda oluşturduğu psikolojik ve biyolojik tahribata dikkat çekti. Dijital platformların kar odaklı algoritmalarına karşı sorumluluğun paylaşılması gerektiğini söyledi.
8: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
5: Emine Erdoğan, çocukların dijital güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler'in çatı örgüt olarak kullanılmasını teklif etti.
8: Ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Bu noktada farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
5: Emine Erdoğan, teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeliyiz dedi. Çocukların korumasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız diye ekledi.
1: Afyonkarahisar'da kadınlar birkaç ay sonra çalışacakları serayı kendi elleriyle kuruyor değerli izleyenler. 700 bin metrekareye ulaşacak projede yetiştirilen ürünlerin önemli bölümü yurt dışına gönderilecek.
9: Burası bizim çobanlara sera olarak kuruldu. Buraları önceden araziydi, tarlaydı.
5: Birkaç ay sonra burada çalışacaklar ama önce çalışacakları serayı kendi elleriyle kuruyorlar.
10: Önce bu seralar yoktu, şimdi çoğalıyor. Allah razı olsun, biz de böyle çalışıyoruz.
5: Afyonkarahisar'da kadınlar üretime geçecekleri dev seranın yapımında kolları sıvadı.
0: Adres Çobanlar ilçesi. Topraksız tarım yapılacak, seralar jeotermal enerjiyle desteklenecek. Böylece yılın 12 ayı üretim yapılabilecek. Projede ise kadın istihdamı ön planda.
11: Biz de burada demir döyüyoruz. Ben de et yapışımda, bak bana bile iş var.
0: Çobanlar ve çevresinde yaşayan kadınlar önce seranın yapımında görev aldı. Proje tamamlandığında ise bu kez üretim için seraya girecekler. Seranın ilk etabı 65 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. Diğer etapların da tamamlanmasıyla toplam alan 700 bin metrekareye ulaşacak.
11: Yapanlardan Allah razı olsun, iş sahası açılıyor gençlerimize. İşe girecekler yazıldı ya, iş baş edecekler 20 gün sonra.
0: Topraksız tarımla yetiştirilecek ürünlerin önemli bir bölümünün de yurt dışına gönderilmesi planlanıyor.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde meyve taşıyan tırın dorsesi yan yatınca taşıdığı şeftaliler yola saçıldı. Trafik kısa süreliğine aksadı.
0: Kontrolden çıkan tırın dorsesi yan yattı. Tonlarca şeftali karayoluna saçıldı. Yol şeftaliyle kaplandı. Kaza Polatlı Haymana yolu üzerinde meydana geldi. Meyve taşıyan tır bir anda kontrolden çıktı. Dorsenin devrilmesiyle tonlarca şeftali asfalta döküldü. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yol temizlendikten sonra trafik normale döndü.
1: Amasya'da 2000 yıldır yetiştirilen tescilli misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı. Çiftçiler misket elmasıyla ilgili tüyoları da verdi. Elmanın kilo fiyatı da açıklandı.
12: Amasya elmasının lezzeti ayrı, kokusu ayrı, aroması ayrı. Isırayım bunu. Sese bak.
0: Çiftçinin de dediği gibi lezzeti enfes, kokusu eşsiz, aroması dillere destan. Tüyosu o çıtırtı sesinde.
13: Amasya çıtır elma derler ona. Isırdığın zaman bir çatırtı sesi duyman lazım. Duymazsan Amasya elması değildir o.
0: Amasya'nın coğrafi işaretli misket elmasında hasat başladı. Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil elmada rekolte beklenenden de fazla. Kentte bu yıl 6500 ton rekolte bekleniyor. Üretici memnun.
13: Elma bol bu sene. Herkese yetecek kadar elmamız var.
0: Üreticiler ve işçiler elmayı toplamak için sabah erkenden tarlalara iniyor. Ağaçlara çıkıp topluyorlar. Fabrikalara, market ve pazarlara göndererek ekonomiye kazandırıyorlar.
12: Türkiye'nin neresine gidersen git bu tadı, bu lezzeti bulamazsın. Misketten başka elma tanımıyorum ben.
0: Şifa kaynağı misket elmanın kilosu da belli oldu.
14: Meyvede çok bolluk var. Yani 10 lira, 15 lira, 25 lira, en maksimum 30 lirayı zor görüyor şu anda elma.
0: Lezzetiyle meşhur Amasya misket elması kasalara girdi. Tüketicilere uzanan yolculuğu da başladı.
13: Mesele yıldız meselesi değil, mesele lezzet meselesi.
12: Yani en iyisi yine Amasya'nın öz misketi. Ölüsü de para, dirisi de para. Misket, misket, misket.
1: Değerli izleyenler, İngiltere Kralı 3. Charles'la Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer arasındaki gerilim yeni iddialarla gündemde. Spencer'ın Diana'nın ölümünden sonra Kral Charles'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin iddiaları Buckingham Sarayı'nın sert açıklamasıyla karşılık buldu.
0: İngiltere Kralı 3. Charles'la Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer arasındaki gerilim yeniden gündemde. Spencer yeni anı kitabında Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından Kral Charles'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
15: We'll forget her soon enough.
0: 62 yaşındaki Spencer, Kral Charles'ın kendisini gaslighting yaparak psikolojik manipülasyona maruz bıraktığını öne sürdü. Spencer'a göre Kral Charles Diana'nın ölümünden sonra telefonda "emin ol, onu yakında unutacağız" dedi. Spencer, kralın bu sözleri söylerken büyük bir mutluluk içinde olduğunu da iddia etti. İddiaların ardından Buckingham Sarayı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saray, Kral Charles'ın kardeşini kaybetmenin sebep olduğu acının yıllar sonra bile kişinin muhakemesini ve hafızasını etkileyebileceğinin farkında olduğunu belirtti.
16: Those are exactly the words he said.
0: Spencer ise bu açıklamayı kışkırtıcı ve belden aşağı olarak nitelendirdi.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili belgeler ortaya çıkıyor. Yeni gelişmeler var, son dakikalar var. Dönemin FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün imzasıyla tutukluluk halinin devamı ile ilgili iki önemli belge var. Şimdi bu iki önemli belgede tutuklama yazısıyla sevk olunması durumunu da Hanifi Bayar'a dönelim ve bu son dakika gelişmesinin detaylarını da Hanifi bize aktarsın.
17: Mehmet Aydın, öncelikle şunu söyleyelim. Kaşif Kozinoğlu dosyası açıldıktan hemen sonra bizler de bu dosyayı takip ediyoruz ilk günden beri. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Operasyonlar ardı arda gerçekleşiyor ve bazı isimler de bilgi sahibi sıfatıyla, yani tanık sıfatıyla dinleniyor. Enver Altaylı, eski MİT görevlisi, FETÖ hükümlüsü, şüpheli sıfatıyla şu dakika itibariyle ifade işlemi başladı. Savcılık makamında yine Kutlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alınmıştı. O dizideki iki oyuncu tanık sıfatıyla dinlenecek. O oyunculardan birisi Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay. Kendisi bugün saat 14'te savcılık makamında ifade verecek tanık sıfatıyla. Bizler soruşturmayı bir yandan güncel olarak takip ederken öte tarafta da tabii ki olay 2011 tarihinde gerçekleşti. Silivri cezaevinde Ergenekon kumpasında tutuklu bulunan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. 2012 yılında ise dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verilmiş ve dosya kapatılmıştı. Tam 15 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Dosyanın yeniden açılmasıyla ilgili ilginç detaylar da elimize ulaşıyor. Bizden ulaşmış olduğu bir belge var. O belgeyi şu an ekranlara getirecek arkadaşlarım. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine 10 Mart 2011'de dönemin savcısı ve şu anda FETÖ firarisi olan Zekeriya Öz imzalı belge. Bu Zekeriya Öz adlı savcı, o dönemin savcısı, şu an FETÖ firarisi, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanmasını talep ediyor ve tutuklanması için de silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile çalma suçlamasını yöneltiyor. Zekeriya Öz, Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken bu maddelerden sevk etmiş. Bir kez daha o bilgiyi sizlerle paylaşalım. FETÖ firarisi, eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nu ifadesini aldıktan sonra tutuklamaya sevk ederken şu maddelerle sevk etmiş: silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile çalma. İşte tüm bunlarda soruşturma dosyasına girdi ve inceleniyor. FETÖ firarisi Zekeriya Öz tarafından Cumhuriyet Savcısı o dönem talep edilmiş Kaşif Kozinoğlu için. Yine sonrasında sadece 7 gün sonrasında bir belge daha var. O belgede de Kaşif Kozinoğlu'nun avukatları kendi müvekkillerinin tahliyesini talep ediyor. O tahliyede yine reddediliyor ve reddedilirken yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede o dönemin Cumhuriyet Savcısı, FETÖ firarisi, eski savcı Zekeriya Öz'ün imzası yer alıyor. İki belgede ekranlara getirdi arkadaşlarım. Kaşif Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Enver Altaylı isimli şüpheli adliyeye getirildi. İfade işlemi başladı. Kendisi eski MİT görevlisi, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde bir FETÖ izi var mı yok mu soruşturması 15 yıl sonra geldi. Ve bu soruşturmayla ilgili tüm detayları ilk günden beri bizler takip ediyor, aktarıyoruz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Hanifi Bayar'a çok teşekkür ederiz. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını da kendisinden dinledik. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Amerikan medyası arasındaki gerilim yepyeni bir boyuta taşındı. Kanalların havuz kamerasını çekme kararına Beyaz Saray radikal bir adımla cevap verdi. Trump TV adıyla 7 gün 24 saat yayın yapan yeni dijital kanalı resmen devreye alındı.
18: A very good friend of a very...
5: Beyaz Saray'la basın mensupları arasındaki kriz yayıncılık tarihine geçecek bir hamleyle derinleşti. ABD Başkanı Donald Trump ana akım medyayı bypass ederek doğrudan halka ulaşacağı yeni yayın organını kurdu. Trump TV resmen yayına başladı. Trump TV temel istasyon adıyla Beyaz Saray'ın resmi sitesi ve YouTube üzerinden erişime açılan kanal 7 gün 24 saat kesintisiz yayın yapıyor. Kanalda Trump yönetiminin canlı açıklamaları, geçmiş konuşmaları ve özel olarak seçilmiş görüntüler yer alıyor. Bu hamle Beyaz Saray ile ABD'nin dev medya kuruluşları arasında patlak veren misilleme savaşının ardından geldi. Trump 18 Eylül'de CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasaklamış, basın kartlarını iptal etmişti. 3 yayın kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Ancak gerilim bununla sınırlı kalmadı. Aralarında iktidara yakınlığıyla bilinen Fox News'un de bulunduğu dev televizyon konsorsiyumu CNN'e uygulanan yasağa tepki olarak ortak havuz kamerası yayınını durdurma kararı aldı. Daha önce resmi mobil uygulamasını devreye alan Beyaz Saray Trump TV ile birlikte artık geleneksel televizyon kanallarına ihtiyaç duymadan kendi mesajını 24 saat boyunca izleyiciye ulaştıran bağımsız bir yayın ağı oluşturmuş oldu.
1: Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı. İşte göğsümüzü kabartan o görüntüler.

0: Elektrikli tahrik sistemiyle düşük akustik iz sunuyor. Otonom uçuş yapabiliyor. Dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. Kompakt yapısı ve farklı görev yüklerine uyarlanabilen mimarisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul özellikleriyle göz dolduruyor. Dumrul, Portekiz'de düzenlenen REPMUS 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı.
1: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
0: Dumrul, gece ve gündüz keşif gözetleme ile hedef tespit görevleri için geliştirildi. Dumrul'un altılı bomba atar, havan mühimmatı ve roketsan Mete füzesi entegre konfigürasyonları bulunuyor. Sistem farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor.
1: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan Dumrul tatbikat boyunca farklı insansız sistemlerle koordineli uçuşlar gerçekleştirdi. Ortak komuta kontrol altyapılarına dahil olup görev verilerini diğer sistemlerle paylaşarak müşterek operasyon zincirinin bir parçası haline geldi.
1: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
0: Dumrul, okun sivri ucu demek, yırtıcı kuş anlamına da geliyor. Aynı zamanda Türk ve Altay mitolojisinde geçen bir kahramanlık unvanı. Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopter sistemi Dumrul adını işte buradan alıyor.
2: Kuzey Kore yeni füze denemeleri yaparak tansiyonu yükseltiyor. Kızıyla birlikte denemeyi yerinde izleyen lider Kim Jong-un, yeni silahımız düşmanın başını ağrıtacak dedi.
0: Kuzey Kore yine füze denemesi yaparak dünyaya meydan okudu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kritik denemeleri kızıyla birlikte izledi. Kuzey Kore resmi haber ajansı denenen füzelerin büyük öneme sahip gizli bir sisteme ait olduğunu açıkladı. Kim Jong-un ise bu yeni stratejik silahın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını güçlendireceğini ve düşmanlarına tedavisi olmayan baş ağrısı yaşatacağını söyledi. Kuzey Kore lideri yeni silahın ülkedeki savaş hazırlığını en üst düzeye çıkaracağını ifade etti. Yayımlanan askeri grafiklerde ise füzenin saatte 7725 km hız, 35,8 km irtifa ve 908 km menzile ulaştığı paylaşıldı. Kuzey Kore'nin gövde gösterisine Güney Kore'den yanıt gecikmedi. Güney Kore ordusu kabiliyetlerin abartılmış olabileceğini savundu.
2: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrası Moskova'daki petrol rafinerisinde üretim tamamen durdu. Yetkililer hasarın onarılması ve üretimin yeniden başlamasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.
0: Ukrayna'nın İHA saldırısı Moskova'daki büyük petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından rafineride ham petrol işleme faaliyetleri durduruldu. Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Neft'e ait Moskova rafinerisinde 20 Eylül'deki İHA saldırısının ardından yangın çıktı. Saldırıda rafinerinin ham petrol damıtma ünitelerinin ikisinde de hasar meydana geldi. Yetkililer tesisin üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. Hasarın giderilmesi ve üretimin yeniden başlamasının birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Rafinerinin iki ana ünitesi tesisin toplam ham petrol işleme kapasitesinin tamamını oluşturuyor. Rafineride üretilen yakıt da 21 Eylül'den bu yana St. Petersburg Uluslararası Ticaret Borsası'nda satışa sunulmadı. Tesis 2024 yılında 11,6 milyon ton ham petrol işledi. Aynı yıl 2,9 milyon ton benzin ve 3,2 milyon ton motorin üretildi.
2: Ünlü oyuncu Vilma Ailes'in kiracısı olduğu iddia edilen Ramazan Beleda eski komşusunun saldırısına uğradı. Sokak ortasında meydan dayağına maruz kalan tarihsiz adam şikayetçi oldu. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Taksi bekliyordu. Eski komşusu ve beraberindekiler tarafından böyle darp edildi. Olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Ünlü oyuncu Vilma Ailes'in kiracısı olduğu iddia edilen Ramazan Beleda, eşi Deniz Beleda ile birlikte bir marketin önünde taksi bekliyordu. İddiaya göre o sırada eski komşusu ve beraberindeki 3 kişi Ramazan Beleda'nın yanına geldi. Eski komşu, Ramazan Beleda'nın 2 gün önce kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürerek beraberindekilerle birlikte talihsiz adama saldırdı. O anlarda gruptaki kadınlardan biri yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Eşinin darbedildiğini gören Deniz Beleda saldırıyı durdurmaya çalıştı. Olayın ardından Beleda çifti polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlarsa çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
2: Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüzlerce sanatçı ve sahne sanatları öğrencisi hükümeti protesto için sokaklara döküldü. Sanatçılar Kültür Bakanlığı'nın bütçe kesintisine itiraz ediyor.
0: Yüzlerce sanatçı ve sanat okulu öğrencisi hükümete karşı sokaklara döküldü. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da eylemciler Kültür Bakanlığı bütçesini kıstığı için hükümeti protesto etti. Kültür Bakanlığı binasının önü renkli bir oturma eylemine sahne oldu. Sanatçılar, aktörler ve öğrenciler %30'luk dev bütçe kesintisine karşı seslerini yükseltti. Eylemciler sanat ve kültür parasız yaşama sloganları attı. Barışçıl gösteride sıra dışı bir eylem de yapıldı. Sanatçılar asfalta yatarak tiyatro performansları ve canlı müzik dinletileriyle tepkilerini dile getirdi. Kültür Bakanlığı ise mali kısıtlamaların zorunlu olduğunu ancak askıya alma kararının sadece bu yıl için geçerli kalacağını iddia etti.
2: Japonya'daysa tayfun felaketi büyüyor. Dijuan adı verilen tayfunun yol açtığı heyelanlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev çamurlu su altında kalırken 6 kişi kayıp.
0: Japonya'nın başkenti Tokyo ve Kanto bölgesini vuran Dijuan tayfunu can aldı. Ölü ve kayıplar var. Sadece 24 saatte 392 milimetre yağış kaydedildi. Tayfun heyelanlara yol açtı. Yamaçlardan kopan dev çamur kütleleri yerleşim yerlerine ve evlerin içine doldu. Toprak altında kalan kayıplar için ekipler seferber oldu. Tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hava yolu ulaşımı tamamen durdu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için planladığı New York seyahatini gecikmeli olarak gerçekleştirdi. Meteoroloji Ajansı toprağın suya doyması nedeniyle yeni heyelan riskinin en üst seviyede olduğunu açıkladı. Yetkililer bölge halkına tehlikeli alanlardan uzak durmaları ve teyakkuzda kalmaları yönünde acil uyarı yaptı.
2: Kadir İnanır'ın vasiyetiyle birlikte mirasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia edilen servetin başında yeğenleri değil 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Peki Kural'ın da hayatta olmaması durumunda İnanır'ın maaşı kime kalacaktı? İşte cevabı.
3: Asyam, al yazmalım.
0: Kadir İnanır'ın vasiyetini avukatı açıkladı. Mirasının başında yeğenleri değil 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Kural'ın kendisinden önce hayatını kaybetmesi halinde ise devreye 3 vakıf girecekti.
4: Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum.
0: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölümünün ardından bu kez gözler mirasına çevrildi.
5: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. toplam 28.
0: Usta sanatçı yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırladı. İlk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda 2 vasiyetname daha düzenledi. Kadir İnanır o vasiyetnamelerinde 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'ı mirasının başına koydu. Hayatının belgesel yapılmasına, adına dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi kurulmasına ilişkin haklarını da Kural'a bıraktı.
4: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır.
0: Usta oyuncu kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yapımlarından doğan telif gelirlerinin de yıllar boyunca devam etmesi bekleniyor. Bankadaki nakit parası, İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerdeki taşınmazları, lüks saatleri, altın çakmakları, kalemleri ve yıllardır biriktirdiği kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonuyla toplam servetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia ediliyor.
6: Bağırmayacağım.
7: Bağır, bağır, açılır.
6: Bağırmayacağım.
0: Vasiyetnamedeki en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Jülide Kural'la ilgiliydi. Kural'ın kendisinden önce hayatını kaybetmesi halinde İnanır tüm mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Nesin Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'ne bırakılmasını istedi.
8: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
0: Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da usta sanatçının son isteğine dikkat çekti. Sayın Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi dedi. Avukat ayrıca spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmesin çağrısında bulundu. Peki yaklaşık 1 milyar liralık miras paylaşılacak mı? İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bu miras üzerinde hak sahibi olup olmadığı merak konusu. Gözler şimdi 17 Aralık'ta görülecek miras davasında.
2: 10 yaşındaki Rosa izlediği dizilerden etkilenip kendi çabasıyla Korece öğrendi. Tablet uygulamasıyla dili ve alfabeyi çözen küçük kızın bu azmi Güney Kore Büyükelçiliği'nin de dikkatini çekti. Büyükelçilik Rosa'ya özel bir teşekkür mektubu ve hediye paketi gönderdi.
0: Dizilerini izledi, kültürünü merak etti. Küçük kız en sonunda Korece'yi kendi başına öğrendi. Büyükelçilik bu duruma kayıtsız kalmadı.
9: Ben Kore'yi merak ettiğim için Kore Cumhuriyeti bana hediye gönderdi.
0: Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Rosa Haznedar izlediği dizilerden etkilenip kendi çabasıyla Korece öğrendi. Tablet uygulamasıyla kelimeleri ve alfabeyi çözen küçük Rosa artık temel seviyede cümle kurup yemek siparişi bile verebiliyor. Rosa'nın Korece öğrendiğinden ailesinin hiç haberi olmadı. Korece biliyorum diyen torununun harfleri şakır şakır yazdığını gören anneanne şoke oldu. Durumu öğrenen dede ise bu gizli yeteneği Güney Kore Büyükelçiliği'ne yazdı.
9: Copy, Türkçe karşılığı da kahve.
0: Dedenin e-postası üzerine Büyükelçilik harekete geçti. Güney Kore Büyükelçiliği Rosa'ya teşekkür mektubu ve hediye plaketi gönderdi. Sürpriz kargoyu açan küçük kız mutluluktan havalara uçtu.
9: Yaklaşık bir yıl önce başladı. Gördüğüm sanatçılardan, izlediğim dizilerden merak ettim. Araştırmaya başladım. Mesela şimdi konuşabiliyorum Yemek sipariş edebiliyorum.
0: Rosa'nın gözü sadece dilde değil, Güney Kore'nin kültüründe ve yemeklerinde.
10: Güney Kore'nin dil, kültür ve yemeklerine çok merak saldı.
11: Anneanneciğim ben Korece biliyorum falan dediği zaman böyle çocukça şeyler, kalıplar falan zannediyordum. Sabahleyin merak ettim, dedim Rosa sen yazmayı da biliyor musun? Tabii ki anneanneciğim dedi. Baktım yazıyor. Hakikaten güzel, düzgün yazıyor.
0: Bir merakla başlayan Kore macerası şimdi dev bir hedefle devam ediyor. Rosa büyüyünce Seul sokaklarında gezmenin hayalini kuruyor.
2: Bu haberle bu saati de noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.
12: TGRT FM Haber.

0: önemli reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
7: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: TGRT FM Haber.
9: Küp ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönerken kundakçılar geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hindistan'da vahşi maymun dehşeti yaşandı. Saldırgan maymun avluda yürüyen 91 yaşındaki kadını sertçe itti. Yere düşen yaşlı kadın başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgede büyük endişeye yol açan olay sonrasında yetkililer başıboş ve vahşi maymunlara karşı halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu trajik ölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çin'den ABD'ye gönderilen dev pandalar Washington'da yine ziyaretçilerin ilgi odağında. Bao Li ve Qing Bao, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yoğun ilgi görüyor. İki panda Ocak 2025'te halka tanıtıldı. Aradan geçen sürede panda evindeki ziyaretçi yoğunluğu azalmadı. Çin'le ABD arasındaki panda diplomasisinin geçmişi ise 1972'ye uzanıyor. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Ling Ling ve Xing Xing pandaları ABD'ye gönderilmişti. Pandalar iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olarak görülüyor. Washington'da yaşayan Bao Li ve Qing Bao ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. 50 yılı aşkın süredir devam eden panda ilgisi Çinli ABD halkları arasındaki kültürel bağında sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Ormanda hayvan otlatan çoban dehşeti yaşadı. Kafatası buldu. Tüyleri diken diken eden olayın adresi Antalya'nın Gazipaşa ilçesi. Şahinler mahallesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban ağaçlık alanda kafatası buldu. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme yaparken bölge güvenlik çemberine alındı. Kafatası kimlik tespiti için adli tıpa gönderildi. Ekiplerin aramalarındaysa 50 metre uzaklıkta yeni deliller bulundu. Bulunan kimliğin 15 ay önce bölgede kaybolan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu belirtildi. Ayrıca bulunan saat, ayakkabı ve kıyafetlerin de yaşlı adama ait olduğu tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor. 80 yaşındaki adam 6 Haziran 2025 tarihinde kaybolmuştu. Karadeniz'den o tarihten bu yana haber alınamıyordu.

Yemen'in Taiz kentinde bir pazar yeri saldırının hedefi oldu. Babul Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesinde düzenlenen saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netleşmedi. İran destekli Husiler ve Yemen hükümeti birbirini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle vurduğunu öne sürdü. Bazı kaynaklarsa saldırının Yemen hükümetine ait hava araçları tarafından düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

sıra gecesinde bu kez hünerini robot gösterdi. Kolları sıvadı, çiğ köftenin başına geçti. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'yı sardı. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival öncesi dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Geleneksel sıra gecesiyle teknoloji aynı sofrada buluştu. İnsansı robot türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu. Urfalı Yem Ezel'den türküsü de Teknofest'te özel sözlerle videoya eşlik etti.

Selçuk Bayraktar'ın "Şanlıurfa biz geliyoruz, sazlı, sözlü, coşkulu" mesajıyla paylaştığı yapay zeka destekli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Teknoloji.

0: Motosikleti gözlerine kestirdiler, saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştılar. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte motosiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti. İki şüpheli kameraya aldırış etmedi. Park halindeki motosikleti çalmaları sadece birkaç saniye sürdü. Rotayı Altındağ'a çevirdiler, izlerini kaybettirmek istediler. Ancak Ankara polisinin amansız takibi uzun sürmedi. Hırsızları motosiklet üstünde kıskıvrak yakaladılar. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Önüne geç, önüne geç Kemal.
2: Dur şuraya, araya koş, araya. Bırak.
0: Duvardan duvara zıpladı. Kuş gibi uçan dana böyle firar etti.
2: Açma kapıyı. Kapıyı.
0: İlginç olay Çankırı'da yaşandı. Besicilik yapan Akif Metin sattığı 50 büyükbaş hayvanı kamyonlara bindirmek istedi. Ancak bu sırada bir dana sahiplerine zorluk çıkardı.
2: Allah! Ayaz!
3: Önüne geç! Ayaz nerede?
2: Ha, Allah etmeye.
3: Allah'ım!
2: Dur şuraya, araya koş, araya!
0: Kaçmak için ahırın içerisinde adeta uçarak ortalığı birbirine kattı. Duvarlara doğru zıpladı. Yakalamak isteyenleri uzun süre zorladı.
1: Önüne geç, önüne geç Kemal.
0: Bir ara yine uçarak kapıyı açıp dışarı çıktı. Peşinden sahiplerini atlatmayı başarsa da bir süre sonra güçlükle yakalandı. Gözleri bağlanarak kamyona bindirildi. Aile ise büyük panik yaşadı.
4: Bir tanesini yükleyemedik. Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var. Bizlere teller döktürdü.

0: Ben mi aldım?
1: Evet.
2: Ekipler peşini bırakmadı. Kovalamaca ilçeler boyu sürdü. Kuzey çevre yolunda son buldu.
3: Alkol olduğun için mi açtın?
0: Abi gözümün önünü açayım ya, kurban olayım ya.
3: At şu çocuğu.
2: Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu.
0: Geç.

0: Günün içinden kuşağıyla yeniden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısını yineledi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür mesajıyla daimi üyelik ve veto imtiyazının kaldırıldığı yeni bir model önerdi.
1: Dünya beşten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür mesajını bir kez daha verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacına dikkat çekti. Ezber bozan bir model önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi ve siyasetin önde gelen mecralarından Bloomberg'de bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yapının günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakamayız dedi.
3: Dünya beşten büyüktür çağrımız daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının kaldırılması yer almalıdır. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
2: Erdoğan mevcut sistemin savaşları önlemekte yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
3: Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği yeni modelde Güvenlik Konseyi'nde hiçbir ülkenin daimi statüsü olmayacak. Konsey üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle ve dönüşümlü olarak seçilecek. Yeniden seçilmek isteyen ülkelerse Genel Kurul çoğunluğunun güvenini arayacak. Erdoğan, Türkiye'nin tek taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetine sunmaya devam edeceğini vurguladı. Genel kurulun rolünü güçlendirecek adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası zirvede lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden korunması gerektiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler çatısı altında ortak mevzuat oluşturulmasını teklif etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çocukların dijital dünyadaki güvenliği için kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen Görünmeyen Mimari başlıklı programa çok sayıda devlet başkanı eşi katıldı. Erdoğan, ekran maruziyetinin çocuklarda oluşturduğu psikolojik ve biyolojik tahribata dikkat çekti. Dijital platformların kar odaklı algoritmalarına karşı sorumluluğun paylaşılması gerektiğini söyledi.
4: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil,

0: tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
1: Emine Erdoğan çocukların dijital güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler'in çatı örgüt olarak kullanılmasını teklif etti.
0: Ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Bu noktada farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
1: Emine Erdoğan, teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeliyiz dedi. Çocukların korumasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız diye ekledi.
2: Sıcak bir gelişme var. Arnavutköy'de bir kamyon devrildi ve onunla ilgili bilgileri aktaralım. O sıcak gelişmenin detayları şu anda ekrana gelmiş durumda. Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyon devrildi. Arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. İki kişinin yaralandığı bilgisi haber merkezine ulaşmış durumda. Arnavutköy'de yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi. Aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonunun devrilen araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Görüntüleri izliyorsunuz. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri de sevk edilmiş durumda. Şu an itibariyle hafriyat kamyonunun sürücüsü Hakim Teskin'in hafif kazalı olarak yarayı atlattığı öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan diğer sürücünün yardımına ise gördüğünüz gibi ilk yardım ekibi koştu. Vatandaşlar da olay yerindeydi. Bir kez daha ifade edelim. Şu an itibariyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri oradalar. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasının ardından yaralı sürücüler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapılarak hastaneye kaldırıldılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir araya geldi. Seçim sürecinde birbirini sık sık eleştiren iki isim bu kez ılımlı mesajlar verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani. Her iki isim de seçim kampanyası boyunca birbirine en sert eleştirileri yöneltti. Trump, Mamdani'yi demokratik sosyalist çizgisi ve Müslüman kimliği üzerinden sık sık hedef aldı. Mamdani, Trump'ı demokrasiye yönelik tehdit oluşturmakla suçladı. Ancak iki isim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenleneceği New York'ta belediye başkanının davetiyle Gracie Mansion'da sürpriz bir buluşmaya imza attı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesi kentteki yaşam maliyetleri ve dar gelirliğe yönelik konut projeleriydi. İkili ideolojik ayrılıklara rağmen New York için ortak çalışabileceklerinin sinyalini verdi.
3: Bu öğleden sonra Başkan Trump'la Gracie Mansion'da New York'u konuşmak üzere bir araya geldik. İkimiz de New York kentinde hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Başkanla her konuşmamız aynı konu etrafında şekilleniyor. New Yorkluların yaşam kalitesini nasıl artırırız ve yaşam maliyeti krizine karşı hükümet gücünü nasıl kullanırız?
1: Ilımlı mesajlar veren ABD Başkanı Donald Trump da Mamdani'yi övdü.
4: Şunu anlamalısınız, ben New York için en iyisini isterim. Ülkemiz için en iyi olanı isterim. Yani onun kötü ya da korkunç bir belediye başkanı olmasını istemem. Harika bir belediye başkanı olmasını isterim. Ve kendisinde gerçekten bu potansiyel var. Harika bir potansiyel barındırıyor.
1: Kampanya dönemindeki sert söylemlere rağmen gerçekleşen bu üçüncü yüz yüze temas, New York siyasetinde idari ve ekonomik işbirliğinin kapısını aralamış görünüyor.
2: Birleşmiş Milletler'in 81.si düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli bir konuşma yapacak. Saat tam 18'i gösterdiğinde Türkiye saatiyle ilgili 4. sırada. Elbette ki önemli mesajlar verecek. Önceki saatlerde de bunları sizlerle paylaşmıştık. Birleşmiş Milletleri 1953 yıllarından bu yana şöyle bir baktığımız zaman, özellikle hatta 46'lara geldiğimiz zaman dünya tarihine pek çok sıra dışı ana tanıklık etti. Şimdi o tanıklık ettiği anlara hep birlikte gideceğiz. Özellikle Eftel arkadaşımızın hazırladığı önemli bir duvar bu. Şöyle bir baktığımız zaman neler var diye size kısaca anlatalım hepsini. Fidel Castro, tarihi Küba lideri, 1959'da 76 yılları arasında önemli bir aktördü Küba'da. Birleşmiş Milletler kürsüsünde tam 4 saat 29 dakika boyunca kesintisiz konuştu. Kendisine 15 dakikalık konuşma verildi ve kendisi o süreyi, tavsiye edilen süreyi 254 dakika aştı. 269 dakika konuştu. Genel kurul tarihinin şu ana kadar rekoru kırılamamış bir durum. En uzun süreli konuşması oldu ve söylediği sözler de çok ilginç ve manidar. Elimizden geldiğince kısa konuşacağız dediği konuşma tam 269 sayfa sürdü. Evet, o yıllarda damga vuran bir konuydu. Şimdi Nikita Khrushchev var. Kendisi 1953 ila 64 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin lideri. Birçok önemli konuşması var. Gelin ona bakalım. O nasıl bir ana tanıklık etmiş? Soğuk Savaş'ın en ciddi ünlü atlatışı Khrushchev, Filipinler temsilcisinin sözlerine ciddi bir tepki gösteriyor o yıllarda. Ayakkabısını ayağından çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra masaya ayakkabıyı vuruyor. Vurduktan sonra da o anın fotoğrafı ve video kaydı henüz bulunmuyor ama tarihi anlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçiyor. Artık ne kadar sinirlendiyse Nikita Khrushchev 1960 yılında ayakkabısını çıkartıp Filipinler temsilcisinin sözlerine tepki gösterdi ve o anların fotoğrafı da yok. Libya lideri Muammer Kaddafi ne yapmış? Gelin hep birlikte bakalım. Kaddafi ilk Birleşmiş Milletler hitabında yaklaşık 100 dakika konuştu. İlk olması sebebiyle kendisini alamayan Kaddafi 100 dakika konuşmuş. Birleşmiş Milletler'in bir şartı var. Tarihe geçen anları ne diye sorarsanız o anların işte fotoğrafı mevcut. Birleşmiş Milletler şartının bir bölümünü yıktı. Güvenlik Konseyi diye ifade edilen, hali hazırda bugünlerde de Güvenlik Konseyi diye ifade ettiğimiz Birleşmiş Milletler'e Terör Konseyi diyerek hedef aldı. Basına göre tercüman uzun konuşma sırasında ciddi anlamda fenalaştı. Yaklaşık 100 dakikalık ciddi bir konuşmaydı. Onu çeviren tercümanın da fenalaştığı ifade edilir. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e geçiyoruz İlhan. O da 1999-2013 yılları arasında yine Venezuela'nın efsane liderlerinden bir tanesiydi. Birleşmiş Milletler'de önemli bir konuşma yapmıştı. O tarihi anlarda yine önemli bir şey olmuştu. ABD Başkanı'nı defalarca şeytan diye nitelemişti Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Tüm dünyanın gözü önünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na şeytan demişti. Irak, Lübnan ve Filistin politikalarını da hedef almıştı. Peki o sözlerinin tam metnini, yani o cümleyi tam size çevirecek olursak, Hugo Chavez diyor ki dün şeytan buraya, tam buraya geldi. Bugün bile burası kükürt kokuyor şeklinde bir açıklaması oldu. Evet, 1996 ve 2004 yılları arasında önemli bir isim Yasser Arafat, Filistin Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı. Barış ve mücadele aynı cümlede dedi ve Arafat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez hitap etmişti değerli izleyenler. Müslümanları, Hristiyanları ve Yahudileri kapsayacak bir Filistin çağrısı yaptı ki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Filistin devletinin tanınması için önemli bir mücadele gösteriyor. Saat 18'de de yine Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıracak. Konuşmasını tarihe geçen bir mesajla bitirdi Yasser Arafat. Diyor ki elimizde bir zeytin dalı ve bir özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elinden düşmesine izin vermeyin. Kısaca barış çağrıları atan Yasser Arafat'ın sözleri o yıllardaydı ama maalesef Birleşmiş Milletler bir önceki saatte de ifade ettiğimiz gibi etkisiz ve etkisiz kalarak maalesef bugünlerde Filistin'i devlet olarak bile tanınmıyor. Ardından Benjamin Netanyahu, ona söyleyecek söz yok. Şu an itibariyle bütün sıkıntıların başındaki isim, işte gördüğünüz bu isim. İran için kırmızı çizgi dedi. Kürsüye bomba karikatürüyle çıktı. Birinci stage'de, ikinci stage'de gelinen o aşamayı kaydetti bombalar. Zaten işi sürekli dünyayı tehdit etmektir İsrail'in. Onu gerçekleştirmiş oldu. İran'ın uranyumu zenginleştirme programı için kırmızı çizgisi yaptı. Karikatürün üzerine %90 seviyesinde kırmızı çizgi çekti. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yine Birleşmiş Milletler'den İsrail'le ilgili önemli çağrısı olacak. İsrail'in politikalarını sert bir şekilde eleştireceği de gelen bilgiler arasında, bunu ifade edelim. Evet, Donald Trump tabii, onu konuşmadan yapabilir miyiz? Şu an itibariyle Birleşmiş Milletler'de neler söyledi? Özellikle damgasını vuran sözleri nelerdi? Onları anlatalım. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a roket adam dedi. Gerçekten aralarının, yıldızının bir türlü barışmadığı Kim Jong-un'dan bahsetti Birleşmiş Milletler'de. ABD'nin kendisini savunmak zorunda kalması halinde Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekle iddia etti, ama Kim Jong-un bu konuyla ilgili çok cesur açıklamalarını olduğunu da biliyoruz. 9 ay sonra Trump ve Kim Singapur'da bir araya geldiler. Roket adam kendisi ve rejimi için bir intihar görevinde dedi ve o konuyu da sizlerle paylaştık. Ardern, çok enteresan, Yeni Zelanda lideri, başbakanı diyelim daha doğrusu, 3 aylık bebeğiyle geldi. Kızın ev işte gördüğünüz gibi, Yeni Zelanda'nın liderinin kızı olarak geldi. Nev için New Zealand First Lady yazılı, baby yazılı özel yaka kartı da hazırlandı. Küçücük 3 aylık bebeğe o yaka kartı da takıldı. Anne ve bebek aynı karede. Diplomaside gördüğümüz pek bir şey değildi. Çocuğunu bırakamayan annesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiğini ifade edelim. Evet, bir sonraki liderimizin sözlerine bakacağız. Haiti kürsüde beklenmedik an. Gerçekten ben çok şaşırdım. Yani biz genelde sürahiden değil bardaktan içeriz, ama artık o kadar çok hararetli konuşmuş ki demek ki lider. Haiti Geçiş Konseyi Başkanı'nın konuşması sırasında su bardağını aradı bir şekilde kürsüde. Su bardağını göremeyince işte gördüğünüz gibi buz gibi sürahiyi kafasına diktiği anlarda, doğrudan sürahiden su içmeye çalıştığı anlarda, bu görüntüde en çok paylaşılan anlardan bir tanesiydi. Evet, Boris Johnson gerçekten önemli bir liderdi. İngiltere'de Birleşik Krallıklar Başbakanı'ydı. Çok konuşuldu. Covid-19'da mücadelesiyle ilgili çok dalga geçildi kendisiyle o dönem. Ve Birleşmiş Milletler'de tarihi anlardan bir tanesi de Boris Johnson'la ilgiliydi. Yapay zekanın yardımcı robotlar mı yoksa terminatörler mi üreteceğini söyledi. İnsansı robotların artık yaygınlaşacağından bahsetti o dönem. Sentetik biyolojinin korkunç uzuvsuz tavuklar üretebileceğini de söyledi. Yine sıra dışı benzetmelerle yapay zeka etiği tartışmasını Birleşmiş Milletler kürsüsüne taşıdı. Boris Johnson'ın sözlerinin arkasındayız, çünkü yapay zeka farklı bir noktaya gidiyor değerli izleyenler. O dönem, başbakanlık yaptığı dönem, yapay zekanın ilk çıktığı yıllardı. Covid-19 mücadelesini verilen yıllardan sonra yapay zeka ile ilgili de önemli sözler söylemiş oldu. O tarihi anları da sizlerle paylaşmış oldu. 2019 yılında Boris Johnson'ın o sözleri böyleydi yapay zeka ile ilgili. Elbette en önemli konuşmalardan bir tanesi, dünya büyüktür diyen, dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriydi. Bugün yine saat 18'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde 16. kez konuşacak. Filistin'le ilgili, Filistin'in tanınmasıyla ilgili sözleri konuşulacak. Ardından İsrail'le ilgili söylemleri olacak. Yine savaşların bitmesiyle ilgili dünyaya önemli çağrılarda bulunacak. Bu konuşma tarihi bir konuşma olacağı ifade ediliyor. Onu da TGRT Haber'de sizlerle canlı olarak yayınlayacağız. Değerli izleyenler, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Beyaz Saray'ın dış politika yaklaşımını sert sözlerle hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatamayacağını söyleyen Lula, o ABD'yi yönetmek için seçildi, dünyayı değil dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetebilir ancak dünyayı değil. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ilişkilerdeki tutumunu bu sözlerle eleştirdi. Trump'ın uluslararası meselelere taraflı yaklaştığını belirten Lula da Silva, küresel krizlerin çözümünde tek taraflı dayatmaların değil, çok taraflı diplomasinin şart olduğunu vurguladı.
5: Trump'ın şöyle bir yönetim anlayışı var. En güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerlere itaat etmek zorunda. Ben bu anlayışa kesinlikle katılmıyorum. Ülkeler birbirinin egemenliğine saygı duymalı.
1: Lula da Silva, Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirtti. Dışarıdan gelecek hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Brezilya lideri Ekim ayında ülkesinde yapılacak seçimleri hatırlatarak Trump'a iç işlerimize karışma mesajı verdi.
2: Evet, biraz önce o garip anları sizlerle paylaştık. Liderlerin söylemlerini sizlerle paylaştık ama garip anlardan ziyade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın gözüne baka baka söylediği önemli sözler var. Bugün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında dünyaya hitap etmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler kürsüsüne dediğimiz gibi bugün 16. kez çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2005'ten bugüne kadar Birleşmiş Milletler kürsüsünde reform çağrısından birçok noktaya sözler sarf etti. Gelin o sözleri manşet manşet sizlerle paylaşalım. Evet, 2005 yılında Birleşmiş Milletler'in 60. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk konuşmada daha demokratik, daha etkin bir Birleşmiş Milletler olmalı dedi. Bu sözleri önemliydi. 2 yıl sonra 2007 yılında Birleşmiş Milletler'in 62. Genel Kurulu konuşmasında öne çıkan gündem terörle mücadele oldu. O dönem terörün bir hayli sıklıkla yaşandığı bir dönemin içerisinden geçiliyordu. Ve terörle mücadele noktasında Birleşmiş Milletler'in etkisiz ve yetkisiz kaldığını da o kürsüden haykırmıştı. 2009 yılında Birleşmiş Milletler'in 64. Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi gerektiğini söyledi ki bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerini 16. kez tekrarlayacak Birleşmiş Milletler Kurulu'nda. Evet, 2011 yılına geldiğimizde Birleşmiş Milletler'in 66. Genel Kurulu'ydu. Azerbaycan topraklarının haksız işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Burada elini taşın altına koyarak o haksız işgalle ilgili söylemlerini tüm dünyaya duyurdu ve ondan sonra da gereği yapılmış oldu. 2014 yılında Birleşmiş Milletler'in 69. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yaptı. Elbette burada dünya beşten büyüktür vurgusunu bir kez daha tekrarlamış oldu. Dünyada yaşanan soykırımlara da vurgu yapmış oldu.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 12-17, Ankara 11-21, İzmir 16-21, Bursa 11-15, Konya 13-25, Afyon 9-21, Denizli 14-27, Antalya 20-26, Adana 22-30, Zonguldak 15-18, Samsun 17-24, Trabzon 17-26, Kayseri 14-27, Erzurum 12-24, Gaziantep 17-27, Diyarbakır 18-33 ve Şanlıurfa 19-31 derece.

0: Egeet FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Bugün yine benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Saat boyunca da burada olacağız. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden salı, bugün canlı bir telefon bağlantımız olacak sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Alo.
1: Alo.
0: Hocam hoş. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim, hürmet ederim. Nasılsınız?
0: İyi. Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Size de iyi yayınlar hocam. Bir haftayı tamam. Geride bıraktık yine. Güzel bir konu başlığımız var bugün. Bildirelim mi dinleyicilerimize?
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Şimdi benim bugün konu başlığımız mutlu ailenin ayak izleri. Şimdi ayak izleri de nereden çıktı dersek eğer, hafızada kolay kalır aslında. Mutlu ailelerin tecrübeleri, birikimleri. Onlardan öğreneceğimiz meta, hatıralar, hafızalarında olanlar, çok zengin bir varlık var. Arkada bizi bekliyor. Biz de burada efendim hukuki şeyleri nasıl olur diye çok sevimsiz bir şekle giriyor iş. Bir ailede bir huzursuzluk, bir sıkıntı varsa hemen hukuka başvurmak da nereden çıktı? Eskiden bu tip şeyler yoktu. Mutlu ailelerin ayak izlerine bakılıyordu Hande Hanım. Ve mesele daha doğmadan, büyümeden, kimseye sıkıntı vermeden, işler arasında sıkıntı ve soğukluk, mesafe girmeden bu işler halloluyordu. Şimdi bu bir kültür dikimi, bunu üzerinde biraz duracağız ve kullanılabilir hale gelmesi için de Hande Hanım, ben bu tecrübeleri 10 kısa madde haline getirdim. Bana göre önceliği olan 10 madde, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi eğer bir aile fert olarak, birey olarak veya topyekun bütün bir ailede bir huzursuzluk, bir sıkıntı varsa, mevcut durumdan memnun değilsek, yapmamız gereken şey şöyle bir etrafımıza bakmak. Şöyle bir etrafımıza bakıp mutlu aileleri örnek almak. Mevcut da yoksa, diyelim ki çok yakın alan içerisinde bu benzer sıkıntıyı yaşayan bir şey bulamadık, örnek bulamadık çocuğum için. O zaman geçmişe bakmak. Çünkü geçmişte çok zengin örnekleri var. Onları bir dinlemek. Bakalım dar günlerinde, bu sıkıntılı zamanda, yokluk günlerinde bu mevcut şeyi, hendeyi nasıl atlamışlar? Bu sıkıntıyı nasıl aşmışlar? Onların tecrübeleri bize rehberlik yapacak. Bugün bu tecrübelerin yeterince Hande Hanım kullanılmadığı kanaatindeyim. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi etrafımızdaki insanlarla temasımızın zayıflamasıdır. Eğer bugün bir fakirlik, fukaralık varsa bu dostluk fukaralığıdır, arkadaşlık fukaralığıdır.
0: Sosyal fukaralık aslında hocam.
1: Evet, sosyal kesinlikle. Fukaralık. Tamam. Rakamlarla ifade edilmeyen ama bizim hayatımızda çok büyük bir yara açan bir fukaralık var. Hande Hanım, bunun en önemli sebebi de zaman zaman arkadaşlarla da görüşüyoruz, tartışıyoruz bunu. Bunun sebebi nedir diye. Bunun sebebi çoğu arkadaş efendim, teknolojik şartların bizi ayrı mekanlara savurması. Eskiden efendim baba, dede, oğul, torun hepsi bir arada yaşıyordu.
0: Efendim aynı kalabalık aileler.
1: Kalabalık aile tipi vardı. Şimdi çekirdek aile tipine döndü. Efendim oğlanın birisi bir gurbette bir yere savrulmuş, kızın bir yere savrulmuş. Efendim bir araya gelemiyoruz ki. Dayılar, amcalar, efendim kimse kimseyi gördüğü yok. Bunun sebebi o zaman ne yapalım? Yani teknolojik şartları geri mi çevirelim? Şehirleşmeyi tekrar köye mi taşıyalım? Bu mümkün olmayan bir çözüm. Çünkü hayatın şartları, teknolojik şartlar, imkanlar hayatı böyle bir forma taşıdı. Ama ben asıl sebebin Hande Hanım bu olduğu kanaatinde değilim bak.
0: Nedir altında yatan başka bir sebep var.
1: Başka bir sebep var. Bana göre kibirdir. Kibir. Kibir. Çok enteresan bir cevap oldu değil mi şimdi bu? Yani şimdi nereden çıktı kibir? Şimdi bak ben söyleyeyim sana. Şimdi mekanlar uzaklaştı diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ama yolculuk da süratli oluyor. Kolay oluyor. Eskiden İstanbul'a trenle 2 gece 3 gündüzde gidiyorduk. Şimdi 1,5 saatte İstanbul'a gidiyoruz, Anadolu'nun en yura köşesinde. Mesafeler aradan kalktı. Mesafeleri dahan etmek doğru bir gerekçe değil. Burada kibir var. Sebep şu: dünkü eğitimle bugünkü problemi çözemezsin zihniyeti var. Yani diyorlar ki sizler arkada kalanlar. Dünkü tecrübelerinizle bugünkü sorunları çözemezsiniz. Ben aynı kanaatte değilim. Bugün daha çok kitap okuyor olmamız, kitaba ve bilgiye daha çabuk kolay ulaşmamız, bizim daha çok bilgili olduğumuz ya da her şeyi bildiğimiz anlamına gelmez. Bu başka bir şey. Asıl zenginlik tecrübede yatıyor. Şimdi bak, fert ve aile olarak bu tecrübeler öğrenilebilir, taşınabilir, nesilden nesile aktarılabilir. Bizzat kendisini göremezsek hatıraları ile, efendim, nakilleri ile bunlardan çok ders alabiliriz. Ve bizim aile hayatımıza çok büyük zenginlik katacak bunlar. Çünkü bunu yapanlar var, başaranlar var. İçinde bulduğumuz şartlar ne olursa olsun, evimizde mutlu olmayı Hande Hanım hepimiz hak ediyoruz. Zengin, fakir, uzak, yakın, köylü, kentli fark etmez. Mutlu olmaya hepimizin hakkı var ve ihtiyacı var. Şimdi mutlu bir aileyi tasavvur ederken ben bu bakımdan uzaklığı ve mesafeyi yok sayarak aileyi yine eski zengin, efendim, büyük aile şeyi olarak görüyorum. Hep anne babalar, büyük anne ve büyük babalar, torunlar. Çekirdek bir aile ile sınırlamıyorum. Halalar, hatta daha da büyütüyorum halkayı. Halalar, teyzeler, değil mi? Bunlar ailede çok büyük şeyler, güçler, ailenin direkleri. Ve bunların hepsinin illaki bir çatı altında olması gerekmez. Yani efendim istifade edemiyoruz. Evet, onlar çok tecrübeli insanlardı, çok da sevimli insanlardı. Aralarında olsak, aramızda olsalar bu sıkıntılar olmaz. Efendim bu mazeret değil ki, aynı çatı altında olmak gerekmiyor ki. Sahadaki pratiklerden, tecrübelerden faydalanarak efendim bunların şeylerinden yakın durarak bunlardan istifade edebiliriz. Hatta illaki kan bağıyla bağlı olmak da gerekiyor. Evet. Yani bu sizin her gün selam verdiğiniz bir hacı amcadan, bir yaşlı teyzeden öğreneceğiniz çok şey var. Ama mesele onlarla bir dil bağı kurmak, ondan ona da gönül bağından geçerek gitmek. Şimdi peki, haydi herkes arasın. Şimdi herkes kendi envanterini çıkarır bu sohbet bittikten sonra Hande Hanım. Ama ben kendi envanterimdeki birkaç maddeyi paylaşayım sizinle. Şimdi bir ailede herkes kendi sorumluluğunu almalı ve havaleci olmamalı, başkalarını da suçlamamalı. Bir sıkıntı durumunda hemen faturayı da başkasına kesmemeli. Herkes kendi hayatının efendisidir. Bir bakıma da öyle değil midir?
2: Tabii.
1: Herkes kendi hayatının efendisidir. Şimdi merkeze de kendisini kor. Aynaya bakar, hayatında yaptıkları her şeyin sorumluluğunu alır. Ve almalıdır. Şimdi ayağı takıldığında hemen bir sebep bulup suçlayarak ortalığa düşmemelidir. Mutlu aileler, başarılı aileler böyle yaparlar. Ayağı takıldığı zaman suçu başkasına atmaz. Önce kendisini aynaya bakar. Bir dakika, bu olayda benim rolüm ne oldu? Ben neredeyim diye kendisine
2: bir sorar. Önce kendisini bir analiz etmesi gerekiyor.
1: Evet, evet. Önce kendisini analiz etmesi gerekiyor. Şimdi hepimizin ailede ve sosyal hayatta rollerimiz var. Anne rolü ayrı, baba rolü ayrı. İş yerinde patronuz, çalışanız. Her neyse, farkında olmadan aile içindeki rolümüzü de öğrenerek yapıyoruz. Bir önceki nesilden öğrenerek yapıyoruz. Şimdi Hande Hanım, bak şey bir cümle söyleyeceğim. Şimdi roller değişmedi. Yine anneyiz, yine babayız, yine kardeşiz, yine halayız, yine teyzeyiz. Değişen şey sahne. Sahne değişti şimdi bak. Sahne değişti. Bu sahneye göre rolleri yeniden ufak tefek rotasyon yapılabilir rollerde. Yeni şartlara göre, bunlar nasıl olacak? Yeni şartlara göre sahneyi uygun hale getireceğiz. Herkes kendi evinin, yani kendi sahnesinin durumunu bilir. Bu hepimizde farklıdır. Sizde farklı, bizde farklı, Anadolu'da farklı, köyde farklı. Bu yapılmaz işe, bu yapılmadığı takdirde roller arası çatışmalar başlıyor. Böyle bir izah yolu var şimdi. Dışarıdaki şartlar ne kadar değişse de, çünkü insan fıtratı değişmiyor. Hepimizin evlada karşı sorumluluğumuz var. annemize, babamıza, büyüklerimize karşı sorumluluğumuz var. Mekan değişebilir, dil değişebilir, muhit değişebilir. Varlığımız değişebilir. Fakirken zengin, zenginken fakir olabiliriz.
2: Her an her şey değişebilir.
1: Her an her şey değişebilir. Zaten dünya sürekli değişiyor. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru sıralama aldığı kendi sorumluluğu olacak. Herkes en yukarıdan en aşağıya doğru. Herkes kendi yerinde kalarak yardımlaşmada bulunacak. Kadim kültürümüz, bizim büyüklerimizden gelen kültür. Peki bu sorumluluk nedir? Özeti şudur, yani merkezinde kim var? Anne ve baba var, değil mi? Tamam. Kadim kültürümüz şöyle tanımlıyor. Evin içinde son söz hanımındır. Kapıdan dışarı çıktığımız zaman erkeğindir. Basit ve yuvarlak bir tanım olmakla beraber zaman zaman şartların icabı hanımefendi pazarda da alışveriş yapabilir, markete gidebilir, şunu al diyebilir. Ama umumi olarak böyle tanımlanıyor. Ve bu tanımlamadan da biz memnunuz. Yani bir sıkıntı da yok. Aslında bakarsan. Başka önemli bir madde Handan'ın, kararlar istişare ile alınıyor. Mutlu ailenin bir ayak izi böyle. Kararlar istişare ne demek? Karşılıklı fikir teatisi yapılarak alınıyor. Efendim bir ev tutacağız. Hangi mahallede tutalım? Evde istişare ediliyor. Yani hemen gidip de
2: kafamıza göre ilk ev bulduğumuz evi tutmuyoruz ya da tek başımıza karar vererek tutmuyoruz.
1: Tutmuyoruz, evet, konuşuyoruz. İş yerine gidiş geliş şartlarına uygunluğu bakımından, efendim işte kiraların düşüklüğü yüksekliği bakımından, komşuların kim olduğu bakımından, hatta apartmanın kaç katlı olduğu bakımından, önceki depremde bir hasar almışım, bunlar hep istişare oluyor. E peki, bunu çok yapıyor muyuz? Hayır. Bunu da çok yapmıyor muyuz? Sebep ne Handan'ım? Kibir. Kibirden. Şimdi bak. Diyelim ki bir arkadaşımıza dert yanıyor. Diyor ki başıma işte şöyle bir sıkıntı geldi de böyle oldu da şu oldu da. Cevap ne biliyor musunuz? En çok çabuk verilen ve birbirine benzer cevap ne? Tamam da kardeşim diyor, bu işi yaparken bana mı sordun? Orada bir açık ortaya çıkıyor. Nedir o? Kararları alırken efendim fikir teatisinde bulunmamak, yani istişare etmemek. Şimdi bu yaparken ancak karara ortak olununca sonuçlara destek geliyor bir. Ha öyle mi ya, gerçekten bunda benim de sorumluluğum var diyor. Danışılan diyor ki evet diyor, bunda benim de sorumluluğum var diyor. Sana nasıl yardımcı olabilir? Yani bu sorunu çözerken sana nasıl yardımcı olabilir? Bir, birinci faydası. İki, aidiyet güçleniyor. Aidiyet güçleniyor. Bir benzer duruma düştüğünüz zaman tekrar o kişiden yardım isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Sadece işleriyle değil, birçok konuda birlikte davranmak, bilenlerle ortak hareket etmek her zaman da faydalı. Her zaman çok güzel. Handan'ın çok ihmal ettiğimiz bir şey, ama mutlu ailelerin bir başka ayak izi ne biliyor musunuz? Akraba ve dostlarla birlikte zaman geçirmek.
2: Hiç kalmadı hocam. Yani şu an bilmiyorum. Yılda bir bile bir araya gelindiğini zannetmiyorum çok fazla.
1: Halbuki ya bu ne kadar şey. Yani biz bindiğimiz minibüsteki arkadaşımızla, şoförle daha her gün bir araya geliyoruz mesela.
2: Evet.
1: Ama çok sevdiğimiz, çok tecrübeli, hayat tecrübesi yüksek bir akrabamızla, bir dostluğumuzla birlikte zaman geçirmiyoruz. Neden acaba? Niye bu böyle? Ailenin sosyal hayatın bir parçası haline getirmek için belli zamanlarda mekan ve sosyal çevreyi değiştirmek çok faydalı. Handan'ım bu şimdi şöyle düşünelim. Bir hastalığımız var. Allah korusun. Doktor dedi ki 3 ayda bir geleceksiniz kontrole. İhmal eder miyiz? İhmal edecek kimse var mı?
2: Etmememiz gerekir. Yoktur.
1: Yoktur. O zaman bu meselenin de ciddi bir hastalık olduğunu kabul ederek belli zamanlarda belli dostlarımızı ve akrabalarımızı mutlaka ziyaret etmemizde fayda var. Bunun bir vazife, bir sorumluluk olduğunu kabul etmeliyiz. Mutlu aileler özellikle Handan'ın yaz tatillerinde birlikte ve uzaktaki dostlarıyla, akrabalarıyla birlikte olmayı çok arzu ediyorlar ve bunu çok yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Çok da güzel bir şey. Bu dinlenme ve eğlenme süreci misafir ve ev sahiplerine pozitif duygu olarak geri dönüyor. Moral motivasyon olarak geri dönüyor. Hiç tartışmasız olarak. Kiloyla ölçülecek bir şey değil bu. Bunun zevkini hepimiz biliyoruz. Yani çok sevdiğimiz bir dostumuzla şöyle bir iki saat oturup muhabbet ettiğimiz zaman ya da uzaktan bir ziyaretini yaptığımız zaman o şeyin zevkini biz biliyoruz. Bu asla ihmal edilecek bir şey değil ama maalesef maalesef böyle bir durum var. Halen akrabalıkları yakın ama ikametler uzak olsa da akraba ve dostlara yapılacak ziyaret her zaman bizim kültürümüzde çok yaygın ve çok güçlü bir avantajdır. Çok güçlü bir avantajdır. Bu imkanı kullanan aileler yüksek bedelle tatil bedellerine yapılan kamplardan çok daha yüksek moral ve dinlenmiş olarak evlerine dönüyorlar. Bunu da müşahede ediyoruz. Buna hepimiz şahidiz. Bir başka madde var Hande Hanım. Zor günlerde yardım etmek ve yardım olmak.
2: Yardımlaşmak.
1: Yardımlaşmak. Bunun için illaki bir kan bağı ile bir akrabalık olması da gerekmiyor. Ya da bir mesai arkadaşı olması da gerekmiyor. Çok güzel bir zevktir. Çok güzel bir moral motivasyon kaynağıdır. Ömür boyu insanı takip eder bu, biliyor musunuz? Geriye doğru bakın. 10 sene önce, 15 sene önce herhangi bir şekilde size bir şekilde yardım eden birisi hala hafızanızdadır. Ve hayırla yad edersiniz. Şimdi sohbetlerimizde geçenlerde de anlattık bunu. Japonlar 7 ile 9 kişilik güçlü arkadaş grupları kuruyorlar. Kendi aralarında ve bunu bir akte bağlıyorlar. Ya bizde zaten o var. Ama üstü küllenmiş. Bunun için noter tasdikine lüzum yok ki. Güçlü bir aile, güçlü bir dostluk hayatın zorlukları karşısında hepimiz için garantidir. Bir sığınaktır. Yangın söndürücüdür. Zorluklara teslim olmaz. Zorlukları kabul eder, öğrenir. Efendim, ve onunla büyür insan. Bir başka önemli madde Hande Hanım, böyle şey geçiyoruz ama şu var. Bu tür anlatım dinleyicilerin ya da salon sohbetlerinde de Hande Hanım yine konukların hafızasında kalıyor. O bakımdan böyle bazen şey yapmakta fayda var. Aralarına ayraç konmakta fayda var. Şimdi mutlu aileler, başarılı aileler, bunların bir başka tecrübesi, öfkesine hemen teslim olmaz. Öfkesine teslim olmaz. Birkaç tecrübeden sonra ben geçmiş yıllarda böyle bir problemle karşılaştığım zaman şimdi dostuma soruyorum. Ya böyle bir şey oldu. Evet. Sen ne yaptın? Ya ben de biraz herhalde sesimi yükselttim diyorsunuz. Peki sen nasıl çözdün? Sen başına hiç gelmedin mi? Geldi canım diyor.
2: İnsanız hepimiz. Tabii ki başımıza geliyor böyle şeyler.
1: Tabii başımıza geliyor. Burada iki yol var diyor. Genel olarak iki yol var. Bir, sükut edeceksin. Sükut edeceksin ya. Susacaksın. Ama bu çok zor. Ha, o zaman şöyle bir dışarı çıkıp gezinti yapacaksın. Çok mu pahalı? Bir para mı isteyen var? Kira mı isteyen var? Bunu yapmakla ne kadar büyük bir sıkıntıdan belki kendini ve aileni kurtaracaksın. Değil mi? Çünkü insan sinirlenince akıl örtülür. Ve söylediğini de bilmez. Sükut, yani söz. Gümüşse sükut altındır. Ne kadar güzel bir söz. Ne kadar güzel. Ve gezinti yapmak. Şöyle bir çıkıp kırsalda açık alanda gezinti yapmak. Hayatta kötü şeyler, istenmeyen şeyler Hande Hanım her zaman olabilir. Bu mümkün. Biz onları aramayız ama onlar bize gelir. Şatan nihayetinde ne olacak? Hayat bu. Üzüntü, suçluluk, kızgınlık, öfke gibi duygular da hayatın bir tarafında duruyor. Yani ve hatta Hande Hanım çok ben üzülürüm bazen bunu efendim duyduğum zaman eşten dosttan. Efendim sen 25 sene önce bana demiştin ki. Ne demiştin? Yani şöyleydi de işte böyleydi de sen o zaman benim kalbimi kırdın. Ne? Sen 25 senedir o kırgınlığı kalbinde mi taşıdın? Ama dostluğumuz devam etti. Ve sen o öfkeyi 25 senedir taşıyor musun? Peki ben o zaman gecikmiş olsa ben 25 sene sonra senden özür dilerim. Her ne dediysem hatırlamıyorum ama. bu tür olaylar bile yaşanıyor. Ne kadar enteresan şeyler bunlar böyle. Affetmek, affetmeyi öğrenmek, büyüklerden öğreneceğimiz bir önemli şey de haslet de affetmeyi öğrenmek. Ne kadar güzel bir meziyet. Kendilerine ve çevreye karşı dürüst olan insanlar hanedanın bunu yapabilir. Peki efendim nasıl yapalım şimdi, pazarda mı satılıyor bu güçlü ve dürüst insanlar? Efendim şimdi bak, eve bir eşya alacak olsak, atıyorum bir cep telefonu alsak 40 markaya bakarız. 40 mağazayı gezeriz. Fiyatları sorarız, değil mi? Evet. Ama güçlü ve dürüst bir dost paha biçilmez bir hazinedir. Paha biçilmez bir hazinedir. Onları da kardeşim arayıp bulacaksın. Bunun başka çaresi yok. Arayıp bulacaksın. Çevrelerinde mutlu insanlarla donatacaksın. Ha, bir formülü var bunun. Mutlu bir kişi bulursan eğer, birkaç tanesini daha hemen çok kolay bulabilirsiniz. Çünkü her kuş kendi cinsiyle uçar.
2: Evet.
1: Her kuş kendi cinsiyle uçar. Mutlu insanlar, başarılı insanlar, akıl insanlar, saygın insanlar tek başına yaşamazlar zaten. Onların da kendi şeyi var. Ama az ama çok. Bir tanesine efendim eğer temas edebilirsen, birkaç tanesiyle de temas edebilirsin. Enerjilerini tüketen, sürekli negatif düşünen ve konuşan insanlarla, illaki kusur arayan insanlarla sürekli bir arada olmak zorunda değilsin. Değiliz de zaten. Ama şu var, seçemediğimiz şeyler var, vazgeçemediğimiz kan bağı olan şeyler var, insanlar var. Bunlarla da temasımız devam etmemeli mi? Kesme. Hayır. Onlarla da temas devam edecek. Ama sen sen olarak kalacaksın. Rol model olarak onları almayacaksın. Ve bir başka madde hanedanın sonuncusu mu diyelim, vakit gidiyor.
2: Birkaç dakikamız var hocam.
1: Birkaç dakikamız var. Şimdi insanlar yaşadığı, yani bu mutlu insanlar, bu güzel insanlar yaşadığı hayal kırıklıklarının faturasını insanlara, karşı tarafa kesmiyor. Kendisine kesiyor. Ben çok yaşadım. Böyle çok güzel insanlar gördüm. Ben iyi olsaydım o öyle yapmazdı diyor. Ama karşı taraf çok kabahatli. Hayır, fark etmez diyor. Ben iyi olsaydım o böyle yapmazdı. Yani bu çok muhteşem, yüksek bir ahlakı şey yapıyor şimdi. Şimdi hanedanım, şimdi sadece bu prensip evde uygulansa evde şiddet olur mu?
2: Olmaz, evet, olmaması gerekir en azından. O varsa da bir sorun vardır demek ki bundan sonra.
1: Ama ki ya, bir dakika diyecek ya, ne, o niye bağırdı?
2: Evet.
1: Ben ne yaptım ki bağırdı? Ben bir şey yaptım, ben bir şey söyledim.
2: Söyle.
1: Yani onu sinirlendirdim. Niye sinirlerini bozdum? Bir dakika, ben bir şöyle bir gezip geleyim. Tamam mı? Bunu dese insanlar, ya bu boşanma davaları böyle şu anda yüzde kaç şey o şeye iner yani, yüzde üçe yüzde beşe bile çıkmaz ya. Herkese şüpheyle bakmayan bir başlayan birisi, hanedanım, evindeki birisine nasıl şüpheyle bakabilir? Yani nasıl şüpheyle bakabilir? Öfkeyle bakabilir. Böyle bir şey vardı da bir yazar şöyle bir şey anlattı. Böyle bir akıl insan böyle efendim evde tası darağı, bizde Anadolu'da öyle derler, tası darağı karıştırdı derler, biliyor musunuz? Tası darağı karıştırmış birisi nasihat istiyor da ona şunu söylüyor. Diyor ki bak şimdi diyor, bir ev yapacaksın, gittin pazardan bir sandık çivi aldın. Sonra sandığı açtın, içlerinden 3 tanesi 5 tanesi eğri çıktı. Ne yapacaksın? Bütün sandığa lanet okumaya hakkın var mı? Bütün sandığa lanet okumaya hakkın var mı?
2: Yok.
1: O 3-5 çivi atarsın dışarıya. Sağlam olanları da kullanırsın. Ve bir şöyle bir şeyle şey, bir klasik film sözlesi konuşması var. Belki izlediyseniz hatırlarsınız. Casablanca filminde bir sahnede şöyle bir konuşma var. Meşhur Casablanca filmi var ya.
2: Biliyorum hocam.
1: Yani, evet. Bir kişi seni incitti diye bütün insanlardan intikam almaya kalkıyorsun. Bir kişi seni incitti diye bütün insanlardan intikam almaya kalkıyorsun. Öfkeni yayıyorsun. Öfkeni yayıyorsun. Eğrileri at. Son söz olarak şunu söylüyordum. Eğri çivileri at. Doğruları tut.
2: Tut.
1: Eğrileri at. Doğruları tut.
2: Onları temizledikten sonra bir müddet sonra eğriler kalmayacak etrafımızda zaten.
1: O kendi şeyinizin Yani öyle bir şey ki kendi koloniniz oluşuyor zaten. Sizin kendi insan zenginliğiniz oluşuyor. Ve diğer insanlar da bundan istifade ediyorlar. Ben güzel bir insan görmedim. Güneş Hande Hanım her tarafı aydınlatıyor değil mi? Güneş.
2: Tabii ki.
1: Her tarafı ısıtıyor. Ama ya bu iyidir bu kötüdür diyor mu?
2: Demiyor. Yok sen cezalısın seni ısıtmayacağım demiyor.
1: Demiyor sen ısıtmayacağım demiyor. Güzel insanlar da böyle yani. Aynen. Onların kıymetini bilelim.
2: Doğru.
1: Hepinize iyi yayınlar. Sağlıklı, mutlu günler.
2: Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta inşallah ağırlayacağız. Gazeteci yazar Hikmet Köksal bizlerle birlikteydi. Yine her salı olduğu gibi programımızın ilk bölümünde sevgiyi dinleyenler. Kısa bir ara verelim. Reklamların ardından burada olacağız.
3: Sen de katıl derim. Katılın evim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Reklamları dinlediniz.

Kısa bir ara verdik sevgili dinleyenler. İkinci bölümümüzle devam ediyor programımız. İlk bölümde gazeteci yazar Hikmet Köksal hocamızı ağırladık. Bizlerle birlikteydi, hoş sohbeti. Böyle haftada bir bize güzel geliyor. İnşallah önümüzdeki haftada yine güzel başlıklarla kendisini ağırlayacağız programımızda. Bugün dünden yarım kalan bir durumumuz vardı aslında. Mevsimsel hastalıklar, özellikle grip ve alerji arasındaki farklılıklar ve bunları gösteren işaretlerden bahsedeceğiz. Yani biz bir hastalığa kapıldık. İşte mevsimsel bir hastalık. Bu bir grip midir yoksa alerji midir? Bu ikisinin arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? İşte uzmanlar bize hatırlatmış.

Mevsim itibariyle hastalıklar da artış gösteriyor. Kimileri hapşırıp öksürürken, kimileri ateşler içinde. Peki ama gerçekten grip miyiz yoksa alerjik bir atak mı geçiriyoruz? Hastalığa doğru teşhis koyuyor muyuz? Özellikle alerjik belirtilerin soğuk algınlığına kalıştırıldığı, bu nedenle de tedavi gecikmekte olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Yine grip ve alerji arasındaki farklılıkları şöyle bir bakalım isterseniz sevgili dinleyenler. Eğer gripsek, bir, yüksek ateşimiz olmalı. Grip genellikle yüksek ateşle başlar. Alerji genellikle ateşe neden olmaz. En büyük ayrımlardan bir tanesidir. İki, hızlı başlangıç. Grip belirtileri ani ve hızlı bir şekilde başlar. Genellikle birkaç saat içinde de şiddetlenip yükselir. Üçüncüsü, kas ağrıları. Grip sırasında kas ağrıları ve vücut ağrıları yaygındır. Alerjide bu tür ağrılar genellikle yoktur. Dördüncüsü, halsizlik ve yorgunluk. Grip ciddi halsizlik ve yorgunluk hissiyle ilişkilendirilir. Beşinci grip belirtisi, baş ağrısı. Şiddetli baş ağrıları grip belirtilerine eşlik edebilir. Alerjide ise bu tip baş ağrıları pek görülmüyor. Öksürük ve boğaz ağrısı. Grip, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu belirtileriyle ilişkilendirilebilir. Sonuncusu ise burun akıntısı ve tıkanıklık. Grip, burun akıntısı ve tıkanıklığa yol açtığı gibi genellikle bu belirtiler daha hafif ve yoğunluğu da azdır sevgili dinleyenler. Yani gripsek eğer, yüksek ateşimiz, hemen hızlıca bir başlama, ya sabah bir şeyim yoktu, öğleden sonra bir yükseldim diye böyle kendimiz, hastalığım bir anda artış gösterdi, sabah saatlerinde hiçbir şeyim yoktu ya da işte öğlen saatlerinde hiçbir şeyim yoktu, eve gittikten sonra bir hastalandım diye düşündüğümüz her şey grip belirtisi olabilir. Kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısı ve burun akıntısı ve tıkanıklık gripin en büyük belirtileri arasında.

Gelelim alerjinin belirtileri. Bundan da 8 adet maddemiz var sevgili dinleyenler. Eğer alerjen maruziyeti olan bir kişi alerji semptomları bir alerjenle temas sonucu ortaya çıkar. Örneğin polen mevsiminde, mevsimsel geçişlerde ya da bir gıdaya olan alerjimiz varsa yine bunlarla münasebetimiz olduğunda. İkinci maddemiz kaşıntı. Alerji kaşıntıya özellikle de gözlerde, burunda ve boğazda kaşıntıya neden olur. Yani bazen böyle ah burnumun, kulağımın içi, boğazım çok böyle tatlı tatlı kaşınıyor deriz ya. Bunlar genellikle bu kaşıntılar, solunum yolu bölgemizdeki kaşıntılar alerjiyle ilişkilendirilebilir. Bu da ikinci maddeydi. Üçüncü madde ise sık tıkanıklık. Çok sık karşılaşıyorum ben bununla bir alerjim olduğu için. Alerjiler sık burun tıkanıklığına ve burun akıntısına yol açar. Hele hele benim gibi burun akıntısı düz değil de böyle genizin gerisine doğru akıyorsa o da büyük bir sorun. Alerjilerde mikroplu akıntılar geniz arkasına gidip benim sürekli boğazımı da aşındırıp hasta ediyor. Dördüncü maddemiz göz sulanması ve kızarıklık. Alerjiler sık göz sulanması ve kızarıklıkla sebep olur. Beşinci maddemiz öksürük. Bu aslında gripte de vardı ama buradaki daha kesik kesik, kuru ve tahriş edici olabilir. Böyle yana yana kesik kesik öksürükler alerji belirtisidir. Altıncı madde ise alerji sezonları. Hani böyle genelde Dünya Sağlık Örgütü ve doktorlar böyle alerji mevsimlerinde hemen bunu bize açıklarlar ya. Alerji semptomları belirli mevsimlerde ve belirli alerjenlere maruz kalındığımızda belirtiliyor. Yedincisi cilt belirtileri. Alerjiler bazen önce ciltte döküntülere, kuruluğa ve kaşıntıya, ondan sonra rahatsızlığa sebep verebilirler. Buna da dikkatlice bakılmalı. Sekizinci madde ise ateş yokluğu. Alerjiler genellikle ateşe neden olmazlar, nadiren olabiliyor ama bunlar gerçekten çok iyi kontrol edilmeli. Ateş grip gibi viral enfeksiyonların belirtisidir. Yani ateş varsa işin içinde biraz korkmakta fayda var sevgili dinleyenler. Her ikisinde de biz kendimizi ayırt ettikten sonra zaten alerjiyle ilgili durumlarınız varsa, mevsimselse bunu belli mevsimlerde sık sık yaşıyorsunuzdur kronik rahatsızlıklar olarak. Bu yüzden de buna göre kendi önlemlerinizi almanız, ikisi arasındaki farkı da bu şekilde belirgin hale getirmiş uzmanlar ve doktorlar. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. TGRT FM'de benim ailemde yine tam öğle vaktini karşıladık ve bitirdik, hatta öyle söyleyelim. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikaları farklı bir konuğumuzla sizlerle paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.

0: takipçisi olacağız dedim.
1: Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası geldi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki şüpheli işlemler mercek altına alındı. Piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son operasyonla birlikte soruşturmada adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a yükseldi. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.
2: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.
0: Evet, başka gelişmeler de var fon soruşturması ile ilgili. Özellikle de soruşturmaya alınan holdinglerin yöneticileri, portföylerin yöneticileri hakkında gözaltılar vardı. Adliyeye de sevk edildiler. Tüm detayları arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alalım. Hanifi, nedir son gelişmeler?
3: Soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir dizi operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bugün İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şirket yetkilileri, yöneticileri bulunuyordu. Onlar da bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve şu dakikalarda savcılık makamındaki ifade işlemleri başladı. Kimler sevk edildi? Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. An itibariyle bu isimlerin savcılık makamındaki ifade işlemleri başladı. Borsa soruşturması devam ediyor. Soruşturma kamuoyunda fon soruşturması olarak biliniyor. Borsadaki manipülasyona geçit verilmeyecek dendi soruşturma başlangıcında. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın ilk anından itibaren operasyonları ve soruşturmanın detaylarını sabahın erken saatlerinde paylaşmaya devam ediyor. Bizler de geniş bilgileri İstanbul'da çizelim. Ayrıca bir şüphelinin bugün yurt dışında olduğu tespit edildi. 4 şüpheli şu ana kadar soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sürüleceği, mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki ve mali tedbirlerin uygulanacağını vurguladı. Bizler fon soruşturmasını ilk andan itibaren takip ediyor ve gelişmeleri de aktarıyoruz. Diyelim, sözü size bırakalım.
0: Peki. Hanifi Bayar'a teşekkür ediyoruz ve diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Bir de Forex soruşturması var sevgili seyirciler. Forex soruşturması, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi. Çalışanların beyanları ortaya çıktı bu soruşturmada da. Ve bakın, sistemde dolandırıcılık nasıl yapılıyordu?
4: Çekmeyeceksin.
5: Bana engel olma.
4: Sana söylemediler mi?
1: Milyonlarca dolarlık vurgun, İsrail bağlantısı, peş peşe itiraflar, Forex dosyasında 133 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hedefte yabancılar vardı. İddiaya göre sistem sosyal medyadaki Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla başladı. Bilgilerini bırakan yabancılar çağrı merkezlerinden arandı. Yüksek kazanç vaadiyle yatırıma ikna edildiler. Milyonlarca dolarlık vurgun yapıldı. İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası Forex dolandırıcılığını Türkiye'de yürüten şebekenin gözaltına alınan 3 çalışanı konuştu. 30 sayfalık ifadelerinde sistemin nasıl işlediğini tek tek anlattılar. Çarpıcı detaylar soruşturma dosyasına girdi. sistemin en dikkat çeken noktalarından biri çalışanlara verilen primlerdi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre daha fazla kişinin sisteme dahil edilmesi için çalışanlara bonus ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerin izinin sürülmemesi için kripto hesapların kullanıldığı öne sürüldü. Finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir sistem uygulandığı belirlendi. İsrailli patronun özel şoförünün araçla iş yerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı. Dosyaya giren bir başka ifadede 200 bin euroluk dolandırıcılık iddiası yer aldı. Bir mağdurun 200 bin euro yatırmaya ikna edildiği, parasını çekmek istediğinde ise kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırılarak hesabının sıfırlandığı anlatıldı. İddiaya göre mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından şüpheliler aptal olmasaydı diyerek mağdurla alay etti. Olayın ardından çalışanlardan birinin tehdit edildiği, tehditte bulunan kişinin çalışanın evinin önüne kadar gittiği de ifadelerde yer aldı. Gözaltına alınan 133 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 56 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi. 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Peki canlı yayında New York'a götürelim şimdi de sizleri sevgili seyirciler. Birleşmiş Milletler'e liderler binaya girmeye başladılar. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın bir zamanda 1-2 saat içerisinde bir konuşma yapmaya başlayacak. İlk olarak konuşma yapacaklar listesinde her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi ilk Brezilya'da yapıldığı için Birleşmiş Milletler toplantısı 1946'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bir konuşma yapacak. Trump'ın konuşma yapması bekleniyor tabii ev sahibi ülke olduğu için. Onun da konuşmasının genelde geçen seneden de hatırladığımız kadarıyla bir saat kadar sürebileceği belirtiliyor. Guterres var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de görevinin artık son zamanları. O da bir konuşma yapacak. Bir ülke daha var. Beşinci sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli mesajlar verecek. Zaten Bloomberg'e de bir röportaj vermişti kendisi ve büyük ihtimalle kürsüden de Birleşmiş Milletler kürsüsünden de ki 2005'ten beri katılıyor. 16. kez bir konuşma gerçekleştirecek burada. Ve tabii ki bu veto hakkının kaldırılması, daimi üyelik hakkının kaldırılması ve yeni bir sisteme geçilmesi noktasında çağrıları olacak. Bunun dışında tabii ki Gazze'den bahsedecek, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan bahsedecek, Karadeniz'in güvenliğinden bahsedecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belki yapay zeka konusuna değinebilir. Son zamanlarda çokça tartışılan bir mesele çünkü tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğine dair bir takım iddialardan bahsediliyor. Tüm bu konuları ele alacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Normalde liderlerin 15 dakikalık bir konuşma süresi var ama buna uymayanlar da olabiliyor. Yıllar önce Küba Devlet Başkanı Castro'nun 4 saat 29 dakikalık konuşmasını hatırlayacak olursak ya da işte Trump'ın geçen sene 1 saat civarında anılarından bahsettiği konuşmayı hatırlayacak olursak bu şekilde süre aşıldığında da pek bir şey yapılamıyor doğrusu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir 15 dakika kadar konuşma yapması bekleniyor. Şu anda liderler Birleşmiş Milletler binasına girmeye başladı. 193 ülke bulunuyor Birleşmiş Milletler örgütü kapsamında bu organizasyonun içerisinde. Birleşmiş Milletler binasında da 130 ülkenin temsilciliği bulunuyor. Bizim bina içerisinde bir temsilciliğe ihtiyacımız yok çünkü binaya en yakın Birleşmiş Milletler binasının kapısından çıktığınızda hemen karşısında 39 katlı Türk evini görebiliyorsunuz. Yeni bir yapı, muhteşem bir yapı. Birleşmiş Milletler'e gelen giden bütün ülkelerin liderleri, temsilcileri karşılarında Türk evini görüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Türk evinin en üst katındaki lojmanda konaklama gerçekleştirdi. Bir otelde değil. Ve tabii ki farklı liderlerle de çeşitli ülkelerin liderleriyle de görüşüyor. Görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik ajantası oldukça yoğun. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor görüntüler. İşte liderler Birleşmiş Milletler binasına girerken karşılama gerçekleştiriliyor. Yıllar önce ben de bu binaya girdiğimde gerçekten çok büyük bir bina. Özellikle 1800 kişilik salonu düşünecek olursak devasa bir salon var. Genel kurulun yapıldığı, gerçekleştirildiği. O salonun hemen ön kısmında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 13 ülkeden oluşan konseyin üyelerinin oluşturduğu bir yuvarlak masa var. Konuşmaların yapıldığı bir kürsü var. Ve çok büyük bir amfiteyatro tarzı bir 1800 kişilik salona da sahip. Onun dışında da bu da 1940'larda, 30'larda hatta yapılmış bir bina. Çok büyük, yüksek bir bina. Birleşmiş Milletler binası New York'un tam da göbeğinde, Times Square'e, Manhattan'ın içinde, Times Square'e çok yakın bir noktada, yürüme mesafesinde. Ve liderler de her sene düzenli olarak Birleşmiş Milletler'in bu zirvelerine katılmak üzere New York'a geliyor. İlginç ziyaretlerden bir tanesi de, katılımcılardan bir tanesi de tabii İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Pezeşkian da burada zirvede, kendisine vize verildi İran temsilcilerine, yetkililerine. Onlar gelebildiler ama bir takım kısıtlamalarla tabii, alışveriş yapmalarına müsaade yok. Bulundukları otelden çıkmalarına, sadece diplomatik amaçlı ziyaretler gerçekleştirebiliyorlar New York içinde. Daha da ilginci, Filistin lideri Mahmut Abbas'a vize verilmedi. O da buraya bu seneki konuşmasını geçen sene olduğu gibi yine uzaktan gerçekleştirecek. Zelenski işte ekranlarınıza geliyor. Ukrayna lideri Zelenski de Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı bir yandan devam ederken, tabii Rusya yok, Çin yok, bunları da söyleyelim. Kuzey Kore yok, çeşitli ülkeler burada yok sevgili seyirciler. Ve şu an evet gördüğünüz nokta, Zelenski burada sanırım 2011 yılında, evet 2011 yılında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu nokta. Buraya bu şekilde bir anıt yapılmıştı, derin bir havuz tarzında. Zelenski de şu anda onun başında gözüküyor. Burası da zaten yine Soho'ya, yani Birleşmiş Milletler binasına çok uzak olmayan bir noktadaki bir bölge. Wall Street'e yakın ve burada da Zelenski'yi görüyoruz. Onun da belki de Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. Ve tabii Trump'ın neler söyleyeceği de çok merak ediliyor. Kasım seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Büyük bir ihtimalle yine uluslararası bir toplantı olmasına rağmen Trump'ın yine iç kamuoyuna geçen sene olduğu gibi yönelik mesajlar verebileceği de tahmin ediliyor. Ekonomiyi nasıl düzelttiğini söylemişti geçen sene ama şimdi İran savaşından sonra durum tersine dönmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ekonomi, petrol fiyatları başta olmak üzere hiç iyiye gitmiyor. En son işte FED, Amerikan Merkez Bankası da uzun bir aradan sonra faizleri artırmak zorunda kalmıştı. Üstelik de Trump'ın seçtiği Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh bu kararı vermek durumunda kalmıştı. Dediğimiz gibi burası da Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu noktaya yapılan anıt, ölenlerin 3000 kişinin anısına. Tekrar Birleşmiş Milletler binasında işte yürüyen merdivenlerden liderler, ülkelerin temsilcileri, yetkililer, büyük bir trafik başlamış durumda. Konuşmalar gerçekleştirilecek yakın bir zamanda. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her sene olduğu gibi ilk 5'te bu konuşmalarını yaptığını görüyoruz. Bugün senede, bugün de böyle olacak. İlk olarak dediğimiz gibi Brezilya lideri konuşacak, ardından Trump'ın, Guterres'in konuşma yapması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin konuşma yapması bekleniyor. Bir yandan liderler karşılanmaya devam ediyor. Bu arada Guterres'in dediğimiz gibi artık görevinin de son zamanları, bu zirve onun için son bir zirve olmuş olacak. Çeşitli adaylar var. Bir ara FIFA Başkanı'nın bile, Infantino'nun bile adı geçmişti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için. Trump'a çok yakın isimlerinden biri. Tabii hem tepkiyle karşılanmıştı hem de Infantino da bu görevi pek de istememişti. Geliri çok fazla olmadığı için tahminen. Ve bakalım bugün bu zirvede kimler ne mesajlar verecek. Çok enteresan konuşmalar da geçmişte, tarihte olmuştu. Khrushchev'in işte kürsüye ayakkabısıyla vurarak yaptığı konuşma, az önce söylediğim gibi rekor süreli bir konuşma Castro'dan gelmişti, Küba liderinden. 4,5 saat neredeyse o da konuşma gerçekleştirmişti. Bakalım, geçen sene Trump'ın konuşması damga vurmuştu Birleşmiş Milletler zirvesine. Bu sene de büyük bir ihtimalle öyle olacağı benziyor. Lula da Silva'dan, gerçi Brezilya liderinden Trump karşıtı açıklamalar da geliyor. O Amerika'yı yönetmek için seçildi, dünyayı yönetmek için diye şeklinde bir çıkışı oldu kendisinin. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la medya arasında ciddi bir kriz var. En son MSNBC'yi, CNN'i, Politico'yu Bunları Beyaz Saray'a artık sokmama kararı almıştı. Ardından da kendisine yakınlığıyla bilinen Fox TV dahil olmak üzere bütün kanallar ortak havuzdan çekilmişti. Bu durumda da artık sesini duyuramaz hale gelmişti açıklama yaptığında Trump. O da hemen apar topar bir dijital kanal kurdu. Trump TV kanalı kuruldu. Böyle bir çözüm bulmuş oldular kendileri.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 12-17, Ankara 11-21, İzmir 16-21, Bursa 11-15, Konya 13-25, Afyon 9-21, Denizli 14-27, Antalya 20-26, Adana 22-30, Zonguldak 15-18, Samsun 17-24, Trabzon 17-26, Kayseri 14-27, Erzurum 12-24, Gaziantep 17-27, Diyarbakır 18-33 ve Şanlıurfa 19-31 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben de bir kulum. Peygamber Efendimiz güzel tevazuundan asla üstün tutmazdı kendini ashabından. Birisi kendisini çağırsaydı eğer, efendim diye cevap verirdi her sefer. Bir gün ashabıyla çıkmışlardı bir yola. Bir yerde yemek için verdiler biraz mola. Koyun kesip pişirmek istediler o zaman. Birisi ben keserim dedi hemen asaptan. Biri aldı üstüne derisini yüzmeyi, aldı bir diğeri de etini pişirmeyi. Peygamber Efendimiz buyurdu, ey ashabım, ben dahi ateş için çalı çırpı toplarım. Onlar arz ettiler ki, istirahat edin siz, odun toplanacaksa hallederiz onu biz. Allah'ın sevgilisi buyurdu, ey ashabım, isterim ki benim de olsun bunda sevabım. Evet, siz her hizmeti yaparsınız muhakkak. Ama siz iş görürken ben istemem oturmak. Ben de olmak isterim böyle çalışanlarla. Zira boş oturanı hiç sevmez Hak Teâlâ. Ashabının yanına gelseydi o server, ayağa kalkmazlardı oturan sahabiler. Zira bilirlerdi ki böyle değil muradı. Onu üzmemek için böyle davranırlardı. İçeri girdiğinde geçmezdi baş köşeye. Girince otururdu boş gördüğü bir yere. Bir gün bastonuyla çıkmış idi sokağa. Onu yolda görenler kalktılar hep ayağa. Durup o kimselere şöyle hitap ettiler. Benim için ayağa kalkmayın ey müminler. Ben dahi sizin gibi bir insanım, bir kulum. Herkes gibi yer içer, herkes gibi uyurum. Asla sert söylemezdi o hizmetçilerine. Hatta yardım ederdi onların işlerine. Bu bapta şöyle der ki Enes bin Malik dahi, 10 sene hizmet ettim Resul'e bizatihi. Lakin bu 10 senede hizmeti onun bana, benim ona yaptığım hizmetten çoktur daha. Yine bu 10 senede bana hiç incindiği, asla vaki olmadı, sert bir şey söylediği. Her sabah namazını kıldırıp bitirince, nur yüzünü ashaba döndürerek hemence, onlara sorardı ki, hasta bir kardeşimiz, varsa ziyaretine gidelim birkaçımız. Ve yine cenazesi var ise bir kişinin, yardımına gidelim o din kardeşimizin. Aranızda bu gece var ise rüya gören, anlatsın tabirini yapalım onun hemen. Çocuk ve yaşlılarla latife yapıyordu ve böylece onların gönlünü alıyordu.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, tabiinin büyüklerinden Sabit bin Eslem rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir Müslüman Allah-u Teala'nın anıldığı yere dağlar kadar günahı ile girse, çıktığı zaman üzerinde zerre kadar bir günah kalmaz. Ve yine kendisi anlatarak buyuruyor ki, mümin kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzurunda durur. Allah-u Teala ona, ey kulum, sen dünyada bana ibadet eden kullarımla beraber ibadet ediyor muydun diye sorar. O mümin de, evet onlarla birlikte ben de ibadet ediyordum ya Rabbi der. Yine Allah-u Teala, ey kulum, dünyadayken bana dua edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber sen de yalvarıp beni andın mı diye sual buyurur. O mümin, evet ya Rabbi diye cevap verir. Bunun üzerine Allah-u Teala, izzetim hakkı için beni zikredip andığın her yerde ben de seni andım. Nerede dua edip yalvardınsa o duanı kabul ettim buyurur. Sonra Sabit bin Eslem Hazretleri şu hadis-i şerifi nakleder. Müminin hiçbir duası reddedilip geri çevrilmez. Karşılığı ya dünyada verilir ya ahirete tehir edilir veya günahlarına kefaret olur. Buyurdu, buyuruyor hadis-i şerifte Sabit bin Eslem Hazretleri.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler Mustafa Hocam, Osman Hocam.
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
3: Ya şimdi Osman Hocam, benim bir şeyim ya, ben evlenin aşağı yukarı 24-25. Seneye giriyor işte aşağı yukarı. Şimdi benim dini nikahını kıyan benim akrabam, yani akrabam derken babamın amcasının oğlu, yani biz amcalarımız değilse. Fakat işin garibi, ben bir de bir 12-13 sene sonra da, yani emekten 12-13 sene sonra bir de nikah tazeledik yine aynı kişiyle. Şimdi bu adam emekli oldu şeyden, Diyanet'ten işte camiden imamdı işte. Ya şimdi ben bakıyorum, bir tane sünnete, yani şeyi yok, sünnete çok karşı bir insan. Bazen hatta düğünlerde işte cenaze tazelerinde böyle namazlar işte mescidlere girdiğimiz zaman o farzı kılıyor, hemen kaçıyor yani, arazda oluyor. Şey yok, sünnet falan yok. Şimdi bir de bu Allah dostlarına böyle hani şeylere, hatta bazen böyle bir yerde yani o dinle, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani cennet yaratılmadı, cehennem yaratılmadı, Allah nasıl oraya koyuyor, nasıl böyle yapıyor. Yani bana göre şeyden biraz bir sapıtma oldu herhalde, kayışı kopardı bu. Şimdi benim hani ben de biliyorum şimdi bunu, benim nikahım kıyıldı ya. Şimdi ben tekrardan bir nikah tazeleyeyim mi? Kalbim mütman olması için, yoksa bir nikah geçerli mi? O zamanlar iyiydi mesela ilk nikah kıyıldığımızda.
2: Tamam efendim.
3: Ondan sonra ikinci bir sorum olabilir mi? Mümkün mü?
1: Tabii, buyurun buyurun.
3: Şimdi ben ticaret taksici veriyorum ben. Bu sizin hani bu 11'de işte 12'ye doğru işte bu aralarda. Ya bazen böyle bizim taksiye biliyorsun böyle çeşitli modellerde karşı olan, İslam'a yakın olan, sıcak olan, soğuk olan her çeşit insan biniyor. Şimdi bazen mesela sizin söyledikleriniz bana göre zaten hani ben hak olmasa dinlemem zaten, yıllardır dinliyorum ben. Şimdi bazen insanlar diyor ki ya işte bu devirde böyle mi olur, şöyle mi olur, ya işte Peygamber Efendimiz zamanında şöyledi, böyledi. Ben şimdi anlatıyorum ama yani biraz yeteneğim var Allah'a çok şükür, anlatma kabiliyetim de var. Fakat şimdi karşıdaki anlamadığı için de bu sefer ben de anlamıyorum. Ben ne yapayım? Konuyu keseyim mi? Direkt yani böyle ya tamam deyip de geçeyim mi? Şimdi hani bazen böyle İslam'a hakaretler oluyor. Allah dostlarına hakaretler oluyor. Ben onların karşılığını veririm. Cevabını veririm de. Hani şimdi ondan niye yapıyorum? Çok da bilgim yok ama şöyle. Hani haksızlık karşısında susmayayım da. Hani bunlara ben cevabını vereyim. Veya biraz daha konuşsak mesela bizim de ayarımız bozuluyor. Yani artık ne yapacağım sözünü ona ben işte fikir alacaktım.
2: Anlaşıldı efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi
1: günler. Teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Sağ olun. Buyurun hocam.
2: Şimdi yıllardır nakletimiz bazı şeyler var. Bazılar dedi ya bu hoca işte kendi aklına göre söylüyor falan.
1: Ezberlemiş bir şeyleri.
2: Bundan başka da zaten söyleyen yok onu falan filan. Öyle diyorlar falan. Bugün haber sitelerine çağırırken bir arkadaşım bir şey göndermişti de haber sitelerine bakarken orada da gördüm. Adam 8 ay önce işte hanımın annesini kızını neyse almış umreye gitmiş. Orada tavaftan sonra namaz kılacak. Seccadesini çıkarmış sermiş. Vehhabi polis de gelmiş, o seccadeyi basarak geçmiş gitmiş. Üstüne basıyor ayakkabısıyla. Ne yapıyorsun falan filan deyince bunları apar topar almışlar götürmüşler. Umreye 8 günlüğüne gitmişler, 8 aydır oradalarmış. Adamı da içeri atmışlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden yardım istiyor aile. Ne olur falan diye.
1: Bizi kurtarın.
2: Bizi kurtarın. Biz şimdi anlatıyorduk. Bu Vehhabilerde merhamet yok. İmanda kalmamış. Adam seccadenin üzerine basıp gidiyor. Kur'an-ı Kerim'i yere koyan bir adam da aynı şekilde dine karşı saygı mı olur, hürmet mi olur, sevgi mi olur? İngilizlerin uydurduğu, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, işte bunlar bir din uydurdu, adına da Müslümanlık dediler. Müslümanlıkla alakası yok uydurdukların. Vehhabiliğin İslamiyet'te zerre kadar sürsen bulaşmaz.
1: Başka bir din.
2: Başka bir din.
1: İslamiyet dışında.
2: Ölülerine de saygıları yok. Leş gibi yere koyuyorlar falan, böyle musallaya falan da koyuyorlar. Krallar öldü, yere koydular ya hep böyle. Ha, bir tane şeyde görmüştüm. Kendilerine özel bir mezarlık yapmışlar öyle. Aslında mezar falan da kullanmıyorlar, at veriyorlar da.
1: Firavunlar gibi.
2: Firavunlar gibi öyle bir yapmışlar falan. Dolayısıyla yani yapılan hadise, orada bir itiraz söz konusu olmuş. Niye basıyorsun falan. Hani özür dileyeceği yerde bunları almışlar götürmüşler aynı şekilde. Yani İTKK neyse mahkemeye vermişler. Mahkeme neticesi 8 aydır mahkeme neticelenecek. Adam
1: mahkemeye içeride, bile çıkmamıştır.
2: Ya mahkemeye bile çıkmamıştır falan. Bunlarda merhamet yok. Ondan sonra sistem yok, hukuk yok, devlet yok, bir şeycik yok. Biz erkeğin gitmesinin bile aynı şekilde uygun olmadığını söylüyor. Sen kadınları götürmüşsün. Peki adam aynı şekilde götürüp de kadınlarını aynı şekilde kaçırsa, çölün içinde haremine atsa, nerede bulacaksın sen onu? Nerede bulacaksın sen onu? Yapmamış mı? Yapmış. Adamda merhamet yok, din yok, namus yok, ırz yok. Böyle bir adamlar anlayış, adamların aynı şekilde şeyi bu. Vahşi insanlar. Vahşi insanlar. Böyle bir yeri aynı şekilde. Efendim ben çok istiyorum. Aha işte istedim bak, 8 günlüğüne gittin, 8 ay oradasın. Değil mi? Bittik tükendik diyor. Maddeden emanen bittik tükendik diyorlar. Tabii bitersin, tükersin, şey yaparsın falan.
1: Sevap kazanmaya gitmiştim. Bir sürü günahın içine girdim.
2: Bir sürü günahın içerisine girdim. Yani insan bazen de düşünüyor Mustafa Bey. Ya şimdi tabii Ehl-i Sünnet alimlerinde biraz önce Salim bin Eslem Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh sözlerinden naklettik. Ya illa başına taş mı düşmesi lazım anlaman için? Değil mi? Anlaman için. Ehl-i Sünnet alimler bas bas bağırıyor. Biz de mesela bugünkü şartlarda hacca da umreye de aynı şekilde uygun değil. Bir de sen hava atıyorsun. Bir de başına böyle gelince de feryat ediyorsun. Herkesin başına gelmiyor falan. Ya geliverirse ne yapacaksın? Yok işte 8 günlüğüne gidersin, 8 ay orada kalırsın. Paran pulun da biter falan. Ne yapacağını bilemezsin. Çıkış yolu da kalmaz. Ondan sonra da devletine bağırır durursun. Beni kurtar, beni kurtar. Giderken sordun muydun? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin. Allah-u Teala anlayış versin. Zor iş. Zor iş. Yani bir kimsenin hakkı kabul etmesi, doğruyu kabul etmesi çok zor iş. Dünden itibaren de baktım bir internet sitelerinde enteresan bir şey var. Şimdi Diyanet fetva veriyor. Efendim işte böyle bankaya para koymayın, oradan şey yapmayın, şunu yapmayın, buna yapmayın. Diyanet Vakfı var ya. Yani gazeteciler nereden şey yaptıysa bugün artık her şey ayyuka çıktı. Gizli kapaklı bir şey kalmadı ki. İki kişinin bildiği zaten sır olmaz ki. Meğer fonlara yatırmışlar, bankalara şeylere yatırmışlar. Baktım bir haber sitesi. Diyor ki Diyanet diyor başkasına verir talkını, kendi yutuyor salkımı. Başlıkta vermişler. Başlıkta vermişler. Hani şimdi bazıları efendim siz Diyanet'e karşısınız. Ya karşı falan değiliz arkadaşım ya. Diyanet bir devlet kuruluşu. Bir devlet kuruluşu. Bizim karşı olduğumuz o devlet kuruluşu olan, ben de devlet kuruluşu olan Milli Eğitim'de çalıştım. Adam Milli Eğitim'de veyahut da ne bileyim Diyanet'te ya da aynı şekilde subay savunmada veyahut da emniyette veyahut da aynı şekilde hastanede, devletin hastanesinde, ya o elbiseye girince kendini devlet zannediyor. Kendini devlet zannediyor. Elinde etiketi var, ilahiyat etiketi var. Diyanet'te vazife almış. Adam kendi pisliğini habire aynı şekilde din diye anlatıyor. Ve bunu da Diyanet'e mal ediyor. Diyanet de aynı şekilde. Bir zamanlar bunlara bir talimat verildiydi. FETÖ'ye bir cevap verin diye. Değil mi? O şeyden sonra. Bir cevap verdiler, daha fare doğurdu. Mustafa Bey, çünkü o cevap veren adam, o FETÖ denen adamın düşüncesiyle aynı düşünceye sahibi. Niye cevap verecek? Kendisi mezhepsiz, kendisi vehhabi. Kendisi aynı şekilde uşak. Ya al. Yani fazla uzağa gitmeyelim. Ya adama dedi 25 sene önce nikah kıydırdık dedi. Şimdi dedi sünnetlere ehemmiyet vermiyor diyor. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Bu Diyanet'ten aynı şekilde.
1: Kayışı kırdı diyor.
2: Daha da beter olur. Daha da beter olur.
4: Cenaze namazlarına katılmıyormuş.
2: Tabii.
4: Ama onu da kabul etmiyor demek.
2: Tabii. Daha da beter olur. Yani sen devlete sırtını dayamışsın, imam olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, vaiz olmuşsun. Devlete sırtını dayamışsın, müftülük makamına oturmuşsun. Kendi kafana göre Allah-u Teala'nın diniyle oynamışsın. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor. Böylelerine Allah-u Teala'nın ilk vereceği illet deliliktir, cünundur.
4: Kayışı kırmaktır.
2: Kayışı kırmaktır. Kayışı kırmaktır. O büyüklere dil uzatırsan. Büyüklere dil uzatıyor diyor. Şeyde vardı. Benim vazife yaptığım yerde bir tane bir immatif müdürü vardı. Bir gün işte Merkez Camii'sinde vaaz etmiş falan. Ben de okuldan çıktım. Lisedeydim ben. Çıktım. Dediler ki ya dediler sen konuşuyorsun dediler. Bugün dediler İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabının aleyhinde konuştu bu adam dediler. Cuma'dan önce vaaz etmiş. Neyse bir gün sonra mı karşılaştık. Yani yaş itibariyle birbirimize şey yapıyoruz. Ya dedim sen deli misin, tebek misin? Aklın peynir ekmekli mi yedin dedim ya. Böyle böyle yapmışsın dedim. Sen kimsin dedim İmam-ı Gazali Hazretleri. Ya dedi ben ne diyor. O dedi Kimya-i Saadet demeyecektim. Saadeti ebediye diyecektim. Özür kapattı da büyük yani. Diyeceksin bunu anlatıyorsun. Sen. Ne oldu ha bu ne oldu? Baş muhalim bir kızla haşlen işte oldu. Onu bunu aldılar doğuya bir sürdüler. Oradan oraya oradan oraya falan. Aradan seneler geçti. Ben ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne girdim falan. Bir tanesi dedi ki sen de daha önce o görev yaptığın yerde bir matip müdürü vardı dedi. Hiç merak ettin mi hayatım? Yok dedim niye merak edeyim dedim ya adamın aynı şekilde. Zaten belasını buldu. Yani daha da beter oldu dedi. Ne oldu dedi. Adam dedi şimdi İstanbul'da at yarışları koştu işte. Ya.
4: Senin... O bayi senin bu bayi benim.
2: Dedi at yarışları dedi gidiyor şey yapıyor dedi elitte dedi şeyler hangisi kazanacak onların peşinde gidiyor. Ya sen Allah-u Teala'nın sevgili kulu Hicri 5. asır müceddidi İmam Gazali Hazretleri gibi bir zatın yazdığı esere dil uzatırsan o zata dil uzatırsan netice böyle olur. Bir zamanlarda bir tanesi Emevi namazı bilmem ne namazı falan da peş bakın televizyon geziyordu. Herif aynı şekilde son zamanlarda öcü gibi oldu. Kendi ağzıyla dedi ben deistim dedi yani kitapsız kafirim dedi öyle geberdi gitti. Evet deistim dedi kitapsız ilahiyat profesörüydü bu. İlahiyat profesörüydü geberdi gitti. Allah Teala sorumuzu hayır eylesin. Hatta şeyde bu Yusuf Aleyhisselam'ın işte dizi haline getirmişler de bir bölüm var. İnternette var. Yazdığın zaman çıkıyor. O benim hoşuma gidiyor. Şimdi şeyin hükümler ve Yusuf Aleyhisselam huzurunda o kahinler mahkeme ediliyor. Kahinlerin başı. Yusuf Aleyhisselam soruyor. Diyor ki bir tane tapınak yapmışsın. Tapınağın yerinde böyle bir gizli bir yer sesi dışarıya ulaştıracak şekilde yaparken ona göre yapmışlar. Arkaya geçiyor. O oradan sesleniyor. Öbürleri de tanrıları sesleniyor. Bunda yaptıkları tanrıları sesleniyor falan. Bunun diyor yalan olduğunu kendin biliyorsun diyor. Orada seslenen falan yok. Kendin sesleniyorsun diyor. Kendin sesleniyor. E diyor ki senelerce nasıl yürüttün bunu diyor. Nasıl yaptın diyor. Yani hiç mi aynı şekilde kendine şey yapmadın. Adam açıkça diyor ki yalan olduğunu biliyorum diyor. İnsanları tokatlamak, insanlar üzerinde itibar kazanmak, baskı kurmak ve onların elindekini almak için diyor. Böyle bir düzen kurduk diyor. Fakat diyor kendi uydurduğumuz o yaradan sonra kendimize inandık diyor.
4: Tanrı'nın sesi.
2: Evet. Kendimiz de inandık diyor.
4: Saygı duymuyor başta.
2: Saygı duymuyor. Yusuf Aleyhisselam bak yani orada açıkça mucizeleri gözüküyor. Hazreti Züleyha'nın aynıca gençleşmesi, gözünün açılması mucizesini o kahin de görüyor falan. Bunlara ne diyeceksin diye soruyor Yusuf Aleyhisselam. Adam mık diyemedi. Sonra Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor orada. Diyor ki Allah-u Teala'nın diniyle oynayan o yolu kapatanlara Allah-u Teala hidayet yolunu kapatmıştır. Yani senin dedi hidayeti Cenab-ı Hak sana nasip etmiyor bunu. Bak şimdi kitaplarda yazıyor. Gerçi vaktimiz doldu ama mesela Saadet Ebediye'de yazıyor. İbn Abidin'den almış. Hüseyin İbn Efendi rahmetullahi aleyh nakletmiş. Bir kimse içki içiyor. Haram olduğunu biliyor ama. Günah olduğunu biliyor. Çekilmiş bir kimse içki içiyor. Üç pes serseri de gelmişler. Adamı döverek öldürmüşler mesela. Adam haram olduğunu biliyor. İçki içmek günah. Onun günah olduğunu da biliyor. Nefsin uyumuş içmiş. Ama üç pes serseri de gelmiş döve döve öldürmüşler adamı. İçkili olmaz, şehit olmasına mani değildir buyuruyor. Bu adamın zararı sadece kendine, Allah-u Teala'nın dinine değil. İçkinin de haram olduğunu biliyor. İnkar da etmiyor. Ben diyor affedersin, yani kaba tabirle eşekli geliyorum içiyorum diyor, tamam mı?
4: Evet.
2: Bu adamın kurtulma ümidi var. Ama öbürüsünü yok. İçki içmiyor, zina etmiyor, kumar oynamıyor. Ama kibirli, Allah-u Teala'nın emirlerini hafife alıyor. Ben diyor. Onun kurtulma
4: ümidi. Bu zamanda içki de haram olurmuş canım diyor.
2: Diyor ve gidiyor.
4: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselama Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa aleyhisselama Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem aleyhisselama Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh aleyhisselama Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan İlahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder. Ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür dediler. Gavs-ı Azam, ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara, bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp, ya Rabbi peygamberin Muhammed aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara, ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allahü Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin buyurunca, oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda, Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, bana selam veren kim diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, üzülme, korkma, sana şefaat ederim buyurur. Vefat eden mümin, o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca, bir sahabi, ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim.
0: Bu dinleyicimiz nikahımız bir şey oldu mu diyor.
1: Sualine geçmedi abi onun. 25 senelik evliyiz dedi. Nikahımızı okuymuştu da tesir etti falan dedi. Şimdi baktım dedi, hani dedi sünnetlere itibar etmiyor. Ondan sonra büyüklere diliyoruz değil mi dedi. Kafayı dedi yemiş. Halk arasında öyle denir ya, kaba tabirle. Böyle bir durumu var dedi. Bizim de nikahımız geçerli olur mu? Olur tabii. Şimdi Hanefi mezhebinde nikah anlatılırken, daha doğrusu İslamiyet'te, bir akittir bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri o akdin şartlarını bildiriyor. Bu şartlarla yapıldığı zaman iki şahidin yanında, hatta ikisi erkekse problem yok. Peki erkeklerin salih olması şart mı? İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri yok dedi. Alışveriş yaparken dedi her şahit salih olması şart değil. Nikah tabi akittir, salih olma şartı yok Hanefi mezhebinde. Veya bir erkek iki kadın, İslamiyet öyle emrettiği için o şahidin yanında Allah'tan emri, peygamber sünnet seniyesine, İmam-ı Azam Ebu Hanife işte adına göre şu kadar mehri müeccelleri seni kendime aynı şekilde tezvic ettim. O da dedi ki bu kadar mehri müeccelleri aynı şekilde seni zevç olarak kabul ettim dedi. Bitti, bu kadar, bu akittir. Ama şahitler huzurunda yapılıyor. Dolayısıyla bunu fasık da yapsa geçerli oluyor mu? Evet, geçerli oluyor. Onun için endişe etmesin. Peki, hani şimdi dinleyicimizin içine şey kaçmıştır. Hanımdan vekalet alır. Bu kolaydır. Yani Saadet Ebedi'yi de hocamız aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi anlatır. Biz çocukken cuma geceleri camilerde hoca efendiler tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası yaparlardı. Şimdiki imatip mezunlar falan bunların hepsini dedi gitti.
0: Köylü işi. Köylü işi onlar. Köylü işi. Cahiller.
1: Cahiller dedi gitti. Tabii sonra kendi işte böyle oluyor neticeleri de. Kafayı yiyorlar sonra da. Hanımdan işte nikahımızı yenilemek için sana umum vekalet verdim. Bir de her zaman almasına gerek yok umum vekalet. İki Müslüman yanında. Veyahut da diyelim ki üç kişiler ya. Oturdular. İslam Ahlak kitabının benim elimdeki o son baskılardan 447. sayfada tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası var. 3 veya 4 kişi veya 5 kişi. Birisi oturdu, açtı o sayfayı, okuyor sesli. Öbürler de sesli, kendi işleyeceği sesle tekrar ediyorlar. Hini bulundan diye başlıyor. Hem şey yapıyorsun, imanı yeniliyorsun. En sonunda da işte öteden beri nikahım altında bulunan zevcimi onun tarafından, bekir olarak tarafından asil olarak kendime tezviç ettim. Ne oldu? Orada kendinden başka 4 kişi var, duydu. 2 kişiden fazla. Onlar da tekrar etti, bunlar duydu. Saadet Ebedi'nin de mübarekler buyuruyorlar ki dolayısıyla oradaki bu toplanıldığı zaman kitap okuma gruplarında falan biz yapıyoruz onu. Birbirlerine şahit olmuş olur. Ne oldu? Hem iman yenilendi, hem de nikah aynı şekilde yenilendi. Peki buradaki yenileme meselesi, hani talaktan sonra olacak hadisi değil bu. Ya imanı gidenen bir şey var. Nikah da imana bağlı. İman gittiyse nikah da gider. Onun için tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapılıyor. Yoksa adam dedi seni boşadın dedi, 3 defa bitti o iş.
0: Tecdid-i nikahlı bu olmaz. Olmaz. Geri artık gelmez artık.
1: Bu olmaz. Bu olmaz. Efendim dinleyicimiz ben dedi arabaya binince dedi bazen de mesela bu saati denk geliyor, ben açım, kimisi dedi şey yapıyor, kimisi aynı şekilde dinlemiyor falan, ileri geri laflar ediyorlar, konuşuyorlar falan dedi. Böyle durumlarda mesela bazılarına cevap verebilirim ama dedi hem arabadasın, münakaşaya da götürecek. Efendim münakaşa zeminine çekiyorsa adam, münakaşa zeminine çekiyorsa hiç cevap vermemeli. Çünkü kitaplarda çok açık net bir ifade geçiyor. Bir kimse yani her söylenen itiraz ediyorsa, mutlaka bir kulp buluyorsa, ya bunlara, bu tip insanlara İslam alimleri bir isim koymuşlar. Ahmak diyor. Ahmak diyor yani. Sen gidiyorsun polisle aynı şekilde tartışıyorsun. Gidiyorsun jandarmayla tartışıyorsun. Gidiyorsun hakimle tartışıyorsun. Ahmaklık bu. Ya halini anlatmak ayrı, münakaşa etmek ayrı. Münakaşa etmek ayrı. Adam itiraz ederek sen yanlış söylüyorsun diyor. Ya hakaret ediyor neyse. Onun için de kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda da, daha sonraki Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı kitaplarda, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh İslam ahlakı saadette bildiği kitapları da, hazırladığı kitaplarda, ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur buyururlar. Ahmak çünkü ne anlatırsan anlat. Ne anlatırsan anlat. Neyi şey yaparsan şey yap. Hatta mesela çeşitli misaller vermişler de, tabii bizden önceki asırlardaki insanlar için vermiştir o misalleri. O zamanki insanların anlayışı farklıymış. Onlardan bir şey anlıyor. Mesela adam yel değirmenini ilk defa görmüş. Bu ne demiş? Ama ömür boyu adam hep suyla çalışan un değirmenleri görmüş. Pervaneyle rüzgarın o pervaneleri çevirmesiyle o taşın hareket ettiği değirmeni görmemiş hiç. Anlatmışlar adama. Fakat adamın anlayışı kıt olduğu için dinlemiş anladım da demiş. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam kafası
0: hala orada suda.
1: Hala o var. Dolayısıyla o önceki asırlarda kitaplarda bu misal var. Yani edepli bir şekilde cevap verilmiş. Yani bugünkü yani ahmaklar da öyle edepli cevap verdiğinde zaten onu hiç anlamıyor. Ya kendi başıma geldi Mustafa Bey ya. Bir ana oğul daha önce de anlatayım ya. Bir arkadaşım bir siyah dedi böyle bir durum var. Şurada bir emlakçı arkadaş var dedi. İtikad düzgün. Yani dedi onlar dedi, hakkında ileri geri konuşuyor falan dedi. Hani dedi o arkadaş da seni dinler dedi. Bunlar ikisi de şey yapsan hakemlik yapsan falan. Neyse kabul ettik gitti geldiler falan. Emlakçı olan arkadaş anlatıyor. Böyle oldu. Dönüyorum ana oğlana. Böyle mi oldu? Evet. Tekrar anlatıyor. Böyle mi oldu? Evet. Ondan sonra böyle oldu değil mi? Evet. Tekrar sonuna kadar anlattı. Böyle mi oldu? Evet. Dedi bu adam sizin hakkınızı gasp etmiş ki size yardım etmiş.
0: İyilik etmiş.
1: Dışarı çıktım. O kadın oğlu dedi ki iyi dedi bu adam dedi niye iyilik ediyor bize? Ya.
0: Hiç mi görmedin kardeşi o, o saate kadar ya iyilik eden?
1: Ya şimdi söylenecek laf var. Anana göz koydu ondan. Ana göz konacak kadın da değil de. Yani. Tövbe yarabbim ya. Ya bu durumda insanlar niye iyilik etti? Mesela yoldan geçerken böyle ahmağın birisine merhaba desen adam koşar gelir. Niye bana merhaba ettin? Ne demek istedin? Yok anlayış gitmiş. Ve bunları böyle gördükçe kıyamet alametlerin içerisinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emel abiler almışlardı. İşte Hindistan Panuput'tan bir kitap gelmiş. Senaullah Panuput Hazretleri'nin. Ve Emel abiler buyururlardı ki yani bir kitap geldiyse o mübarekler o gece uyumazlar dedi. Kitap bitirirler dedi. Okurlar bitirlermiş. Ve sonra o kitabı okuyup bitirdikten sonra buyurmuşlar ki bir şeyi merak ediyorduk. Bu zat açık yazmış buyurdular. Buyuruyorlar. Merak ettiğimiz konu ya yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kitap yazmış Ehl-i Sünnet alimleri. Bu kadar kitap var. Ama bu insanlar süratli bir şekilde dinden uzaklaşıyorlar. Süratli bir şekilde uzaklaşıyorlar. Bunun hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Sebebi ne ola, hikmeti ne ola diye merak ediyorduk. Bu zat açıkça yazmış. İnsanların anlayışı ahir zamana doğru gittikçe azalıyor. Süratle intikal azalıyor. Anlayış azalıyor. İfade etme kabiliyeti azalıyor. Yani surata insan konuşuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. Şimdi o sosyal medyada dikkat edeceğim. Teşekkür yazıyor. Yani onda aynı şekilde uzun yazamıyorlar. Uzun da konuşamıyorlar. Meramlarını da ifade edemiyorlar. Ondan sonra bir şey sorduğun zaman böyle alık alık bakıyorlar. İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yani insanların kalitesi düşecek buyurmuşlar. Kalite düştükçe Allah'tan emir ve yasaklarını zaten doğru dürüst anlatan yok. Bu kitaplardan başka. Hatta bir tanesi bana mail yazmış. Senin diyor Türkiye gazetesindeki yazıları kim okur ki diyor. Kim anlar ki onları diyor falan. Adam anlamıyor ya. Kendi anlamadığı için herkes anlamaz zannediyor. Yani kendi ahmak ya. Herkes ahmak kabul ediyor. Kendisi gibi zannediyor. Kendisi gibi zannettiği için de işin içinde çıkamıyor tabii ki. Dolayısıyla şeye doğru gittikçe söyleyiver.
0: Kıyamete doğru
1: gittikçe anlayış da azalır. Şey de azalır.
0: Kalite düşüyor.
1: Dolayısıyla bu insanlara oturup cevap vermemeli. cevap da vermemeli. Yanında kitap taşımalı. Kabul ederse tabii. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, artık buyurmuşlar, bu zamanda dışarıdaki insanlara bir şey söyleyecek, anlatacak zaman da değil, öyle insanlar da değil. Öyle insanlar da değil. Adam zaten kestirip atıyor, hemen kavgaya döndürüyor işi. Hemen kavgaya dönüştürüyor. Dolayısıyla bu zamanda yapılacak iş kitap vermek. Fakat kitap verince de şeyde Hüseyin Hilmi Efendi de aynı şekilde rahmetullahi kendisi anlatmış. Çantalarında kitap taşıyorlar falan. Efendim bu kitap biz hazırladık, seni hediye ediyordu. İstemem demiş, bağırmış böyle. Ya kardeşim buyuruyorlar, istemem diye bağırdı. Harika söylesiniz.
0: Yes.
1: Bari istemiyor. Bizim bahtımın da başına gelmiş öyle. Yani de arabayı şartta adam yardım etti falan, çıkardı. İşte. Herkese lazım olan iman kitap vardı. Böylece. Bana lazım değil dedi. Allah Allah. Bana lazım değil. Lazım değil, değildi arkadaş.
0: Sen bilirsin.
1: Ben vazifemi yapayım, tamam mı?
0: Sen bilirsin.
1: Ben vazifemi yapayım. Dolayısıyla hani bunlara da cevap vereyim mi? Cevap vermesin. Münakaşaya götürün. Münakaşa için de kitaplarda. Münakaşa dostun dostluğunu azaltır. Düşmanın da düşmanlığını arttırır. Çünkü nerede duracağını bilemezsin. Hatta İmam Azam İmam Ali Hazretleri'nin oğlu Hammad rahmetullahi aleyh. Alim bir zat. Yani evlat da öyle. Şimdi münakaşa değil. Kitaplarda var. Münazara ilmi var Mustafa Bey. Münazara iki tarafta insaflı alim. Mesela bir tanesi bir şey söylüyor falan.
0: Bir konu hakkında.
1: Bir konu. Delilleri var ama. Öbürü de başka deliller bulmuş. İkisi karşı karşıya geliyor. İkisi de delillerini ortaya koyuyor. İki tarafında altyapısı güçlü olduğu için bakıyor ki benim deliller zayıf. Buradan doğru o diyor, tamam mı? Kabul edebiliyor. İşte oğlu Hammad rahmetullahi aleyh babasına diyor ki, siz münazara ediyordunuz ama bizi men ediyordunuz. Niye men ediyorsunuz? Sebebi nedir? Ta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri tabiinden. Ondan sonraki tebe-i tabiin. Sonrakiler Allah bilir nasıl oldu. Buyurmuşlar ki, biz birisiyle münazara ederken muhatabımızın başında bir kuş var. Biraz sert söylese kuş uçup gidecek diye korkarız. Ya şimdi ben bunu okuduğumda dedim, nereden nereye gelmişiz? Benim elimde kuvvetli deliller var. Mustafa Bey'in tepesine binmişim falan. Doğru bu. Kabul et. Kabul et. Öyle geldi ya.
0: Sizinki bile kibar kaldı hocam.
1: Nasıl?
0: Çok kibar kaldı diyor.
1: Bu bile kibar kaldı.
0: Bu bile kibar kaldı.
1: Bu bile. Ya hal öyle noktaya gelmiş. Yani İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri diyor ki, ya muhatabının karşısında bir kuş var, biraz sert söylesem uçup gidecek. Yani imanı kaybolabilir. İtiraz eder çünkü oradaki deliller...
0: Siz bunu beceremezsiniz, onun için yasakladık diyor.
1: Bu bir, beceremezsiniz. Bu bir. İkincisi de tamam, senin delillerin kuvvetli, şey olmaz mı insana? Kibir gelmez mi? Ucup gelmez. Adamı delillerini çürüttüm ben.
0: Delil böyle olur.
1: Ben var ya. Sen var ya. O halde gidersen. Allah Teala korusun.
0: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: önlemlerinin sağlanmasından yana ayrıca Cumhurbaşkanımızın çıkışına Birleşmiş Milletler'deki yapacağı tarihi konuşmasını yapmasına 3 saat kaldı diyebiliriz yaklaşık olarak. Kendisinin çıkmasını ve buradan sonraki sürecini takip edeceğiz. Fakat aynı anda seninle konuşurken şu anda Türkiye evini yine görüyorsun. Arka tarafta hemen şöyle göstermek istiyorum. Ciddi anlamda devam...
1: Dilek sesin gitti. Evet, Dilek'le tekrar bağlantıya geçeceğiz. Bir yandan... Evet, bir yandan görüntüleri ekranlara arkadaşlarımız getirsin. Biz üzerine konuşmaya devam edelim sevgili seyirciler. BM binasında evet ve Türk evinde ciddi hareketlilikler var. Liderler binaya geliyorlar. Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çıkıp konuşma Türk evinden çıktıktan sonra BM binasında liderler konuşmaya başladıktan sonra 5. sırada kendisinin de artık bir konuşma yapması bekleniyor. Ve Dilek Kaya bir kez daha karşımızda. Dilek, bağlantıda kesiklik oldu. Kaldığın yerden devam edelim. Türk evinde hareketlilik var diyordun.
0: Evet, güvenlik önlemleri çok fazla artırıldı. Ayrıca sürekli olarak geçen ekiplerle beraber jammerlarda hareket ettiğinden dolayı ara ara yayınımızda da kesintiler, bağlantı sorunları yaşıyoruz. O yüzden sanırım az önce de onlardan denk geldik. Ciddi güvenlik önlemleri şu anda Türk evi önünde de hareketlilikle birlikte başladı. Arkamda görmüş olduğun gibi sürekli bir geçiş trafiği var, yaya trafiği var. Tamamen araç trafiği yine kapatıldı burası şu anda. Sadece belli başlı geçecek olan dünya liderlerinin araçları ve geçişleri sırasında izin veriliyor. Normal halk geçişine tamamen kapatılmış durumda. Belli kimliği olmayan, Birleşmiş Milletler akreditasyonu olmayan hiç kimse şu an bu bölgede yer alamıyor. Giren herkese ekstra büyük güvenlik aramalarından geçirerek devam ediyor. Arka arkaya şu anda geçenleri görüyoruz ama bir diğer nokta daha var arkadaşlar. Az önce gelen bilgilere göre elimize. Şu anda hemen birinci evindeyiz. Senin de bahsettiğin gibi hemen ikinci evinde, yani ikinci caddede arkada iki sokak ilerimizde şu anda protestocular gelmeye başladı. Biliyorsun birazdan konuşma yapacak isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor. Şu anda Trump karşıtı ufak bir grubun protestoya başladığı bilgileri gelmeye başladı. Bir kısım güvenlikler o tarafa yönlendirildi. Protestoların büyümesine ya da bölgeye geçişlerine izin verilmiyor. Protestocular da yerde oturarak şu anda kendilerince bir eylem gerçekleştirip pankartlarıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Birazdan detaylarını da biz aktaracağız İngiliz Haber Ajansı ile beraber. Onun da bilgilerini vermiş olayım. Aslına bakarsak beklediğimiz bir Netanyahu protestosu vardı fakat son dönemde özellikle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yapılan protestolar da ön plana çıkmıştı. Ufak ufak grupların bu bölgeye protesto için, Başkan Trump'ı protesto etmek için geldikleri görülmeye başladı. O yüzden buradaki önlemler biraz daha arttırıldı diyebilirim. Çok daha fazla şu anda güvenlik sayısının arttırıldığını görüyoruz. Ve aynı anda da sürekli geçişler devam ediyor. Heyetler gelmeye devam ediyor. Hem Birleşmiş Milletler'in içinde bir hareketlilik var şu anda gelen heyetlerle ilgili. Hem de dışarıda giriş yapmaya çalışan ve sırada bekleyen ve yoğun kalabalıklar halinde geçen heyetleri görüyoruz. Şu anda yanımdan şöyle gösterebilirim. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi geçiyor. Kendisi devam ediyor. Açıkçası yanındaki heyetle beraber şu anda karşıya geçiş sağlıyorlar. Ciddi anlamda kendisinin yapmış olduğu açıklamalarda birçok kez basın tarafından da protesto edildiğine şahit olmuşluğum var. Yine Birleşmiş Milletler marjında Netanyahu'nun burada olduğu süreçte kendisine destek verip onunla beraber programlarını yürütmesi beklenen isimlerden birisi. Biraz caddeyi bu şekilde göstermek istiyorum. Sürekli arka arkaya gelen heyetleri görüyoruz çünkü. Şu anda yoğun bir aramadan geçirildikleri için ara ara gruplar halinde geliyorlar. Şu anki biraz boş görünüyor, ona bakmayın. Birazdan tekrar bir grup halinde geçişler olabilir. Dün hatta burada yayın yaparken sonradan fark ettim ben de. Venezuela'nın geçici devlet başkanı da buradaydı ve o da bir geçiş sağladı. Şu anda başka bir ülkenin lideri geliyor. Onun aracını görüyoruz. Onlar iniyorlar. Şurada ciddi anlamda bir hareketlilik başladı şu anda. Kendileri de arka arkaya geliyorlar şu anda. Çok fazla sayıda ülke lideri şu an burada. O yüzden sürekli olarak gelin geçini tam olarak net seçemiyorum ara ara. Ama şunu söyleyebilirim, yaklaşık 190 ülkeden temsilci, devlet başkanı, başbakan
1: evet,
0: direkt, ve bakanlar
1: peki,
0: şu anda
1: teşekkürler.
0: Burada.
1: Evet. Tekrar bağlanacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir konuşma yapıyor. Hemen ona getirelim ekranlarınıza canlı yayında.
2: 7 çocuğumuz, 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi.

0: 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, ailelerin aziz milletimize, milletim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Olayın duyulmasıyla beraber ben Ankara'daydım. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor. Burada şunu ifade etmek isterim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, 7 tane bakanlık olarak okulların başlamasından önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin yanında bizim İçişleri Bakanlığı olarak aldığımız okul güvenliğine yönelik tedbirlerimiz var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı 1. 2. 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. 1. ve 2. dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. 3. ve 4. dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okulda 1. dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik. 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımızla bu protokolü imza altına aldık. Buradaki de muradımız herhangi bir sızıntı olması durumunda çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, işte kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili ve o da dün itibariyle valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu. Az önce de ifade ettim. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah annenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde, çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiselerde yaşanmamış olacak. Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarınız Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milli Eğitim Camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sabah saatlerinde Manisa'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin son durumu ve alınan tedbirleri açıkladı. Bir basın açıklaması yaptı, canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Devam edelim sevgili seyirciler. Birleşmiş Milletler zirvesinde konuşmalar artık başladı. Guterres konuşmaya başladı. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Bir yandan da Amerikan medyasına demeçler vermeye, makaleler yazmaya devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Bloomberg'e verdiği makalede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin revize edilmesinin çağrısını yineledi.
2: Dünya beşten büyüktür.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür mesajını bir kez daha verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacına dikkat çekti. Ezber bozan bir model önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi ve siyasetin önde gelen mecralarından Bloomberg'de bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yapının günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakamayız dedi.
4: Dünya beşten büyüktür çağrımız daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının kaldırılması yer almalıdır. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
3: Erdoğan mevcut sistemin savaşları önlemekte yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
4: Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği yeni modelde Güvenlik Konseyi'nde hiçbir ülkenin daimi statüsü olmayacak. Konsey üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle ve dönüşümlü olarak seçilecek. Yeniden seçilmek isteyen ülkeler ise Genel Kurul çoğunluğunun güvenini arayacak.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 18 dakika geçiyor ve bugün 22 Eylül 2026 Salı efendim, bir Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var efendim. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar efendim. Birleşmiş Milletler zirvesi de başladı efendim. Guterres son kez konuşuyor. Genel Sekreter, BM'nin Genel Sekreteri son kez konuşuyor. Artık o başkan genel sekreterlik yapmayacak. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Efendim sabah saatlerinde tabii okullar ders başı yapacakken Manisa Turgutlu'dan gelen o üzücü haberi hepimiz biliyoruz. 3 öğrenci yoğun bakımda, av tüfeğiyle 15 yaşındaki efendim Halil O rastgele efendim öğrenciler üzerine ateş açıyor. Saçmalarla öğrenciler tabii yaralandı. Şifa diliyoruz. Özellikle bu 3 öğrencimizin bir an önce efendim yoğun bakımdan çıkmasını bekliyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646 dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Ataullah Bey, kolay gelsin. Cem ben.
1: Hoş geldiniz Cem Bey, iyi günler diliyorum efendim.
2: Hoş bulduk Ataullah Bey. Ya ben de bu menfur saldırıyı kınıyorum.
1: Evet.
2: Ancak kayıtlara geçmesi açısından ve sorumluların tespiti açısından da birkaç kelam etmek isterim.
1: Buyurun.
2: Şimdi özellikle okullar yeni başladı. Bu 15-16 ergen yaş grubunda, özellikle erkek çocuklarında bir enerji durumu var. Ailelerin özellikle bu akran baskısıyla karşılaşan ya da karşı karşıya kalan çocuklarla ilgili ilgi göstermeleri gerekiyor Ataullah Bey.
1: Evet.
2: Şimdi burada şunu da bir kenara yazalım. Bu okula yapılmış veya okul bahçesi içinde yapılmış bir saldırı değil.
1: Evet.
2: Özellikle ben Fondaş Medya'da takip ediyorum sabahtan beri. Şu okula saldırı, öğrencilere bakın, burada bir kelime oyunu var. Okula saldırı yok. Okulun etrafında bir saldırı durumu var. Yani okul basılmış ve okulda gerçekleşmiş bir saldırı değil.
1: Okulun bahçesinde gerçekleşmiş bir saldırı değil. Evet efendim.
2: Saldırı,
1: okulun dışında.
2: Saldırgan içeriye giremedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ikincisi, ya 15 yaşında bir çocuk. Bu tüfeğe gidip herhalde bakkaldan çakkaldan da almamıştır. Muhtemelen o bölgelerde bir av mav durumu varsa muhtemelen evde bulundurma ruhsatlı ya da av tezkeresi.
1: Tabii baba anneanne ya da baba annesinin üzerinde zimmetli tabii. Dedesinden, evet. Babaannesinden alıp ya da evden alıp çıkıyor. Evet.
2: Yani şimdi sabah evden çıkarken bu çocuk elinde kocaman bir tüfekle, tabanca değil bir şey değil, kocaman bir tüfekle çıkarken herhalde ailesinden hiç kimse bunu, yani hiç mi dikkat etmediniz yani? Bir aile, ebeveyn sorumluluğu ya hiç mi yoktur diye insanın sorası geliyor.
1: Ya da komşulardan yani, birisi görmedi mi? Sokakta bir esnaf görmedi mi ya? Bu ne,
2: görmüş,
1: nasıl bir ilgisizlik ya?
2: Görmüş esnaf da korktuk ya diyor, müdahale edemedik diyor.
1: Buyur ya, abi.
2: Mübarek ya. 112'yi ara o zaman ya. Polisi ara. Bir güvenlik.
1: Alo polisti kardeşim ya.
2: Hiçbir şey yapamıyorsanız da bağırın, çağırın, bir çığlık atın be kardeşim. Yani öyle. Buna da mı gücünüz yetmedi diyesi geliyor. Dolayısıyla menfur bir saldırı. Üzücü. 3 tane yavrumuz da yoğun bakımda. Umarım iyi olurlar. Allah acil şifalar versin. İkinci konuda bahsettiğiniz Birleşmiş Milletler için Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'da ve yine Amerika'da görüşme için sıraya girmiş devlet liderlerini görüyoruz Ataullah Bey.
1: Evet.
2: Sabahtan beri de takip ediyorum. Çok ciddi görüşmeler yapılıyor. Valla Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Dünya beşten büyüktür.
1: Evet.
2: Bunu her defasında bir kez daha ispat ediliyor. Her olay karşısında ispat ediliyor. Hani Venezuela'ya Amerika müdahale ettiğinde Türkiye'ye de müdahale etsin demişlerdi. Bugün 31 ton altını Londra'dan alınıp Amerika'ya taşınıyor o özgürlüğün bedeli olarak.
1: Ya.
2: Biz de altınlarımızı Türkiye'ye taşırken Sayın Berat Albayrak aleyhine bir sürü Fondaş Medya'da haber yapılarak adamı görevden istifasına neden olanlara duyurulur diyelim Ataullah Bey.
1: Peki.
2: Hani öyle özgürlüğün bedeli, evet doğru, özgürlüğün bir bedeli var ama Venezuela'nın 31 ton altını gitti. Bizim altınlarımızı Londra'dan Türkiye'ye getiren Berat Albayrak'a da Bir kez daha teşekkür ediyoruz Atollah.
1: Peki efendim, biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefon hattımıza bir dinleyicimiz var. Bekliyoruz efendim. Buyurun. Alo, alo.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Berra Hanım, buyursunlar efendim.
0: Ya bu menfur saldırıya çok üzüldüm. Geçmiş olsun.
1: Evet.
0: Allah yaralılara acil şifa versin Atollah Bey.
1: Amin amin.
0: Yani bu aile acaba çocuğun elinde silahı göre göre nasıl görüyor mu acaba?
1: Ya.
0: Yani aman olursa olsun mu diyor elinde.
1: Mahallelinin haberi yok mu? Ailenin haberi yok mu? Sokaktakiler evladım nereye gidiyorsun? Hayırdır inşallah, tavşan mı gördün? Diyen yok yani.
0: Evet yani kocaman tüfek, ya buna aile nasıl göz yumabilir?
1: Evet.
0: Ve silah bulunan çekmece ya da kasa nasıl kilitli olmayabilir Atallah Bey?
1: Evet doğru. Yani silaha yani, erişme hakikaten sıkı kontrol edilmeli ya.
0: Ya benim yeğenimin oğlu var, oyuncak silah bile almıyor annesi.
1: Ya alışmasın, evet sevmesin.
0: Evet.
1: Kanıksamasın, evet. Bravo.
0: Yani başka oyuncaklara tamam diyor ama hiç öyle silah hiçbir şey almıyor yani.
1: Çok
0: ne
1: güzel
0: kadar
1: vallahi.
0: Aymazlık.
1: Çok güzel bir duyarlılık, aymazlık. Tebrik ediyoruz, evet.
0: Bu ne aymazlık Atallah Bey ya?
1: Gerçekten.
0: Ne biçim aile ben? Çocuklar yazık heder oluyorlar ya Atallah Bey.
1: Maalesef. Allah korusun evlatlarımızı, sağlık afiyet diliyoruz. Ama herkesin çok duyarlı olması lazım. Turgutlular yani iyi bir sınav vermediler, görenler. Adam diyor ki gördük ama çekindik diyor. Ya ne çekineceksin
0: yani
1: kardeşim?
0: Ya ne demek korktunuz ya?
1: Atla üzerinden al elinden silahı ya.
0: Evet, iki tane de tokat patlat suratına. Yani
1: ya ne dedim ben, hadi söylemeyeyim diyecektim.
0: Vallahi iki tane tokadı patlatır. Ben o çocuğu linç eder, polise teslim ederdim Atallah Bey.
1: Hayır, kimin torunu kimin çocuğu olduğu da bunlar kasabalarımız. Bunlar en azından aşağı yukarı bilinir. En azından al götür aileye, ver silahı da, bunu da ver polise. Ben olsam polise veririm yani.
0: Ben bir şey duydum, bu 9 yaşındaki çocuğa 3 tane Yahudi saldırıyormuş, çocuk onlara nasıl direniyormuş tekmeyle.
1: Evet ya.
0: Bir tane büyük tekmeyle, tokatla, ya yerin dibine bassın bu İsrail, artık yetti yani ya.
1: Çocuklara yeter, kaldılar yeter. Artık, çocuklardan bile korkuyorlar ya.
0: Evet, evet. Şu Netanyahu'yu birisi gebertse Atallah Bey, inanın bu İsrail askeri geri çevirir. Çekilir.
1: Evet. İsrail'de rahata kavuşur, huzura kavuşur en azından.
0: Evet. Yani ya. Şu Netanyahu'yu birisi bir gebertse Allah'ın cezasını, ama bunun hep suçlusu Amerika, Donald Trump.
1: Hah. Maalesef. O da çok yani, ince bir yerden efendim maalesef köle oldu artık bunlara.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani şımarttı. Batı'nın şımarık çocuğu oldu İsrail.
1: Aynen öyle oldu. Doğru söylüyorsunuz. Sapkınlıkları ortaya çıkmasın diye efendim Siyonist lobiye şey oldu. Köle oldu ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet Atallah Bey. Ama ben bu saldırıya çok üzüldüm.
1: Evet gerçekten.
0: Yani o dedeyle ben kabahati büyüklerde bulurum.
1: Tabii,
0: ailede
1: tabii.
0: Bulurum.
1: Tabii canım.
0: Atallah Bey. Benim evet. Söyleyeceklerim bu
1: peki
0: kadar.
1: Efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, dinleyicilerimiz, bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm. Halil'e huzurlu yayınlar diliyorum efendim.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
3: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle Manisa'daki okul saldırısında yaralanan kardeşlerime Allah-u Teala şifa eylesin.
1: Amin. Büyük geçmiş olsun efendim.
3: Şimdi bu konuyla alakalı şöyle, şimdi maalesef böyle şeyler evlerde biliyorsunuz ki kasa masa öyle şeyler bulunmaz. Hani o tarz şeylerle alakalı, hani ablamız işte bu işte kasaya
1: efendim erişmeyecek bir yere koyacaksın. O gerekirse yatak odanızda kapıyı kilitleyeceksiniz efendim. Kasa işte, olmaz oda var değil mi efendim yani?
3: Var ama abi. Şimdi maalesef artık biz eğitim olarak hani her konuda sınıfta kaldığımız için aile terbiyesi hususunda da çocuklarımıza olan verdiğimiz terbiyede de sınıfta kaldığımız için bunlar maalesef olan şeyler, olan...
1: Burası Amerika değil beyefendi yani. Lütfen çoluk çocuğumuza sahip çıkalım efendim.
3: İşte sahip çıkalım da işte şimdi biraz da şimdi bu sosyal medyadaki gördükleri şeylerden etkileniyorlar. Şunlar şiddet içerikli şeylerden etkileniyorlar. Hani ben bile bir sosyal medya kullanıcısı olarak, bakın sosyal medya kullanıyorum, ben bile karşıma çıkıyor yani. Allah'tan altyapım var da biraz hani etkilenmiyorum. Yoksa altyapım olmasın, onları görerek emin olun, bakın bunu ciddi olarak söylüyorum, bana kötülük yapanları silmece geçerim. Ama işte önemli,
1: ne diyorsunuz burada, ya Allah muhafaza evet, efendim.
3: Şimdi demek istediğim şey şu. Heh. Yani sosyal medyada bu şiddet içerikli olan şeylere bir dur demek lazım. Bu paylaşımlara hani tamamen kaldırılması lazım. Yok şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, bu nasıl edilir, işte şu şöyle, bu böyle nasıl temin edilir. Artık hani ben yanlış anlamayayım ama şimdi artık bu tarz işte patlayıcı maddeler internet üzerinden bile satın alınır hale geldiyse varın siz düşünün yani.
1: Anladım efendim. Peki.
3: Allah-u Teala cümlemizi ve memleketimizi böyle hallerde muhafaza buyursun.
1: Amin.
3: Bizleri, çocuklarımızı güzel eğiten aile terbiyesi önce kendimizden sonra alanlardan eylesin diyorum.
1: Sahip efendim. Çıkalım aile efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, efendim. Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim, sağ olun. Evet, dinleyicimiz var sanıyorum, bir kişi. Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Kaya Bey, hoş geldiniz efendim.
4: Teşekkür ederim, nasılsınız hatırlattın?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sizi sormalı. Umarım sizler de iyisiniz.
4: İnşallah idare ediyor yani.
1: Allah iyilikler versin efendim.
4: Amin cümlemize.
1: Buyursunlar efendim.
4: Hatırlattın bir konuda... o okul saldırısıyla ilgili konuşacağım da.
1: Evet.
4: Yani milletimize geçmiş olsun, halkımıza geçmiş olsun, çocuklarımıza acil şifalar diliyorum.
1: Amin.
4: Olmaması gereken bir şeydi yani, bu nasıl olacak bilmiyorum yani.
1: Doğru. Hepimiz sahip çıkacağız o. Abi yani sokaktaki arkadaşları ikna edecek, sokaktaki esnaf ya da vatandaş ilgisiz kalmayacak. Efendim çocuklar okula gidiyor, okul yolunda böyle bir saldırı yani.
4: Okul yolunda evet ya.
1: Tabii ya.
4: Ya nasıl yani, korktunuz yani ya, bunca çocuk elinde silahından hiç mi gören olmadı?
1: Tüfekle abi ya. Avcı tüfeğiyle herif gidiyor, kimse demiyor ki hayırdır oğlum, nereye, okula böyle mi gidilir falan yani. Ben anlamadım ya.
4: Ya insan yani bu kadar duyarsız olabilir mi ya?
1: Ya eskiden bize derlerdi ki bak dedene söyleyeceğim, ters hareket etme falan. Böyle sokakta aynen şeydi, ikaz ya. Ederdi esnaf bizi ya da bir büyüğümüz, orada bir komşumuz. Ya sen ne yapıyorsun? Aynen. Bu sana aynen yakışır mı? Ya. Tabii böyle ikaz ederlerdi ya. Böyle bir şey olmaz efendim. Aynen. Ya.
4: Onların ailelerine yazık günah değil mi? Bak adamlar yani ölçüne kadar acı çekiyorlar yani.
1: Tabii. Hepsini de gözaltına almışlar, sorguluyorlar. Bu silahı nerede bırakmıştınız, neredeydiniz, niye bu silah ortalıkta evet. dolaşıyor diye. Yaşlı yaşlı insanlar şimdi polise şey yapıyor abi, ifade veriyor. Karakoldalar yani.
4: Versinler abi, versinler yani ya, versinler ya.
1: Evet.
4: Deresine aitmiş silah, annesinin evinde bulunmuş.
1: Tabii. Nenesinin yani, üzerine de şeymiş efendim yani ne diyorlar, kayıtlıymış efendim, ruhsatlı silah.
4: Evet abi evet ya, çok yazık oldu ya.
1: Yazık tabii.
4: İnşallah acil şifalar diliyorum.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Alo.
5: Selamun aleyküm. Hayırlı günler.
1: Vaaleyküm selam efendim. Hayırlı günler diliyorum. Buyurunuz efendim.
5: Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey buyurunuz efendim.
5: Manisa'daki olay için çok üzgünüz fakat bunda basının çok büyük suçu var.
1: Evet.
5: Niye basının büyük bir suçu var efendim? Hala filmlerde vurdulu kırdılı.
1: Hı.
5: Yani bakıyorsanız daha dünkü televizyon ATV'de seyrettiğimiz bir dizi. Yani İstanbul dizisi. Vuruyor, kırıyor, öldürüyor mafya tipi. Yani bunları hep özendiriyor. Çocuklarımız bunları seyretmiyor mu? Seyrediyor. Daha bundan önce 6 ay önce oldu, 3 ay önce oldu. Yani basınımız bu televizyon dizilerine artık bir şey vermeniz lazım. Ya aile eğitici filmler olması lazım. Ne bu mafya dizileri? Silahlı diziler.
1: Evet. Mafya bitmedi mi? Hala var mı diyorsunuz?
5: Televizyonda
1: bitmesi lazım. Bitmemişse bitirelim efendim. Artık bunları konu edilen filmler, diziler vesaire değil mi?
5: Evet. Yani bunları bir kere bitsin çocukların. Ben çocuklara da aileye de suç bulmuyorum. Yani bizi televizyon eğitiyor. Efendim internet eğitiyor. Çocuklarımız neyi kullanıyor çok? Telefonu kullanıyor. Telefondan bakıyorsun vuruyor, kırıyor, öldürüyor, kesiyor. Televizyona bakıyorsun vuruyor, öldürüyor, kesiyor. Hiçbir şey olmuyor. Çocuk da bunlara özeniyorlar ya.
1: Ya İtalya'da bile mafya kalmadı yani. Neydi o baba filmi vardı yani. Bitti artık, o da bitti yani.
5: Ama bize var.
1: Var mı bizde?
5: Tabii Kanal D'de var, ATV'de var.
1: Ha, her televizyonlarda var yani. Anladım. Ya orada da bitsin efendim yani artık yani, lütfen.
5: Yani bu bende başka bir şey daha söylemek.
1: Buyur tabii efendim.
5: Kasabalarda, köylerde her evde tüpük olur.
1: Evet.
5: Duvarda asılı. Yani şimdi köyde insanların canavarı geliyor, kurdu geliyor, hayvanı geliyor. Bir şeyleri geliyor. Tüpük evde ihtiyaç.
1: Evet, vahşi hayvanlar bazen şehirlere, kasabalara iniyor, doğru.
5: İniyor, yani şimdi nereye saklayacak adam? Siz dediniz ki, yatak odasına kilitlesin, yani evde neyini kilitleyecek çocuğun evinin kilitleyecek? Önce basını bir, televizyon dizilerini bir kontrol edelim, ondan sonra odamıza, ailemize geçelim.
1: Evet, ama böyle yani erişimini bir, erişimini sıkı kontrol altına almak lazım. Hem ailede, evde olur dediğiniz gibi yani bir yerlerde satılıyorsa hemen gidip alacak şekildeyse o olmasın, onu demek istiyorum efendim.
5: Ben tamam anladım o hocam da. Yani şimdi bu bir değil, iki değil, Amerika'ya geçtik, İtalya'ya geçtik, çocuklarımıza biz hep vurmayı kırmayı öğretiyor televizyonlarımız. Ya bir anaya, babaya, aileye saygıyı, sevgiyi hiçbir televizyon dizilerinde yok ki.
1: İnsanı yaşat ki değil mi efendim?
5: TRT'de
1: onu bir öğreteceksiniz ona, evet.
5: Yani ne İsrail ne yapmış, Amerika ne yapmış, hep televizyon yayınlarıyla insanların beynini aşınamış. Aşılıyor bizi, toplumu bozmuşlar.
1: Maalesef.
5: Bozulmadık mı? Bozulmuşuz.
1: Ya sanki diyeceksin ki her yer Ankara Çankırı Caddesi ya.
5: Çankırı.
1: Çankırı, evet, Çankaya bozulma, değil, bozulma, Çankırı bozulma, abi. Ankara'nın her tarafı Çankırı Caddesi gibi oldu yani. Lütfen efendim.
5: Bilmiyorum, önce bu televizyon dizileri düzelsin.
1: Peki efendim.
5: Çocuklara, ailelere kızıyoruz ama
1: evet.
5: Baştan kızmıyoruz kimseyi.
1: Anladım efendim.
5: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim telefon hattımızdaki sevgili dinleyicimizi alalım efendim. Bu arada telefonlarımız 0212-454-5646. Buyurunuz efendim.
6: Atala Bey, kolay gelsin yayınlar.
1: İyi günler efendim. Buyursunlar Erhan Bey.
6: Ben de sizi dinlerken öğrendim. Gerçekten bu sokakta çocuklar üzerine saldırıyı.
1: Tabii.
6: Ya bu ya gerizekalı ya. Resmen gerizekalı ya. Ya,
1: zeka meka akıl kalmamış efendim.
6: Ya,
1: platonik kalmamış. Bir duygu taşıyormuş. Platonik bir duygu. Enteresan acaba, bir şey.
6: Acaba onlara bir husumetlisi var mı acaba bu çocuk?
1: Husumet yok karşı. Ki efendim. Aşk var, aşk. Sen nasıl aşık olmuştun ya İstanbul'u dolanıp duruyordun. İşte bu da öyle yani. Bir de 15 yaşında.
6: 15 yaşında aşk için, o kıskandığı için yaptı bunu.
1: Tabi canım, öyle demiş yani şimdi. Yani bilgi kırıntıları geliyor da. Ya.
6: Vay gerizekalı vay. Tam bir gerizekalı. Peki şimdi ne oldu? Ocakta şimdi ameliyat oldular.
1: İnşallah
6: oldular.
1: Abi bir sağlığına
6: yoğun bakımda uyanmayı bekliyorlar. İnşallah uyanırlar.
1: İnşallah ya, tabii.
6: Ama Ya anca gerizekalı hayatım bitti lan. Sen o çocuk ne pratik aşkı maşkı ya 15 yaşında ya. Ya Atalı Bey. Hani şimdi demin ki arkadaş dedi diziler falan. Evet doğru. Böyle diziler etkiliyor insanları. Hı. Mesela biz de çocukken ya ben şundan yanayım. Biz de çocukken mesela bizim zamanımızda televizyon yoktu zaten. Tek bir kanal biz sinemaya giderdik. Haftada 3 gün cuma pazar böyle yapardık. Tabii yapardık boyacılık. Sonra giderdik hemen mahallenin hemen dibinde ayağımızın dibinde sinema salonu vardı. Giderdik böyle. Bir de ben vurdulu kırdılı filmleri çok severdim.
1: Ne diyorsun?
6: Dövüş filmleri. Tabii.
1: Cüneyt Arkın'ı takip etmişsin sen. Bravo.
6: Cüneyt Arkın sonra kavgalı, dövüşlü böyle çatışmalı filmleri severdim. Çocuğum ya şimdi.
1: Abi sen şiddetten yana bir şeyin var ama öyle görünmüyorsun
6: bakın,
1: yani.
6: Bakın anlatacağım Atolat anlatacağım. Çünkü sevmediği zaman ben böyle hani duygusal filmleri sevmiyordum. Hani böyle öyle filmleri seviyordum. Hani duygusal filmleri için gitmiyordum ben çocuk olarak. Ha. Böyle kavga dövüş varsa. Sonra sokağa çıkardık tamam mı? Böyle aramızda kovboy tabancası falan satıyorlardı. Alırdık ve kovboy yapıp birbirimize oynardık. Evet. Öyle boşalı deşarj olurduk bak. Çocukluğumuz böyle geçerdi. Sonra sinemadan sonra ondan sonra akşamımız hadi top oynamaya gidip böyle rahatladık. Ama sonra gençliğimde çok şey yaptım. Televizyonlarda komedi filmleri. Ya güldüren şu anda ben ekranlarda güldüren filmleri ben çok istiyorum. Bakın bu şu andaki bu mafyatik filmler hiç iyi değil gerçekten. Bunlar çocuklara bir şey yapmıyor.
1: Bir Kemal Sunal gelse diyorsun.
6: Aynen öyle bakın. Aynen öyle. Bak Kemal Sunal filmleriyle büyüdük ya. Ondan sonra ben duyunca hiç ayrılmazdım. Ya. Mesela Atola böyle dışarı çıktığım zaman böyle şunu şöyle yaptım bunu böyle yap dedik. Ama şu anda ekranlarda bu mafyatik filmler değil de komedi filmler olsa inan anne baba çocuk onları seyrederken güler. Güler, neşelenir ve bu şey yapar. Bir daha bakın bu bir gerçek. Çünkü her çocuk böyle filmlerden hoşlanıyor. Bakın dövüşte filmler hoşlanıyor. Ama bu gerizekalı izlemiş bu oyun yüzünden gitti çocuklara bak şey yaptı.
1: Hayatı abi bizim gitti. Kuşak ya. İşte dediğin gibi şeyi izliyormuş. Kovboy filmlerini. Her pazar çıkar abi. Vurdulu, kırdılı, silah. Evet. Birbirlerine madik etmek, arkadan öldürmek, kötülük yapmak.
6: Bakın,
1: biz bu kovboydan hep böyle kötülük öğrendik. Hala kötülük peşindeler
6: bakın,
1: ya.
6: Bakın Atolap Bey. Bakın Atolap şöyle söyleyeyim. Bakın ben şimdi kötü yemeyelim. Bakın burada kötü yok. Neden biliyor musun? Cumartesi okuldan gel. Cumartesi o böyle güzel geçer. Pazar sabah kalkardık saat 9'da canım sıkılırdı. He. İnan evde anne baba uyuyor. Ben şimdi ya 10-11 yaşındayım. TRT 1'de tam 10'da kovboy film başlardı. 12'ye kadar sürerdi. Ya. Onu izlerdik. Ondan sonra annem kalkardı kahvaltı hazırladı. Ondan sonra öyle zaman güzel geçiyor. Onda bir şiddet falan yoktu. Kovboyca atıyla koşuyor. Ben atları falan çok merak ederim. Atlarıyla koşuyor. Öbür tarafta kızı.
1: Amerika o zaman kovboyu. Kafamıza girmiş işte abi. Anne baba uykudayken biz kovboyu seyretmişiz abi.
6: Evet. Bir daha sonra şimdi artık şurada çok önemli. Şimdi Amerika'da Cumhurbaşkanımız var ya. Ben de şimdi bunu takip ettim. Dinledim az buçuk da.
1: Heh.
6: Bakın Atal Bey, Cumhurbaşkanı tamam doğru söylüyor. Dünya 5'ten büyüktür. Ama o 5 diyor mu? Gerçekten evet dünya 5'ten büyüktür. Onlar da diyor mu acaba? Bakın Cumhurbaşkanı bunu dinlendiriyor. Buna sahip çıkanlar da var. Bunu tutan ülkeler de var.
1: Erhan Bey, dünya, şimdi BM Güvenlik Konseyi 5 ülkeden müteşekkil. Heh. Bunlar bir konuyu mesela İsrail'e dokunulmayacak ya da Netanyahu derdest edilmeyecek. Dedi mi abi bu ülkelerden herhangi birisi Netanyahu'ya kimse işte dokunmuyor. Bunun için Cumhurbaşkanı diyor ki BM Güvenlik Konseyi konseyinden veto hakkını alacaksınız.
6: Aynen.
1: BM bakın birleşimine soracaksınız. Salt çoğunluk ne diyorsa ona göre adım atacaksınız. Mevzu budur. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
7: Alo. Selamünaleyküm Ata Bey.
1: Aleykümselam Mustafa Bey. Buyurunuz efendim.
7: Efendim Kayseri'den Temiz Aile Çocuğu. Nasılsınız Ata
1: Bey? Hoş geldiniz Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim.
7: Saygılarımı
1: sizler de iyisiniz umarım değil mi?
7: sağlığınıza duacıyız Ata Bey.
8: Maşallah efendim. Ata Bey, Allah sağlık afiyet versin efendim. Sizi ne dinliyoruz efendim? Bakalım.
7: Efendim malumun bizim Manisa Suzuklu'nda o çocuk şeyinde efendim saldırısında deneyelim de bir işte uzun bir
8: 15 yaşındaki evet.
7: Geçmiş olsun diyelim çocuklarımıza, yavrularımıza. İnşallah bir daha olmaz böyle İnşallah. Bir olay diyelim. Ata Bey biz de çocukken bizim evimizde de vardı. Hem de iki tane vardı. Evet. Malcılık yapardık Ata Bey. Malcılık yapardık. Yayla falan mı vardı? Yaylıya çadır falan kurardık yani.
8: E tabi abi lazım olur tabi. Davarda şurada burada dediğiniz gibi vahşi hayvanlar babam, var. Evet.
7: Babam şimdi duvara astığı zaman duvara demir yaptırmıştı. Kendisi yaptırmıştı. Delik açtırmıştı. Deliyle o mekanizmaları tamam zincirle kilitlerdi asadı. Anlatabiliyor muyum? Böyle yani korum altına alırdı. Ben yani örnek olarak
8: kimse söküp alamazdı yani.
7: Asla asadı. Küçük şey de vardı. Makine de vardı. Büyük de vardı. Hepsini oraya çiftler Ata Bey zincirle. Bakardım böyle koyun gibi bakardım ama alamazdım ki Ata Bey, anlatabiliyor muyum?
8: Evet.
7: Yani rahmetli babam o kadar muhafaza yani yapardı yani. Yani böyle yaparsak istersen 10 tane
8: ya olsun. Tabii, tane erişimi engelleyeceksin yani, kardeşim.
7: Engelleyeceksin Ata Bey, anlatabiliyor muyum? Her şeyi yani orada onu ortaya çiğdersen çocuklarımız çiğder, imrenir. Biz evet. de yani ona kalırsan Cüneyt Arslan'ın rahmetli Cüneyt Arslan'ın filmlerini seyrettik. O zaman dama çıkıp geldi.
8: Fatih'in fedaisi.
7: Abisi Kara Murat bilmem ne falan evet. bütün filmleri seyrettik Ata Bey.
8: Bizim Akın'dan Akın'a abi evet.
7: Bizim zamanımızda bilirsin yani. Vidolar meşhurdu. Bir vidoyu götürdü de bir vidoyu. Akşama kadar 10 tane kaset seyrederdik Ata Bey.
8: Tabii.
7: Anlatabilir miyim? Ama en güzeli ne yapacak? Muhafaza edecek, kilitleyecek Ata Bey. Her şey olacak evimizde ama kilitleyecek. Onun için kilitlemediğimiz için olmuyor yani.
8: Doğru
7: ben buradan bir önerim yani varsa kilitleyelim. Duvarda herkes görsün çoluk çocuk ama ulaşamaz yani.
8: Evet,
7: oraya
8: evet.
7: yani muhafaza yaptıralım efendim. Bu Bravo. Bilgimi dedim paylaşayım dedim Ata Bey. Hmm. Hiç kimse de öneride bulunmadı. Yok işte bilinmiş yok televizyon. Ya kumanda elinde istediğin şeyi de diyor. Sana biri zorluyor mu Ata Bey?
8: Evet.
7: Cenab-ı Allah buyuruyor ki ben herkesin namazı, abdesti herkese nasip etmem diyor. Buyur. Bunu ne yapacağız?
8: Evet.
7: Bu da onun gibi bir şey yani kumanda elinde. Basma abi seyretme. Eskiden biz Toran Aga'yı seyrederdik bilmem ne yapardık. Kara Şimşek, Ceyar'ı seyrederdik. Biz niye arabaları atlamadık Ata Bey?
8: Sen Ceyar'ı seyretmişsen bol miktarda araca maraca tabii farklı bir şey abi evet. Ceyar'ın aklı farklı abi. Çalışıyordu çünkü.
7: Abi Ata Bey yani Kara Şimşek de hayallerimdeki arabaydı Ata Bey. Atlıyordu arabanın içine gidiyordu yani.
8: En o çok Ceyar'ı mı Kara Şimşek'i mi seyrederdin sen Mustafa?
7: Ata Bey ikisini de çok severdim ya. Ceyar'ın da hani uzun boylu uzun su getirmez parçası vardı ya hatırladın mı ya? O zaman modaydı biliyor musun?
8: Bir şeydi biraz böyle fapan bir tip bir de bir ahlaksızlığı vardı ondan dolayı sevmezdim ben.
7: Evet ben parçayı severdim Ata Bey kendisini değil.
8: Ha tamam parçası anladım. Anladım.
7: Su getirmezdi biliyor musun? İstanbul'da çok yağışlıydı ya. Biz de
8: tesbih evet.
7: olduğumuz için, konfesyoncu olduğumuz için tabii. önce su getirmez parçası dikmiştik. Rahmetli Demirel'e de palko dikmiştik. Bir ara söylemiştim değil mi?
8: Tabii canım. Evet doğru
7: söylüyorsun. Rahmetli Cigul'un takım elbisesini ben deniz dikerdim. Söyledim değil mi?
8: Evet ya. Seni öyle kaçırdık işte, ya. Sen burada Atilyen olacaksın ama işte. Mehmet Yılmaz var efendim. Yılmaz moda evi. Evet. Allah razı olsun seni aratmıyor. O böyle ihtiyacımızı görüyor. Çok teşekkür ederim efendim.
7: Ata benzinden var ya koca kulaklı koca yakalı sana bir manto yapardım var ya palto.
8: Ya hiç sorma ya. Hiç sorma ya. Eski kumaşlar da enteresandı ama şimdi o kumaşlar yok ya böyle trim trim falan ama hiç hoşuma gitmiyor. Taş gibi kumaşlar ya.
7: Ata Bey bir de onu bir suya ısrardık biliyor musun Ata Bey?
8: Tabii.
7: Suya.
8: Doğru.
7: Aynı ceketin ön telası gibi teloyu bir telerin suya ısrardık. Suyun üstünde de tuz dökerdik.
8: Ya.
7: Kendini çeksin diye.
8: Ya.
7: Yani ceketi giydikten sonra yıkandıktan sonra çekmesin diye o teloya biz su dökerdik. Üstüne de taş koyduk. İlerinin içinde Ata Bey bir hafta orada suyu yerdi. Tuzla beraber.
8: Buyur abi.
7: Buna bak. Evet Hasan Bey, yani gelişime konuşuyor, sanat konuşuyor. Yaptığın sanatını en güzelini yapacaksın. O yani herkeste makine olabilir, olmaz diye bir şey yok. Ama sen onu muhafaza altına al. Kilitle ya, demirle, zincirle, kilitle. Nasıl motorumuzu kilitliyor?
8: Tabii. Abi, ya tabii. El altında olmaz
7: ya, o yani. Tabii Çağatay Bey yani. Peki. Arabamızı hemen ne güzel yere çekiyor ki aman biri vurmasın, biri sızmasın diyor.
8: Doğru.
7: Onun düşünü yok da, onun niye düşünü yok? En önemli şey Atabey.
8: Peki.
7: Doğru mu?
8: Doğru söylüyorsunuz Musa Bey. Bu konuda size katılıyorum efendim. Sağ olun. Yeter ki emniyete alalım efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Kayseri'ye. Evet, kim var telefon attığımızda bir bakalım efendim. Buyursunlar efendim.
9: Alo, iyi günler efendim.
8: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Adı abicim, özel bir kardeşin, engelli bir kardeşin.
8: Geçmiş bunu olsun efendim. Buyursunlar. Istiyorum. Evet, yani konuşamadı, sesini duyduk ama. Evet, buyurun efendim.
10: Alo, iyi akşamlar ve iyi günler.
8: İyi akşamlar diliyorum efendim, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz efendim?
10: Mehmet, Hatay'dan arıyorum.
8: Hatay'dan Mehmet Bey arıyor, buyurunuz Mehmet Bey.
10: Evet, o çocuklara ne, o saldırıyı yapan ne yapacağım hocam? O silahı alacağım elinden, o dipçikten kendi dövücüm.
8: Ha, bu suç aslında silahı ortalıkta bırakan ebeveynlerin diyorsun.
10: Valla bilmiyorum ben. Onda da suç var biliyor musun? O büyüklerinde de suç var, kendinde de suç var.
8: Tabii.
10: Çünkü niye? Sen orada av mı avlacın?
8: Evet.
10: Köy, o saldırı olan yer köy mü acaba, şehir mi?
8: İlçe, Manisa'nın Turgutlu kasabası. Çok güzel bir ilçe Turgutlu, çok harika bir yerdir ya.
10: Yazıklar olsun kendilerine, yazıklar olsun.
8: Vallahi yazıklar olsun.
10: Ama bunun içinde bir fitne var ha.
8: Olabilir.
10: Çünkü o çocuklar hep şeydeydi. Bundan 6 ay önce Urfa'da oldu, sonra Maraş'ta oldu, üçüncü bu.
8: Evet. Bu işin içinde bir iş var diyorsun.
10: Eyvah.
8: Dur bakalım hele. Bir gün yüzüne çıkacak efendim.
10: Yazık değil mi o çocuklara? O masum çocuklara yazık değil mi?
8: Evet ya, ya. Maalesef. Sen de silah kullanıyor musun Mehmet abi?
10: Valla ben görme engelliyim.
8: Ha, sen de silah milah yok ya. Sen benim gibisin ya. Ya ben bu silahı hiç sevmedim biliyor musun ya?
10: Ben... Sonradan kazayla gözlerimi kaybedeyim, görme engelliyim.
8: Geçmiş olsun, geçmiş olsun ama böyle demir soğuk geliyor bana abi. Çok soğuk geldi bana demir, yani silah milah falan. Ben gördüm de biliyorum da etrafımda ama hiç kullanmadım ben de, abi ya. Askerliği nasıl yaptım bilmiyorum işte ama askerliği yapmışım yani.
10: Ben de taşımıyorum, ben de askerlik yaptım da hiç taşımıyordum ben.
8: Mecbur taşıdık tabii, o zaman G3 vardı tabii, Amerikan tüfeği.
10: Bizde hiç yoktu.
8: Thompson çok taşıdım, Thompson. Yani
10: 40 kola vardı bizde, 40 kola. Yani
8: var tabii. Peki efendim.
10: 40 kola vardı, M1 vardı.
8: Hah, M1, evet. M1'ler. Peki efendim, çok teşekkür ederiz Mehmet abi. İyi günler diliyoruz Hatay'a efendim. Askerlik anılarına girersek bitmez efendim. Buyurun efendim.
11: Alo, selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam Osman Bey, hoş geldiniz.
11: Benim başıma çocukken iki sefer geldi bu olay.
8: Nasıl yani ya?
11: Şöyle ki. Birincisinde beni uçurtmayı düşürmek isteyen bir tanesine ben gittim evden tüfeği aldım. Allah'tan göremedim çocuğu.
8: Ya sen ne diyorsun? Uçurtmanı düşürdüler diye?
11: 8-10 yaşında filan.
8: Oo.
11: Nereden geldiyse aklıma yani. Ondan sonra bir başka zaman biraz daha büyüdük. Büyüklerken birkaç sene içinde bu sefer top oynarken bir tanesini çocuğun birine şöyle bir şey attım azıcık herhalde. O da kızmış, gitmiş evden tüfeği almış, baktım tüfekten geliyor.
8: Allah Allah. Mavzer mi yoksa normal bu şey tüfeği değil mi yani? Av tüfeği.
11: Av tüfeği.
8: Senin zamanında, benim zamanımda mavzer vardı biliyorsun evlerde.
11: Mavzer yok, bizim oralarda pek öyle olmaz yani. Av için rahmetli babam avcıydı. Av etiyle büyüdük diyebilirim yani o zamanki hallerde. Şimdi tabii artık
8: Ya çok orada yaylada, köyde, şeyde falan tabii ayı var, kurt var, şu var, bilmem ne var. O şeyden dolayı bulunduruyorlardı o silahı yani.
11: Bunlar
8: ve karakol şey, komutanı yani sık kontrole götürüyorduk. Bakıyordu, ediyordu falan. Tamam ha bu falan. Evet. Fişeklerine baba, kadar bakıyorlardı Osman Bey.
11: Tabii. Bakın. Mermi. Şimdi işin oraya geçeceğim. Babam rahmetli olduktan sonra beni karakoldan aradılar. Dediler Allah böyle böyle size bir köpek varmış. Evet hı? Var. Ne olacak? İşte gideceksin merkez karakola. Bu tüfeğin devrini yapacaksın. Veraset, intikal, şu bu bilmem ne. Böyle. Bu tüfek dediğim de şu an belki 120-130 senelik bir tüfek yani. Çok tamam. Eski tüfek yani.
8: Tamam değil. İşte.
11: Ama buna rağmen bak burada şunu da söylemek istiyorum.
8: Devlet takip ediyor de, yani orada. Kimde ne var biliyor de. Yani. Onu demek istiyorsun. Ha.
11: Ben bu evet aynı şekilde devlet hiçbir şeyi boş bırakmıyor. Ama insanların tedbirli olması lazım.
8: Ya tabii herkesin yanına çocuğu, o anda bir başına bir tane polis dikemiyorsun tabii doğru.
11: Mümkün değil. Çocuğu videosu var 10 saniyelik bir videosu var. Köşeden çıkıyor. Tüfek elinde oyuncak gibi ya. Çok öyle profesyonel hallerde yani.
8: Buyur.
11: Yani öyle şöyle söyleyeyim. Hani ne bileyim böyle rambalar şunlar bunlar var ya böyle silahlarla böyle oynayan eder bunlar.
8: Kovboy abi.
11: Çocuk o hallere, sizin videoyu gördünüz herhalde değil mi?
8: Tabii gördüm, ben de şaşırdım. Yani inanayım mı diye hani şey olabilir belki hani şey yapılmıştır montajdır tabii falan ben, diye ama yani değil, o değil resmen ya. Görünüyor tabii.
11: Yani gösteriyor bir adeta yani.
8: Evet.
11: Çeviriyor ediyor ya bilmem bir şey çıkarıyor artık bir şey mi çıkarıyor ne yapıyor ne diyor bundan ne yapıyor falan filan. Yani bu çocuk bu silaha yabancı değil bir sefer onu bir sefer çok net görebiliyoruz.
8: Evet.
11: Mesela şöyle bir bunu uzmanlar mutlaka açıklamalar getireceklerdir. Tüfek efendim bu alt tüfekleri kırma tüfek dediğimiz hı hı. Üç parçadan oluşur. Dipçik bölümü, namlu bölümü. Bir de kundak bölümü vardır. Kundağı kilitlemek için hı hı. Şöyle bir 20 santim bir şak diye vur yerine gel tırnaklı bilen. Bunları en azından madem evde çocuk var şu var bu var veya hırsızlığa karşı bunu üç parçaya ayırıp da saklamak. Mesela bu çözüm olabilir. İlk aklıma gelen şeyi söylemiş olayım.
8: Aa, evet.
11: Çok tehlikeli bir şey. Yani hiçbir evde olmasına ihtiyaç olmayacak.
8: Yani gez, göz, arpacık ve tetik bir arada olmayacak abi.
11: Olmayacak. Ayrı ayrı olacak.
8: Göstende evet, de ayrı ama ayrı. Gez ve arpacık. Evet bravo.
11: Göz gezin, hani askerde anlatırlar. Göz gezin ortasından.
8: Ha.
11: Arpacığın çilme tepesinden. Hedefin alt kenar orta noktasına nişan aldım komutanım diye böyle eğitimler falan da verildi.
8: Tabii tekmil bir şey yapıyorsun. Siz keskin nişancı mıydınız?
11: Vallahi yok be.
8: Ha değil. Yani hatta özellikle keskin nişancı olan arkadaşlara daha teknik sizin böyle anlattığınız şeyleri anlatıyorlardı.
11: Askerde,
8: evet.
11: Askerde bunları öğretirler de ama şey attım canım G3'den 300 metre falan attım iyiydim yani.
8: Fena ha, ya bir şey var yani sende anladım.
11: Şimdi bir de şunu söylemekten fayda var. Efendim borsa.
8: Ya.
11: Borsa dediğin sonuçta bir pazar yeridir.
8: Tabii.
11: Değil mi efendim?
8: Tabii.
11: Alanlar olur satanlar olur. Alan da kazanır satan da kazanır ticarette bu ticaresi. Ama maalesef günümüzdeki borsa, ben İstanbul borsası için söyleyeyim dıştan gördüğüm kadarıyla bugüne kadar ne hisse kağıdı aldım ne sattım. Burada ticaretin ötesinde çok değişik şeyler dönüyor. Dalavereler dönüyor. Buna devletin müsaade etmemesi lazım. Yani böyle efendim aracı kurumdu, fondu. Ne fon dediğin ne ya? Efendim işte sen devletten şey yapma, bankaya yatırım yapar. Ne olacak bana yatır. Banka veriyorsa şu kadar ben onun 10 katını vereceğim.
8: Kim ne veriyorsa 5 kuruş fazla vereceğim.
11: Ya
8: rahmetlinin inanmam. Sözü getirdin aklıma ya. Evet. Yani niye veriyorsun? Niye ya bana para kazandırıyorsun kardeşim? Değil mi yani? Hiç soran yani, yok.
11: Aslında bu paraların sahipleri de ihtimal ki çok parası olanlar paranın nereden geldiğini bilmeyecek kadar har vurup harmansa vurmaya mütemahil insanlar.
8: Yani doymayan böyle, insanlar, doymayan insanlar, gözü aç insanlar bak, abi.
11: Evet, nefis yani.
8: Tabii.
11: Borsanın sadece mesela ticari borsalar vardır, tahıl borsaları, şunlar bunlar, Anadolu'nun her tarafında. Onun gibi eğer bir hisse mi satacaksın, geleceksin borsaya elindeki kağıtlarından beraber koyacaksın. Müşterinin karşısında alıcı, şimdi öyle değil ki ya, atıcı iticine karışmış, hiçbir sisteme tabi olmayan, böyle havadan bir takım kontrol mekanizmaları şöyle böyle falan filan. Ya bir sefer çok kazanmak isteyen olduğu yerde, çok kazanmak isteyenin olduğu yerde mutlaka böyle şeyler olur.
8: Herkes kazanmak istiyor beyefendi ama.
11: Ha, işte, ama herkes kazanamaz. Mümkün mü bu ya? Ya bir kumar oynuyor işte 3 kişi 5 kişi veya milli piyango. Bir kişi kazanıyor. O da kazandığını ertesi gün zaten barda pavyonda bitiriyor yani.
8: Ne
11: kazanmak diye bir şey yok bu işlerde.
8: Eski evet. Eski hisse, yılbaşı hisse, milletçisi gibi.
11: Hisse şu. Değil mi? Bir fabrikanın ben ortağı oluyorum bir manada. Fabrika kazanırsa ben de kazanıyorum. Kaybederse ben de. Aslında bunun esprisi bu. Böyle olması lazım ama böyle mi oluyor? Olmuyor. Olmuyorsa eğer sürekli bunları yaşamamak için şey gibi bir şey bu ya, yasa dışı kumar var ya. Sanki yasa içi kumar çok matah bir şeymiş gibi, yasa dışı kumar gibi bir şey bu da yani. Gerçekten öyle. Kimler var içinde ya? Kimler var ya?
8: Ne profesörler ne beyinler var değil mi?
11: Yani Erdoğan Halkin yaşıyor galiba, ben bilmiyorum babaları. Öldü galiba.
8: Var var. Neyse yani şey değil. Hayır, oraya kadar şey. Evet yani var maalesef.
11: Şunun için söylüyorum. Bunlar topluma mal olmuş işçiler.
8: Tabii.
11: Ya televizyon açıyorsun bakıyorsun diyorsun ki ya bakayım nereye yatırayım parayı. Profesör konuşuyor. Aa öyle ya, profesör zaten bir şey paranın nereden geleceğini kendi oynar. Yani define harcasını sana niye versin?
8: Koyumcu da altını anlatıyor. Şuradan anlatıyor. Şuraya gelecek, şuraya sıplayabilir falan diyor abi. Ya, altın satıyor ya, anlatıyor işte abi.
11: Evet, alan alana, satan satana. Yani aslı bunlar hep zengin takımının işleri. Zenginin malıyla bizim çenemizin yorulması.
8: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Osman Bey, sağ olun.

0: Buyurunuz efendim. Birisi benimle tanışmak istiyor efendim. Tanışalım tabii lütfen. Özel telefondan arayın beni efendim, orada tanışalım. Önüne boyuna ben kimmişim, neymişim ben abi. Buyurunuz efendim.
1: Alo, iyi günler.
0: İyi günler efendim. Buyursunlar, hoş geldiniz.
1: Alo, ben bir şey söylemek istedim. Abdullah Bey de.
0: Hayırdır inşallah abi.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır da. Şu hapse düşüp hapisten çıkanlar devlet işine hemen alınıyor. Dışarıda hiç suçu olmayan, hiçbir kabarık suçu olmayan insanlar işe almıyor. Niye böyle? Ben onunla bir şey anlamıyorum hiç.
0: Kim nerede işe alınmış abi, anlamadım.
1: Mesela hapise düşüp hapiste 5-6 ay yatıyor adam. Bir sene yatıyor. İş güvencesi olduğu zaman öncelik işi hapisten çıkanlara tanıyor yani, demek istediğin.
0: Niye? Sınavı kazanmadan nasıl alıyorlar işe abi? KPSS var ya.
1: Sınav da değil. İşçi.
0: Ne işçisi abi ya?
1: Ya bir yere devlet yerine girmek için işçiler...
0: Tamam, işçiler sınav olmadan mı alınıyormuş? Bilmiyorum, ben ilk defa sizden duydum. Vallahi devlete birisi da giriyorsa abi, KPSS'sine bakıyorlar. Hangisi yüksek almışsa onu alıyorlar. Bu odacı olabilir, yardımcı olabilir, dediğin gibi işçi olabilir, memur olabilir. Ben öyle biliyorum. Demek ki yeni bir usul var. Hemen alıyorlar mıymış efendim?
1: Vallahi alıyorlarmış. Ben de girdim. Dedim ya, adamı nasıl işaretledin?
0: Ben de eski şuşlardanım abi. Bir gideyim yani. Gerçi cezaevine girmedim ama bir gideyim müracaat edeyim, alsınlar beni abi ya.
1: Vallahi öyle.
0: Yani öyle sokaktan kolundan tutup işe alıyorlarsa beni de alsınlar abi. Ben de istiyorum.
1: Adam da ne diyor biliyor musun abi? Ya diyor, o zaman diyor, biz de diye gidip diye bir adamın diyor ayağına vurak diye biz de gidip diyor. 5-6 ay
0: yatak. Bak abi, gördün mü işi nereye getirdiniz? Adam vur git, evet. Seni işe alsınlar. Buna evet, ne evet, iştir abi. Ya? Abi ben de istiyorum. Peki abi, çok evet, teşekkür abi. Ederim. Şaka güzeldi abi. Sen her dediğine de inanma ama. Evet efendim, telefon hatlarımızda dinleyicilerimiz gelecek abi. Çok hoş dinleyicilerim var değil mi? Cezaevinde çık, seni işe alırlar. Cezaevine girmeden işe almıyorlarmış efendim. Yeni sınav sistemi buymuş. Buyurunuz efendim.
2: Abi Ankara'dan Hüseyin, hayırlı günler.
0: Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum.
2: Hoş bulduk. Efendim. Abi öyle şey alan var mı bir şey?
0: Bilmiyorum abi, amca öyle dedi. Öyle diyorlarmış. Ya ne söylüyor abi? Ya.
2: Abi yani millet iyice kafası çorba oldu, bulandı yani. O oradan bir şey söylüyor, oradan bir şey söylüyor.
0: Ama inanıyoruz da değil mi abi? Çok enteresan. Yani.
2: Abi niye inanmayacağız ki? Şimdi şöyle bir şey var. Adam tavuk gibi yeme atıyorsun gidiyor. Ya bir bak bakalım, bir git bakalım, bir sor. Ya şimdi dayının dediği diyor ki ya ben duydum. Ya duydun da nereden duydun? Git bak sor. Sen duymanla olmuyor iş yani. Ya ben de duydum. Yunanistan Meis Adası'na 5000 euro adam başı para verecekmiş gitmek isteyen varsa.
0: Aha, buyur abi.
2: Ben de onu duydum abi. Çocuğuna da 18 yaşına reşit olana kadar da 1000 euro verecekmiş. 1000 dolar mı? 1000 euro böyle bir şey diyor.
0: Abi, demiş it yatağında ekmek üfağı. Bu nerenin sözüydü aynen, lan? Ya şimdi, Erzurum'da ya da Erzincan'dan öğrendim. Çok hiç hoşuma. İt yatağında ekmek üfağı. Heriflerin kendileri açıyor. Almanya para göndermese aynen, maaş veremeyecek abi.
2: Yok. Hayır. Şimdi işin ilginç yanı oraya gidecek adam yok abi onlardan. Hani ha. Ben gideyim de yerleşeyim de ya da ne bileyim işte savaş varmış, ortalık karışıyor yani. Hı-hı. İyice bızıştırıyorlar ortalığı. Onlara para verip gitmiyorlar onlar. Hı. Ben buradan devletime sesleniyorum. Ben Ankara'da oturuyorum Hüseyin'im abi. Ben devlete onun iki katını vereceğim. Bana sadece bir silahımı versin. Benim parasını da ben vereceğim. Ben oraya diksin abi.
0: Orada bir 2000 küsür komando var abi, bekliyor. Bu öyle böyle komando değil. Oradan sana şey. Ha tabii sana da ihtiyaç
2: vatandaş
0: olursa bana da evvel Allah.
2: Hani
0: bunları kafasını ben kızdırırsan bu komandolar Atina'nın ortasından geçerler abi.
2: Ha şimdi amen, onda bir şüphemiz yok.
0: Hayır, bunlar savaşçı olarak. Çünkü. Buyurun efendim. Evet. Ama biz de hazırız olarak. Diyorsun yani.
2: Tabii. Yani evet. Onlar para veriyor gitmiyorlar ya. Ben devletime ekstra para veriyorum. Onlar devlet veriyor, biz devletimize verelim abi.
0: Yeter ki bize silah ver gidelim abi.
2: Tabii abi, sen şimdi yani öbür dünyaya gittiğimiz zaman orada o kadar Çanakkale Savaşı'nda o şehitlerin karşısına nasıl çıkacağız ya?
0: Ya.
2: Ya ne diyeceğiz de çıkacağız yani.
0: Ah.

0: böyle yan yana dizildik diyelim dediler, biz ne istedik şimdi? Yani ben bunu söylediğim zaman herkes kızıyor. Doğru. Bazen kavga dövüş ediyoruz ama şöyle bir şey var. Kimi işte ben şu kadar para istiyorum devletten, ben şunu istiyorum, emekli oradan başka bir şey söylüyor. Ya Çanakkale Savaşı'nda ölen şehitler ne istemiş ya bu ülkede? Ne istedi yani? Milyonlarca adam gitti ya. Orada sayısı bile belli değil. Adamlar hiçbir şey istemedi ya. Gözü kapalı.
1: En yerlerin son işte 250 bin evladımız orada şehit olmuş diyorlar abi.
0: He, o adamların hiç mi çoluğu çocuğu yoktu, ailesi yoktu, bilmem neyi yoktu. Yani öbür dünya, bu dünya böyle de öbür dünyaya gittiğimiz zaman böyle yan yana dizildiğimiz zaman biz ne diyeceğiz ya? Ne sual vereceğiz? Bırak namaz abdesti ya. Yani eline bir tane kitap alan, Kur'an alan, biz hacıyız, hocayız. Yok şöyle ya, birisi de çıkıp da böyle ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Yani böyle bir şey olamaz diyen yok ya. Herkes kendi cebini düşünme derdinde.
1: Bravo.
0: Öyle olmaz abi. Öyle o şekilde olmaz. Ben gerekirse parasız kalırım ama bayraksız kalamam abi.
1: Meyse giderim abi. Çünkü, kafamı kızdırmasınlar. Abi, meyse kadar giderim abi.
0: Öyle, çünkü bayrağı olmayanın dini olmaz, namusu olmaz, şerefi olmaz. Aha görüyorsun yani Yunanistan nereye bayrak salladığı belli değil ya.
1: Evet oradan değil mi yani?
0: Biri bir şey diyor oradan. Bir bizim ülke demiyor biliyor musun abi?
1: Evet.
0: Yani biri de gelip de mesela söyleyeyim işte biz sizle birlikte çalışalım. Şu yok abi sen hadi işine bak. Biz kendimiz yapabilirsek yapacağız, yapamazsak yapacak şey yok.
1: Bak ama bu çok önemli biliyor musunuz? Bizde aslında evet. Bu düşüncenin gelişmesi lazım. Biz kendimiz için ne yapacağız? Bunu çocuklarımıza evet. Söyleyeceğiz, komşumuza söyleyeceğiz, halkımıza söyleyeceğiz. Yani o bizim için bunu yapacakmış, o efendim şey yapacakmış, oraya buraya bel bağlamayalım. Biz kendimiz için ne yapacaksak o kıymetli zaten abi. O abi, değerli ve o yani, ve o samimi yani gerçek olan o abi.
0: Şimdi, doğru sistem tabii. Öyle bir şey. Yemen İsrail'i vurdu. Onu döndü, Arabistan'ı vuruyor. Sen Müslüman değil misin?
1: Mekke'yi vuruyor ya.
0: Sen Müslüman değil misin? Ya İsrail'i vurmadın mı sen?
1: Ne vurdu. Biçim Müslümansa?
0: Sonra geldim. Parayı verin, düdüğü çalar hesabı. Sen parayı kim verirse ona mı dönüyorsun sen? Ne yapıyorsun? O zaman sen Müslüman değilsin. O zaman sen bu onların adamısın, ajanısın yani. Bu
1: bitti. İşte bu kadar.
0: Buna veren, buna destek veren kim varsa sen bunu millet şimdi geliyor. İşte devlet şu kadar maaş veriyor. Şunu ya bırak şimdi 5'i 10'u. Adamlar memleketimiz satıyor. Görmüyor musun yani?
1: Tabii.
0: 2 kuruşa sana silah sıkıyor ya. Mermi sıkıyor.
1: Doğru.
0: Yani burada ben herkesin bilinçlenmesini istiyorum. 5 lirayla, 10 lirayla, 3 lira. Tamam aç kalıyoruz, açıkta kalıyoruz bazen. Bazen yetiştiremiyoruz. Ama evet. Şöyle baktığın zaman ben yolda rahatça yürüyebiliyorum abi.
1: Huzur yani içerisinde.
0: Başka türlü tabii. Şimdi Allah etmeye...
1: Vatanımız, milletimiz, halkımız ayakta elhamdülillah.
0: Tabii abi oraya bir gidiyorsun ortalık 56 olmuş ya. Sen tabii. Oradan bir hırsızlık yapıyor, oradan arsızlık yapıyor, oradan parayı çalıp götürüyor. Yani hiç olmazsa biz edebimizde gene ayakta durmaya devam ediyoruz abi.
1: Peki efendim çok teşekkür ederiz Hüseyin
0: teşekkür
1: Bey.
0: Teşekkür ediyorum Atıl abi. Görüşürüz.
1: Ankara'ya sevgiler selamlar efendim. Buyursunlar efendim çok teşekkür ederim. Evet Hüseyin Bey çok anlamlı şeyler söyledi ama en anlamlısı ondan bundan beklemeyelim. Biz kendimiz için ne yapabiliriz? Buyurunuz efendim.
2: Alo selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Merhabalar canım Atı abicim nasılsınız iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim siz nasılsınız? Radyonuzu yalnız kapatın efendim. Canım kiminle görüşüyoruz?
2: Bir dakika bir saniye. Bir saniye.
1: Gitti dinleyici. Bıraktı gitti canlı yayını. Abi gitti gelmedi. Gitti de gelmedi. Öyle bir türkü vardı değil mi? Efendim? Telefon gitti abi. Telefon gitti bir daha gelmedi efendim. Buyur.
3: Selam aleyküm Atalı abi.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Abiciğim sesini duydum iyiydi.
1: Maşallah. Neredesin efendim? Van'dan mı beni arıyorsunuz?
3: Ya abi ben Karamersin'deyim.
1: Mersin, Tarsus. Güzel abi, yerdesin. Abi. Mersinler, Tarsuslarımız güzeldir gene. Van kadar olmasa da yani.
3: Abi Van'da olsaydım daha güzeldi ya. Şimdi oranın havası başka. Burada yanıyoruz burada abi ya.
1: Hala sıcak mı ya?
3: Vallahi sıcak. Şu anda var ya, bak bugün yağıştı diyor. Hala yemin ederim 32 derece sıcaklık var.
1: Maşallah.
3: Sen nasılsın abicim, iyi misin?
1: Çok iyiyiz, bir yaramazlığımız yok, geçinip gidiyoruz. Bugün müessif bir olay yaşandı tabii Manisa Turgutlu'muzda.
3: Ya abi bak onu söyleyecektim.
1: Ya, çok üzdüler bizi ya, bu şey ya, bu zıpır ya.
3: Abi bu nedir ya, bu var ya, bu sanki diyesen var ya. Ya abi bu şimdi Allah yardım etsin reisimize de, bu şey ne, reisimizin işi şeyi de değil, İçişleri Bakanımızın işi de değil, bu başka bir yerden bir... Herhalde gözüm görmüyor ki bakayım, her tarafı dinleyeyim, anlatayım.
1: Evet.
3: Zaten radyodan dinlediklerimi anlatabiliyorum. Abi bu olmaz, öyle bir şey olmaz. Bunlar bir yerden şey mi oluyor, akıl mı veriyorlar, ne yapıyorlar?
1: Değil mi efendim?
3: Yoksa bu çocuklar kafayı mı yedi, beyinleri mi tazdı, beyinlerini mi yıkamış, uyuşturucu mu kullanıyorlar?
1: Beyinleri yıkanmış ne? Olabilir değil mi efendim?
3: Tabii
1: yani
3: abi,
1: bazı tabii. Yayınlarla, söylemlerle bunların beyinleri yıkanmış olabilir. Dolayısıyla ya. Onlar da bu şekilde yönlendirilmiş olabilirler ama farkında değiller yani.
3: Evet abi, şimdi bu yoksa ne, bu, kafayı mı yedi ya? Evinde her şeyi anlattıklarına göre yani anası dedesinin, tam dedesinin şu silahı oraya koymasına ya oraya koyduysa çocuğa akıl verecek, kaldıracak, yukarıya koyacak, saklayacak, diyecek, eğitecek. Demek ki anasının babasının belki de suçu yok dışarıda. Telefonlarda belki abi bunları buluyorlar, kafasını yıkıyorlar.
1: Heh.
3: Öyle yaparsa şu an belki de uyuşturucu kullanıyorlar. Kafası yıkandıktan sonra eline alıyorlar, gidiyorlar, tarıyorlar. Yani bu bilinçli yapılan bir şey değil.
1: Ha, bilinçli bir şey değil bu. Bu o, gayri değil mi? Gayri ihtiyari, aklı başında olmadan,
3: evet,
1: bu duyguları yönetmeden tabii farklı bir şekilde hareket eden bir çocuk bu yani.
3: Yani şimdi bu durup durduğu yerde hiç bilmediği o kadar çocuğa abi, bunu kendi yaşlarındaki bir insana git burayı yap, bunu eğitilmiş, bunlar yapılmış, bunlara öğretilmiş de hangi çaresiz. Affedersin.
1: Tabii.
3: Şey beynine girmişse aslında onun şeyini bulacaklar.
1: Heh.
3: Onun kökünü bulacak, araştıracak. Onları böyle bir de şeye, milletin içine çıkarmayacaklar. Direkt para zehirine gebertecekler böyle namussuzlar. Yazık ya.
1: Bunların kafasını çelenleri efendim. Bunları böyle mecnun yapanları.
3: Abi vallahi bir yemin ederim var ya. Dom kaldım ya. Bu nedir daha yeni. Okullar daha yeni açıldı ya.
1: Ya.
3: Onu mu beklediler yani?
1: Doğru.
3: Yani bir şeyler mi yapmaya çalışıyorlar? Terörist bitsin diyor. Terörün kökü kazılacak diyoruz. Orayı adamlar, reis gitti orada her şeyi çözüyor. Bilmem nerelere elini uzatıyor. Orayı kapatıyorlar. Şimdi de tekrar bu şeyler çıktı ya. Bu eskiden...
1: Ergenler abi bu. Ergenler. Evet. Maalesef. Abi,
3: Allah yardım etsin.
1: Amin
3: Allah.
1: Efendim. Efendim,
3: vallahi çok... billahi üzüldüm hatalar.
1: Tabii üzülmez mi insan efendim?
3: Yani şimdi ne olursa olsun ya, o yavrularımız yani.
1: Evet.
3: Onun anaları babaları çocuklarını severek gönderiyorlar. Oğlum belki de suçu günahı yok. Aa, şimdi işte Allah onları da kurtarsın.
1: Amin sana. Amin. Allah şifa versin.
3: Ey Allah yardımcıları olsun. Vallahi konuşacak dilim damağım kurudu.
1: Doğru söylüyorsun. Peki yani,
3: Allah
1: çok teşekkür
3: Allah
1: ederim. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah muhafaza buyursun evlatlarımızı, ol, çocuklarımızı, memleketimizi, milletimizi efendim.
3: Sağ ol abi.
1: Büyükler öyle derlerdi efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz kıymetli hemşerim. Efendim sevgili Selim devam ediyoruz. Ben sanki reklam işareti gördüm sende. Devam efendim. Evet buyurunuz efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Merhaba
1: efendim.
4: Atolla Bey, biraz önceki konuşmanızda bu hapisten çıkanlara verilen iş konusunda devlet dairelerinde kadro var. Zorunlu, yükümlü çalıştırma kadrosu.
1: Evet.
4: Yüzdesi var onların. Yani özürlü engelli gibi.
1: O ayrı bir şey canım. Onu biliyoruz tabii. Hatta cezaevlerinde iş veriyorlar. Birçoğu orada çalışıyor. Evet.
4: İşte yani hapisten çıkana iş kadrosu devlet dairelerinde
1: ama
4: veriyor.
1: Bir tane, iki tane bu. Yakında, hepsi değil ki.
4: Evet, yani %1 ya da %2 neyse.
1: Tabii.
4: Yakında merak etmeyin, şu teröristi Türkiye yasası çıksın. Dağdan inenlere de iş verecek hükümet. Merak etmeyin.
1: Onlara da mı iş verilecekmiş?
4: Evet, bu yasada var. Topluma kazandırma.
1: Ha, topluma kazandırma. Belki kurslardan, yani şuralardan, buralardan geçilecek. Evet, bir meslek sahibi edilecek.
4: Kanat gelecek ve onları devlet dairelerinde çalıştıracak. Merak etmeyin.
1: Evet. Hepsi değil ama. Sizin de dediğiniz gibi %1, %1000 öyle mi?
4: Daha da kurşun sıktı sıkmadı, şehidimize, gazimize kurşun sıktı sıkmadığını alın yazısını okuyarak anlayacaklar. Öyle karar.
1: Yok, devlet senin gibi değil. Evet. Devlet şu anda mesela senin telefonunu, seni burada da dinliyor. Senin kim olduğunu, evet, nasıl doğru, şarj edildiğini. Nasıl şarj edildiğini ya da bir PKK'lının, bir katilin kim olduğunu çok iyi biliyor. Sen hiç merak etme. Devleti kendin gibi küçük düşünen bir insan gibi şey yapma. Tamam. Senin gibi böyle küçük düşünmez devlet. Devleti tanımayanlar olabiliyor tabii. Bir sürü cahil insan var. Bir şey biliyormuş gibi böyle bir telefonu alıyor, bir şey konuşuyor. Devlet o eyleme çıkan grupların hepsini biliyor. Çünkü onların içerisinde takip ediyor. Hiç eyleme karışmamış, geri planda efendim kalmış insanlar. Tabii rehabilite edilebilir, onlar farklı. Ama katiller zaten dışarıda kalacaklar. Onların zaten ayrı bir şeyi var. O devlet, o hukukun onlara yaklaşımı çok farklı. Ama böyle küçük düşünenler, küçük olanlar böyle düşünüyor. Devleti kendi kafasında düşünüyor. Kendi kafası kadar düşünüyor. Devlet öyle değil. Devlet farklı bir şey. Efendim, telefon hattımıza dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bundan önce bir dinleyicimiz aradı ya, işte belli oluyor ona söyletenler. Efendim, burada kahvede böyle konuşuluyor. Bizde olur mu öyle bir şey kardeşim? Yani efendim, cezaevinden çıksın hemen işin hazır falan, böyle bir şey mi olur ya? Dedik, adam gitti, bak şimdi bu çıktı konuşuyor. Demek ki insanları kahvelerde, duvar diplerinde böyle kandırıyorlar. Ama kendisi de diyor ki abi %1 %1 de değil tabii oran. Buyurunuz efendim.
5: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Selim ben, İstanbul'dan. Geçen gün Cuma akşamı Küçükçekmece'ye, İnönü Mahallesi'nde yıkılan Şirin Sitesi hakkında konuşacaktım.
1: Yıkılan?
5: Şirin Sitesi vardı, yıkıldı. Cuma akşamı haberlerde boy boy şeyler çıktı, haberler çıktı.
1: Kilise mi yıkıyorlar İstanbul'da efendim?
5: Şirin Sitesi var. İstanbul Küçükçekmece.
1: Ha, Şirin İnönü Sitesi diyeyim. Ben kilise anladım efendim. Evet, Şirin Sitesi'ni yıkıyorlar.
5: Yıkıyorlar. Ben oranın sakinlerindenim.
1: Niye yıkıyorlar abi?
5: Şimdi kentsel dönüşüme girdiği için yıkıyorlar. Cuma akşamı da bir elin bir kaza oldu. İstenmeyen bir kaza oldu. Bina kendinden yıkıldı.
1: Aa, insan var mıydı?
5: İnsan yoktu. Maazallah. A, B ve C, D blokları vardı. C blokta yine kendinden yıkıldı ama A ve B blokları normal yıkım oldu.
1: Şimdi ne kadar çürükmüş öyle abi ya. İyi yani, ki boşaltmışlar yani.
5: Yani biz boşalttık, bakın içinde oturanlardık. Başvurduk, 2 yıl boyunca uğraştık. Yıkım kararı çıktı, başlattık.
1: Sizi tebrik ediyorum efendim. Evet, buyurun.
5: Ama değinmek istediğim konu şu. Seçimde Küçükçekmece Belediye Başkanı geldi, söz verdi. Ben kendim bizzat ilgileneceğim bu konu hakkında dedi. Kemal Çebi, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bizzat ben ilgileneceğim dedi. 2 yıl geçti, ne ilgilendi, ne aradı, ne sordu, ne de bir şeyler oldu. Hiçbir şey yapmadı. Biz kendi imkanlarımızla kentsel dönüşü hazırladık ve olay buraya geldi. Peki soruyorum, Sayın Kemal Çebi, neredesiniz? Söz verdiniz ben ilgileneceğim bu binale diye.
1: Yarısı yani bizden kampanyasından yararlandınız mı efendim?
5: Evet, yararlandık. Biz kendi imkanlarımızı, ya o binalar yıkılsaydı ne olacaktı içindeyken? Kim cevabını verdi? Bize dedi ki ben kendim ilgileneceğim dedi. Söz verdi, kapıya geldi. B bloğun önündeyken bize söz verdi. Ben yapacağım. Şu ana kadar Kemal Çebi verdiği sözden hiçbirini tutmadı. Küçükçekmece'nin içinde trafik kilit. Berbat durumda. Otopark yok. Yollar yani rezilliğin danışkası. Nereye kadar biz dayanacağız bunları? Nereye kadar taşıyacaklar?
1: Evet.
5: Yani ben bunu belirtmek isterim. Biz Şinist Sesini biz kendi imkanımız yapmasaydık yıkım olsaydı ne olacaktı?
1: Tabii, Kemal tabii.
5: Bey bu olayın neresinde olacaktı?
1: Çok kötü ya. Allah muhafaza tabii.
5: Allah'tan kimse ölmedik. Ölen yaralanan olmadı.
1: Ya.
5: Bizim yöneticilerimiz...
1: Hemen farkına varmışsınız. İyi olmuş ya.
5: Bizim yöneticilerimiz 2 sene mücadele verdi. Onlar farkına var. Biz zaten biliyorduk ne olduğunu. Bina yavaş yavaş oturmaya başlamıştı kendilerinden. Çatlamalar çoğalmıştı. Biz hemen tedbirimizi aldık. Şu an son kolon yıkıldı. Adam yandık binanın üstünü yıkıldı kendilerinden. Yani bu kadar...
1: Peki ne zaman başlayacaklar? Yapmaya başlandı mı biraz böyle kenardan falan?
5: Yok yok, daha yıkım bitmedi.
1: Daha yıkım bitmedi. Anladım.
5: Yani son kolonu var. Onu yıkayıp yeniden yapacaklar ama çevreye zarar verdi. Ben bu durumda çok üzüldüm. Çünkü Kemal Bey geldi, söz verdi, ilgilenmedi. Ben bunu belirtmek istedim.
1: Peki efendim, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alacağız tabii. Devam ediyor programımız. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
6: Abi Isparta'dan Hamza, merhabalar.
1: Hamza Bey merhaba. İyi günler diliyorum efendim.
6: İyi günler abi. Abi bu fon soruşturması gerçekten çok sıkıntılı bir hal aldı galiba.
1: Evet.
6: Toplum bayağı bu konuda konuşuyor. Şimdi hani bizim toplumumuzda bir laf var. Şuyu vukuundan beterdir diye. Şimdi diyorlar ki bu fonda batmadan önce vurgun yapan ve iktidara yakın olan insanlar var diye bir laf çıkardılar.
1: Evet.
6: Var mı yok mu bilmiyorum. Hani yoksa da var gösteriyorlar, varsa da hani o zaman haklılar mı bilemiyorum.
1: Ben ya hayır Hamza Bey, yani yapabilirler, iktidara yakın insanlar da olmuş olabilir ya da olabilir. İktidarla iş yapan insanlar da olabilir, iş insanlar da olabilir. Yani bu mümkündür, evet. Kabili. Yani hepimiz nefis taşıyoruz.
6: Evet, işte bu
1: yüzden herkes yapar. Bakın işte. Şimdi mesela evet. CHP'li belediyeler, belediye başkanları falan, bu iddianameler, efendim mahkemeler. Öbür tarafta iktidar partisinden de bir ton belediye evet. başkanı ya içeride ya sorgulandı ya tutuklandı. Tabii onlardan az ses çıkmasının sebebi şu: AK Parti bu konulara bulaşan belediye başkanlarını evet. savunmuyor, arkasında durmuyor. Tabii.
6: Evet.
1: Şimdi bak CHP de öyle yapıyor. Evet. Kemal Bey de diyor ki git arın kardeşim, aranacağız diyor. Evet. Bir de belediyelerine bir müfettiş heyeti gönderiyor. Nereye harcıyor, ne yapıyor, para ne oluyor falan diye. Evet, buyurunuz efendim.
6: Çok doğru. İşte burada da eğer böyle bir şey yoksa ve açıklama yapmak şart gibi geldi bu sanki. Yani öteki türlü işte benim kızım da vardı, onun oğlu da vardı, bunun kardeşi de vardı. Bu iş yani dedikodu büyüyüp gidecek. Burada 500 bin insan, yarım milyon insan, eşini kat 1 milyon, anası babası, çoluğu çocuğu, akrabası, yakın dostu 5 milyon oya karşılık gelir abi.
1: Evet.
6: Burada 5 milyon oyun hesabı yapılıyor. Yani bence bunu açıklasın, SPK mı açıklayacak, bakanlık mı açıklayacak? Arkadaş, burada en çok paraya kazananlar baştan aşağı şunlardır. İsimleri bunlardır, açıklansın. Varsa da yoksa da bu açığa çıksın. Bu kadar dedikodu.
1: Ya bunları AK Partililer yapıyor, AK Parti'ye yakınlı olanlar yapıyor. Demek tabii bu çok şey, bu çok absürt bir durum. Her partiye gönül vermiş, her siyasi yani. Eğilimden gelen. Yani demin belediye başkanları şeyini de söyledim. Efendim AK Parti bunları yaptı. Bu yolsuzluğun altında AK Parti var. Ama AK Parti hükümetinde efendim bakanlar, Maliye Bakanı dahil, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bu işin üzerine gittiler. Bunun içinde AK Partililer var. Efendim tanıdık simalar var. Aman efendim bunlara dokunmayın denilmiyor ki. Nereye gidecekse oraya gitsin Hamza Bey.
6: Tabii ya, açıklasınlar diye düşünüyorum. Öteki türlü bu dedikoduların önünü kesilemeyecek. Belki de kimsenin suçu günahı yok. Belki de
1: efendim bu dedikodular yok. Zaten oluyor yani. Hamza Bey. Yani belediye başkanları meselesinde kaç senedir ne diyorlar? Neden AK Partili belediyeler yok ki evet. diyorlar? Var. Evet. Ama adam yok diyor mesela. Yok ama ya. Var. Onlar da en son yavaş yavaş ikna oldular. Evet varmış. Evet. Ama biz efendim bizim için siyasidir diyorlar, sahip çıkıyorlar. Olur mu öyle şey ya? Evet. Hani tabii AK Partililer de olabilir, MHP'liler de olabilir, CHP'liler de olabilir. Vatandaş, yurttaş olabilir. Para kazanmak istiyor. Ha efendim bu karlıdır, ben buraya işte para yatırayım, borsadayım, şurada buradayım diyebilir ve bunların içerisinde hatta kurucuları, bu fonların kurucuları arasında partililer olabilir ve burada AK Partililer de olur. Devlet burada ürkek ya da geri planda durmuş değil. 3-4 tane bakanıyla, bakanlığıyla bu işin üzerine gidiyor zaten. Tamam? Yani sonuca bakacaksınız. Operasyonlar devam ediyor mu? Soruşturmalar derinleşiyor mu? Mal varlıklarına ya da fon varlıklarına el konuluyor mu, ona bakmak lazım efendim.
6: Bence burada biraz daha şeffaf olmakta fayda var sanki. Öteki türlü önünü kesemeyecekler. İnşallah sonu hayır olur diyelim.
1: Vallahi bunlar zaten yani bense olur olmaz her şeyi adamın ayağı taşa bağlasa Cumhurbaşkanı'na bağlıyor da.
6: Öyle.
1: Ama mühim olan evet, bu maalesef. Şeylerin, bu bakanlıkların görevlerini yapması, nereye dokunuyorsa, nereye gidiyorsa, kim varsa arkasında hepsini orta yere çıkarması. Tabii bunların hepsi anlaşılacak şimdi. Bunun iletişim çağında efendim şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Evet. Kimsenin üstü ya da başı örtülmeyecek. Kel nedir? Saçlar dökülecek, keller görünecek efendim.
6: İnşallah.
1: Tamam mı? Yani devlet bu işe bunlara operasyon düzenliyor şu anda. Çok teşekkür ederim efendim Hamza Bey.
6: Kolay gelsin.
1: Siz o konuda tedirgin olmayın efendim. Şeffaflık içerisinde gidiyor. Buyurunuz efendim. Evet. Bakalım kim var telefon hattımızda efendim? Kayırma yok. Öyle bir şey olsaydı bakanlar, bakanlıklar bu işi götüremezdi. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
7: Ben Erzurum'dan sizi arıyorum kardeşim. Biraz önce radyoda bu toplumsal barışla alakalı bir arkadaş şikayette bulundu da onun hakkında konuşmak isterim.
1: Bana nasıl bir şikayette bulundu? Buyurunuz efendim. Ben anlamadım.
7: Ya dedi ya bu işte teröristler çıkacak, işe girecek de falan.
1: Ha teröristler. Evet.
7: Yani şöyle izah edeyim.
1: Buyurun.
7: Şimdi bu toplumun genelinin seçtiği insanların bir bütününün oylarıyla bugünlere geldi değil mi? Yani benim oy verdiğim MHP, Türkiye'nin %50'sinin oy verdiği AK Parti, diğer tarafta zaten bu işin diğer tarafı var, CHP, hepsi de okey verdi. Şimdi söylemek istiyorum, söylemek istediklerim şu: her şeyin bir bedeli vardır. Barışın, huzurun, bunun için de bazen kinimizi, bazen affedersin hırsımızı bastırmamız gerekir. Biz Erzurumluyuz. Mesela Türkçülüğün, milliyetçiliğin en üst seviyede olduğu bir memleket. Biz artık terörün, silahların olmamasını istiyoruz kardeşim. Bunun için de hırsımızı, kinimizi gerekirse bastırırız. Kucaklaşıp Türkiye'yi daha ileriye, dışarıdaki düşmanlar zaten ağzını açmış bizi bekliyor. Hep birlikte bir bütün olarak daha ileriye adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum.
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz. Halk bunu istiyor. Taban bunu istiyor.
7: Aynen öyle.
1: Evet. Diyarbakır anneleri de bunu istiyor. Şehit anneleri de bunu istiyor.
7: Yoksa biz ne gazilerimizi unutmuşuz, ne şehitlerimizi unutmuşuz.
1: Şey olur mu tabii.
7: Hepsi bizim başımızın tacı. Ama biz bundan sonra daha güçlü ve daha ileriye doğru gitmek istiyorsak, bir barış ortamının gelmesini istiyorsak, bunun da bir bedeli var. Kimimizi de, hırsımızı da bastıracağız. Gerekirse barış içinde yaşamak için.
1: Tabii. Yüzyıllarca olduğu gibi. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
1: Erzurum'umuza sevgiler, saygılar efendim. Sevgili Selim diyor, bir dinleyicimiz daha var. Ay lütfetmişler, hemen alalım tabii. Ne demek efendim? Müşteri veli nimettir. Buyursunlar efendim.
8: Alo.
1: Buyurun efendim.
8: Selamünaleyküm Atallah Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
8: Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, size de. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
8: İstanbul'dan Musa Atallah Bey.
1: Buyursunlar Musa Bey.
8: Atallah Bey, şimdi bugün öncelikle ülkemiz için geçmiş olsun demek istiyorum ben.
1: Okul Manisa Turgutlu'daki dedi. Müessif üzücü olay için efendim. Evet.
8: Evet. Yani, çok elim bir olay, çok sıkıntılı bir olay. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ya bu çocuklar, yeni nesil çocuklar filmlerden, bu mafya filmlerinden, kabadayı filmlerinden, attı kesti filmlerin, devletin buna bir el atması lazım. Çocuklar bunlardan çok etkileniyorlar. Bunu neden söyledim? benim de 9 yaşında bir de 11 yaşında iki tane çocuğum var, ellerinizden öper.
1: Allah bağışlasın efendim.
8: Geçen gün parka geçirdim. Parkta onlar oynuyorlar. Ben de bir kenara geçtim. Öyle onları seyrediyorum. 3-4 tane çocuk grubu var. Konuşuyorlar kendi aralarında. İster istemez kulak misafiri oluyorum. Çocuğun bir tanesi diyor ki 10 sene 15 sene okuyup da ne olacak diyor. Bir tanesinin diyor vurup öldürüp geberteceksin diyor. Yatacaksın diyor 20 sene diyor. Çıkacaksın diyor. Mafya kabadayı olacaksın diyor. Zengin olacaksın, çıkacaksın diyor.
1: Bunlara böyle diyorlar. Doğru, bravo. Bunların beynini öyle yıkıyorlarmış. Doğru.
8: Ya işte beynini mi yıkıyorlar? Artık televizyondaki o Kurtlar Vadisi gibi filmlerden mi etkileniyorlar?
1: Hayır, öyle de var. Sosyal medyada dediğiniz gibi dizi de var, film de var, konuşmalar da var. Evet. Aynen öyle. Tabii, bravo.
8: Dikkat ederseniz bu işlere bulaşan çocukların aileleri genelde kırsal kesimden çıkıyor. Bir ergenlik çağına giren çocuklar artık çabuk mu kandırıyorlar, ne yapıyorlarsa. Tabii. Yani televizyon kanallarındaki filmlere özellikle yani Rütük'ün mü, devletin mi, sizin aracıyla kime söylemesi gerekiyorsa bir el atmaları gerekir. O sahneleri kaldırmaları mı gerekiyor? Yani sonuçta televizyon öğretici olması lazım. Veya en azından bu filmlere bir şey yapamıyorlarsa en azından bu çocuklara bu işlere bulaştıkları zaman başarı ne gelebilecek bir devletin öğretici programı olması lazım diye düşünüyorum ben. Bize
1: zehir panzehir gibi, bravo, evet. Ya, bir de hedef hedef de koyacaksınız çocuklarınıza, evet.
8: Ya özellikle bu ara bu, yani şimdiye kadar yoktu, bu ara bu işler nasıl oldu, nasıl özellikle okullara yöneldiler anlayamadım. Bizim zamanımızda mesela ben okul sınıfından sorumlu başkandım. Yangın, yani nöbette tutuyorduk. Dışarıda giriş çıkışlarını kontrol ediyorduk. Biz gelenlere kayıt alıyorduk. Ortaokuldan bahsediyorum. Bizim duvarlarda yangın merdivenleri balta da asılıydı, orak da asılıydı. Bir sürü kürek de vardı, kazma da vardı. Biz onları ellemeye cesaret edemiyorduk. Cesaret, bırakın düzeltmeyi, ellemeye cesaret edemiyorduk.
1: Evet.
8: Korktuğumuzdan değil. Bu yangın aleti yangın esnasında kullanılır diye. Bir diğer konu da Atullah Bey, bu işte biliyorsunuz güncel rap olayları, morse olayları falan var. Ben buna kısa bir cevap vermek istiyorum. Alın teri olmayan, alın teriyle kazanmayan paranın ama öyle, ama böyle, ama şöyle bir şekilde olacağı olan bu oluyor.
1: Ha.
8: Alın teri yoksa bir paranın içinde, siz gelmişsiniz bu yaşa, bakın nefesinizden, geçmiş yıllara dönük birikiminizden
1: tabii
8: çıkmışsınız, yayın yapıyorsunuz. Sonuçta emek veriyorsunuz, boğazınız kuruyor.
1: Evet.
8: Hele ki konuşmanıza çok dikkat ederek, seçerek konuşuyorsunuz. Ben sizi sürekli takip ediyorum.
1: Evet.
8: Kelimeleri bir araya getirip insanları kırmadan cevap verebilmek her babayiğidin harcı değil. Ben böyle düşünüyorum.
1: Estağfurullah.
8: Çünkü kumanda masasında siz varsınız. Ben yanlış bir şey konuşsam ben bir şekilde halktan birisi deyip ikna ediyoruz, ama siz yanlış bir şey konuştuğunuz zaman tıpkı bu şöyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı, adam yolda düşüyor. Cumhurbaşkanı'nın yüzünden bu yollar yapılmamış. İşte borsada para kaybediyor. Cumhurbaşkanı diyorlar.
1: Evet.
8: İşte adamın başına bir iş geldiği zaman hemen hükümete laf atıyorlar. Siz de şimdi yanlış bir cümle kullansanız size de aynısını yapacaklar.
1: Tabii.
8: Sonuçta bir alın teri döküyorsun burada.
1: Evet.
8: Kimi bedeninden çalışır, kimi beyninden çalışır, kimi konuşmasıyla çalışır. Ama diğer türlü ben bugün 10 bin lira yatırayım, yarın 50 bin lira kazanayım, öbür gün 3 bin lira alayım. Bunun adı borsa olsun, bunun adı rap olsun. Alın teri yoksa işin sonu, bir de akıllanmıyor millette. Millet de akıllanmıyor. Götür senin iş bankan var, ziraat bankan var, devlet bankan var. Götür bankaya, paran varsa kardeşim. Bankanın tahvilini al, kaban rahat olsun. Ha, 3 kuruş az kazanırsın, ayrı bir konu.
1: Evet.
8: Benim düşüncem bu.
1: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun.
8: Saygılar diliyorum, hayırlı günler diliyorum.
1: Sevgiler, saygılar bizden. İyi günler diliyorum efendim, sağ olun. Evet, kısa bir reklam, sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 5646.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde İmanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla sizlerle beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Ömer Sasonlu yönetmenimiz bu saatten sonra efendim Ömer Sasonlu'yla devam edeceğiz. Vallahi Birleşmiş Milletler'de tabii toplantı devam ediyor. En an itibariyle kürsüde Trump var. Amerikan Başkanı var. İran nükleere asla sahip olamaz diyor. Böyle bir sözü lafı var. Bütün o bıçkın laflarını, sözlerini kullanmaya devam ediyor. Efendim bunu da sizlerle paylaşalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz. Belki Sayın Cumhurbaşkanı çıkacaksa o zaman TGRT Haber'le bir ortak yayına da geçebiliriz. Ama şu anda programa devam ediyoruz. Ama bizi bugün en çok efendim üzen olay Manisa'daki efendim Manisa Turgutlu'daki o öğrenci saldırısı. Buyurunuz efendim.
1: Atalla Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Hocam hürmetler, rahatsız ediyoruz.
0: Estağfurullah efendim, buyursunlar. Kimiyle görüşüyoruz?
1: Hüseyin.
0: Hüseyin Bey, radyonuz açık. Radyodan dinlemeyin beni. Direkt ahizeden konuşalım. Buyurun.
1: Tamam, tamam. Hocam siz az evvel partilerden söylediniz, doğru söylediniz. Bundan önemli.
0: Abi insan nefis taşıyor, herhangi bir partiden olabilir tabii, neden olmasın?
1: Evet.
0: A partisi, bundan, B partisi, C partisi her yerden çıkabilir efendim.
1: Siz en doğrusunu söylüyorsunuz, doğru.
0: Evet.
1: Bundan evvelki Silivri Belediye Başkanı MHP'liydi.
0: Evet.
1: MHP'de şeyde Silivri'de birisi çocuğu ölmüştü 18-20 yaşında kanserden.
0: Ya.
1: Bir hayır Allah. Evi yaptı, huzur evi.
0: Hı.
1: Ve dedi ki sakın belediye filan buraya yaklaşmasın. Burası huzur evi olarak kalacak. Yapan da kendisi, arazi de kendisinin.
0: Hı.
1: Fakat MHP'li belediye başkanı orayı ele geçirmek için İki katlı betonarme hayır kurumu 10-15 senelik, daha evvelki belediye başkanları da Halk Partiliydi, hiç kimse bir şey söylemiyordu. Binayı boşalttı, bütün eşyaları çaldı götürdü ve orada yaşlı, kimsesiz, hastalar, sokaktaki kişiler kalıyordu parasız. Etrafta paralı huzur evleri para kazansın diye bunu yaptı.
0: Sonra kaç kişi kalıyordu o yerde?
1: 100'e yakın yer yatağı da yapılıyordu. Turistler gelen giden halkın yardımıyla kalıyordu.
0: Hmm.
1: Burası Gökhan Kurtulmuş Çanta Huzur Evi diye geçiyor. Orada tıklarsanız görürsünüz.
0: Şey mi bu yani belediye niye istememiş bunu?
1: İstemiyor çünkü çevrede onun tanıdığı huzur evleri var paralı.
0: Çok güzel. Abi böyle bunlara, şeyler söylemeyelim. Gerçekten niye istememiş onu biliyor musun?
1: Gerçeği bu şey yapmıyor. Oradaki diğer huzur evlerinden buna baskı yapılmış. Burası parasız bir yer. 100 kişiye kadar gelen kalan oluyor.
0: İşte sizin dediğiniz gibi 100 kişi ancak orada kalabiliyor. Yani o dediğiniz huzur evi öyle herkesi misafir edecek, herkese bakacak bir kapasitesi yok. Topu topuna 100 kişi kalıyor. Yani bu diğer müşteriler de diğer tarafa gitsinler. Bilmiyorum ki yani.
1: Hocam burayı kapattı. Buradaki yaşlı kimsesizleri kapıya attılar.
0: Hı.
1: Bendeniz de zaman zaman orada misafir oluyordum.
0: Ha sen oradaydın yani.
1: Ve oradan çıkanların da hepsi öldü gitti. Birkaç kişi kaldık biz.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi size kim bakıyor?
1: Yok bizim öyle bakacak bir durumumuz yok da bize turistler de geliyordu oraya. Misafir
0: yani siz tam yani olarak orada ne yapıyordunuz yani onu anlamaya çalışıyorum. O evde ne yapılıyordu? Huzur evi denilen yerde.
1: Yaşlı kimsesiz hastaların bakımı üstleniyor. Hatta orada sağlık ocağı da yaptırdık. Belediye otobüsü de İstanbul'dan oraya gidiyordu.
0: Heh.
1: Çok meşhur bir yer. Gökhan Kurtulmuş Çanta Huzur Evi. Tıklarsanız görürsünüz.
0: Hay onu.
1: Bu belediye başkanı orayı kapattı.
0: Niye ama yani sen şimdi bir itham. Sen şimdi bir itamda bulunuyorsun da abi. Bak sen bir ithamda bulunuyorsun. Anladım da. Ama etraftaki huzur evleri bugün o bölgede herkesi misafir edecek. Paralı ya da parasız bakacak ölçekte huzur evi de yok. Yani sanki o diğer huzur evleri bomboş, işsiz kalmış, kimse oraya müracaat etmiyor. İşler kesat, bu tarafta kalan o 100 kişi onları kurtaracak gibi konuşuyoruz. Bu biraz gerçekçi değil ama hakikaten...
1: Gerçek.
0: Gerçek olmaz, öyle şey olur mu abi ya? Başka bir şey var. Ya ruhsatsızdır, ya Allah muhafaza orada bir yangın çıkarsa, ya da depreme uygun değildir. Evet, bazı belediye başkanları görmemezlikten gelmiş olabilir. Ama bu kontrol etmiştir. İleride başı ağrımasın diye, herhangi bir suçlamayla karşı karşıya gelmesin diye, sağlıklı değil diye şey yapmıştır. Mesela diyorsun ki turistler de oraya geliyordu. Turistler niye geliyordu abi?
1: Orası tam E5'in üzerinde.
0: Tamam. Çok turistler niye geliyordu abi?
1: Meşhur olmuştu. Orada gelen giden misafir oluyor. Bahçesi şunu bunu vardı. Sizin
0: tamam.
1: Dediğiniz bahane şu. Silivri depremi olduğu zaman sözde Milanları inceledi. Burası iki katlı betonarme bir bina. Duvardan biraz sıvayı kazıdılar.
0: Heh.
1: Efendim depremde bura yıkılır, siz ölürsünüz.
0: Gördün mü bak abi, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi mevzuya geldik. Mevzuyu öğrendik abi, bak. Yani çok adam orayı şeye uygun bulmamış yani. Deprem var, deprem olacak. Bakmışlar, kontrol etmişler. O başka bir şey söylüyor. Turistler de geliyordu, herkes geliyordu. Eskiden köylerde köy evleri vardı ya da köy odası vardı. Orada herkesi misafir ediyorlardı. Buna benzer bir şey ama deprem bölgesi. Belediyede orada bir deprem meydana geldi. Geldikten sonra da demek ki hızlı bir şekilde bir kontrolden geçti oralar. Şehircilik il müdürlüğü de vardı bir işin içerisinde. Bakmışlar, etmişler. Burası sıhhatli değil demişler. Ama amca başka bir şey söylüyor. Politika bu kadar kötü yapıyor insanı. Buyurunuz efendim.
1: Hataylarız Bey'iz. Müsaade ederseniz, bendeniz de inşaatçıyım. 4 kata kadar bir binada demir falan olmadan da yaşar. Burası betonarme, sağlam bir yer. Burayı belediye ele geçirip kafasına göre hareket edecek.
0: Ne yapmış efendim, ele geçirmiş, ne yapmış burayı?
1: Orayı kendine göre kullanacakmış. Bizim aldığımız
0: ya bakmış bile... diyorsun abi. Bakmış diyorsun. Bunlar çok kötü cümleler. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum lütfen. Mış olmaz abi. Bina şu anda boş ya da yıkıldı. Onu söyle bize ama belediye başkanı Şehremini ne yapmış efendim? Sahip çıkmış. Yani böyle tuhaf şeyleri de böyle mikrofona da taşıdık sevgili dinleyiciler. Sizden de çok özür dileriz. Hakikaten konu farklı bir şey tabii. Evet, Manisa Turgutlu'daki o müessif olay ve tabii BM'deki konuşmalar da devam ediyor. Trump hala konuşuyor. Büyük pastayı o mu kaptı acaba? Bu 5 daimi üye içerisinde tabii Amerika'da var efendim. Ama Sayın Erdoğan biliyorsunuz BM Güvenlik Konseyi veto hakkı elinden alınsın efendim. Evet Ömerciğim, telefon hattımızda dinleyicimiz varsa alalım. Bir de telefonu kimse lütfen meşgul etmesin. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bu 5 ülke ne diyor atıyorum mesela. Atıyorum da derken çünkü onu yaşadık. Yani İsrail Gazze'yi işgal ediyor. Sürekli saldırıyor, katliamlar yapıyor. İsrail Devlet Başkanı, Başbakanı neyse uluslararası arenada, mahkemelerde bu işin hesabını versin, yargılansın sözüne pekala ya da müdahale edilsin efendim Gazze'ye, Filistin'e, İsrail'in bu katliamlarını sürdürmesin şeklindeki müdahalesine hayır diyor, veto edilebilir. Bu 5 ülkeden birisi veto ederse katliam Gazze'de devam eder, Filistin'de devam eder. Ne katliamı? İsrail katliamı. Bu çok önemli efendim. Buyurun.
1: Selamünaleyküm Atallah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyorum? Buyurun.
1: Ben Bekir, İstanbul'da.
0: Buyurun Bekir Bey.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
0: Sağ olun efendim, buyursunlar.
1: Manisa'daki olayla ilgili konuşmak
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii Bekir Bey, konuşalım tabii.
1: Bunun nedeni bence, şimdi yıllar önce bizim okulda bir olay yaşandı.
0: İlkokuldayken mi efendim?
1: Ortaokulda.
0: Ha, ortaokulda, evet.
1: Ortaokulda bizim de arkadaş, tarih öğretmeni sınıfa giriyor. Bir 8. sınıfta bir çocuk bahçede, çamurda bilmem ne dolaşmış, aynı ayakkabılarla gelmiş sınıfta, masalar üzerinde gelmiş.
0: Masalar arkadaş üzerinde de dolaşıyor.
1: He, ayağı da çamurlu, ayakkabılarının izi çıkmış. Arkadaş da demiş ki, bak sana bunu yakıştıramaz. Bunu yapmamalıydın. Şimdi bunu sen temizleyeceksin demiş. Neyle temizleyin? Çıkar ceketini temizle demiş. Burada devletim, sen bunu yapamazsın. Sen bunu bana yaptıramaz. Ben bunu yapma. O zaman niye kirlettin? Böyle tartışıyorlar. Bayağı tartışıyorlar. Teneffüste bu çocuk hemen evleri yakın. Gidiyor evlerine. Evlerine gitti. Evlerinden anne, baba, dayı, yenge, hala, amca, bilmem ne, kuzen. O 15-20 kişi döküldü geldi. Okulu bastılar. İçeri girdiler. O öğretmenin ağzını gözünü yumrukladılar. Ve çekti gittiler.
0: Yani rektör bey okul müdürünü mü hırpaladılar efendim?
1: Yok yok, o tartışan o öğretmeni. Ha. Ceketiyle sıraları sildiren öğretmene.
0: Evet.
1: Yani şimdi hem çocuk suçlu, hem yaptığına bakın, hem de geldiler. Yani öyle yumruk attı ki öğretmenin yanağı şişti kaldı böyle. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bu şeyin nedir? Bu çocuğun annesiyle sokakla karşılaştı.
0: Evet.
1: Ne haber dedim, nasıl delikanlı? Oh oh hocam dedi. Anamız ağlatıyor. Ya dedim. Okulu gelip bastınız. Biz kurtulduk çok şükür. Ama siz şimdi ömür boyu çekeceksiniz. Bize ne desteği oldunuz, ne yaptınız o çocuğunuzun hatası yüzünden. Demediniz ki yavrum sen hatalısın. Sen bunu neden yapıyorsun?
0: Burası şımartıyoruz değil mi abi?
1: Korkunç bir şımarıklık. Sabahları bir ortaokulun veya bir lisenin kapısına gidin. Bütün çantaları anneler babalar taşıyor. Ya diyorum etmeyin, bırakın çocuk taşısın, gelsin, görsün, bilmem ne olsun. Yani öyle bir şımartıyoruz. Ya böyle bir şey olamaz. Okulda öğretmenin otoritesi sıfır. Sınıfta sıfır. Hocam diyor, dün benim çocuk çok üzmüşsün diyor. E ne yapalım? Çok sert bakmışsın benim çocuğumu üzme, çok çok üzmüşsün. Allah Allah, peki ne yapalım diyorum. Nasıl edeyim yani, biz de insanız. O gün biz böyle geldik, psikolojimiz belki, ama benim çocuğumu çok kötü üzmüştüm, buna hakkın yok. Peki sordum, sen nerede, kaç çocuğun var? Bir. Hiç bunu şey yaptın mı, kızdın mı, bağırdın mı, dövdün mü? Oo, tepemi attırdın mı, ben affetmiyorum. Bizde 35-40 kişi var, peki biz ne yapalım? Yani öğretmenin okulda otoritesi sıfırlanınca bir şey diyemiyorsun.
0: Evet.
1: Hiç şey yapamıyoruz. Yani veliler de bize destek olmuyor. Ben diyorum ki sayın veliler, çocuklarınız hata yapınca yavrum dövmeyin de diyorum. Hatalısın de. Yaptığın yanlıştır deyin. Çocuklar da doğru yanlışı öğrensin.
0: Evet.
1: Destek de olmuyor da. Böyleyiz de bu duruma. Peki. Sonuçta da böyle üzücü olaylar yaşıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok hakikaten yaşanmış vakaları, olayları anlattınız. Sağ olun, canlı canlı dinledik. Çok doğru söylüyorsunuz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, dinleyicimiz var sanıyorum. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Atola Bey, ben Sakarya Kezi'den arıyorum.
0: Buyurun.
2: Adım Yahya Çiçek.
0: Buyurun Yahya Bey.
2: Bugünlerde gerçi konunun dışında ama fındık üreticileri çok zor durumda. Sakarya, Zonguldak, Samsun, Giresun, Trabzon illerinden istedik arasından aramadılar. Şu anda fındıklar çok ucuz fiyata satılıyor. Masraflar ödenmiyor, karşılanmıyor. Acaba yetkililer bunu duymazlar mı? 150 lira burada fındık, inan ki çalışanların yemesi ödenmiyor. Vatandaş çok zor durumda, mağdur arkadaşlar, komşularımız ve bu Karadeniz halkı hocam, Karadeniz halkının tamamı zor durumda. Bakanlık bundan bir haberi acaba var mıdır? Çok zor durumda vatandaş. Bir de biraz kokarca var, fındıklarda bir zarar var. Dolayısıyla fındıklar çok az bir miktarda para ödeniyor. Tüccar alıyor fındıklar genelde. Fisko birlik alamıyor. Asla bile çok az miktarda alıyor. Şartlar uygun olmayınca almıyor. Bunu duymak istedim. Ne dersiniz?
3: Şartları nasıl uygun değil abi, fındığın şartlarını uygun bulmuyor?
2: Yani fiskobilik. Şöyle kokarca var fındıkta.
3: Ha, yani çürük mü, çürümüş mü?
2: Biraz çürük var diyerek çok ucuz fiyatlar alıyor tüccarı falan.
3: Kaç liraya satıyorsunuz? 150 liraya mı kilosu?
2: Yani 150 lira civarında.
3: 150 lira civarında fındık.
2: Evet.
3: Evet. Peki evet, efendim.
2: Evet.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, fındık tabii fiskobirlik kaliteli arıyorum diyor. Tüccar da 150 lira vererek biraz zarar da var fındık. Daha doğrusu çürümüşlük şeylik var. 150 liraya alıyor. Evet. Kaliteli üretim tabii çok önemli. Herhalde onu da göz önünde bulunduruyorlar. Efendim bugün de tabii programımızın sonuna geldik. Biz aydan sürenin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek afoluna, ben Ataoğlu Harvas. Yarın 16 bülteninden hemen sonra tekrar birlikte olmayı düşünüyoruz. İnşallah oluruz. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar diliyorum efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in BM Teşkilatı başlıklı makalesini sunuyorum. Harbi Umumi denilmiş olan Birinci Dünya Harbi 4 yıl sürdü. Bu savaşın insanlığa ağır maliyeti oldu. 8,5 milyon asker öldü, 21 milyon asker yaralandı veya sakat kaldı, 8 milyona yakın asker esir düştü veya kayboldu. Asker ve sivil olarak toplamda 40 milyon civarında zayiat verildi. Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan imparatorlukları zaman ve mekana veda ettiler, coğrafya altüst oldu.

1945 tarihinde TBMM-BM anlaşmasını kabul etti. BM günümüzde New York'ta faaliyet gösteriyor. Teşkilatın üye devlet sayısı 193'tür. Bunlardan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Bu 5 üyenin her biri genel kurulun aldığı karar veto denen reddetme salahiyetine maliktir ki bu başlı başına bir gayri hukuki işleyiş tarzıdır. Filistin Devleti ve Vatikan teşkilatın gözlemci mensuplarıdır. 5 daimi üye haricinde 10 devlet de 2 yıllığına münavebeli olarak Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini yapmaktadır. BM ile ABD arasında 1947 senesinde akdedilen anlaşma gereği Amerikan hükümeti sıfatı her ne olursa olsun BM toplantısına gelen her üçüncü devlet temsilcisine vize izin vermek zorundadır. Şuna da temas etmek şart. BM'nin muhtelif üye devletlerden gelen ve adına Birleşmiş Milletler Barış Gücü denen askeri birlikleri oluyor. Bir yerde ihtilaf olduğunda bu askerler orada görünüyor ama sadece görünüyorlar. Şerre, haksızlığa, soykırıma, katliama karşı hiçbir şey yapılmıyor. Barış gücü ne Srebrenica'da ne Gazze'de bir varlık gösterebildi. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın görünen gerçek değişmiyor. Bir soğuk savaş dönemi kuruluşu olan BM ömrünü tamamlamıştır. ABD masrafının büyük kısmını karşıladığı NATO'yu pekala yedek ordusu gibi görmekte. Masraflarının 5'te 1'ini ödediği için BM'yi de Beyaz Saray yahut Kongre'nin aldığı kararları tasdik eden bir noter olarak görebiliyordur. Eğer hakikaten işe yarar, iş görür, harbi, darbi önleyebilen bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı mevcut olsaydı, Sırp-Şırnak Harbi çıkmaz, Srebrenica'da soykırım yapılamazdı. Bu yapıdaki BM'nin büyükçe bir kıraathaneden de çok farkı yoktur. Türkiye'nin dünya beşten büyüktür resmi tezi haklıdır ve doğrudur. Dünden bugüne halini ve pür melalini teşhis ve teşhir etmeye çalıştığımız bu BM'nin böyle bir donanımsız yapıyla varlığını uzun yıllar sürdürmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı da gelişen şartlar önünde kifayetsiz kalmıştır. Anlaşabilen devletlerin kendi başlarının çarelerine bakmaları beklenebilir. Bütün bu sebeplerle Mekke İttifakı, İİT, TDT yeniden düşünülmeli ve dönüşüme tabi tutularak tahkim edilmelidir. Öyle anlaşılıyor ki yerküre bir zaman sonra 3-5 ayrı teşkilat doğacak ve bunlar Birleşmiş Milletler'in yerine geçecektir.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Birleşmiş Milletler Teşkilatı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Yeni Parti Gemisinin Kaptanı Kim Olacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye projesinin siyaseti yeniden şekillendiren etkisini saymazsak, bu yazın en flaş siyasi gelişmesi hiç kuşkusuz CHP'nin ikiye bölünmesiydi. CHP'yi kurultaya şaibe karıştırarak ele geçiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, mutlak butlan kararıyla parti ellerinden gidince kendi partilerini kurup yeni bir yolculuğa çıktılar. Arkalarında müthiş bir rüzgar vardı. CHP'den toplu istifalar, mitingler, kampanyalar birbirini izledi. Bu kez de her şey çok güzel olacaktı ama yine olmadı. Bir şeyler öyle hızlı ters gitmeye başladı ki daha parti kurulmadan içerideki güç savaşı önce medyaya sonra da sokağa yansıdı. Ortada güçlü bir siyaset olmayınca defolar çabucak ortaya çıkmaya, zaaflar görünmeye başladı. Özgür Özel'in İmamoğlu yok sayan çıkışları, yeni partiye göz kırpan Mansur Yavaş'ı öne çıkartan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkması, aday ofisinin kapatılması, Koza TV'deki ayrılıklar, YP içerisinde homurdanmalara ve eleştirilere yol açtı. Bunu ilk seslendirenler de yapı içindeki Ekremciler oldu. O isimlerin başında da doçent doktor Berk Esen geliyordu. AK Parti'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen ve Halk TV'nin gedikli yorumcusu siyaset bilimci Esen, önceki gün Sabah'ta da yer alan eleştirisinde partinin bu derece etkisiz ve neredeyse tepkisiz kalmasını ele alıyor ve şöyle diyordu. Özgür Özel'in AKP-MHP arasındaki çatlak tezine bel bağlayarak muhalefet yürütme stratejisi mutlak butlan kararıyla birlikte büyük darbe aldı. Nitekim o günden beri ana muhalefet ciddi bir ivme

kaybetti ve özel yönetimi hata üstüne hata yaptı. Peki neymiş o hatalar? Esen, Özel'in yaptığı o hataları da tek tek sıraladı. Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler. İktidarın çoğunluk desteğini kaybettiği bir ortamda muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı. Doçent Doktor Esen Burun'la da yetinmedi, Özel'i gelen eleştirileri çoğu zaman bozgunculuk olarak yaftalayarak asıl problemi öteliyor diye suçladı. Bu eleştiriler çok açık biçimde yeni parti içinde derin bir çatlak olduğunu ya da şöyle diyelim, İmamoğlu Özel arasında partinin asıl sahibi kim savaşı başlattığını gösteriyor. Bu savaşa aynı zaman diliminde gazeteci Şaban Sevinç de katıldı. Sevinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı Yavaş'a yakın bir isim, genel kurul için çok para harcamakla suçlayınca küçük çaplı bir kıyamet koptu. Yılmaz'ın cevabı da gecikmedi. Şaban, videomu gençler hazırladı. AKK'de bulunan gönüllülerin her birinin kapasitesi senin ağababalarının hayal edemeyeceği kadar yüksektir. Bu konuyu veliniz Mehmet Ali Bey ile konuşacağım. Uygun bir zamanda İPA'nın ve İBB'nin size ilgisiyle AKK bütçelerini mukayese ederiz. Böylece tartışmaya Mansur Yavaş da girmiş oldu. Bu da Ekremcilerin Özel ve Yavaş'a aynı anda cephe açtığını gösteriyor. Bu yüzden gazeteci Bülent Gürsoy kavgayı şu çarpıcı başlıkla duyurdu. Operasyon merkezi ifşa oluyor. Kastettiği operasyon merkezi de İmamoğlu'nun kurduğu ve başında da Mehmet Ali Çalışkan'ın olduğu İstanbul Planlama Ajansı İPA. Tablo çok net. Yeni parti içinde çok yönlü bir güç ve iktidar savaşı var. Daha dün aynı gemiye bindiler. Ancak daha gemi hareket etmeden bırakın güvenli bir limana gitmeyi, hem su almaya hem de kaptanlar savaşıyla sarsılmaya başladı. Arkasından batış mı gelir yoksa gemi kalktığı limana geri mi döner, onu da yakında görürüz. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Yeni Parti Gemisinin Kaptanı Kim Olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı başlıklı makalesini sunuyorum. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarına da tam olarak böyle bakmak gerekiyor. Yemen'den fırlatılan füze sadece Suudi Arabistan'a hedef almıyor, bölgedeki dengeleri hatta yeni bölgesel güvenlik mimarisini aynı denklemin içine sokuyor. Husiler gerçekte kimin adına hareket ediyor? Mekke İttifakı Türkiye'ye ne kadar ileri gitme yükümlülüğü getiriyor? Türkiye Suudi Arabistan'ı savunurken İran'la karşı karşıya gelmeden bu dengeyi sürdürebilir mi? Husiler yani Ensarullah, Yemen'in içinden çıkmış bir hareket. Kendi siyasi, tarihi, toplumsal tabanı, Yemen'e ilişkin hedefleri ve karar mekanizmaları var. Ancak yıllar içerisinde İran'la kurdukları askeri ve siyasi ilişki de inkar edilemeyecek ölçüde derinleşti. İran'ın sağladığı askeri teknoloji, eğitim ve siyasi destek Husilerin kapasitesinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Fakat buradan Tahran düğmeye basıyor, Husiler füzeyi atıyor kadar doğrusal bir ilişki çıkarmak akademik olarak da stratejik olarak da sorumlu. Çünkü bir vekil aktör, onu destekleyen devletin bütün emirlerini yerine getiren bir askeri birlik olmak zorunda değil. Modern vekalet savaşlarının en karmaşık tarafı tam da burası. Devletle devlet dışı aktörün çıkarları kesişebilir ama her zaman örtüşmeyebilir. Husiler İran'dan destek alırken kendi Yemen ajandalarını da yürütüyorlar. İran'ın bölgesel stratejisiyle önemli ölçüde çıkar ortaklığı bulunan ancak kendi karar kapasitesine de sahip silahlı bir aktör. Bu ayrım çok önemli çünkü Husilerin her saldırısını doğrudan İran saldırısı olarak kabul ederseniz verilecek karşılığın niteliği de değişir. Ve yerel bir çatışmayı çok hızlı biçimde devletler arası savaşa dönüştürebilirsiniz. Suudi Arabistan-Husi çatışması yeni değil. Yemen Savaşı boyunca Suudi Arabistan toprakları balistik füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu.
Enerji tesislerinin vurulması ise çatışmanın yalnızca askeri değil, küresel ekonomik sonuçlar oluşturabileceğini gösterdi. Bugünkü tabloyu farklı kılansa bölgesel mimarinin değişmiş olması. Artık Husilerin karşısında yalnızca Riyad yok. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması var. Anlaşma, taraflardan birinin güvenliğine yönelik saldırının diğerlerini de ilgilendirdiği kolektif savunma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik her ciddi saldırısında artık başka bir soru da masaya geliyor. Ankara ve İslamabad ne yapacak? Mekke ittifakı şimdi ilk ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV yayınında söyledikleri bu nedenle önemli. Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına değinirken Türkiye'nin özellikle belli teknik konularda bu ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca ittifakın kurumsallaşmasında personel gönderilmesi ve karargah oluşturulması aşamasına gelindiğini de anlattı. Buradaki kritik ifade bence teknik ihtiyaçlar. Çünkü teknik askeri yardımla savaşa asker göndermek aynı şey değil. Hava savunma sistemleri başka bir şey, radar ve erken uyarı desteği başka. İstihbarat paylaşımı başka, elektronik harp kapasitesi başka. Türk askerinin doğrudan çatışmaya katılması ise bambaşka bir eşik. Bu nedenle Ankara'nın atacağı adımları değerlendirirken hepsini aynı sepete koymamak gerekir. Türkiye'nin uluslararası bir savunma anlaşmasına taraf olmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gönderilmesi aynı hukuki süreç değil. Anayasanın 92. maddesi, milletler arası anlaşmaların veya uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği durumlar dışındaki yabancı ülkelere asker gönderme konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki veriyor. Bu nedenle kamuoyunda bazen kullanılan asker gönderme yasası ifadesi teknik olarak meseleyi tam karşılamıyor. Burada iki ayrı hukuki aşamayı izlemek gerekiyor. Birincisi, Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ve yürürlüğe girmesi. İkincisi ise bu anlaşmanın uygulanmasının Türk askerinin yurt dışında görevlendirilmesini gerektirmesi halinde ortaya çıkacak anayasal süreç. Dolayısıyla şu aşamada anlaşma imzalandı, Türkiye artık otomatik olarak asker göndermek zorunda demek doğru olmaz. Aynı şekilde anlaşmanın nihai hükümleri ve uygulanacak görevin hukuki niteliği görülmeden Türkiye hiçbir şartta asker gönderemez demek de fazla kesin olur. Asıl takip edilmesi gereken soru, Riyad Ankara'dan teknik destek mi isteyecek yoksa bir aşamada fiili askeri katkı mı talep edecek? Mekke ittifakının üçüncü ayağı Pakistan. Pakistan nükleer silaha sahip, güçlü bir ordusu var. Suudi Arabistan'da köklü askeri ilişkileri bulunuyor. İran'la sınır komşusu, Çin'le stratejik ilişkisi var. Hindistan'la ise tarihsel rekabet içerisinde. Bu nedenle Pakistan'ın Mekke ittifakında yer alması basit bir diplomatik katılım değil. Ama Pakistan'ın da önemli bir sorunu var. İran'ın karşısına almadan Suudi Arabistan'ın güvenliğine nasıl katkıda bulunacak? Aslında Ankara ile İslamabad'ın karşı karşıya olduğu stratejik soru birbirine çok benziyor. Caydırıcılık sağlayacaklar ama savaşın içine çekilmeyecekler. Tahran'ın Mekke ittifakını nasıl okuyacağı bu nedenle çok önemli. İran açısından haritaya bakalım. Batıda Türkiye, güneyde Suudi Arabistan, doğuda Pakistan. Bu üç ülkenin giderek kurumsallaşan bir güvenlik yapılanmasında bir araya gelmesi Tahran'da doğal olarak yakından takip edilecektir. Ancak buradan otomatik biçimde İran'a karşı ittifak kurulduğu sonucuna varmak için elimizde yeterli veri yok. Nitekim Ankara'nın açıklamalarında tam tersine savunma ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkıyor. Fidan'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların İran'la Amerika arasındaki çatışmanın bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini söylemesi de Ankara'nın kurmaya çalıştığı dengeyi gösteriyor. Türkiye bir taraftan Riyad'a güvenlik garantisi veren yapının içinde, diğer taraftan İran'la doğrudan cepheleşmek istemiyor. Bundan sonrası için tek bir gelecek yazmak doğru olmaz. Birinci senaryo teknik caydırıcılık. Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunması, erken uyarı, radar, elektronik harp, İHA karşı tedbirleri veya istihbarat alanında destek verir. Pakistan benzer biçimde savunma desteğine katkıda bulunur. Bu ittifakın savunma karakterini koruyan model olur. İkinci senaryo, ittifak aynı zamanda diplomatik mekanizmaya dönüşür. Ankara ve İslamabad Riyad'a güvenlik desteği verirken Tahran'la iletişim kanallarını kullanır. İran'da Husiler üzerindeki etkisini gerilimi sınırlamak için kullanır. Bu derin durumda Mekke ittifakı yalnızca askeri caydırıcılık değil, kriz yönetimi aracı haline gelebilir.
Üçüncü senaryo büyük bir saldırı dengeyi değiştirir. Husilerin Suudi Arabistan'da kritik enerji altyapısına yönelik ağır bir saldırısı veya yüksek can kaybına yol açan bir operasyonu Riyad'ın daha kapsamlı askeri destek istemesine neden olabilir. İşte o zaman Mekke İttifakı'nın metnindeki ifadeler ilk kez gerçek anlamda test edilir. Dördüncü senaryo ise en risklisi bölgesel bloklaşma. Mekke İttifakı genişler, İran bunu kendisine karşı bir güvenlik kuşağı olarak algılar, Tahran'da kendi ortaklıklarını güçlendirir, İsrail, Amerika ve Çin yeni dengeye göre pozisyonlarını yeniden ayarlar. Çünkü aslında tartıştığımız şey Yemen değil, Kızıldeniz, Babül Mendeb, Süveyş, Hürmüz, diğer bir deyişle enerji güvenliği ve fiyatları henüz ve deniz ticaret yolları. Yemen'deki bir çatışmanın ekonomik maliyeti binlerce kilometre uzağa taşınıyor. Mekke İttifakı Türkiye'ye önemli bir stratejik alan açıyor. Bu nedenle bundan sonra Yemen'den atılan füzelere bakarken yalnızca nereye düştüğünü izlememek gerekiyor. Riyad'ın Ankara'dan ne isteyeceği, Pakistan'ın nasıl bir sınır çizeceği ve Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuduğu önem taşıyor. Çünkü asıl mesele Türkiye'nin kurulmasına öncülük ettiği yeni güvenlik mimarisinin caydırıcılığından yararlanırken kendi seçmediği bir savaşın içine çekilmemesini nasıl sağlayacağında. Mekke İttifakı'nın gerçek sınavı da belki tam olarak budur.

0: Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in 8 korumayla gezen foncu başlıklı makalesini sunuyorum. Eskiler ne güzel demiş, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının bir numaralı ismi Emre Tezmen ve eski bir siyasetçi olan babasının kişisel servetlerinin 2.4 milyar dolar olduğunu anlatan haberleri okurken niyeyse aklıma ilk gelen bu söz oldu. Dile kolay, 2.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en zenginlerinin sıralandığı listelere adlarını yazdıracak bu servete nasıl ulaşmış olabilirler? Dün güvendiğim bir haber kaynağımdan Tezmen'in 8 korumayla gezdiği bilgisini alınca açıkçası şaşırmadım. Bu kadar para, yarım milyondan fazla insanın mağduriyeti ve akıbeti belirsiz 831 milyarlık varlığı düşününce 8 koruma çok da tuhaf gelmiyor kulağa. Efendim, tek suçlu foncular mı? Devlet neden denetleme görevini yapmamış? Güzel soru. Özellikle FETÖ medyası ve onların etkisinde kalan çevreler meseleye buradan yaklaşıyor. Hatta işi operasyonun düğmesine basan Adalet Bakanı'nı hedefe koyarak sürüklemeye çalışıyorlar. Yani her zamanki gibi bulanık suda balık avlama derdindeler. Neden mi? Anlatalım. Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun 19 Ağustos 2026'da SPK'ya gizli ibareli gönderdiği müzekkere. Üstelik ortada henüz bugünkü operasyonlar yokken. Savcılık 5 hisseyi ve bu hisselerde işlem yapan fonları mercek altına alıyor. Bazı hisselerin yaklaşık 100 kata varan yükselişlerini tespit ediyor. Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi ve karlılığıyla borsada ulaştıkları değerler arasında uçurum niteliğinde fark bulunduğunu değerlendiriyor. Daha önemlisi, fonlar üzerinden işlediği düşünülen mekanizmayı sorguluyor. Bazı fon sahiplerinin hisseleri önce bireysel olarak aldığı, oluşan taleple fiyatın yükseldiği, ardından hisselerin fonlara satıldığı, böylece hem hisse hem de fon değerinin arttığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve SPK'ya son derece kritik bir soru yöneltiyor. Bu şirketler ve fonlar hakkında daha önce bir inceleme başlatıldı mı? Yoksa inceleme yapılmasını istiyor. Hukuki adresi de açıkça gösteriyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi, yani piyasa dolandırıcılığı. Bu nedenle bugün soruşturmayı tartışırken eleştirinin merkezine yargıyı koymak tabloyu tersinden okumak olur. Olağan dışı hareketleri soruşturma konusu yapan, SPK'dan inceleme isteyen ve sürecin derinleşmesinin önünü açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu aşamaya neden ihtiyaç duyulduğu. 100 kata yaklaşan fiyat hareketleri yaşanırken sermaye piyasalarının kendi denetim mekanizmaları ne yaptı? 19 Ağustos'tan önce bu şirketler ve fonlar hakkında bir inceleme var mıydı? Varsa hangi aşamadaydı? Yoksa neden yoktu? Yargı bugün bu soruların cevabını arıyor ve eleştiri de tam bu noktada başlamalı. Yargı harekete geçmeden önce denetim mekanizmaları harekete geçmiş miydi? Milliyet Gazetesi'nde Zafer Şahin'in 8 korumayla gezen foncu başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.

0: TR'de. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yaşar Hacı Salihoğlu'nun "Provokasyon Tetikçilerinin Kirli Gayretleri" başlıklı makalesini sunuyorum.

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi bir devlet stratejisi olarak belirlenen rotasında sonuca doğru yol alıyor. Gerilen aşama bu sürecin en titiz aşaması. Bu titizlik sadece meselenin belirlenen hukuki çerçevesinin uygulanmasıyla sınırlı değil. Esasen hem siyasal hem de toplumsal açıdan da gösterilmesi gereken azami özeni içeriyor. Bu noktada en önemli olan husus, bu aşamada yani meselenin çözümüne en çok yaklaşılan ve nihai noktasına varılacak olan bu evresinde provokasyonların artırılması çabasıdır. Bunun için de öncelikli olan nelerin provokatif çaba olduğunun net olarak belirlenmesidir. Diğer bir ifadeyle meselenin çözümüne katkı sağlayacak, çözümün işleyişine yönelik fikri yaklaşımlar, yapıcı eleştiriler söz konusu provokatif çabalarla karıştırılmamalıdır. Esasen bu ayrımı yapmak da hiç de zor değildir. Olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı yokmuş gibi davranmak bu sürece destek değil köstek olma çabasıdır. Bu çabada provokatif gayretlerin zeminidir. Sürecin ruhuyla örtüşmeyen, kışkırtıcı beyanlarla toplumun sinir uçlarına dokunarak bozgunculuğa yeltenmek, süreci baltalamaktır. Bu çabanın da besleyicisi olanlar terörden çıkar devşirenlerdir. PKK terör örgütünün bugüne değin içinden geçen, içine yerleşen ve sahaya yönlendiren dış eller bugün ellerinin kırılmasının acısı içindedir. Bilhassa son dönemde sömürgeci emperyalizmin bölgedeki soykırımcı Siyonist karakolu İsrail'in özellikle Suriye üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma gayretlerinin sonuçsuz kalması kaçınılmazdır. Yine de son çare olarak örgütün ve onun siyasi uzantısı içinden devşirmeleriyle süreci baltalamanın şer hevesindeler. Çok iyi bilmektedirler ki gelinen aşamada yapabilecekleri son çare bu noktadır. PKK ve DEM içinden bazılarının kimi açıklamaları bu son çarenin dışa vurumudur. Öcalan'ın örgütünün fesine yönelik yaptığı açıklamada PKK'nın anlam yoksunluğu ve aşırı tekrarı ömrünü tamamlamasına yol açtı. Ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürel çözümler tarihsel toplum sosyolojisine yanıt veremez. Silah bırakma çağrısında bulunuyorum ve bu tarihi sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme adına kongrenizi toplayın, karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir demişti. Bu sözlerin ve ortaya koyduğu yaklaşımın üstüne çıkmak, farklılık göstermek ve daha da ileri giderek bölücü tavrı korumak, sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin beklentilerini karşılama çabasıdır. Sırtını Türkiye hasımlarına dayamaya devam etme arzusudur. Ama nafile çabadır. Sonuç almaları mümkün değildir. Devletin kararlılığı esastır. Siyasi iradenin süreci başarıyla en hassas biçimde sonuçlandırma azmi sarsılmazdır. Yıllardır bir ev öbür eve düşman olsun diye şer hedef güttüler. Başaramadılar. Aynı inancın, aynı kültürün, aynı toprağın çocukları bu şer çabaya, emperyalizmin, siyonizmin kirli planlarına teslim olmadılar. Bugün de olmayacaklar. Birlik içinde daha fazla bütünleşerek geleceğe güvenle bakacaklar. Dün olduğu gibi bugün de sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin kirli ajandası sonuç alamayacak. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları kendilerine vatan kılınan topraklarda birlikte ortak vatanı korumaya devam edecek. Çanakkale ruhu, iradesi dün olduğu gibi bugün de emperyalizme geçit vermeyecek. Milli mücadelenin değerini asla yıprattırmayacak. Sömürgeci emperyalizm, soykırımcı siyonizm ve onların sahaya sürdükleri asla galip gelemeyecek. Provokasyon tetikçilerinin kirli gayretleri halkın nezdinde asla zemin bulamayacak. Buna olan inancımız tamdır. Akşam gazetesinde Yaşar Hacı Salihoğlu'nun "Provokasyon tetikçilerinin kirli gayretleri" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın "Cumhur İttifakı seçim sürecine avantajlı giriyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun zamandır seçim ne zaman yapılacak, erken seçim olacak mı olmayacak mı sorusu sorulup duruyordu. Seçimle alakalı ilk işareti Sayın Cumhurbaşkanı kendi memleketi Güneysu'da vermiş oldu. Daha sonra seçimlerin 2028'de yapılabileceği dillendirildi.
anayasada seçim kararının nasıl alınacağına dair hüküm var. Meclis 5'te 3 çoğunlukla, yani 360 oyla seçim kararı alabiliyor. Genar Türkiye raporunun Eylül sonuçları üzerinden siyasi partilerin pozisyonlarını değerlendirelim. AK Parti %36.1, Yeni Parti %21.6, DEM Parti %9.4, İyi Parti 7.7, Anahtar Parti 3, Zafer Partisi 2.8, Yeniden Refah 2.5, Saadet Partisi 0.5, Diğer 0.9. Bir önceki seçime giderken altılı masa gibi güçlü bir organizasyon vardı. Kim ne derse desin, muhalefetin tek bir çatı altında toplanması başarılı bir organizasyondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim başarısı bu birlikteliğin doğal sonucu olmasına rağmen çatıyı kuran Kemal Kılıçdaroğlu yenilikçiler tarafından adeta bir nefret objesine dönüştürüldü ve yerel seçim başarısı kendi hanelerine yazıldı. Cumhur İttifakı bu seçime Cumhur İttifakı avantajlı giriyor. Sayın Devlet Bahçeli daha erken dönemlerde ifade etmişti. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda bir muğlaklık gözükmüyor. Bugün AK Parti'nin oyları %35-36 bandında gözüküyor ki son 6 aydır AK Parti bu çizgisini koruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ise %7-8 bandında duruyor. Fakat her seçimde MHP araştırmalarda görünen rakamın yaklaşık 2 puan üzerinde oy alıyor. Bu durum son birkaç seçimde tekrarlandı. Bu bağlamda iki partinin toplam oyu yaklaşık %45 olarak alacak olsak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik etkisi, muhalefet partilerinin adaylarının durumu ve ortaya çıkabilecek yeni ittifak modellerine göre birçok değişken devreye girecektir. Türkiye'de 3 parti yeniden kuruluyor. Yeni Parti, CHP'nin %70 oranında ana omurgasını taşıyan Yeni Parti, sıfırdan bir parti olarak yeniden kuruluyor. Daha kuruluş aşamasında olan Yeni Parti bugünlerde yoğun bir şekilde parti içi tartışmalar yaşıyor. Özellikle Reform Enstitüsü'nde görev alan bazı akademisyenler Özgür Özel'e cephe almış gözüküyor. Türkiye'nin kurucu partisi ve dünyanın en eski partilerinden olan CHP ise görevden almalar ve istifalar konusunda yeniden kurulan bir parti hüviyeti kazandı. DEM Parti ise geçtiğimiz günlerde geçici kongresini yaptı. Demokratik Türkiye Hareketi'ne dönüşmek için kendisini yeniden modelleyecek. Partinin Türkiye Partisi'ne dönüşme konusunda çok köklü bir değişim yaşayacağı bizzat partililer tarafından zikrediliyor. İyi Parti ise yeni parti kurulunca büyük bir sorun yaşadı. İyi Parti ilginç bir pozisyon kazandı. Teröristli Türkiye sürecine karşı çıkan parti kaybettiği oyları geri aldığı gibi yeni partideki olası sorunlar İyi Parti'yi yeni partideki ulusalcı seçmenin adresi haline getirebilir. Bugün kimin kiminle ittifak yapacağı belli değil. Mansur Yavaş dışında bir adayın ismi henüz belirgin şekilde konuşulmuyor. Seçim günü hızla yaklaşırken muhalefet partileri kendilerini yeniden konumlandırmakla meşgul. Kanaatim odur ki DEM Parti bu süreçleri kendi kimliğiyle yönetecek ve herhangi bir ittifakın parçası olmayacak. Mansur Yavaş'ın adaylığı yeni partinin iç sorunlarının bir parçasına dönüşmüş durumda. Mansur Yavaş devletimin yanındayım derken yeni partinin küresel güçlerden medet umma tutumundan vazgeçip geçmediği de ayrıca tartışılıyor. Hasılı yeni bir seçim gündemi oluşmuşken Cumhur İttifakı kendi gücünü muhafaza ediyor. Muhalefetin nasıl şekilleneceğine dairse 40 senaryo var. Zaman her şeyin ilacıdır. Fakat muhalefetin bu dağınıklığına zamanın ilaç olup olmayacağından çok emin değilim.

0: Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Cumhur İttifakı seçim sürecine avantajlı giriyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Akit'ten Yüksel Tokur'un boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur'dan medet umanlar için hesap zamanı başlıklı makalesini sunuyor. Zaman zaman yazdık, Türkiye üzerinde karanlık hesabı bulunan başta Amerika olmak üzere diğer dış güçlerin hesabı 3 Kasım 2002'den sonra bozulmaya başladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el-Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimiyle birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi teşkilatın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesi

o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışta Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü'ne aday gösterdik. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden

0: Kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz, ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Mağdurların, mazlumların sesi olacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cümlelerini bu sözlerle bitirdi ve tüm dünyaya seslendi. Yine barışın arkasında durdu. Biz bir mum yaktık, bizimle beraber olun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli başlıkları vardı. Gazze ve Filistin meselesine de değindi elbette ve bekleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri. KKTC'yi tanımaya davet etti. Bir kez daha önce de yapmıştı bu konuşmayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti dünyayı. Ve Ege'de komşuluk istiyoruz. Bunun da altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi şöyle yapacağım. Gürkan Zengin, Nedim Şener, Ergenekon Hocam siz de hoş geldiniz. Ben hiç fazla konuşmayacağım. Fazla vaktim yok. Sayın Cumhurbaşkanı söylemlerini lütfen yorumlayın. Gürkan seninle, Gürkan Zengin seninle başlayayım. Hemen böyle hızlıca gideceğiz. Nasıl bir cümleydi, nasıl bir konuşmaydı? En önemli manşeti neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın?
2: Yani özellikle şunun altını çizeyim dediğim böyle bir manşet diye değilse de tahmin ettiğimiz bir konuşmaydı. Hani Türkiye'nin geleneksel, artık geleneksel diyebileceğim yaklaşımlarının dile getirildiği bir konuşmaydı. Mahmut Abbas'ın dikkat çekici boyutları vardı tabii. Mahmut Abbas'ın iki yıldır az önce Nedim'le konuştuğumuz çerçevede oralara getirilmemesi, çağrılmaması, bu haksızlık, bu zulüme itiraz önemliydi. Biz dedi Filistin'in temsilcisiyiz burada. Özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Bu bir alkışlarla da karşılandı. Bu klasik bir Türk duruşudur. Bu önemli bir hikayeydi. Başka konularda da benzer yaklaşımları vardı. Örneğin bu Müslümanlara ayrımcılık meselesinde, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık konusu. Orada bir dile getiriyor. Bir dünyanın, bir medeniyetin dile getirilmesi meselesi var. O her yerde söylenemiyor bunu. Herkes söyleyemiyor. İslam dünyasında da çok fazla dile getirilmiş bir hikaye değildir. Ama bunu söylerken bakın hem Müslümanlara ayrımcılık yapılmasın, hem İslamofobiye'ye itiraz, aynı zamanda antisemitizmi de ekledi Cumhurbaşkanı. Yani antisemitizm de bir Türk devletinin, Türk milletinin böyle bir Yahudi karşıtlığı üzerinden hani yürüyen hikayeler, bunlar da Türkiye'nin kabul edeceği şeyler değil. Yani bir insanlık mesajı, bir medeniyet mesajı. Şu kesimleri ayırarak, bu kesimleri ayırarak değil. Yapmayın bunu. Bu yanlış. Her türlü ırk ayrımı, din ayrımı, bir itirazı dile getirme meselesi var. İran'a bir mesaj vardı benim dikkatimi çeken. İran'a örtülü bir mesaj vardı. Bu Körfez'deki çatışmanın yayılmasının, bölgeye yayılmasının kimseye faydası yok derken aslında Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a yönelik arkasında İran'ın olduğu düşünülen, öyle de olan duruma itiraz etti. Bölgeye yayılmasının kimseye faydası yok dedi. Ben onu İran'a örtülü bir mesaj olarak okudum. Teknokutuplaşma diye bir ifade kullandı. Az önce konuştuğumuz yapay zeka, bu evet, meseleleri gündeme geldi. Orada bir yeni çerçeve, bir
1: açıklama yaptı.
2: Trump'ın tam aksine, o çok kontrast, oradaki çok netti o kontrast. Trump'ın yaklaşımıyla Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı. Trump orayı süper zeka diyelim buna artık. Bu çok da güzel bir şeydir. Çok da süper zeka diyelim. Meselesi bu. Vizyonu bu, yaklaşımı bu. Konuştuk bunu. Cumhurbaşkanı ise bu konuda bir uluslararası çerçeve oluşturmanın zamanının geldiğini, bu konudaki sözleşmenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Önemliydi. Rusya, Ukrayna'dan tut, Kıbrıs'tan geç, oradan Azerbaycan, Ermenistan, Kafkasya, Libya, Somali, Sudan, bütün bu alanlarda Türkiye'nin genel görüşlerini tekrarladı. İsrail, tahmin edildiği üzere Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ağzından eleştirdiği, hedefe koyduğu bir konuydu. Devlet terör uyguladığının, soykırımcı bir zihniyet olduğunun vurgulanması önemliydi ve orada bir cümle kullandı. Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınma ihtiyacını hissedecektir. Bugün yaptıklarınız yarın önünüze gelir. Siz de bir gün insanlığın ortak vicdanının ihtiyacı, ona sığınmanın ihtiyacı içinde olursunuz mesajı. Bütün konuşmalarında, bütün 15-16 yıldır yaptığı konuşmalarda var. Yine aynı Kıbrıs'ta da bilinen işte eşit egemenlik, izolasyonun sona erdirilmesi çağrısını tekrarladı. Bir de tabii bu ailenin korunması, bu yabancı düşmanlığı dedik ya, antisemitizm, İslamofobiye falan. Bir de bu cinsiyetsizleştirme, bu küresel dünyanın temel argümanlarından, temel düsturlarından biri haline dönüştü bu. Bir evet, küreselleşmenin temel hedeflerinden biri cinsiyetsizleştirme. Buna bir itiraz dile getirildi ve bunun yolunun, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle, korunması, çözülmesi ailenin korunması üzerinden olabilir dedi. Dünyaya böyle bir mesaj verdi. Dediğim gibi Türkiye'nin geleneksel yaklaşımlarının dile getirildiği, evet, Türk dış politikasının temel hassasiyetlerinin vurgulandığı, bölgesel vicdanın dile getirildiği bir yaklaşım.
1: Evet, şimdi Ergenekon hocama geçeceğim. Nedim Şener, sonra sana geleceğim. Ergenekon Savrun hocam da
3: katıldı. Ben çok kısa konuşayım. Çünkü ayrılmak durumundayım.
1: Öyle mi? Zaten yayınımız da fazla, tamam. Ergenekon hocam, çok bir kısa. Nedim Şener'e söz vereyim, size döneceğim. Çok özür dilerim.
3: Bütün anlattıklarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması tam beklediğimiz gibi insanlığın vicdanına dair bir konuşma oldu. Onlara seslendi. Yani hegemonya, yeni bir hegemonya'dan bahsederken yapay zekaya vurgu yapması ve yapay zeka sözleşmesinin bir an önce nasıl bir tehdit olduğunun, karara bağlanmasının insanlığın geleceği açısından önemli olduğunu söyledi. Bu çok önemliydi çünkü Trump da tam tezat bir konuşmaydı ve doğru olan da bu zaten. Dolayısıyla sonunu da Sezai Karakoç'un şiiriyle bitirmesi, hani biz sussak tarih susmayacak diye, vicdan susmayacak diye seslenmesi bence çok anlamlı oldu.
1: Evet. Nedim Şener, bu kadar mı sende? Seni gönderiyor
3: evet,
1: muyum?
3: Peki, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ergenekon hocam, hemen size dönüyorum. Zaten çok da fazla vaktimiz kalmadı. Gürkan Zengin de şöyle bir hızlıca üzerinden geçti. Değinmediği bir konu kaldı mı Ergenekon hocam? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke İttifakı'ndan da bahsetti bu arada. Onu da söyleyelim. Nasıl bir konuşmaydı? Mesela sizin için manşet bu konuşmada neydi?
4: Ya Pınar Hanım, saygılarımı arz ediyorum. Gürkan abi çok güzel özetledi. Ben de şu katkıyı sunayım. Türk tarihinin manevi değerlerinin bir yorumu oldu. Yani sanki İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet nasıl Doğu Romalılara bir konuşma yaptıysa, işte canınız namusunuz bize emanettir. Tam bir Türk evladı gibi, Türk gibi orada Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptı. Sadece Müslümanlara değil, farklı dine mensup insanların da hak ve hukukunu koruyacağını dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben özellikle bu teknokutuplaşma ve dijital hegemonya bunun altını çizdim. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız izolasyonlar ve sadece kendi bölgemizde değil, kendi sorunumuzda değil Pınar Hanım, çevre sorunuyla da, yani küresel ısınma, yine Asya Pasifik bölgesini vuran çeşitli çevre sorunlarına da değindi. Yani Türkiye, işte Birleşmiş Milletler'de görüyoruz, genelde ülkeler kendi sorunlarını dile getiriyorlar haklı olarak, ama Türkiye'ye baktığınızda kendi sorunlarının da ötesinde dünyanın sorunlarını kendi sorunları olarak üstleniyor ve bunu bir durumdan vazife çıkartıyor. Türk milletinin de yapısında, mayasında bu var Pınar Hanım, siz de takdir edersiniz. Çok da güzel bir konuşma oldu ve defaatle de alkışlandı, alkışta kesildi biliyorsunuz. Hem Filistin konusunda, hem çevre konusunda, hem de insanlık konusunda ve israf konusu, bakın çok önemli. 5.8 trilyon tabak, yani
1: Erdoğan
4: 2 milyar
1: ton. İsrail heyeti salondan çıkmış, şimdi sevgili yönetmenim Anıl söyledi. Tabii o, biz dinlerken o ayrıntıyı görmedik. Şimdi yavaş yavaş o bilgiler geliyor. Evet. İsrail heyeti salonu terk etmiş. Çünkü zaten Netanyahu ve İsrail'in de yine yaptıkları ve zulümlerinden ve soykırımında altını çizmişti. Ama İsrail heyeti zaten Cumhurbaşkanı çıkınca terk etmişler. Bakalım Netanyahu konuşurken salonda ne kadar çok kişi olacak, onu da bilmiyoruz. Çünkü geçen sene de çok protesto vardı. Hatta içeride kalmak zorunda kalanlar da sonrasında biz neden kaldık diye serzenişte bulunmuşlardı. Bakalım Netanyahu'yu kimler dinleyecek, evet, onu da merakla bekliyoruz tabii.
4: Tabii Pınar Hanım, ha duvara konuşmuşsunuz, ha Netanyahu'nun adamlarına konuşmuşsunuz. Fark eden bir şey yok. İstedikleri kadar çıksınlar. Doğru bir tanedir, gerçek bir tanedir. Tabii dinlemeyecekler. Biz de onları dinlemeyeceğiz. Bakın israf konusu çok önemli. Açlık çok küresel boyutta. Sadece Afrika'da değil, önceden işte o kara kıta denilen bölgede vardı ama şimdi gerçekten büyük gelişmiş ülkelerde de bu açlık, sefalet ve evsiz insanların sıkıntısı çok büyük durumda. Yine buraya parmak bastı. İslamofobiye değindi. Dediğim gibi, yani işte Gürkan Bey de defaatle altını çizdi. Bir önemli konu ise 1945 düzeni. Bakın Birleşmiş Milletler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti olan önceki adı ve daha sonra işte Almanya'ya karşı ya da işte iki kutuplu dünyaya karşı kurulmuş, Almanya'nın yelgisinden sonra Rusya'ya karşı kurulmuş bir sistem. Artık bu yürümüyor. Yani tökezle durumda. Düşünün, 45 model bir arabayı ya da bir uçağı siz kıtalar arası uçurduğunuzu düşünün. Buna benziyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor Sayın Cumhurbaşkanı defaatle, ama işte o 5 masada oturan 5 ülke buna ne kadar yanaşacak? Orası malum bir konu, yani belirsiz bir konu Pınar Hanım. Evet. Bu önemli, ama dediğim gibi çok güzel, çok birleştirici, bütünleştirici, ayrıştırmayan bir konuşma oldu. İnsanın kalbine dokunan bir konuşma oldu. Tekrardan saygılarımızı arz ediyoruz. Tebrik ediyorum.
1: Şöyle birkaç dakikam daha var. Gürkan, şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii soracağım, başlığı unuttum. Böyle bir o kadar çok başlıkta verdi ki orada soracağım soru gitti gerçekten. Benim için de önemli bir soruydu. Neyse, devam edelim. Şöyle ki mesela bu dil, yani o barış dili, mazlumun, mağdurun, kimsesizin arkasındayız dili. İşte bir taraftan da Donald Trump'ın o açıklamalarıyla şöyle bir böyle bir birlikte bakıldığı zaman bu dil ve Birleşmiş Milletler yapısının kesinlikle değişmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Yani veto ülkeleri, sen de bunu söylemiştin. Mesela bu dil bir süre sonra artık çok daha ön planda olacak olabilir mi? Küresel dünya buna izin verebilir mi, verir mi? Ve veto eden ülkeler, mesela BM yapısı değişebilir mi gerçekten?
2: Vallahi mızrak çuvala sığmaz oldu. Hocanın, Ergenekon hocanın verdiği örnek, 1945 model araba örneği güzel bir örnek, yürümüyor. Yani dünyada düzen kuramıyorlar. Barış istemezler. Bakın, barış talep eden bir aktör dünyası yok dünyada. Barış istemezler ama düzen isterler. Yani hakim oldukları bir düzenin devamını isterler. Kendi onu da temin edemiyor bu yapı. Kendi düzenlerinin devamını, idamesini de temin edemeyen bir yapı oluştu. Yani dedik ya, yani ülkelere bakın. Şimdi şu ülkeler, Endonezya'nın, Japonya, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin sistemin içinde karar mekanizmalarında olmadığı bir yapıyı sürdüremiyorlar. 7 G7 diye bir yapı kurdular. G7 ile dünya ekonomisini yönetemez hale geldiler. Çünkü yetmiyor yani, G7 siz 7 ülkesiniz ama dünya ekonomisinin hakimi gibi duruyorsunuz. Buyurun yönetin denildi. Yönetemediler. Yetmedi güçleri. G20'ye o sebeple dönüldü. Şimdi bu jeopolitikte de biraz böyledir. Yani siz açılışta da söyledim, Fransa nedir yani? Yani Fransa ve İngiltere, bakın Amerika'ya ve Çin'i tamam hadi. Fransa ve İngiltere, Rusya işte nükleer gücüyle, şusuyla, busuyla, tamam enerji tarihi filan, ama İngiltere ve Fransa nasıl oluyor da 1945-50'lerin gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle 2026 senesinde Birleşmiş Milletler'de veto gücüne sahip daimi ülke olabiliyor? Yani Almanya ekonomik gücüyle olamıyor, ne bileyim Hindistan olamıyor, nüfusuyla olamıyor, işte Japonya, Endonezya, Müslüman dünyada hiç kimse yok ve siz bir düzeni sürdürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Palavra, olacak bir şey değil. Beş, bakın ne dedi, bir örnek verdi Cumhurbaşkanı konuşmasında, son iki ayda. Yani geçen sene Eylül'de biz burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuk. Burası Birleşmiş Milletler. Son 12 ayda 60'a yakın çatışma alanında 250 bin kişi daha öldü dedi yani. Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Yani siz yönetemiyorsunuz, hakim olamıyorsunuz. Bazı yerlerde savaşı da kışkırtıyorsunuz, doğrudur, ama savaş istemediğiniz bölgelerde de savaşı bitirecek durumunuz yok, gücünüz yok, kudretiniz yok. Demin verdiği örnekler doğruydu. Nerede barış ortamı varsa, ki dünyanın çatışma alanları Türkiye'nin etrafında dönüyor. Bakın kuzeyde Ukrayna, Rusya, Karadeniz'in kuzeyinde, aşağıda İran, Gazze, bütün bu alanlarda dönüyor. Nerede barış arayışı varsa, barış anlamlı bir hal alabiliyorsa, Kafkasya'dan tutun aşağılara kadar, Türkiye devrede olduğu için olabiliyor. Keşke Türkiye'nin bugün o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olabilseydi de barış arayışlarını sabote eden yaklaşımları engelleyebilecek bir gücü, kuvveti, kudreti olabilseydi. Ama Türkiye hani en azından argüman olarak bunu dile getirebiliyor. Gücünün yettiği alanlarda barışı da temin edebiliyor. Oyun kuramıyor ama negatif oyunları bozabilme kapasitesine sahip bir hale gelmiştir. Dolayısıyla bu düzen devam etmez. Etmeyeceği de çok açık, ama biz bir geçiş dönemindeyiz. Hani hoca anlattı, Milletler Cemiyeti bir yere kadar geldi. Ondan önce de başka bir düzen vardı, Viyana Kongresi zamanlarında 1800'lü yıllar. Şimdi Birleşmiş Milletler düzeni 1945'ten sonraki düzen, ama artık her yerinden dökülüyor. Ama sahipleri, başındakiler o düzenin bozulmasını istemedikleri için, tırnak içinde düzenin, bunu bir rehabilite edelim, yeniden yapalım, yeniden kurgulayalım, belki daimi üyelerin sayısını artıralım, belki daimi veto imkanını ortadan kaldıralım, belki genel kurula daha ağırlıklı bir inisiyatif verelim demiyorlar. Çünkü bu düzen işte, ya en azından biz burada istemediğimiz kararı çıkarttıramıyoruz. Peki uygulatabiliyor musunuz? Uygulatamıyorsunuz. Yani Rusya çok mu memnun bugünkü düzenden? Veto hakkı olduğu için belki öyle, ama sürdürülebilir değil. Dünya taşıyamıyor. Yeni güç merkezleri doğdu. Büyük aktörler geldi. Bölgesel güçlerin, bakın iki süper güç, iki büyük güç anlaşıp bir coğrafyada kendi iradelerini dayatamıyorlar. Mutlaka bir ya da iki bölgesel güçle de işbirliği yapmak zorundalar. Böyle bir dinamik var, böyle bir parametre var artık dünyada. Gücünüz yetmiyor. Soğuk savaş şartlarında değiliz. Ve başka kapasiteler devrede. Hani hükümet dışı aktörler bile devrede olabiliyor. İki tane bölgesel güç, iki tane bölge dışı aktörle işbirliği yaptığında büyük güçlerin oyun planlarını bozabilir hale gelebiliyorlar. Böyle bir dünyada yeni bir düzen kurulacak. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Belki bir 10 sene daha sürecek, belki 20 sene daha sürecek, ama sürmeyecek. Devamlılık oluşmayacak. Bundan şüphe etmiyorum şahsen.
1: Peki.
2: Bilmiyorum hoca ne der.
1: Ergenekon hocam, mesela ses orada, hoca ne der diyor. Ben mesela şunu merak ediyorum. 5 veto etme hakkına sahip üyeler var. Ki Birleşmiş Milletler yapısı değişsin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geriye kalan ülkeler bunu başaramazlar mı? Yani hani sonuçta işte bir 10 sene, belki 20 sene sonra dedi Gürkan, değişecek bu. İlla o kadar beklenmesi gerekiyor mu? Bir adım atılamaz mı? Hani böyle birlikten kuvvet doğar.
4: Pınar Hanım, tabii şimdi Gürkan Bey hani güzel bir örnek verdi. Viyana 1815 düzeni, ondan sonra işte Balkanlardan sökülmesi falan, ama bu biraz daha sürecek gibi. Çünkü Türkiye gibi ülkeler ve Erdoğan gibi liderler bu söylemlerini Birleşmiş Milletler'de ve dünyanın genelinde başka platformlarda dile getirirse bu elbette çökecek. Yani Türkiye, bakın saydığımızda kaç tane ülke Türkiye gibi davranıyor Birleşmiş Milletler'de? Yani İslam dünyasında da aslında böyle. İslam dünyasında bu birlik birliktelik olsa İsrail bu işgallerini, soykırımı yapamaz. Demem o ki işte başka büyük ülkeler, Endonezya, Malezya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin de buraya katkı sunması, yani bu söyleme ve bu düşüncede olması lazım ki ancak böyle bir şey, yapının bozulması ve yeni bir düzene geçilmesi lazım. Tabii bu saydığımız ülkeler 5 ülke Pınar Hanım, evet. Özellikle 3 tanesi İngiltere ve Fransa'yı çıkartırsak bunlar süper güç, malumunuz nükleer güç ve bu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle silah sanayisinden ekonomisini güçlendiren ve hayatını devam ettiren ülkeler. Buna Çin'i de katıyoruz. Bakın Trump'ın söylemleriyle Sayın Cumhurbaşkanı
1: Hocam,
4: söylemlerinin arasındaki en büyük fark buydu.
1: Böyle bir tabii. Cümleyi tamamlayın. En büyük çok fark, özür diliyorum.
4: Tabii teknolojiyle işte bu yarışı ve bu savaşı devam ettirmek istiyorlar. Dediğim gibi bu düzen elbet bir gün çökecek ama yakın zamanda değil ne yazık ki, orta ve uzun
1: Ergenekon
4: vadede.
1: Ergenekon Hocam 4 dakikam varmış, çok özür dilerim. Saygılarım. 4'ü 1 olarak anladım. Anıl söylüyor. Evet biraz daha
4: tabii
1: bugün yayın akışımız değiştiği için çok tabii. Özür diliyorum.
4: Estağfurullah. Şunu söyleyeyim. Şimdi bu saydığımız ülkeler ilk Rusya ve Amerika silah sanayinden ve savaş ekonomisinden beslendiği için bugüne kadar, günümüze kadar, şimdi de bu teknokutuplaşma ve dijital hegemonya üzerinden bu ekonomilerini devam ettirmek istiyorlar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın da karşı çıktığı konu da bu zaten. Yani hani bu savaşı çip üzerinden, teknoloji üzerinden ayrıştıran değil de çok güzel bir örnek verdi yine Sayın Cumhurbaşkanımız. Küresel teknolojik iletişimi, insan merkezli teknolojiyi, ticaret yollarını ve enerji hatları üzerinden bir insani bir birliklerin kurulmasını önerdi. Ki doğru olan da budur. Yani sınırların kalktığı, insani ilişkilerin, barış ilişkilerinin, barış diplomasisinin sürdüğü, Ege'de örnek veriyor mesela, Doğu Akdeniz'de yine keza böyle, Afrika'da böyle bir düzenin olması gerektiğini söylüyor ama karşı tarafa baktığınızda Pınar Hanım bunu ne kadar uygular açıkçası hani ben pek tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi hep savaş üzerinden büyüyen, yani mantar gibi bir yerde savaş olsun, çatışma olsun, kendi ekonomileri, kendi hegemonyaları güçlensin. Oradaki insanlar ölmüş, kan dökülmüş, milyonlar ölmüş, inanın umurunda değil bu insanların. Yeter ki ceplerine ve ekonomilerine, bankalarına para girsin, kendilerinden alsınlar bu silahları. Ne yazık ki böyle bir düzenin içerisindeyiz Pınar Hanım.
1: Evet. Gürkan, son iki dakikanmış, onu da sen tamamla.
2: Yani tabii genel tablo olarak dediği doğru hocanın ama yeni şeyler görmeye başladık. Yani 2010 senesinde hatırlıyorum, Türkiye ile Brezilya, Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın dayatmaya çalıştığı bir anlaşmayı, bir nükleer anlaşmayı, İran'a yönelik ambargo arayışlarını Türkiye ve Brezilya nerede, Türkiye nerede, ama doğru liderlikle bir sonuç alabilir hale geldiler. NATO üyesi Türkiye'yi ya da Batı İttifakı içindeki bir Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın aleyhine oy verdirtmeye mecbur edemediler. Türkiye dedi ki bu anlaşmayı ben Brezilya ile yaptım. İran'la, İran sözlerimizi, bize verdiği sözleri tuttu. Siz tutmuyorsunuz ey Amerikalılar. Ben sizinle İngiltere ile, Fransa ile, Amerika ile birlikte Güvenlik Konseyi'nde, o zaman geçici üyesiydi, oy vermem diyebildi. Ne bileyim, son dönemde Pakistan'la, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin yaptığı ittifak anlaşmaları, bunlar normal şeyler değil. Bunlar yeni durumlar, yeni resimler. Ya da Suudi Arabistan'ın son dönemde çizgisini değiştirmeye başlaması, hayatın zorluklarını görmesi, Amerika'nın kendisini İran'a karşı körfezde koruyamayacağını anlamış olması, bu anlamda Türkiye ve Pakistan'la bir ittifak ilişkisine girmesi, yarın öbür gün Mısır'ın buna dahil olmasının yaratacağı böyle merkez kaç kuvvetler var. Dolayısıyla evet, hoca için, hocanın dediklerine katılıyorum. Biraz zaman alır ama bu düzeni de devam ettiremiyorlar. İşte bölgesel ittifaklar devreye giriyor ve canlarını sıkan işler oluyor bölgede. İnsanlar uyandı. Arap Baharı diye bir şey yaşadık. Asla bittiğine, söndüğüne de inanmadığım bir süreçtir. Halklar uyanıyor. Başlarındaki diktatörlükleri artık kabul etmemeye başlıyorlar. Serbest seçimler bizim de hakkımız diyen gençler var. Milyonlarca Arap genci uyanıyor. Evet. Bu dinamik kendini mutlaka domine edecektir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Gürkan Zengin, Ergenekon Savrun. Ben size teşekkür edeceğim. Bir reklama gideceğim. Reklamdan sonra kapanış için burada olacağım. Sizlere çok teşekkürler. Kısa bir aramız var değerli izleyenler.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi
5: reklamlar.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
7: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Reklamları dinlediniz.
12: Aklınızda bulunsun.
13: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
12: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
14: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında...

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Biraz Geyşayım belki. Belki biraz Leyla. Ama Leyla değilim.

senin de Mecnun olman gerekmez. Beni ben olduğum için özledim.

şirin de olamam ben. Sen de özenme Ferhatlı. Dağları delmenin kime ne faydası var? Şimdilerde evlerin içinde solar ve tek sorun faturalar. Onu da abartmaya değmez. Dövüşmek de sevişmek kadar içinde aşkın. Kinini, öfkeni, nefretini de al gel. Sapla hırsını sabrımın orta yerine. Masalları emsal gösterip suça batır, günaha gör. Kendinleştir Sevran. Konduğun her çiçeğin kokusunu sür yüzüne.

kaç boyutlu baktığın aynalar? Aynaların neresinde gerçeği? Duygularının boy aynasında mı görüyorsun kendini? Gururunun dev aynasında mı? Neyse, fark etmez. Bana olan hıncını, aşka inancını da al gel. Uzaktan sevmek yetmez. Getir kalan ömrünü, çoğaldıkça yoksullaşan gönlünü, genetiğiyle oynanmamış yaralı gönlümle zenginleştir. Bu kavga başka türlü bitmez.

Kaçan kovalanır sıradanlığıyla oyalanacaksan oyalan. Ne avım ben ne de avcı, beni bağlamaz oyalan. Aslılık bana göre değil, sen yanarken ateşimde, ben alevinde ısınamam.

Kendine silip Leyla'laştırmaksa beni niyetin, olmaz. Leyla'yı giydirsen bana dar gelir, sıkılırım. Leyla'ya giydirsen beni bol gelirim, kaybolur içimde. Boşuna yorma kendini, elini sallasan Leyla'ya değer zaten. Ve hep aynıdır tipleri. Bir de pahalı kadın tripleri. İstediğin buysa eğer, tercihin beni ezmez. Üzülürüm, ağlarım belki. Ayrılık acıtır biraz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ilmin önemi ve öğretmen hakkı. Sevgili dinleyiciler, dinimizde İlmin önemi ve öğretmenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim Çin'de de olsa talep ediniz. Hikmet, fen ve sanat, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Çalışınız. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allah iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Kulları arasında Allahü Teala'dan en çok korkan alimlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Yer ve gök ehli, alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır. Lokman aleyhisselam oğluna buyurdu ki, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için haya, gözler için ziyadır. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allahü Teala ilim verdiği alimlerden de, peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu, aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Bir sabah bir mesele öğrenmek, 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte, İlim üstattan öğrenilir buyuruldu.
Kur'an-ı Kerim'de ise eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyuruldu. Öğretmenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yolda gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile, vasıta arayınız buyruluyor. Bu ayeti kerimeden de bir öğreticiye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehberi olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafız ve rehbersiz çöl yollarına çıkan kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için iyi meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da öğretmendir. Irmak kenarında yürüyen bir amanın rehberine tutunduğu gibi talebe de öğretmenine sarılmalı ve her haliyle onun sözünü dinlemelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İki şey sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Biri bu parlak dinin sahibine uymak, ikincisi ilim öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmek. Allahü Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır. Öğreten zata uymak İnsanı çok şeylere kavuşturur. Onun yolundan sapmak çok tehlikelidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi, Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki öğretmen hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, öğretmense ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olan ancak öğretmendir. Öğretmen demek ahiret ilimlerini ve dünya ilimlerini öğreten kimse demektir. Öğretmenin hakkı çoktur. Öğretmenini görünce hürmet etmeli, önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalı, yanında sesini yükseltmemeli ve çok konuşmamalıdır. Üzüntülü zamanında sual sorup sıkıntı vermemelidir. İzin istemeden bir şey konuşmamalı, cevap verince itiraz ederek filan kimse şöyle diyor dememelidir. Huzurunda kimseyle gizli konuşmamalı, öğretmeni kendisine hitap ederken başka taraflara bakmamalıdır. Öğretmeni ayağa kalkınca konuşmayı kesip hemen onunla birlikte ayağa kalkmalıdır. Hastalanınca evine gidip hal ve hatırını sormalı, ziyaret etmeyi terk etmemelidir. Rızasını almaya uğraşıp duasını istemelidir. Hizmetini severek yapmalıdır. Talebenin nesebi, malı, makamı, şöhreti öğretmeninkinden çok olsa da yine ona karşı tevazu göstermelidir. Kısaca her yerde rızasını gözetmelidir. Kendisini azarlarsa nasihat bilmeli, incinmemelidir. Yakınlarına ve akrabasına da hürmet etmelidir. Hazreti Şabi anlatır. Bir gün binmesi için Zeyd bin Sabit'e katırını yaklaştırdım. O sırada Abdullah bin Abbas gelerek üzengiyi tutmak istedi. Bunu gören Zeyd, ey Resulullah'ın amcazadesi, üzengiyi bırak dedi. İbni Abbas, biz alimlere bu şekilde muameleyle emrolunduk dedi. Bunun üzerine Zeyd İbni Abbas'ın elini öpüp biz de Resulullah'ın ehli beytine hürmet etmekle emrolunduk diye mukabelede bulundu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hocasının evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında 7 sokak uzaklık vardı. Alimler buyuruyor ki ilim talebesi ilme ve ilim öğreten öğretmenine hürmet etmedikçe öğrendiği ilmin faydasını göremez.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, laf ile Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İlim amel içindir. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa mahşerde zordur hesabı o kişinin. Kuru ilim insanın yaramaz bir işine, sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap. Öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp gıybet yapıp iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp zehirlenmiştir. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu bir Müslüman için gayet kötü bir haldir. Zira Peygamberimiz buyurdu, İlahi ben sana sığınıyorum faydasız ilimden. Çünkü mahşer gününde sual edilecektir. Biliyordun, ne için yapmadın denecektir. Müminin imanının parlaklığı da hatta hassas davranmasıyla ölçülür icraatta. Herhangi bir Müslüman otururken, kalkarken, her işinde ve hatta alışveriş yaparken demeli ki, bu acep dine uygun iş midir? Yahut Allah için mi, yoksa gösteriş midir? Eğer dine uygunsa yapmalıdır o zaman. Yoksa vazgeçmelidir. Böyle olur Müslüman. Hadiste buyuruldu, elbette Allah sizin yalnız yapış şekline bakmaz amelinizin. Onu ne maksatla yapıyorsanız eğer, ona göre o işe verir kıymet ve değer. Bakmayın siz burada nutuk söyleyenlere. Bakın siz Allah için gözyaşı dökenlere. İslam'a hizmet etmek, evet, kıymetlidir pek. Lakin bu hizmetlere doğru olmaz güvenmek. Zira buyuruyor ki o Habibi Kibriya, Allah facirlerle de ettirir dini ihya. Öyleyse ihlas ile yapmalı ki hizmeti, yarın olsun mizanda bir değer ve kıymeti. İhlaslı ve ihlassız işleri insanların mahşerde iki kısma ayrılacaktır yarın. İhlassız amelleri görünce bir Müslüman çok büyük pişmanlığı olacaktır o zaman. Pişman olacak ama faydası olmaz bunun. Zira geri dönüşü yoktur o yolculuğun. Her bir nefes insana o ebedi hayatın sonsuz saadetini verecek belki yarın. Ve her nefes insanı hiç dayanılamayan cehennem ateşine götürür belki o an.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi kime sorsak, sokağa çıksak sorsak herkes Müslümanım der. Ama tabii Müslüman bir iman, Müslümanlık iman işi. Allah-u Teala'nın bildirdiği şeyler var. Bunlara inanırsan Müslüman olursun. Yani demek istediğim şey şu. Müslüman olmaktan ziyade Müslüman kalabilmek önemli. Ama birçok insan imanını kaybetmiş, haberi yok. Çünkü bilgisi yok, bilmiyor. Neler imanı giderebilir, bir Müslüman nasıl yaşayabilir? Bunlardan haberi yok. Şunu sorayım o halde. Bir kimse kendisine lazım olan din bilgilerini öğrenmeden ve bunlara uygun yaşamadan, bunları uygulamadan Müslüman kalabilmesi mümkün müdür?
1: Mustafa Bey, Allah-u Teala nasip etmem, hacca gittim, umreye de gittim. Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman geliyor, Müslümanlar geliyor ya. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki Müslümanlar da falan. Bakıyorsun, kılık, kıyafet, hani kelle koltuk yerinde diyorlar ya. Sakal var, cübbe var.
0: Hatta sarık var birçoğunda. Sarık var.
1: Kaporta.
0: Düzgün.
1: Düzgün gibi gözüküyor. Yaptığı hareketlere bakıyorsun. Söylediği sözlere bakıyorsun. Ala. Bomboş. Adam sarı sarmak, sakal bırakmakla ben Müslümanım diyor. Şimdi ben Hindistan'a da gittim. Orada sihirler var. Putperest bunlar.
0: Onlar da sarık sarıyor değil mi?
1: Sarık sarıyor. Ve hatta İngiliz kafirleri onların aynı şekilde mesela orada albay rütbesinde gördüm orada. Omuzunda gördüm albay rütbesinde başında sarık var. Saçını kesmiyor onlar erkekler. O saç sarığın üstüne şey. Hem de öyle düzgün sarmışlar ki sarığı. Onları görünce Şeyhülislam zannedersin.
0: Nasrettin Hoca hatıra geliyor. Maharet kavuktaysa.
1: Evet. Yani. Ya şimdi yani sarıksa adam şey yapıyor. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'nda Mekke'nin müşrikleri de sarık sarardı. Sakal onlar da bırakırdı. Hristiyanlar da sarık sarardı. Hristiyanlar da sakal bırakırdı. Yahudiler de sarık sarardı. Sakal bırakırdı. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarığı sardığı zaman bu ucunu biraz sarktırdı. Omuzunda. On sana sakalda bir tutamdır buyurdular. Bunlardan ayrılması için. Yani sakal ve sarık İslamiyet'in alamet farikası değil. Alamet farikası değil. Ama hani düzgün bakıyorsun İslamiyet uygundur. Ha bu öğrenmiş ona göre yapıyorlar. Peki efendim bu yapılmamalı mı? Yok yapılmalı. Şartlarına uygun. Fakat sen sarık sardığın zaman, sakal bıraktığın zaman Mustafa Bey mesele Türkiye'de bu geç son zamanlarda bakıyorsun böyle gençler meşler falan herkes sakal bırakıyor da karıştı. Babam rahmetlinin dediği gibi atı ciddisinde
0: karıştı. Yani.
1: Karıştı. Dolayısıyla seni Müslüman görüyor. Kılığın kıyafetin itibariyle öyle yaşamalısın ki İslamiyet'e laf getirtmemelisin. Peki bu nasıl olacak? Bu adam cahilse. Adam bir konuşturuyorsun. Adam sarığı sarmış, sakalını bırakmış ama adamın imanı yok ya. Gitmiş yani. Bir mezhepsiz gibi, bir Vehhabi gibi konuşuyor. Vehhabi konuşuyor. Alışverişine bakıyorsun, İslamiyet'te hiç alakası yok. Adamın yürüyüşüne bakıyorsun, oturuşuna bakıyorsun, yemek yerişine bakıyorsun falan. Hiçbirisinin İslamiyet'te alakası yok. Ne yeme içme adabı, ne oturma adabı, ne görüşme adabı, ne konuşma adabı. Telefonda aynı şekilde lanlı lunlu falan konuşuyor falan. Ama başında da sarık var, sakal da var falan. Ondan sonra diyor ki ben işte böyle falan filan deyip duruyor falan. Adam serafa kibir. Yalan var, dedikodu var, gıybet var. Olmadı. Önce bir kere itikadı, ehl-i sünnet itikadında olması lazım. İtikadı ehl-i sünnet. Ondan sonra her gün lazım olan gusül, abdest, namaz. Bunların farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mendupları, müfsitleri neyse bunların hepsini bilmesi lazım. Yeme içme adabını bilmesi lazım. Yatma ve kalkma adabı, konforluk adabı, çarşıya pazara girdiği zaman aynı şekilde oradaki yapılacak muameleyi, yolda giderken yapılacak muameleyi bunlar bilmesi lazım.

0: Neye göre hareket edecek? İslamiyet'in emrine göre. Ha, birisi baktığı zaman arkadaş bu Müslüman. Müslüman böyle olur diyecek. Sen şimdi tamam hani başını örtmüşsün. Onda sana başına sarık sarmışsın. Kadın da örtmüş falan. Ama hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok İslamiyet'le.
1: Hatta diyor ki asıl olan şey bu. Yani başımdaki sarık, uzattığım sakal. Ama diğerlerini de sizin az önce söylediklerinize, yeme içme şudur, alışveriş bilgilerine de füruat diyor. Teferruat diyor yani.
0: Teferruat diyor. Dolayısıyla bunlar olmasa da olur. Şimdi bir hadis-i şerif naklediyor. Yani senin talimleri. İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyurmuşlardır. İlim var, İslamiyet var. İlim yok, orada aynı şekilde. Hatta bir tabir de kullanmışlar. Hristiyanlar ne zaman dinlerini iyi öğrenmek için gayret sarf ederse dinden uzaklaşırlar. Müslümanlar da dinlerini öğrenmedikleri zaman dinden uzaklaşırlar. Tam zıttı. Tam zıttı. Çünkü birçok fıkıh kitabı, ilmihal kitapları var. Hani biz zaman zaman burada da anlatıyoruz. Mutlaka bir kimsenin elinde mesela bu huzura doğru da veriliyor. Tam ilmihal saadeti ebediye. Bu zamanda yazılmış en kıymetli ilmihal kitabıdır. Mutlaka her evde bu kitabı bulunması lazım. Çünkü burada itikat bilgisi var, ibadet bilgisi var, mücazat bilgisi var, muamelat bilgisi var, münakahat, nikahla alakalı bilgi var. Ve sonra aynı şekilde kabir ziyaretiyle alakalı, definle alakalı ve kefenle alakalı, cenazeyi yıkamayla alakalı. Yani birçok bilgiler aynı şekilde Müslüman'a lazım olacak. Bütün bilgilerin hepsi o kitapta mevcut.
1: Müslüman hayatında 7-24 lazım olacak şeyler var orada.
0: Hepsi var. Ve bir başka şeye de ihtiyaç yok. O kitap varsa onu okuyup, yani başından sonuna kadar okuyup iyi anlayan kimse alim olur. Peki onlar hayatına geçirirse, hani evliya arayıp duruyorsun, sana evliya işte. Yani sarığı sarmakla aynı şekilde evliya olunmaz. Ve cehennemden de kurtulmaz. Ve çok sarıkla aynı şekilde cehenneme gidecektir yani. Niye? Yani itikadı bozuk. İtikadı bozuk. Adam ya mezhepsizdir ya Vahhabi olmuştur. Allah Teala korusun. Şimdi kitaplarda deniyor ki ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek lazımdır, şarttır. Ehl-i sünnet itikadını ve ilmi halini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler inkar felaketine düşmek tehlikesindedirler ve bir gün aynı şekilde imanlarını kaybedebilirler. Farkında bile olmazlar.
1: Evet.
0: Farkında bile olmazlar. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi İslam dinindeki rehber alimlerin, yani yol gösterenlerin, mürşit de deniyor bunlara. En üstünleri 4 mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri'dir. Bu 4 imam İslam dininin 4 temel direkleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak şarttır. Efendim ben Kur'an'dan öğreneceğim derim. Ben hadisten öğreneceğim. Bunların hepsi felakete düşüyor sonra. Tek kaynak kitap diyenler dikkat edin.
1: Kur'an
0: diyenler. Bu adamlar yani tek kaynak
1: Kur'an, diyenler.
0: Kur'an diyenlerin ve gittikleri yol dinsizliktir. Aa Kur'an dedikleri adı. Evet Kur'an dedikleri adı dinsizliktir. Niye? Kur'an'da bir şey anlatmıyor. Adam diyor ki ben diyor Kur'an'da diyor sünnetleri görmedim. Kur'an'da bunu görmedim. İnkar. En sonunda ya bunu yanlış anlıyorlar. Ben burada hani namaz şey falan o da başka türlü falan diyor. Mesela temiz olmak lazım falan diyor. Namaz da terk ediyor. Tam kafir oluyor. Kıpkızı kafir oluyor.
1: Sonradan uydurulmuş diyor artık.
0: Tabii sonradan
1: diğerlerine
0: uydurulmuş.
1: Bütün ibadetleri atıyor.
0: Hatta bir tane bir gün böyle hani şey halkın arasına çıkıyor. Mikrofon tutuyor ya bazı muhabirler falan.
1: Evet.
0: Şafii falan kadın açık bir kadın diyor ki ben diyor müftü değil yani dinini bilen bir aileden geldim diyor işte kapalıydım diyor işte namaz da kılıyordum sonra diyor ben diyor bir Kur'an tercümesi okudum diyor baktım diyor aha anlatılanların hepsi boş dedim diyor İslamiyet terk ettim diyor tesettürü de bıraktım diyor şimdi kendime göre yaşıyorum diyor kendi nefsine göre yaşıyor ne oldu dinsiz oldum hatta Elmal Hamdi Yazır'ın kitabını okuyarak dinsiz oldum diyen Aziz Nesin o kitabı okudum diyor ve bu hale geldim ben diyor. Daha önce kendisi müezzinmiş, hafız falan da yapmış diye hayatında anlatılıyor. Anlatılırken. Dolayısıyla tek kaynak Kur'an diyerek yola çıkanlar dinsizliğe hizmet ediyorlar. Allah Teala bunların şerrinden muhafaza bulsun. Dolayısıyla dünyanın her tarafındaki gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik, özürlük, mazeret değil bu zamanda. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen kimse de cehennemden kurtulamaz. Kusura bakmasın. Pardon. Hani bazı yerler vardır, hiç gitmiyordur, etmiyordur. Allah Teala onlara farklı muamele eder durumlarına göre. Ama hele bizim gibi Anadolu'da yaşayan Müslümanlara hiç mazereti yok. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça, ilmihal bilgilerini öğrenmedikçe, imanını düzeltmedikçe kurtuluş olmaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Musa aleyhisselama, asi olanın sözünün ağırlığı dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca, Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bu asi kimdir dedi. Allahü Teala, ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubundan Kisra'yı bir heybet kapladı. Mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yanından çıkınca Kisra adamlarını çağırıp "Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz." diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa tutuyordu. "Ey Kisra, Allahü Teala halkı hak dine davet eden bir peygamber gönderdi. İman et," dedi. Kisra, "Hele bugün git de sonra," dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle kimini astırdı, kiminin ayağını kestirdi. "Ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde niçin benim odama bir Arap'ın girmesine izin verdiniz?" dedi. Adamları yemin ederek, "Biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık," dediler. Sonra o şahıs bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı. Yaklaşıp elindeki sopa ile Kisra'nın başına bir defa vurdu. "Ey Kisra, bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et," dedi. İman etmedi ve üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra, oğlu Şireviye tarafından öldürüldü. Kisra, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki naibi, valisi Bazan'a bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alim gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye emir verdi. Bazan iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Melik Kisra, Bazan'a mektup yazmış, "Seni huzuruna çağırıyor," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve "Oturun," dedi. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi, "Ya Muhammed, Melik Kisra'nın emrine uy. Eğer kendi isteğinle gidersen, Bazan senin için melike bir mektup yazar da sana faydalı olur. Eğer gitmezsen, Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü harap eder," dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarını bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine, "Eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı az kaldı helak olacaktık," dediler. Sonra o iki kişi Bazan'ın mektubuna cevap istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bugün gidin, yarın gelin, dedi. Ertesi gün huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara şöyle dedi. Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki, sizin melikiniz Kisra'yı, dün gece oğlu öldürdü. Eğer bazan iman edip, İslam'ı kabul ederse, halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar. Resulullah'ın bu sözlerini bazana ilettiler. Bazan, eğer sözü doğru çıkarsa, muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden, ben iman ederim, dedi. O sırada bir elçi gelip, Kisra'nın öldürüldüğünü söyledi. Bazan, bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular.

Allahü Teala'nın isimleri. Allahü Teala'nın isimleri çoktur. Sayısını bilmiyoruz. İsimlerinden 99'unu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bildirmiştir. Allahü Teala'nın 99 ismine Esma-i Hüsna denir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifiyedir. Yani İslamiyetin bildirmesine bağlıdır. İslamiyetin bildirdiği isimler ile çağrılır ve onlar ile zikrolunur. Bunlardan başka isimler ile çağırmaya, zikretmeye İslamiyet izin vermemiştir. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Teala'ya Tanrı demeye izin yoktur. Yani Tanrı demek günah olur. Allah ismini kullanmak istemeyip bunun yerine Tanrı demek veya 99 isimden birini bile kullanmak istemek çok büyük ve çirkin suç olur. Türk'ün asaletiyle İslamiyetin şerefi bir araya gelmeden çok önce Asuriler Türkistan'a girerek Türkleri güneşe, yıldızlara tapınmaya alıştırmıştı. Tan yeri ağarınca güneşe tapınırlardı. Bu sebepten güneşin ismi tan yeri ve nihayet Tanrı oldu. Kur'an-ı Kerim'de benim ismim Allah'tır. Beni Allah diye çağırınız. Allah diye ibadet ediniz. Allah diye yalvarınız. Mealinde müteaddit ayet-i kerimeler vardır. Ona onun istediği ismi söylemeyip de kâfirlerin onun en sevmediği mabutlarına koydukları Tanrı ismiyle onu çağırmak ne kadar yanlış ve ne büyük inat olduğu meydandadır. Allah ismi yerine onun emretmediği hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur.

İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Bevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan taam koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkacağı örtüsüz bırakmak. 22. Çırağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Edirne ilimizin yine aynı şekilde güzel tarihi eserleri olan ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü'ye ismini veren Uzun Köprü dediğimiz yerin çok yakınında bir ilçe halk kütüphanesi var. Ama bu bina tarihi bir bina, 113 senelik bir bina, yani rahmetli 2. Abdülhamit Han'ın hatırası olan bir bina. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hem kütüphane bir memleketin insanların kültür seviyesinin çok büyük bir ölçüsüdür, miyarıdır. Yani bakarsanız kütüphaneye çok adam geliyor mu, o memlekette kitap okunuyor. Kütüphaneye kimse gelmiyor, kitaptan kaçıyor, ha kitapla arası yok. Kitapla arası olmayana ne denir? Haşa, kitapsız denir yani. Ben o manaya söylemiyorum bunu da. Bugün maalesef Uzun Köprü için söylemiyorum bu sözü. Bütün ülkenin genelinde de kitapla pek aramız yok. Abi vakit bulamıyorum diyor. Niye vakit buluyorsun kardeşim? Çay içmeye, kahve içmeye buluyorsun vakit. Efendim, gırgır şamatiye buluyorsun vakit. Efendim, hangi kanalda hangi maçların verildiğine buluyorsun vakit. Kitap okumaya gelince fırsat bulamıyor. Halbuki kitap insan arkadaşıdır. İnsanların bir canlı arkadaşı vardır. Bir de cansız olan arkadaşı vardır. Yani insanın beraber olmaktan haz duyduğu, zevk aldığı kimse arkadaşıdır. Canlı arkadaşla görüşürsün, iyisin, dostsun. Bir gün bir sözü yanlış anlar. Ondan sonra aylarca küser. Olmadı, bu arkadaşlık değil. Ben onu istesem de o beni istemiyor. Ama kitap böyle değil. Kitabın üstüne vursan, yere atsan gene küsmez. Biraz sonra kitabı eline alırsın. Hangi sayfayı açarsan o sayfadaki bilgileri sana hiç küsmeden, yüzünü ekşitmeden verir. E ne kadar güzel bir dost efendim. Ama televizyonda bir arkadaş. İşte ekranlardan bizi seyrediyorsunuz. Böyle bir faydalı arkadaş. Ama yeri geliyor, yanlış şeyleri gösterdiği için de o televizyonun arkadaşlığı onu seyredenlere zarar verebiliyor. Bu televizyon, radyo, gazete, mecmua, kitap. Bunlardan maksat nedir? İnsanların kültürüne katkıda bulunmasıdır. Çünkü her insan doğuşta cahil doğuyor. Yani hiçbir şey bilmeden doğuyor. Sıfır kilometre. Sıfır kilometre araba gene bir yol yapmıştır. İnsan sıfır kilometrede yol da yapamaz. Emekleyemez bile. Zaman içerisinde hem bedeni büyürken hem de anadan itibaren çevresinden aldığı kültürle belli bir noktaya geliyor. Gelirken bunu takviye eden unsurlardan biri de kitaplarımızdır. Biz ne kadar kitapçı ve kitaplı olursak o kadar istifademiz olur. E kitabın da tabii uygun olanı var, uygun olmayanı var. Rahmetli 2. Abdülhamit Han zamanında devletin bastırdığı kitaplara kontrol vardı. Üzerinde uygundur mührü olmayan kitap yayına konmazdı, neşrine izin verilmezdi. Diyeceksiniz ki işte istibdat devri, bak görüyor musun? İnsanların hürriyeti kısıtlanıyor. Ama insanlara hürriyet verelim derken devleti yıkmaya çalışan birçok kişi devleti ve hükümeti zora sokacak gazeteleri Fransa'da bastırıyorlardı. Fransızların Karaköy'deki postanesi yoluyla Türkiye'ye rahat rahat sokuyorlardı yasak yayınları ve ondan sonra da ihtilal beyannamelerini o postane vasıtasıyla İstanbul'a yayıp sonra da 31 Mart vakasıyla Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirdiler. Beğenmediler idaresini. 34 senelik idare uygun değildi. Hafiyelik düzeniydi, oydu buydu. Bu binayı yaptıran Abdülhamit Han da onun için onun adını burada anlatıyorum. Peki siz ne yaptınız 1909'dan itibaren? 1910-11 Trablusgarp Bingazi Harbi. Niye bu harbi önlemediniz? 1911-12-13 2. Balkan Harbi, 1. Balkan Harbi. Niye önlemediniz? Aynı devlet yaralıyken, millet yaralıyken, elde avuçta yokken
Birinci Dünya Harbi'ne bu devleti niye soktunuz 4 sene? 500 bin adet gencimiz şehit olup toprağa düştü. Evet, Sarıkamış'ta 115 bin kişi. Çanakkale'de 253 bin kişi toprağa düştü. 8 cephede savaşıyordu. Ben 2 cepheyi söylüyorum. Galicia'da kaç bin kişi şehit oldu? Öyleyse bu biz idare ederiz diye baştakileri indiren insanlar memleketi ta parçalanmaya kadar getirdiler ve bu milletin başına İstiklal Harbi'ni sarıverdiler. Şimdi girelim de içeride biraz daha Abdülhamit Han'ın Türk eğitimine hangi katkılar oldu onları anlatalım efendim. Kütüphanenin ikinci katına, yani son katına çıktık. Burada okuma salonu var. Okuma salonunda da bazı incelemeler yapan kütüphane ziyaretçilerimiz var. Onları da rahatsız etmemek için bu kitap dolaplarını da arkama alarak Abdülhamit Han'ın hatırası olan bu binada eğitim için yapılmış, Sıbyan Mektebi olarak yapılmış olan bu binada yine bir eğitim hizmeti verilmesini görmek insanı mutlu ediyor. Şimdi vakıf eserlerin çok çeşitli cinsleri var. Medrese var, imaret var, mutfak var, fırın var, ambar var. Efendim, deve hanı var Süleymaniye Külliyesi'nde. Bugün şimdi Süleymaniye Külliyesi'nde deve hanı var diye orayı deve hanı olarak mı kullanacağız? Hayır. Neyi kullanacağız? O vakıf eseri yaptıranın maksadına, gayesine. O eseri yaptırana vakıf deniyor. Vakıfın maksadı neyse ona uygun ama yapılışından 550 sene sonraki bir zamanda maksadına uygun, onu andıran bir işe tahsis edeceğiz. Şimdi nedir Süleyman'daki deve hanının olduğu yer? Tamamıyla bakırcılara, paslanmaz çelikçilere, çaydanlık, işte tencere, o bu satış yerleri yapılmış. Kardeşim, vakıfın maksadı bu değildi ki. Efendim kira getiriyor burası. Olmaz. Eğer bir eğitim kurumuysa mutlaka eğitim verebilmeli. Medrese mi? Medrese açın orada demiyoruz. Ama bu medrese bir öğrenci yurdu olur mu? Bozmadan oluyorsa olur. Efendim bir kitap işleriyle alakalı bir yer olur mu? Olur. Ama bunu tutup da nargile bahçesi yaparsanız olmaz. Olmaz. Bunları ayıklamak lazım. Bunları efendim bir halıcılığın, ticaretinin yapıldığı showroom haline getirirseniz olmaz. E ne yapalım canım? İşte burada çok para getiriyor. Maksat para getirmek olsaydı bunu yaptıran vakıf aklı yok muydu para kazanmak için bir başka tesis kurardı? 7 sülalesi de ondan istifade ederdi. Vakfetmek demek bir mülkü Allah rızası için insanların emrine tahsis etmek demektir. Ne alınır ne satılır. Ancak eğer artık kullanım şartlarını taşımıyorsa, yapılış maksadına uygun olmayacak bir hale gelmiş, harap olmuşsa mahkemeye, kadı efendiye müracaat edilir. Efendim bu filan vakıf şu anda görevini yapamayacak kadar hasarlıdır. Kadı hükmeder. Bu maksatla yapılmış olan başka bir vakfa bunun mülkünün katılmasına. Şimdi öyle mi efendim? Belediye meclisleri karar veriyor. Kaldırıyor parmakları. Siz yetkili misiniz? Canım biz belediyeyiz, yetki. Yok, kusura bakmayın. Yetkili değilsiniz. Vakfa siz yetkili değilsiniz. Ben bunu Allah için vakıf yaptımsa, bundan 200 sene önce de öldümse, siz nasıl olsa 200 sene olmuş, bunu arayanı soran olmaz, ben bunu yaparım derseniz, bu şehir kanunu olmaz, orman kanunu olur. Abdülhamit Han 1557 tane eğitim müessesesi ve ibadet müessesesini kendi cebinden 55 milyon altın lira harcayarak vakfetti.
sen bunu nasıl alır da başka bir şeye kullanırsın? İşte bu da o 1557'den biridir. Uzun Köprü'ye isabet etmiştir. Her ilçemizde, Trakya'da olsun, Anadolu coğrafyası olsun, her ilçemizde ve ilimizde 1902 ile 1905 yılları arasında, yani tahta geçişinin 25. yıl dönümü ve devamı için Abdülhamit Han bir eğitim seferberliği başlatmıştır. 1876 senesinde başa geçer geçmez ilk el attığı mesele maddi ve manevi eğitim meselesidir. Yurt dışında binlerce çocuğu kendi parasını vererek okutmaya gönderdi. Hani muasır medeniyet seviyesini yakalamak, öyle bir laf etmiyordu Abdülhamit Han, öyle bir söz etmiyordu ama yani Avrupa'daki bu ilerlemeyi biz yakalayalım istiyordu. Ve hatıralarında hayıflanarak diyor ki, kendi cebimden parasını verip de okuttuğum insanlar benim bulunduğum makamı devirmek için çalışan kimseler olarak Avrupa'dan dönüp geldiler. Avrupa'nın fen ve teknik seviyesini yakalamak şöyle dursun, Avrupa'nın bütün eğlence hayatının zararlı taraflarını ülkeme getirdiler. Başka ne yapabilirim ben diyor. Aklım buna eriyor, gönderiyorum. Gönderdiğim adam tamamıyla gayri Türk ve gayri Müslümmiş gibi burada yaşamaya başlıyor. Ben bunu istemiyorum ki. Evet, eğitim olsun, İlim öğrenilsin ama benim kültürümü kaybederek gelmesin bana. Her milletin kendi kültürü kendisini ayakta tutan ortak bir değeridir. Burası ne yapılmış? 1902'de Sıbyan Mektebi olarak yapılmış. Ne güzel, çıtı pıtı bir yer. Duvarları Bağdadi, rutubet yok, soğuk yok, tavanı ahşap, pencereleri ahşap ve aydınlık. Yani bir odasının içerisinde şimdi otururken dışarıda çok güneş olmasa dahi rahat rahat ışık yakmadan kitap okuyacak bir durumda. Sonra biz ne yapmışız? Abdülhamit Han'ı alaşağı ettikten sonra buraları nelere kullanmışız? Bakın, burası bir ara Türk Ocağı oldu. Hamdullah Sufi Tanrı Över'in efendim zamanında, onun babası da Osmanlı eğitim işlerine bakan, milli eğitimine bakan diyelim, bir nazır olduğu söylenir. Efendim, aman Türklük ileri çıksın falan filan diyerek Türk Ocakları açıldı. Daha sonra Türk Ocakları'nın çalışmaları efendim devlet tarafından zararlı bulunarak, devlet büyüklerine bazı sorular sordu Türk Ocağı mensupları. Aman dediler ya, bunlar çok tehlikeli şeyler yapıyorlar falan. Türk Ocakları kapatıldı. Burada kapatıldı. Türk Ocağı'na kapatıldı. Ama binanın suçu var mı bunda? Yok. Binayı kullanmaya başladık biz. Burayı Uzun Köprü'nün sineması yaptık efendim. Sinema. Çeşit filmler. Ha, o filmler bize ne getirdi? Türk kültürüne başka sıkıntılar da getirdi. Sonra kahvehane yaptık burayı. Evet. Bayağı al papazı ver kızı oyun oynanan kahvehane yaptı. Kıraathane değil. Daha sonra ya olmaz, burası bir eğitim müessesesi diye çok vicdanı böyle merhametle dolu olan idarecilerimizden bazıları burayı tekrar eğitim müessesesi yaptılar. Kız sanat okuluna çevirdiler. Daha sonra burası İlkokul binası yapılamadığı için Uzun Köprü'nün ilkokullarından birisi olarak hizmet verdi. Şimdi de bu bina burada ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Aylık 1200 civarında ziyaretçisi var. Yani toplam senede 16-17 bin kitap ihtiyacı olan kimse geliyor. Tabii buradaki arkadaşlara sordum, onlar yani abi şu var mı burada deyip de gidenlere de ziyaretçi muamelesi yapmıyorlar. Yani gelip oturup kitap isteyip alıp o kitabı okuyanları katıyorlar. Öyle olsa daha da çok bir rakam çıkardı. Böylece
kültüre hizmet ediyor ama gençliği kitaba yönlendirmenin yolu var. Burada 40 bin nüfuslu bir ilçede bir kütüphaneye ayda 1000 kişi geliyorsa, yani günde 30 kişi geliyorsa, 40 bin kişiden binde birinden de az, binde 0.75, binde 0.75 insan günlük kitaba ihtiyaç duyuyor. Vah vah, vah vah. Televizyonlardaki çeşitli eğlence programlarının reytingleriyle bu kıyas kabul eder mi efendim? Onlar %3, %5, %7, %11 ile hava atıyorlar. Biz bu kadar insana seyrettiriyoruz kendimizi. Peki ne veriyorsunuz? Bir de onu tartalım ya. Seyrettiriyorsunuz ama insanlara ne veriyorsunuz? Yok canım işte biz, yani halkın sevdiğini. Kardeşim, halkın önüne ne koyarsan halk ona bakacaktır. Elbette ki sen nefse hitap edersen, gençliğe böyle ahlakını rencide edecek şeyler yaparsan seni seyreden çok olur. Ama ondan istifade eden hiç olmaz. Bugün çeşitli dallarda sosyal mühendislikle uğraşan insanlara soralım bakalım, bu memleketin şu anda sosyal yaşantısında geriye doğru gidiş mi var, ileriye doğru gidiş mi var? Bu kadar okullarımız açıldı, bu kadar dallarda eğitimler yapıyoruz. Her ilimize üniversite açtık, ilçelerimize onun yüksek okullarını koyduk. Ama gene bakıyorsunuz adam elinde bıçak 40 yıllık eşini sokak ortasında öldürmeye kalkıyor. O zaman burada bir idari bir hata var. Bu idari hataya da kanunlarla el koymak mecburiyetteyiz. Abdülhamit Han'ı anlatmak suretiyle birazcık programımızı onun ismiyle renklendirmeye ve bereketlendirmeye çalıştık. Burada onun hatırasını ve bir kütüphaneyi de bu ilçede faydalı bir eğitim yuvasını da sizlerle paylaşmış olduk. Gidip de okullarda çekimler yapmak bizim formatımıza da uymuyor ama böyle bir eğitim müessesesi benim için çok çok faydalı bir şeydir. Ona inanarak bu programı da burada yapmış oldum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Uzunköprü'de yeni tarihi yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1685-1688-1700. 13 yıllık esaret anıları. 11. bölüm. Esir olan Osman Ağa ve arkadaşları kendilerine esir olduklarına dair belge veren Yüzbaşı Fişer'in talebi üzerine memleketlerinden fidye olan altınları ceplerine koyup getirip Yüzbaşı'ya verecekler. Yüzbaşı da onları azat edecek. Yüzbaşı'dan ayrıldıkları yer Zegedin. Gidecekleri yer Zegedin'den daha batıda 7-8 günlük yola birlik o tarafa intikal etmiş. Bunlar da yana yana birliği arıyorlar, 69 altını verecekler. Demek ki Osman Ağa'nın başına gelecek daha nice şeyler var ki orada aklına gelip de ya ölümden yukarıya yol mu gider? Ben giderim Osman'ın başka bir yerde firar ederim diyemiyor. Arkadaşına söz vermiş çünkü. 5. gündü Zombor kasabasına yakın bir yerde Tuna Nehri göründü. Çevrede küme küme orman ağaçlıklar vardı. Tuna taşkın günlerindeydi, bahar, yaza doğru artık, Haziran'ın sonu. Sular nehir yatağını taşmış, bütün ormanlık yerleri ve sazlıkları kaplamıştı. Kasaba 1,5 yahut 2 saatlik bir uzaklıkta gibiydi. Görünüyordu uzaktan. Avusturya ordusunun o tarafa gittiği de izlerinden belliydi. Biz de o yöne doğru yürümeye devam ettik. Çok yorgun düşmüştük. Kasabaya da epeyce mesafe vardı. Küçük ormanlardan birisinin kıyısına gelince dayanamadık. Gölgede biraz uyuyup dinlenelim dedik. Ama uyumak ne mümkün. Yiyeceğimiz bir gün öncesinden bitmişti. Açlık uyutmadı. Acaba ne yapsak diye düşünürken nehirde, sahilde küçük bir gemi gözüme ilişti. Kıyıya yanaşmış, bağlı duruyordu. Fazla uzakta da değildi. Kendi kendimize aramızda müzakere ettik, konuştuk, danıştık. Acaba gemiden parayla yiyecek bir şeyler istesek bulamaz mıyız? Herhalde bulabiliriz gibi konuşanlar oldu. Kararımızı verdik. Birimiz gidip gemiye bunu soracaktı. Arkadaş, parasıyla biraz yiyecek istiyoruz. Biz burada 6-7 kişiyiz. Bizi doyuracak ekmeğe ihtiyacımız var. Ben çıktım. Lider tipli Osman Ağa. Gidip soracaktım. Ben çıktım. Arkadaşlarım ağaçların altında beklerken ben geminin yanına gittim. Çekine çekine yakınına kadar yürüdüm. Yaklaşınca gemidekiler de beni fark etti. Ama görüntüleri hiç hoşuma gitmedi. Artık geri de dönemezdim, kaçamazdım da. 8-10 Macar haydudu gemilerini bağlamış, bazıları da karaya çıkmışlardı. İşlerinden birisi de kadındı. Macarların kimisi dinleniyor, kimisi ateşin başında balık pişiriyor, kimi de elbisesini çıkarmışlar, bitlerini ayıklıyorlardı. Doğruca yanlarına vardım. Sırfça selam verip parayla satacağınız ekmeğiniz yok mu diye sordum. Korktuğumu hissettirmemeye çalışıyordum. İşlerinden biri Sırfça bilirmiş. Sen kimsin diye sordu. Ben de esiriz diye cevap verdim. Adam aynı kuşkuyla konuşmasını sürdürdü. Burada Müslüman esiri ne gezer? Nerede esir oldunuz? Lipova Kalesi'ndeniz. Avusturya askeri gelip kaleyi aldı. Bizi esir etti. 15 gün oluyor. Sahiplerimiz de bizi fidye parası için Temeşvar'a göndermişti. Şimdi yine onlarla buluşacağız. Kendileri orduyla Erdüt ve Ösek taraflarına gitmişler. Biz de verdiğimiz sözü yerine getirmeye arkalarından gidiyoruz dedim. Bunu duyunca aralarında Macarca konuşmaya başladılar. Konuşmaları az da olsa anlıyordum. Birbirlerine şimdi bunu ne yapalım diye soruyorlardı. Aha bir kuş geldi, ne yapalım? Soyup öldürelim. Kırın bayırın başı. Şahidi yok, ispatı yok aranda konuşmaları. Hem doğru söylediğini nereden bilelim? Kim bilir, belki de casustur. Elimize girmişken salıvermek olur mu? Hepsi de bu adama el koyalım, öldürelim diyorlar. Aranda tartışırlarken işlerinden birkaçı kalkıp yanıma doğru gelmişti. Aniden üzerime hücum edip, ben kaçmaya çalıştımsa da kaçamadım, bana sımsıkı sarılmışlar, artık bırakmıyorlardı. Diğerleri de koştular. Birisi boğazıma yapışırken diğerleri de ellerimi arkama büküp bağlamaya çalışıyordu. Artık nefesim de kesilmişti. Biraz sonra ellerim arkamdan sıkıca bağlanmış bir halde tekmeler arasında gemiye doğru sürüklenip itekleniyordum. Gemiciler beni tekneye bindirdikten sonra karadaki malzemelerini aceleyle topladılar. Demek oradan çözecekler kendileri iskeleden. Ateşi söndürüp hepsi de koşturup gemiye doluştular. Gemi nehirden aşağı doğru kaymaya başladığında elimin iplerini çözdüler. Adamların bir kısmı gemiyle ilgilenirken diğer kısmı da benimle iyi ilgileniyorlardı. Üzerimi aradılar. Elbiselerimi tek tek çıkarttılar. Çırılçıplak kaldım. Öncelikle kılıç kesemin içindeki hediyelik 3-4 sırmalı mendili, 4-5 kuruşluk gümüş akçeyi ve Avusturyalıların verdiği resmi kağıtları aldılar. Kağıtlarımı parçalayıp nehre attılar, kurtuluş kağıdını. Üzerimdeki 75 altını çakşır uçkurluğuna dikmiştim. Bunlar kendimin ve kefilimin kurtuluş parasıydı. Bulmaları uzun sürmedi, onu da buldular. Hepsini aldılar. Bir don bir gömlek kalacak şekilde bütün elbiselerime el koydular. Arama ve soygun işi bittikten sonra beni yine ellerim bağlı olarak bir kenara bıraktılar. Kendi aranda konuşmaya başladılar. Konu anladığım kadarıyla benim ne olacağımdı. Öldürmeye niyetlenmişlerdi ama bir problemleri vardı. Bunu gemide öldürürsek gemiye kan bulaşır diye bazıları itiraz etti. Sonra da gemideki o kanın hesabını isterler bir yerlerde de. İtiraz edenler bu işte tesirli oldular. Gemiyi Tuna Nehri'nin Budin yakasında, ıssız, yani Budin yakası doğu yakası, ıssız bir yere yanaştırdılar. Gemiyi yanaştıktan sonra da beni karaya çıkardılar. Karada bir kenarda dizüstü çöktürdüler. İri yarı birisi yalın kılıç yanıma geldi. Celladım olacak adam buydu anlaşılan. Artık hayattan tamamıyla ümidimi kesmiştim. İçimden dua ediyordum. Dua. Duayı şöyle diyormuş. Ey yerlerin göklerin yaratıcısı olan şanı yüce Allah'ım. Hikmetinden sual olmaz. Ben henüz genç, ömrüme doymayan bir kulunum. Hiç kimsenin bilemeyeceği bir yerde ölmek neden başıma geliyor? Böyle dağ başında ölmeyi neden geliyor başıma? Sual sormuyor da ya Rabbi niye acaba? Bari kendi lütfu kereminle günahlarımı affedip iman ile ömrümü sonlandır ya Rabbi. Bari günahkar gitmeyeyim diyor. Öleceğimden çok emindim. Artık kelime-i şehadet getiriyor, metanetle bekliyordum. Dedik, 11. bölümü de burada noktaladık. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, inşallah ekibimle sizlere hayırlı, huzurlu bir vakit geçirmeye çalışacağız. Bundan önceki haftada sizlere Ömer radıyallahu anh bir sözünün yarısını aktarmış idik. Diğer yarısına da bugün biraz daha yer ayıracağız. Ondan sonra da Rıza Tevfik Bülükbaşı'nın çocukluk yılları, öğrencilik yılları, ittihatçılık yılları, ittihatçıların kadrine uğradığı yıllar, tövbekar olduğu yıllar, sonra da Mason Locası'nın üstad-ı azamı olduğu, Türkiye'deki bütün Mason Localarının üstad-ı azamı olduğunu, ondan sonra da işte çeşitli şekillerde af yüzü görmeyip daha sonra da 1939'da Atatürk'ün ölümüyle beraber efendim affa da uğradığını ve 1949'da da öldüğünü sizlere anlatmış idik. Onun Acıklı Ana diye bir şiirinden biraz alıntılar yapacağımızı bildirmiştik. Onu sizlere, o şiirden birazcığını bugün duyurmaya çalışacağım. Ondan sonrası inşallah Nev'i, şair Nev'i, Nev'i Zade Atai eğer yetişebilirse ve Nev'i'nin babası Pir Ali Efendi'yi bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu uzun bir program, aslında üç sohbeti kurtarır ama daha doğrusu üç sohbeti doldurur, kurtarır demek hani bir şeyi kurtarmaya çalışıyormuşuz gibi anlaşılmasın. İfade öyle geldi. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın sözünü getireceğiz. O sözü Rıza Tevfik Bülükbaşı'nın hayatıyla bakalım nasıl denk geliyor. Buyuruyordu ki cümlenin diğer yarısında, dürüst ve samimi arkadaşlar, yani sadık arkadaşlar, sadakatten de sıdkı sadadan da bahsediyordu, darlıkta yardımcı olurlar. Bir insanın dar günü

Aynı şekilde ve bugünkü Filistin topraklarının Siyonistler tarafından üzerinde İsrail devleti kurulmak üzere Osmanlı'dan çatır çatır kolu kanadı kırılarak kopartılmasına sebep olacak şekilde bütün Osmanlı ülkesinin büyük şehirlerine Bağdat gibi, Şam gibi, Halep gibi şehirlerini dolaşarak onlara korkmayın size gelen bu komşular size çok faydalı komşulardır. Siyonistler çok iyi insanlardır diye uzun uzun konferanslar veren kimse. Şimdi Irak diyebilir mi ki bize hakikaten iyi bir komşuymuş? Suriye diyebilir mi ki efendim? İsrail bizim için iyi bir komşu oldu. Lübnan aynı şekilde diyebilir mi? Orta Doğu'da diyecek bir devlet kaldı mı? Yok. İşte böyle kötüleri arkadaş edinince hapislerden kurtulamadı. Hem de kendi kötü arkadaşları. Halbuki iyileri dost edinseydi Ömer radıyallahu buyurduğu gibi o da iyilerle arkadaş olur. Hayatını da zindan etmez idi. 80 yaşına yakın yaşamış olan bir kimsenin böyle bu kadar zeki, gün görmüş, Avrupa görmüş, çocuklarını Amerikalarda okutmuş, o zamanın böyle zengin tabakasından bir kişi hapishane deliklerine sürülmüş, Malta sürgünlerini yemiş, hep bunlar kötü arkadaştandır. Onun için biz arkadaşımızı seçerken iyilerden arkadaş seçelim deriz ve Ömer radıyallahu anh'ın sözünü burada noktalarız. Ama bu dostlukla ilgili memleketin zengin bir kimsesi efendim evinde misafirlerini ağırlar, onlarla yedirir içirir efendim, baba yine dostların geldiler falan diye bir gün söyleyince misafirler gidince diyor ki oğlum dost başka şeydir, arkadaş başka şeydir. Bunlar benim arkadaşlarım diyor. Baba senin dostun yok mu hiç diyor çocuk. Var diyor. Peki onlar niye gelmezler senin evine yemek yemeye, ziyafetlere? Hayır diyor, dostlar gelmezler oğlum diyor. Bunlar benim arkadaşlarım diyor. Peki ben bir dostunu tanımak istiyorum baba diyor ya. Yani babamın dostu nasıl bir adam acaba? Peki oğlum diyor. Tanırsın, ben sana tanıtayım. Bir gün bir kuzuyu kesiyor. Bir çuvala koyuyor. Kanı torbadan sıza sıza ağzına bağlayıp oğluna veriyor. Oğlum diyor git filan adrese filan kimse var. Ona de ki ben filan mahalledeki filan insanın oğluyum. Babam size çok selam söyledi. Elinde bir kaza çıktı. Birisini öldürdü. Bunu da saklamanız için size gönderdi. Diyor. Ama babası diyor ki önce arkadaşlara bir git. Şu arkadaşıma git. Onlara gidip söyleyince onlar hemen kapıları kapatıyor. Git oğlum nereye bırakacaksan bırak bize bırakma. Git. Biz böyle bir şeye bulaşmak istemiyoruz diyor. Bu dost olan kişi ise çocuğun elden torbayı alıyor. Çocuğa bir de çıkışıyor. Senin baban temiz adamdır. Öyle bir şey yapmaz. Ver bakayım o torbayı bana diyor. Yani kazara bir cinayet bile işlemiş olsa ona göğüs germek için o kimse o torbayı alıyor. Geliyor baba diyor arkadaşların hiçbirisi kabul etmedi. Burada gördüğüm amcalar beni tanımazdan geldiler. Beni azarladılar, kovdular, kapıyı kilitlediler. O dost dediğin kimse ise diyor, bana biraz da çıkıştı, söylendi. Biraz da çırpıştırdı beni diyor. Senin baban iyi adamdır cinayetçi. Ya işte oğlum diyor. Dost bu, arkadaş bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dost olarak tarif ettiği dostlardan edinelim. Eğer bu dostlardan edinirsek, bir hadis-i şerif var Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam. El mer'ü me'a men ahabbe. Herkes ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Eğer bu dünyada iyileri seversek, ahirette

de onlar bize komşu olacaktır. Eğer kötüleri seversek biz onların yanında azapta ortak olacağız. Seçim şimdi insanoğluna büyüklerimiz zaten hep bunları anlatmışlar. Eline ayağına da vurmamışlar. Falakaya da kimseyi yatırmamışlar. Falaka lafları falan hepsi iftiradır. Osmanlı'yı böyle bir diktatorya gibi göstermek için yapmışlar bunu. Kimlerin nasıl dayak attığını, kimlerin nasıl idam sehpaları kurduğunu bu millet çok gördü. Evet. Şimdi acıklı ana şiiri bu kadar kötü kimselerle düşüp kalktığı halde Rıza Tevfik Bölükbaşı Balkanlara gittiğinde orada gördüğü manzaradan çok etkileniyor. Kalbine bir Osmanlı aşkı düşüyor. O kadar Osmanlı devletinin düşmanı olduğu halde kalpleri döndüren Allah-u Teala. Ne diyebiliriz ki efendim? Allah-u Teala. Yüce Balkanları duman bağlamış. Gene mi gurbetten kara haber var? Seher vakti burada kimler ağlamış? Çemenzar üstünde taze çiğler var. Ufukta iz gördüm kızıl bayraktan. Dumanlar ağıyor nemli topraktan. Tekbir sedaları gelir uzaktan. Hudut boylarında sanki mahşer var. İnliyor bir şehit ruhu derinden. Yara var toprağın birçok yerinde. Ümitsiz açılan çiçeklerinde rengi buğ kalmış. Ne rengi buğ kalmış, ne tabu fer var. Neşeler bu bezmi terk edip gitmiş. Sel almış bu bağı tarumar etmiş. Kan bataklığında beslenip bitmiş. Soluk pembe dilber bir neylülüfer var. Neylüfer var. Şimdi 1992 ile 1995 arasında Sade Bosna Hersek'te binlerce Müslüman kardeşimiz katledildi. Kan aktı. Bu kanları Rıza Tevfik Bölükbaşı görmedi. Orada bulunan evladı Fatiha'nın Anadolu'ya doğru bir sürgün harekatındaki çektiklerinden bazı izleri görmüş. Peki onun bu şiiri yazdığı zamandan itibaren 1992-95'e kadar geçen süreyi bir düşünür müsünüz? 90 senedir. Hep kan ağladı bu topraklar. Hala da kan ağlıyor bu topraklar. Hala sırp canileri mahkemelerde sürünüyor. Başımda kargalar dönüp uçuyor. Bende garip hisler gelip geçiyor. Yürürken vücudum yere göçüyor. Her adım başında taze makber var. Ne bu hayaletler? Kim bu dolaşan? Kim bu at üstünde hendekler aşan? Kim bu deli gibi her yana koşan? Bu mezaristan'da ne çok asker var. Bu müthiş manzara nedir ya Rabbi? Cilve-i kahrının nedir sebebi? Mahşere muntazır bir mevta gibi karşımda yıkılmış bir de minber var. Korkup titriyorum bu menhus yerde. Nazlı ümitlerim meşrıkı nerede? İçinde gezdiğim viranelerde zihnime dokunan bir fikri şer var. Güneşe bakarsam sönüp soğuyor. Ruhumda bir uzun gece doğuyor. Ya Rabbi bu zulmet beni boğuyor. Hangi ufuklarda nuri seher var? Yaslı gecelerin ağır gölgesi, sındırıp susturmuş burada herkesi, mezarlıkta yalnız bir kadın sesi inliyor. Galiba gene sefer var. Oğlu askere gitti, oğlumun ölüm haberi mi gelecek diye inliyor manasına söylüyor. Gül yüzü süzülmüş cevri elemden, yüreği üzülmüş ahı nedemden, yaralı bağrında tiğ sitemden,
pençe pençe olmuş huni ciğer var. İşte acıklı ana bu, acıklı ana. Dereler gam almış durgunluğundan, tan yeri kızarmış vurgunluğundan, bu kara hummanın yorgunluğundan, şive-i hüsnünde hala eser var. Tanıdım sesinden zavallı kadın, dillerde destandır her zaman adın, bilirim şerefle doğdun, yaşadın, söyle destanını dinleyenler var. Senin gözyaşları ruhuma akar, zehirdir içimi kavurur yakar, uzaklara niçin dalıp da bakar, ela gözlerinde neden keder var. Bu vatan olan acıklı ana efendim. Yani Allah Teala o kalbe bunu da vermiş öbür tarafta. Hikmetinden sual olunmaz. Neler geldi söyle garip başına, sebep ne dinmeyen bu gözyaşına, bak şu beş asırlık mezar taşına, onda bir mücevher, tacı zafer var. Sen doğurdundu hep o cevherleri, cihana ün salan dilaverleri, belli bile değil bugün yerleri, bunda anlaşılmaz sır kader var. Kurban etmek için evlat doğurdun, kara toprakları kanla yoğurdun, en ücra yerinde şu viran yurdun, adları belirsiz binlerce er var. Bu şiirin, bu acıklı ana şiirinin bu kadarını sizlerle paylaşıyorum. İleriki programlarda diğer yarısını inşallah paylaşmaya çalışırız efendim. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sizlere bir zatı anlatacağım. Bu zat Nevi. Ama Nevi'yi anlatmadan önce, Nevi rahmetullahi aleyh, efendim, Pir Ali Efendi'nin oğlu. Pir Ali Efendi'yi anlatmadan Nevi'yi anlatmak askıda kalacak. Nevi'yi anlatınca da Nevizade Atai Efendi'yi de anlatmak icap edecek. Ben bunu böyle planladım. Bugün inşallah Pir Ali Efendi'yi anlatacağım. Arkasından yetiştirebilirsek Nevi'ye geçeceğiz. Nevi çok önemli insan eğitiminde bir husus. Böylece daha reklam aramıza biraz da vaktimiz var. İnşallah Pir Ali Efendi'ye başlıyoruz. Evliya ve ulemadan bir zat. Adı Pir Ali bin Nasuh. Malkara'da doğdu. Tekirdağ Malkara'da. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı 1545'te Malkara'da vefat etti. Kendisinin vazife yaptığı bir zamanlar Gazi Turhan Bey Mektebi'nin bahçesinde kabri var. Var mı? Ben o kabri göremedim. Bir kabir olduğu söyleniyor ama bir gecekondunun ardiyesinde, tek katlı bir gecekondunun yine tek katlı bir ardiyesinde içeride kabir var dediler. Ama ev halkı girmemize razı olmadı. Pir Ali Efendi'nin hocalık yaptığı mektep var. Koca bir arsa. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hediye ettiği söylenir. 30 dönüme yakın bir yer. Malkara'nın içerisinde ve hepsi de meskun mahal. Evet, medresenin olduğu yer, okulun olduğu yer. Birazcık böyle virane taşlar maşlar konmuş ama hiçbir eser yok. Okula benzer hal yok. Şimdi bu anlatacağım zattan sonra, tabii ben dizimi çok dövdüm oraya gidince, çekim yapmaya gidince, TGRT belgesel için. Sizler de herhalde Malkaralı iseniz, niye ben burayı fark etmemişim, gelip geçiyorum her gün diye dövüneceksiniz. Malkara'ya gidip gelmiş birisiyseniz de, ya ben buraya niye gitmedim diyeceksiniz. Veya
ya şurayı bir göreyim hakikaten söylendiği gibi mi deyip gözünüzü karartıp Malkara'ya gideceksiniz. Hangisini isterseniz yapın. Annesinin babası Pir Ali Efendi'nin annesi var. Onun babası Emir Efendi'ydi. Cengiz askeri bütün Asya'yı, sonra ön Asya'yı yani Anadolu'yu ta Trakya'ya kadar kırıp geçirirken Müslümanlar önlerinden kaçarak canlarını kurtarmaya çalışırken kaçan Müslüman arasından birisi Emir Efendi. Malkara'ya gelmiş, orada bir soluklanmış. Nereden? Esas yeri İran topraklarıymış. Vatanı. Anadolu'ya göçüyor. Anadolu'dan da ya Anadolu'yu da geçerse diye Tekirdağ'a göçüş çok. Tarihte birkaç defa var. Bu. Selçuklular döneminde falan var. Tekirdağ yakınında Rodosçuk diye bir yerde, Malkara'ya yakın bir köy zannediyorum. Efendim, Emir Efendi o civarda İvaz Fakih köyü yakınındaki bir mağara kendisine kazıp, oralarda çok kömür ocakları vardır halen, kazıp o mağarada kendisi Allah-u Teala'ya ibadette meşgul. Hal sahibi bir insan. O sıra Malkara'da yani Edirne'ye İstanbul'dan giden yolun alternatifi de Malkara'dan geçiyor. Yani kuzey yolu kuzeyden geçiyor. Kırklareli Edirne olarak gidiyor. Edirne kapıdan çıkıyor. Güney yolu da Malkara'dan geçiyor. Malkara hareketli bir yer o zaman için. Malkara kadısı olan Karpuz Yahya Efendi bu Emir Efendi'nin bazı kerametlerini görünce ona teklif ediyor, ben sen talebem olayım diyor. O da peki diyor. Çünkü büyükler kendisine talebe olanı, olmak isteyeni kovmazlardı. Ancak şöyle kovabilirlerdi. Yani bunun isteği, arzusu birilerinden görüp duyup da canı çekmiş gelmiş mi? Yoksa canı gönülden talep olmaya gelmiş mi? Bir tek burada bir test işi yaparlardı. Geri kalan bazen teste de lüzum görmezler. Herkes nasibini gelir alır diye, nasibi kadar kalır diye onlara fırsat verirlerdi. Bu Karpuz Yahya Efendi talep olduktan sonra da bu mağarada taatla hayatını geçen kişiye kızını da veriyor. Yani onu damadı yapıyor. Emir Efendi'den, şimdi Malkara kadısının kızı bu efendim. Babası da alim yani. Sıradan bir adam değil. Emir Efendi'den 3 tane kızı oluyor bu hanımın. Yani Emir Efendi'nin 3 kızı oluyor. O mağarada yaşayan zatın. Kızlar Bulu uçağına geldiklerinde Emir Efendi birer Musaf-ı Şerif yazıyor. 3 kızına da bu Musaf-ı Şerif'i hediye ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i kendi el yazısıyla yazıyor. Efendim diyor ki bunlar sizin, benim hatıram sizlere çocuklar. Beldedeki 3 tane salih kimseye de Emir Efendi bu kızlarını gelin ediyor, veriyor. Bu 3 kızdan biri Ankara'dan gelip Markalı'ya yerleşen Hoca Kemal'in oğlu Nasuh Halife idi. 3 kızdan birinin beyi bu Nasuh Halife. Ankara'dan gelmiş. Hoca Kemal diye birisi var, onun oğlu. Oğlunu iyi yetiştirmiş adam. Temiz bir Müslüman. Pir Ali Efendi, Emir Efendi'nin Nasuh Halife'ye verdiği kızının torunu. Kızından torunu.
verdiği kızından torunu. Piral Efendi küçük yaşta ilk tahsilini burada yaptı. Birçok alimden okudu. Alimler diyarıydı efendim. Şimdi bakmayın Piral Efendi'nin mektebinin yeri de yerler esiyor ama Malkara eskiden alimler diyarıydı. Dini ilimleri okudu. Çelebi halifenin talebesi Bayezid Rumi Edirne'deydi. Onun yanına gitti. Onun hizmetinde bulundu. Onun yanında tasavvufta yüksek derecelere kavuştu Piral Efendi. Zamanın akli ve nakli ilimlerinde alim, batın ilminde de mahir oldu. Dedik, bir reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra inşallah bu konuya devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Edirne'de yanına girip hizmetine gitti. Bayezid Rumi'nin 1500 yılında vefatıyla beraber onun halifesi oldu Piral Efendi. Evet. Ve memleketi Malkara'ya döndü. Talebeler de isterlerse hocanın akalarından gelirler. Malkara'dan da belki talebeleri vardı. Artık şimdi hoca o. Muhammediye adlı eserin sahibi olan Yazıcızade'nin torununun kızı ile evlendi. Kendi alim, bir alim aileden de kız almış oldu Piral Efendi. Büyüdü, evlenecek çağa geldi. Malkara'da Turhan Bey Camii'ne imam ve hatip oldu. Sıbyan Mektebi'ne de muallim ve müeddip oldu. Evet, eğitmen ve öğretmen diyelim buna. Müeddibi öyle diyelim. Malkara'da yıllarca ilim öğretti. Vefatına kadar Allah-u Teala'ya ibadet ve insanlara doğru yolu göstermekten geri kalmadı. Pek güzel şiirleri de vardı. Nevi ve Nevizade Atayi Efendi'nin şiirleri işte bu Dede Pir Ali Efendi'den geliyor. Bir şiir yazma kabiliyeti esas dededen tevarüs edip geliyor. Ondan miras olarak geliyor diyelim. Pir Ali Efendi Malkara'da iken Mısır'da bulunan İbrahim Gülşeni Hazretleri'nin adı Trakya dahil Anadolu'da her yerde duyuldu. Mısır'da bir İbrahim Gülşeni Hazretleri var. Çok enteresan müritleri var bunun. Müritlerinin cezbe halleri çok biliniyor, tanınıyor. Böyle isimler geçiyor. Tabii Pir Ali Efendi'nin duyduklarıyla içi kabarıyor. Yani öyle müritleri var ki İbrahim Gülşeni Hazretleri'nin, cezbeye geliyor, hocasının karşısında cezbe halindeyken kendini kaldırıyor, kayadan aşağıya atıyor. Hocası at demiyor, böyle bir eğitim yap demiyor, haşişilerin yaptığı gibi Hasan Sabbah'ın yaptığıyla kıyaslanmaz. Haşa, zihninizde bir şey kalmaz diye kıymetli dinleyenlerim, bunları böyle açıklamak mecburiyete kalıyorum. Derler belalı aşıka ya sabır ya sefer lazım. Belalı aşıka. Sabrım tükendi. Bana sefer lazım oluptur diyor Pir Ali Efendi. Evet. Hanımını çağırdı. Gidecek. Mısır'a İbrahim Gülşeni Hazretleri'ni görmeye gidecek. Onun hizmetine gidecek. Kendi de şeyh burada. Bayezid Rumi'nin yerine oldu ya efendim şey. Ama ateş düşmüş bir kere. Oradan kim bilir neler alacaktı. Hanıma dedi ki, ben Mısır'a gideceğim hanım. Oraya seni götürecek param yok. Ben de nasıl gideceğimi bilmiyorum. Orada seni geçindirecek param da yok. Seni boşanmada serbest ettim dedi. Boşama erkeğe verilmiş yetki efendim. Kadına da verilir mi? Verilir. Dedi, boşanma yetkini kullan, benden boşan. Hanım dedi ki hayır, sen ne yersen ot yersen ot, et yersen et, ben de onunla yaşamaya razıyım. Bu iş bu kadar. Hanım boşanmak istemedi. Bunu da ateş almış. Gidecek. Hanımla beraber kalktılar. İstanbul'a geldiler. Tekirdağ üzerinden. Çünkü liman İstanbul. Mısır'a gidiş gelişler deniz vasıtasıyla oradan oluyor. Geldiler. Sabah vakti sahilde
artık gemi soracaklar. Mısır'a kalkan gemiler nereden kalkarlar? İşte ne zaman kalkarlar? Kaça gidiliyor falan filan. Baktılar ki yeni bir gemi girdi Haliç'e. O demir atıyor. Allah Allah, bu gemi nereden geliyor acaba? Merak ettiler. Gemiden kıyafetleri derviş kıyafet olan bir grup insan indi. Pir Ali Efendi dedi ki bunlar din adamına benziyor. Bunlar kimdir? Dediler ki efendim İbrahim Gülşeni'dir ve müritleridir bunlar. Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han onları davet etmiş. Onun misafiridirler. Kendisi nereye gidiyordu Pir Ali Efendi? Kendisi de Mısır'a gidiyordu İbrahim Gülşeni Hazretleri'ne. Meğer İbrahim Gülşeni Hazretleri müridanı ile beraber padişahtan davet almış, oraya geliyor. Oraya gitti Pir Ali Efendi, kalabalığın arasında İbrahim Gülşeni Hazretleri hoşbeşten sonra bir şeyler anlatıyor oradaki topluluğa. Bu da böyle gözlerini yumdu, kulakları açık, boynu bükük, onu dinlerken birdenbire İbrahim Gülşeni Hazretleri döndü. Ey Pir Ali Efendi, bizi buraya çeken sensin deyince gözünü açtı. Kendine geldi. Meğer hanımına o boşanalım, ben gideyim falan filan hepsi malum olmuş ki İbrahim Gülşeni Hazretleri'ne, daha sonra da İbrahim Gülşeni Hazretleri'nin bir dergahı da Edirne'de Hasan Sezai Hazretleri'nin tekkesinde, camii şimdi yapılmış, onarılmış, tekkesinde devam etti. Gülşenilerin bir yan kolu oldu orası da. Evet, ey Pir Ali Dede, bizi buraya getiren senin bize olan muhabbetindir buyurdu. İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahın emriyle Uzun Çarşı yakınında, bugünkü valizler falan satılan mercanda yer var ya efendim, Uzun Çarşı. Uzun Çarşı yakını Çandarlı İbrahim Paşa konağına yerleşti. Pir Ali Efendi o dönemde orada kalarak, hanımına da herhalde bir yerler ayarlandı. Efendim çok istifade etti. İbrahim Gülşeni'nin İstanbul ziyareti bitince Mısır'a dönerken Pir Ali'ye de hadi evlat sen memleketine git, Allah-u Teala'nın yolunu oradaki insanlara anlat dedi. O da baş üstüne efendim dedi. Zaten maksat görüşmek, kavuşmaktı. Böyle büyüklerin kavuşmalarında hani bu şeye benzer, bazı cihazlar vardır, şarjı çok hızlı şarj eder. Bazı da yavaş yavaş şarj eder. Büyükler de böyle hızlı şarj eden şarj cihazı gibidir. Bazen bir bakışla, bazen bir kelimeyle vermek istediğini verir ve hadi bakalım senin işin tamam diye onun sırtında tapaçlar gönderir. Pir Ali Efendi de memleketine gitti ve orada insanlara Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını, ebedi saadet yolunu uzun uzun anlattı. 1543'te de Malkara'da vefat etti. İşte bu Pir Ali Efendi'nin oğlu meşhur şair Nev'i'dir. Üçüncü Mehmet Han devrinin efendim ulemasındandır diyebiliriz. Şairli şu arasından diyebiliriz. Pir Ali Efendi'yi anlatmadan onu anlatmamızın konusu ayağı bir ayağı yere basmaz topal kalacaktı. Onun için bunu anlatmayı kendime vazife edindim. Şimdi Nev'i rahmetullahi aleyhi
anlatacağım efendim sizlere. Nevi Kanuni'nin torununun oğlu, torunu 3. Murat Han, torununun oğlu idi. Yani 2. Selim Han'ın torunuydu. 3. Murat Han'ın da oğluydu. Onun devrinde yaşadı. Tabi 3. Murat devrinde de yaşadı ama esas verimlilik çağı, görev alma çağı 3. Mehmet Han zamanında yaşadı. Adı Yahya. Malkara'da doğdu 1533'te. Yani babasının ölümünden 12 sene önce doğdu. Yani 12 yaşında yetim kaldı. Osmanlı'da bir çocuğun yetim kalması şanssızlık değil, şansları da en güçlüsüydü belki. Osmanlı eğitim sistemi böyleydi. Garip kurabayı hiçbir zaman çaresiz bir halde bırakmazdı Osmanlı Devleti'nin sistemi. Babası Piral Efendi Halveti Şeyhi'ydi. İlk tahsilini Nevi rahmetullahi aleyh babasından aldı. Sonra da eğitim için İstanbul'a gitti. Orada Ehaveyn denilen, Ehaveyn demek ahi yani Ehaveyn demek, ahi kardeş demek, Ehaveyn iki kardeş demek. İki kardeş denen Karamanlı Ahmet ve Mehmet efendilerden okudu. Ahmet ve Mehmet efendilerden okudu. Eskiden böyle Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, efendim Ayşe, Fatma isimleri böyle konurdu. Ekseriye de ikizlere konurmuş. Hala şimdi Türkmenistan tarafında ikiz çocuğu olanlara Ayşe, Fatma kızsa, erkekse Ahmet, Mehmet veya Ali, Veli koyarlarmış, koyuyorlarmış, işitiyoruz. Bu Ahmet Mehmet efendiler derin alim idi o zamanlar. Onlardan okudu. Medrese arkadaşlarından bazıları da meşhur şair Baki Efendi ve Hoca Saadettin Efendi gibi isimler idi. Ehaveyn Mehmet Efendi şair Nevi'yi talebeliğinde çok üzerinde durarak iyi bir şekilde yetiştirdi. Bilhassa Mehmet olan kardeşlerden, Mehmet olanı çok itina gösterdi onu yetiştirmeye. Ondaki cevheri o daha fazla fark etti. Hocasının vazife değişikliği, Mehmet Efendi'nin vazifesi bir yerden bir yere aktarıldı ile Mehmet Efendi'nin yanından ayrılmadı. Hocasına mülazim oldu, müderris oldu, evvela asistan oldu, sonra profesör oldu, müderris oldu. Muhtelif medreselerde hocalık yaptı. Sonra da Bağdat kadısı oldu. Osmanlı'da malum kadılık 2 seneden fazla sürdürülmezdi. Bir şehre kadı verdiğiniz kimse orada 2 sene kalabilirdi. 3 sene kalamazdı. Halkla çok içli dışlı olmasın diye herhalde, daha başka sebepler de mutlaka vardı. Evet. Bağdat kadısı oldu. 2 hafta sonra yol hazırlıkları yapıyordu. Bağdat'a kadı olarak gidecek, tayin oldu. Çoluk çocuğuyla gidecek. Devrim padişahı 3. Murat Han bu tayini durdurdu. Ve dedi ki şair Nevi'ye, Şehzade Mustafa'ya seni hoca tayin ettim. Oğluna, müstakbel padişaha. Ha, o olmadı, başka.
Evet. Sonra aynı padişahın yine şehzadelerinden Bayezid, Osman ve Abdullah'ın da hocası oldu. Yani dört şehzadenin de direkt hocası oldu. O yetiştirdi. Bunları tahta hazırlıyor. Bunları devlet idaresine hazırlıyor. İlmi ve fazileti ile devrin önde gelenlerindendi. Padişahlardan çok iltifat gördü. Osmanlı kanunlarında bayram günlerinde padişahın şehzade hocaları için bayramlaşma maksadıyla ayağa kalkmaları şart değil iken 3. Murat Han bu adete uymayıp ve Nevi Yahya Efendi'nin ilmine hürmeten onu ayağa kalkarak karşılardı. 3. Murat Han kimdir? 3. Murat Han efendim 2. Selim Han'ın oğlu, Osmanlı Devleti'nin 20 milyon kilometre kare toprağa ulaştığı zamanki padişah. En büyük sınırlarına ulaştığı zamanki padişahıydı. Evet. O ayağa kalkardı. İlmine hürmeten. Baki'nin Sultan-ı Şuara, hani okul arkadaşıydı ya efendim, unvanına karşılık buna da Sultan-ı Şuara denmedi. Reis-i Şuara, şairlerin reisi, başı dendi. Ötekine şairlerin sultanı, bu Nevi'ye de, Nevi Yahya, Yahya Nevi Efendi'ye de Reis-i Şuara dendi. 1599'da İstanbul'da vefat etti. Malkara'daki bir garip dervişin oğlu geliyor İstanbul'da padişah çocuklarından 5 tanesini eğitiyor. Çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Sarayda aranan kimse oluyor. Aranan kimseyim diye de bunları hiçbir zaman istismar etmeye kalkmıyor. Kendi haliyle bir ömür sürüp 1599'da rahmeti rahmana kavuşuyor. Kabri Şeyh Ebul Vefa Camii bahçesindedir. Nevizade Ataullah Efendi de babasının yanında. Nevi de Ataullah Efendi daha 10 yaşlarındayken Nevi vefat etmiş oldu. O babasından küçük yaşta yetim kaldı. Ataullah Efendi Nevi vefat edince o da babasından küçük yaşta yetim kaldı. Bu yetimler serseri, kopuk, uygunsuz insan olmadı. Osmanlı eğitim sistemi bunları gayet güzel, iyi yerlere varacak şekilde yetiştirdi. Bu bir sistematik de efendim. Nevi devrinde de vefatından sonra da şairliğiyle daha çok tanınan birisiydi. Şiirlerini tertip ettiği divanının yanında başka eserleri de vardı. Divanında bilhassa devrin padişahı, padişahları, Şeyhülislamları, paşaları, şehzadeleri gibi zevata takdim ettiği kasideler dikkat çekicidir. Kasidede ah padişahım seni çok seviyorum, paşam sen şöyle aslansın böyle kaplansın değil. Nasihat olan şeylerdi bunlar hepsi. Bir insanın ömür boyu ihtiyaç duyacağı nasihatları şiir haline getirip ustalıkla ifade etmesini bilmiştir. Divanına hocası Ahmet ve Mehmet Efendiler vardı ya efendim, Ahaveyn veya Ehaveyn. Onlardan Mehmet Efendi'ye yazdığı kaside ile başladı.
divanına, hocasına hürmeten. Şöhret ve itibar sahibi birisi olmasına rağmen şair Yahya Nevi veya Nevi Yahya Efendi o şöhret ve itibarı hiç kale almadı, yok farz etti, tevazudan hiç ayrılmadı. Mesuliyeti çok ağırdır diye kadı olmaktan çok çekinirdi. Ya adalette karar veremezsem diye. Bağdat kadısı olunca Naip Talip için mektup yazılırken gözyaşlarına sahip çıkamadı. Hüngür hüngür ağladı. Ben ne yapacağım, benim halim ne olacak diye. Eline yüklü paralar geçti. Bunu hep muhtaçlara dağıtırdı. Para kendisinde gecelemezdi efendim. Para kendisinde gecelemezdi. Dinleyicilerim bunu gayet güzel anlıyorlardır mutlaka. Sadrazamlığa getirilmesinde Ferhat Paşa'nın sanki padişaha efendim yani bu Ferhat Paşa iyi birisidir, güvenilir birisidir diye bir şey vermiş, bir tavsiyede bulunmuş hali olduğu söylenir. O ayrı bir şeydir, destektir. Ferhat Paşa da sadrazam olunca benim sadrazam olmama bu Nevi Yahya Efendi sebep oldu diye ona 20 bin dirhem para gönderiyor. Büyük rakam efendim. 20 bin dirhem. Fakat bir dirhemini bile kabul etmedi. Hayır dedi. Almadı. Niye almadı ya? Hakaret dedi. Yok. Almadı. Kimseyi de almadığı için dövemezsin ki. Almadı. Vefatında herhangi bir maddi miras bırakmadı. 5 kuruşu bugünün ifadesiyle söyleyeyim. 5 kuruşu yoktu rahmetlinin. Evet. Cenaze masraflarını padişah karşıladı. Şiirde kendisine has bir üslubu vardı. Gazelleri çok hoştur. Sanatlı, süslü, çafçaflı söyleyişten hep kaçınmış, sade ifadelerle gerçekleri anlatmıştır. Kendisine yapılacak tenkitlere karşı da peşinen derdi ki, hani birileri tenkit edecekse, bu sade nazmı ehli sınayı beğenmezse, nevi, ne gam bizim sözümüz aşikaredir. Bizimki sanat için yazan bir şiir değil ki, aşikane yazdık biz, içimize geleni yazdık demektir. Ehli sanayi, ehli sanat ehli, sanatkarlar ya bu cümlede buraya olmuş mu olmamış mı diye böyle cafcaflı cümleler bekleyenler için diyor ki, nevi, ne gam, niye gam çekeceksin ya, hiç üzülme, takma kafara diyor, ne gam, takma kafara demektir. Bizim sözümüz aşikanedir. Bizim yazdıklarımız aşikanedir. Şiirlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil bütün İslam büyüklerini hürmet kelimeleriyle anan şairlerimizden birisidir. Biz şimdi peygamber buyurmuş ki diyoruz ya bir aleyhisselam de bir sallallahu aleyhi ve sellem de hayır peygamber demiş ki diyoruz. Koca koca prof yaftalı adamlar peygamber demiş ki diyor. 4 halife içinde bir beyit nakleder ama onu artık süremizi doldurduk. Daha fazla zorlamayalım zamanımızı. İnşallah önümüzdeki haftaya nasip olursa bu kaldığımız yerden itibaren devam etmek istiyoruz. Efendim bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerim. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, mesut, bahtiyar bir ömür sürmelerini diliyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve telefon hattımızda piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci, yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel, iyi günler diliyorum. Merhaba efendim.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Efendim biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi Necmettin Bey, gündem yine hakikaten dolu ama isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün New York'ta BM Genel Kurulu'nda 16. kez yapacağı konuşma ile başlayalım. Evet. Çok yorum yapıldı, çok şey söylendi ama geçmişte dünya 5'ten büyüktür sözü, evet. O tespiti. Çok tutuldu, dünya bunu çok konuştu. Sizce Sayın Erdoğan neyi dikkat çekecek, ne konuşacak, hangi saptamalarda bulunacak, sizi dinliyorum efendim.
1: Evet, gerçekten dünya 5'ten büyüktür sözünün bir başka versiyonunu bugün gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının günümüz koşullarına cevap vermediğini belirtti.
0: Evet.
1: Veto hakkının kaldırılması çağrısında bulundu. Bu çok önemli bir gelişme, biliyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Yani 5 tane ülke biliyorsunuz, 5 daimi üyesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin,
0: evet.
1: herhangi biri sunulan bir karar tasarısını tek başına reddettiği zaman yürürlüğe girmesi engelleniyor. Bu çok adaletsiz bir gelişme.
0: Öbür tarafta 190 küsur devlet var efendim dünyada.
1: Evet, yani 5 tane üye, 5 ülke biliyorsunuz, bütün ülkelerin komutanı konumunda yani şu anda. Yani onlara hükmediyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Bunu nasıl kabul ettiler ben anlamakta zorlanıyorum.
0: Merkeze oturmuşlar. Tabii. Her şeyi kendi etrafında, kendi menfaatleri etrafında döndürüyorlar. Evet.
1: Evet. Yani işte bu veto hakkını kaldırın diyor ondan sonra. Günümüz koşullarına cevap vermiyor diyor bu gelişme diyor. Ondan sonra. Sonra bir tane üyenin bu işte mesela hayır demesine bütün ülkeler neden evet desin diyor ondan sonra. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii yapacağı konuşmada bence işte Gazze ve Filistin meselesini en önemli ağırlık merkezini oluşturacak. Gazze'de soykırım yapıyor İsrail, biliyorsunuz yıllardan beri. Dünya buna seyirci kalıyor. Filistin'in devlet olarak tanınmasını yenileyecek. Yani İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını talep edecek. Ama bence şu anda gündemin ana konusu bu. Yani veto hakkının kaldırılması. Yani dünya 5'ten büyüktür çıkışının bir başka versiyonu olarak karşımıza çıktı bu gelişme.
0: Evet.
1: Bakalım bunu mutlaka destekleyecektir. Yani bakın aslında oylama yapılması lazım hatta da. Yani Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde. Yani bir karar ortaya çıktığı zaman üyelerin ağırlığı o karar hakkında ne karar veriyorsa o geçerli olması lazım. Yani yapısının değişmesi lazım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. Bunu nasıl yapacaklar? İşte oylamaya sunmaları lazım. Oylamaya sundukları zaman da bu tablo değişecek. Tabii bunu da kabul etmek için ayrıca bir uygulama kararı gerekiyor. Yani oylamanın gerçekleşmesi için de bunun kabul edilmesi lazım. Bu 5 tane üye ülkeyi bence devre dışı bırakmak lazım hata da. Dünyanın geleceği bunlara bağlı. Yani herkes bütün geleceklerini, dünyanın geleceklerini bu 5 ülkeyi test.
0: Yani salonundaki salt çoğunluğa bakmak lazım.
1: Evet, yani
0: onlar ne diyorsa, elini nasıl kaldırıyorlarsa alınacak kararlar, evet. Atılacak adamlar buna göre olmalı.
1: Evet, en adaletli çözüm bu olur benim gördüklerimle. Evet. Bunu da kabul etmek zorunda kalacaklar.
0: Peki, şimdi efendim tabii bu emperyalist güçler ya da bu 5 devlet şimdiye kadar orada burada birilerine terör ya da terörist yaftası vurarak operasyonlar düzenledi, öyle devam ettiler. Evet. Evet. Operasyonlar, savaşlar, atılan adımlar hep bu yönde. Bu da hakkaniyetli değil tabii. Bu terörist kelimesine de bir şey bulmak lazım efendim. Aslında yani kim terörist, kim değil, terörist nedir? Onlar hepsi belli yani.
1: Şimdi
0: efendim Türkiye'de hiç arzu edilmeyen bir fon krizi yaşanıyor. Şimdi evet. Portföy şirketleri resmen tasarruf sahiplerini tuzağa düşürüp soymuşlar. 131 evet. fon tasfiye ediliyor. 550 bin kişi mağdur olmuş. Soygunun evet. tutarı 900 milyar lira. Bu nasıl oldu, neden oldu, kim suçlu, kaybedenler, paralarını nasıl alacak? Bazı hisseler 100 kat arttırılmış. Şirket evet. yöneticileri niye yurt dışına para kaçırmış? Fon evet. varlıkları nasıl nakde dönüşecek diye bir yığın evet. soru var. Bunları evet. teker teker konuşalım. Evet. Umarım bizi aydınlatırsınız. Çünkü çok vakıfsınız. Evet. Konuyu takip tamam. ediyorsunuz. Tamam. Öncelikle bu tasfiye süresi neden 3 aydan 6 aya uzatıldı? Oradan başlayalım. Demin iç içe geçmiş soruları zaten yönelttim. Onların evet. üzerinde bir geçelim efendim. Buyurun.
1: Yani şimdi tasfiye süresinin bir defa 3 aydan 6 aya çıkartılması, kısa vadede nakite ulaşmak isteyen fon mağdurlarının zaman aleyhinde olsa da yani alacakları toplam para miktarı ve piyasa istikrarı açısından onların lehinde bir karar yani bu.
0: Yani geç kadar. Olsun güç olmasın deniliyor ya, evet.
1: Evet ama işte bu geç olmasında aslında mahsurlar da var. Yani zira hisse değerleri düştüğü zaman otomatik olarak bu fona para yatıranların alacakları da azalıyor yani.
0: Tabii.
1: Yani biliyorsunuz yani.
0: Ama borsanın yani, doğası, tabiatı böyle değil mi? Yani düşüyor, kazandırıyor, kaybettiriyor da
1: ama
0: falan.
1: Bu düşme değil, bu çöküş ya tabii ya Allah'ın söylediği yani.
0: Yok affedersiniz, ben böyle saf bir şekilde bilmiyorum ya vatandaşları.
1: Ama bu normal düşüşten çok farklı bu gelişme tabii. Yani Sermaye Piyasası Kurulu bu hamleyi 7 tane portföy şirketinin 131 fonuna ait şirketlerin yani panik ortamında haraç mevzat fiyata satılmasını engellemek amacıyla aldı biliyorsunuz. Yani 3 ayda insanlar paraya ulaşmak için tabii evet. otomatik olarak hisse fiyatları düştüğü zaman da satacaklar. Ondan sonra alacağı olan kişiler de bu yüzden büyük zarara uğrayacaklar. Yani tasfiye biliyorsunuz yani şirketin hukuki varlığını tamamen sona erdiriyor biliyorsunuz tasfiye.
0: Evet.
1: Yani alacakları ve borçlarının tahsil edilip temizlenmesi anlamına geliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu 6 aya uzatılması ilk başta pek olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıktı ama bence şu anda pek şey değil yani bu yani uzun süre yayılması fondaki alacak olan kişilerin bence elde edecekleri paraları biraz daha düşürecek Atar Bey maalesef yani zira şu anda satış havası devam ediyor piyasada.
0: Evet.
1: Yani hala geri kalmış değil. Bu arada ziraat portföyün hesabına da geçen haftaki bu fon krizinden sonra 20 milyar lira para girmiş. Yani çok önemli bir gelişme.
0: Ziraat oradan derken?
1: Ziraat portföy diye.
0: Ha ziraat portföy evet. Çok ilginç. Hakikaten öyle.
1: Evet. Ona paralar girmiş. İşte Morgan Stanley de diyor ki fondan çıkan paralar diyor Türk lirası mevduatına kaymaya başladı diyor ondan sonra. Tabii aslında tabii yani bu işte en büyük suçlu kim diye soracak olursanız bu işte en büyük suçlu bence vatandaşın bizatihi kendisi ya. Ya bu fonlar bir defa mevduat garantisi yok.
0: Evet.
1: Onlarda. İkincisi mevduat sigortası da yok.
0: Buyurun.
1: Yani çok önemli. Yani tabii yani sen parayı yatırdığın zaman tamamen parayı verdiğin kişinin tamamen inisiyatifine teslim etmiş oluyorsun. Yani iradesine teslim etmiş oluyorsun parayı ya. Bu adamlar parayı istediği gibi kullanabiliyorlar. Sığ hisselerde alım yapıyorlar ya. Sığ hisse dediğinde evet biliyor musun? Atada yani işlem hacmi çok düşük olan hisseler bunlar.
0: Evet.
1: Yani bu hissede mesela siz 1000 lotluk alım yapsanız hemen fiyatı yükselir.
0: Evet evet.
1: O zaman yükseldiği zaman da herkes diyor ki aa yükseliyor diye ben bu hisseden alayım diyor. Hop balıklama atlıyor üstüne. Tabii fona para yatıranlar kendilerinin hisse seçme şansı yok. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Fon istediği gibi paraları yönetiyor Atada.
0: Ya işte yani, orada evet. Sizin dahliniz yok.
1: Hayır dahliniz yok. Siz fona para yatırıyorsunuz tamamen teslim oluyorsunuz. Fon da istediği gibi elindeki parayı çarşır ediyor yani kullanıyor.
0: İşte bir şeye yurt dışına kaçırmış. Bu da tespitler arasında yani o yurt dışına kaçırmaşı da çok ilginç. Yurt dışında ne yapacak bu paralar?
1: Yani niye kaçırmış diyorsun? 2 milyar lira kaçırmış ya.
0: Evet ya.
1: Yani 40 milyon dolarlık bir tanesi 15 milyon dolar, bir tanesi 25 milyon dolar.
0: Tabii kaçırmış.
1: İsviçre'deki bankalara göndermişler. İsviçre biliyorsunuz bu yönde şaibeli bir ülke yani. Ama son anda paralar geri getirilebilir yani. Bakın
0: ya hayır parayı evet paranın kimlerden nasıl gittiği belli de işte o banka verir mi vermez mi siz verilebilir diyorsunuz yani. Türkiye bu paraları alabilir herhalde.
1: Yani bakın işte karmaşık bir tablo ama tabii. Benim gördüğüm kadarıyla işte yani mesela şu anda şeyin İsviçre'deki geçmişte katı bankacılık sırrı imajından bir köşede uzaklaştı yani şu anda İsviçre. Yani suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama, nitelikli dolanıcılık ve sermaye piyasası usulsüzlüğü şüphesi içeren resmi talepler, İsviçre makamları paranın başka hesaplara aktarılmasını önlemek amacıyla hesapları geçici olarak dondurabiliyor.
0: Evet.
1: Ama siz bunu tabii talep edebilirsiniz. Yani siz ispat ederseniz bu kişilerin kanunsuz olarak bu parayı kendi sizin ülkenize gönderdiğini, o zaman da bu paraları geri alma şansınız var. Bunu elde edebilir. Ama çok uzun bir süre tabii. Yani bu
0: doğru.
1: İspat edilmesi birazcık zaman alacak. Çok zor yani. Bakın
0: doğru.
1: Adam diyecek ki ben kendi servetimden gönderdim diyecek. Kendi servetinin olmadığını nasıl ispat edeceksin? En büyük sıkıntılardan bir tanesi.
0: Hmm.
1: Yani adam da ben diyor zenginim diyor ondan sonra. Babamdan kaldı, anamdan kaldı. Yıllardan böyle ticaret yaptım, şunu kazandım, bunu kazandım diyor. Bunu siz fonlardan elde ettiğiniz parayı siz İsviçre'ye kaçırdın nasıl ispat edeceksiniz? En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İşte şu anda Masak büyük bir iş o titizlikle bu operasyonu benim gördüğüm kadarıyla inceliyor. Yani aile yakınlarına paralar aktarılmış mı aktarılmamış mı?
0: Evet.
1: Ve 2024 yılından beri bu yana gelen hesaplarını inceliyorlar. Yani
0: evet.
1: Son 2 yıllık hesaplarını inceliyorlar. İşte baksana fonu 826 milyar lira 900 milyar lira arasında 131 tane fonun büyüklüğü ya. 25 milyar dolar. Yani çok büyük bir rakam yani.
0: Ya.
1: Yani çok önemli bir şey bu. Yani

0: meselede ani satışların fiyatı çökertmesini önlemek için satışlar zamana yayılacak. Tabii bu zamana yayılması da yani yatırımcıları huzursuz edecek. Tabii ben seçiliyorum. Doğru. Yani insanlar binlerce para, yüz binlerce lira para yatırmış fonda. Bu paraları bir anda eline uçtu gitti. Bu paraları nasıl alacak?
1: Paraları nasıl alacak? Bir de bazı hisseler 100 kart arttırılmış ya.
0: Ya işte düşünebiliyor musun? Adam hissesini de satmak istediği zaman alıcı yok karşısında. En büyük sıkıntı da bu Atada. Yani işte onun için BIST 30 kağıdı, yani Borsa İstanbul'daki 30 tane büyük şirketi temsil eden BIST 30 endeksindeki hisselerde alım yapmak son derece sağlıklı. Niye? Çünkü siz bu hisselerde alım yaptığınız zaman istediğiniz zaman bu hisseleri satabiliyorsunuz. Yani karşınızda her zaman alıcı var. İşte hisse senedinin en büyük özelliği o Atada. Yani alıcı ve satıcının her zaman hazır ve mevcut olması lazım. Yani bu şu hisselerde alıcı yok. Satıcı yok, alıcı yok. Ondan
1: evet.
0: Sonra tamamen fiyatı şişiyor. Balon şişiyor, balon yani. Patladı. Yani çok büyük sıkıntı. Yani
1: hayal alemi.
0: Hayal alemi.
1: Çok ya, enteresan bir şey. Evet.
0: Ya 130 tane fonda, 131 tane fonda 450-500 milyar liralık hisse senedi varmış ya. Ve bunun en az 20 kadar, %20'si sığ ve şişmiş hisselerde yoğunlaşmış. Yani 100 milyar liralık ölü hisse var şu anda. Sığ hisse var ellerinde. Yani 100 milyar lira çok büyük rakam tabii. Ya.
1: Tabii. Şimdi yani, doğru. Soygun'un tutarı sanıyorum 900 milyar lira. Toplamı değil mi?
0: Evet, toplamı o kadar. Evet, toplamı o kadar. Evet, öyle diyorlar.
1: Ya.
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu işte geç kaldığı söyleniyor Ata Bey. Bakın
1: evet.
0: AK Parti'de suçladı biliyorsunuz. Akşam bir şey yayınladı, bildiri yayınladı AK Parti'den. SPK'yı resmen suçladılar. Yani diyorlar ki düzenleme neden zaman aldı diyorlar. Kriz 8-9 ay önce hem de Meşimşek uyarmış fonları, hem de SPK uyarmış. SPK da uyarmış. Fakat uyarmak da kalmış sadece. Yani uygulamaya geçmemiş. Onlar da diyorlar ki, biz diyorlar eğer o zaman harekete geçseydik panik satışlar yaşanırdı. Ya şimdi de panik satış yaşanıyor. Hayret bir şey ya.
1: Yani evet, o bahaneye sığınıyorlar.
0: Bunun altyapısını hazırlasana sen değil mi? Yavaş yavaş yani ayrancı katırlarını ürkütmeden sen bu işi yapsana yani değil mi? Yani birdenbire hop patla piyasaya girip de kararını açıklarsan tabii herkes panikler. Değil mi yani?
1: Doğru.
0: Yani bunu engellenebilirdi bakın ben size söylüyorum.
1: Hı-hı.
0: Zira bu fonların yapılarıyla ilgili bir soruşturma açılabilirdi. Fonlar. Hı-hı. Tamam mı? Kuruluyor fonlar. Sen bu hisseleri neden topluyorsun? Nasıl topluyorsun? Hangi hisseleri alıyorsun ondan sonra? Yatırımcıya neden güvence vermiyorsun diye. Tabii gölge bankacılık Asabe yapılan bu. Yani gölge bankacılık dediğim bu. Yani
1: evet.
0: Bankacılık adı bankacılık ama gerçek bankacılığı gerçekleştirmiyorlar ya. Mevduat garantisi yok ya. Öyle saçma şey mi olur değil mi yani?
1: Tabii.
0: Adam mevduat sigortası yapamıyor adam ya. Yani öyle şey olur mu? Böyle saçma şey olur ya. Sen parayı topluyorsun. Resmen kumar oynuyorlar adamlar ya. Tabii aslında var ya tabii yani bu işte hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani bu bizim vatandaşımız maalesef çok açgözlü ya. Hakikaten yani hiç karın gözü doymuyor vallahi billahi ya. Yani bu adamlar böyle ufak tefek paralarla büyük paralar kazanacağım diye böyle hep hayal dünyasında yaşıyorlar.
1: Evet. Bütün mesele bu. Hayalcilik efendim.
0: Hayal. Ondan sonra
1: realist değiliz yani.
0: Şu kadar para kazanacağım, bu kadar para kazanacağım diye bulutların üstünde uçuyor. Ondan sonra şakkada kafası duvara çarptığı zaman da aklı başına geliyor ama işten geçmiş oluyor.
1: Niye böyle olduk? Nasıl olduk efendim? Hayal yani, bu efendim. Ki, bazen hep söylüyorlar ya hayaliniz kadar yaşarsınız ama kardeşim bir evet. Gerçeklilik denen bir şey de var ya.
0: Yani öyle şey mi?
1: Ben de akşama kadar bir sürü hayal kuruyorum efendim yani.
0: Evet yani insan hayal kurduğu müddetçe yaşar diyorlar ama yani bu yaşamak tabii hayal dünyasında değil gerçek dünyada gerçek olması lazım.
1: Ya.
0: Mesela MSCI sistemi var biliyorsunuz dünyada Morgan Stanley'in kurmuş olduğu bir
1: evet.
0: Sistem var. Bu sistem 7-8 ay önce şeyi uyarmış yani SPK'yı uyardı ondan sonra. Yapılan bu işleri engelleyin dedi ondan sonra. Yanlış işler

0: oluyordu. Dedi.
1: Tabii yol ve yöntem, gidilen yol ve yöntem yanlış diye ikaz etmiş herhalde Doğdu.
0: İkaz etti. Sizi sistemden sınıf düşürür mü dedi, lig düşürür mü dedi falan dedi. Korktular. Korktuktan sonra da ortaya bu manzara çıktı.
1: Maalesef.
0: Ama benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani borsa bu işte çok büyük yara aldı Atabey. Yani Türkiye'nin en geniş, en güzel, en gerçekçi bir para piyasasıydı Borsa İstanbul. Büyük yara aldı. Büyük itibar kaybetti.
1: Onu da konuşacağız. Evet. Ciddi bir şekilde bir adeta gümledi ve fakat bankacılıkta bir şeyiyle, o bankaların hisseleriyle şu anda bir toparlandı. Şimdi efendim 550 bin kişi mağdur olmuş. Evet. Yani bu yarım milyon insandan bahsediyoruz.
0: Yarım milyon insan 4 ile çarpın mesela.
1: Ha tamam, pardon yani. Evet bravo. 4 ile çarpacaksınız. Buyurun.
0: 2 milyon kişi. Onların akrabaları da var. Akrabaları da katarsan. Çok büyük kitle etkilendi Atar Bey bu işten. Yani çok büyük yere aldılar. Tabii en büyük sıkıntı da şu yani hükümete diyorlar bu işten önlem alınmadığı şekilde.
1: Buyurun.
0: Dışlamada bulunuyorlar.
1: Ayağı taşa değen değil mi efendim? Yani hükümet maalesef diye bağırıyor ama öbür tarafta da hayallerimizin peşinde koşturuyoruz.
0: Evet yani bu maalesef böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız.
1: Şimdi
0: fakat evet.
1: Buyurun. Şimdi yeni bir borsa şeyi gerekmiyor mu, kanunu ne derseniz deyin, yeni bir düzenleme gerekiyor herhalde. Bunun bir an önce meclisten çıkması lazım. Yani sizin gibi piyasa uzmanlarının da böyle aktif piyasadan sahada olan insanların da görüşleri alınarak efendim işte yeni yasama gelindi. Evet işte borsa bundan sonra bu esaslara göre çalışacak ya da yoluna devam edecek dense daha iyi olmaz mı efendim?
0: Evet iyi olur, tabii ki iyi olur Ata Bey. Yani bakın ben size söylüyorum, mesela bu fon krizinin yaşanmış olması bu Borsa İstanbul'da işlem gören bir sürü sağlam hisse, şirket hisselerinde etkiledi yani.
1: Evet.
0: Onlar mesela hiç hakları olmadığı halde zarara uğradılar.
1: Maalesef.
0: Yani adamlar bir sürü ihracat yapıyor, ondan sonra ticaret yatırım yapıyor, ondan sonra üretim yapıyor. Para kazanıyor ama kendi şirketinin değeri birdenbire düşüşe geçti. Neden? Bu fon krizinin etkisinden dolayı düşüşe geçti. En büyük sıkıntı da bu. Yani bu aslında bu fonlarla ilgili bir tepeden tırnağa yepyeni bir düzenleme yapmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bakın ben size söylüyorum. Yani bu fonları herkes istediği gibi fon kuramayacak. Fonları istediği gibi yönetemeyecek. Tamam mı? Yani bunları bir şeye sokmak lazım. Yani hizaya sokmak lazım Atay Bey.
1: Evet.
0: Baksanıza ya 2 milyon 500 bin kişiyi etkileyen bir hareket bu. Yani çok büyük bir potansiyel taşıyor Borsa İstanbul
1: Evet. Neresinde
0: bu gelişme. Yani bunu mutlaka bir çözüme kavuşturmak lazım. Dünyadaki örneklerini almak lazım Atay Bey. Yani dünyada nasıl yapılıyor? Fonlar nasıl uygulanıyor?
1: İşte diyorum tamamen bence sahada görünen neyse, sahada nasıl oynanıyor, işte sizin gibi bir efendim böyle piyasayı takip eden, sahayı takip edenlerin görüşleriyle bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınız çok anlamlı. Evet. En az 3 defa okudum yani. Anlamak adına hakikaten siz yıllardır aktif olarak bu piyasaları da takip ediyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani yeni bir şey ortaya koymak lazım. Belki Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz ama yani borsalar göz önünde. Evet.
0: Yani bu fonlar var ya, aslında fonlar bir sürü alanda yatırım yapabiliyor tabii. Yani sadece hissesini de alıp satmıyorlar, tamam mı?
1: Evet.
0: Yani konut sektöründe konut alıyorlar, ondan sonra döviz sektörüne giriyor, döviz alıyorlar, döviz pozisyonu açıyorlar, altın pozisyonu açıyorlar. Yani çok çeşitli alanları var bu fonların ama bu sırf fonlar nedense kendilerine en kolay yolu seçmişler benim gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu vatandaşı en kolay soyacakları yöntemi belirlemişler. Bu yüzden bu tablo çıktı ortaya. Aslında fonlar gerçek görevlerini yerine getirmiş olsalardı bu fon krizi yaşanmazdı. Yani adamlar bütün aldıkları paraların büyük bir bölümünü hep bu sığ hisselere yatırmışlar. Sen ne sığ hisseye yatırıyorsun ya? Altın alsana, döviz alsana, konut sektörüne girsene.
1: Ha, konut yani sektörü çok önemli tabii.
0: Tabii ya.
1: Vatandaş da güveniyor, bak girecek ev de lazım, inşaat da lazım. Ya bu konuda yani az kazanırsınız belki ama çok sağlam bir şey var. Yol yöntem var orada.
0: Yani fonlar onlar paraları bu çeşitli alanlarda değerlendirebilirlerdi.
1: Tabii.
0: İstedikleri gibi. Ama nedense bu yolu seçmişler. Çünkü bu yol en kolay yol ve en kısa sürede sonuca ulaştıran bir yol.
1: Tabii.
0: Bu yüzden çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştık.
1: Hemen köşe yani, dönmece istiyoruz. Evet.
0: Evet. Yani bu fon, fon krizini benim gördüğüm kadarıyla mutlaka bir hale yolu koymak. Tepeden tırnağa hepsinin yenilenmesi lazım. Yepyeni bir şekil verilmesi lazım.
1: Peki.
0: Fon krizi, fon sistemine. Evet.
1: Disiplin şart. Evet. Şimdi efendim Borsa İstanbul haftaya satışla başladı ancak kapanışa doğru bankalara gelen alımlarla yani artıya geçti. Piyasada panik havası kayboldu mu? Yabancı yatırımcıların tutumu nasıl? Siz biraz ipuçları verdiniz ama bu konuyu konuşurken şimdi bunu yeniden bu tahlilleri sizden alalım efendim.
0: Şimdi Borsa İstanbul biliyorsunuz bu işten tabii etkilendi yani ister istemez etkilendi. Mesela özellikle factoring sektörü yani finansal kiralama sektörü.
1: Evet.
0: Bu işte en yoğun satışların yapıldığı odak noktası haline geldi. İşte biliyorsunuz mobilya sektörü etkilendi, enerji sektörü, turizm sektörü etkilendi. Yani borsanın devre kesicileri uygulayacak kadar sert düştüğü bir günde bankaların pozitif ayrışması tamamen güvenli limana kaçış olarak değerlendiriliyor tabii. Yani bankalar Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında biliyorsunuz.
1: Değil mi?
0: Yani SPK'nın fon tasfiye süreçleri ve portföy sınırlamalarına yönelik getirdiği yeni kurallar yani fonların sığ ve riskli yan tahtalardan çıkıp hızlıca en likit, derin ve kurumsal hisselere geçmesini zorunlu kıldı. Yani bankalar da bu yüzden büyük rol oynuyor biliyorsunuz. Fakat bugün de tekrar bir düşüş var. Yani hala 13.270 puan endeks. 13.000 puan üzerinde tutulması önemli aslında ama şu anda insanlar pek alım yapmakta çekiniyorlar. Tabii.
1: Müteveddit, yani evet. Zaten Türk evet, yatırımcı borsaya biraz böyle nazlı. Yani son bir iki buçuk yıl bile olmadı. Yavaş yavaş alıştık biz. Evet. Bir de bu patlak verince ister istemez psikolojik bir şey var.
0: Evet. Dengesi bozuldu yani itibar evet, kaybetti tabii yani evet, güveni azaldı, borsaya olan güven azaldı. Bu yüzden de en büyük sıkıntı da bu yani oradan çıkan para nereye gidiyor? Bir kısmı dövize gidiyor. Baksanız işte Merkez Bankası 5 milyar dolar daha satmak zorunda.
1: 4 ile 5 evet, milyar dolar azalıyor hakikaten her hafta değil mi?
0: Her hafta.
1: Buyurun.
0: Tabii azalmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi döviz talebinin artması, bir de altın fiyatlarındaki düşüş. Altını da söyleyeceğiz biraz önce, konuşacağız biraz sonra.
1: Evet, o altını altın konuşmayalım, kaçırmayalım efendim. Altın önemli. Evet,
0: altın rezervlerindeki altın fiyatlarının düşmesi rezervlerdeki değerini de düşürüyor tabii otomatik olarak. Hmm. Bu yüzden Merkez Bankası'nın rezervleri 173 milyar dolara kadar gerilemiş vaziyette. Yani benim gördüğüm
1: kadarıyla... İyi ki anda, bir Merkez Bankası'nda para var diye insanın aklına zaman zaman geliyor. İyi ki rezervleri fena değil, bak müdahale ediyor. Eskiden böyle değildi, sürüklenip gidiyorduk. Şimdi müdahale ediyor, paraya ihtiyacınız mı var, döviz mi almak istiyorsunuz, buyurun diyorlar. Ve piyasaya bu dövizi şey yapıyorlar, kullandırıyorlar. Ama aman aman da öyle kazandırmıyor herhalde. Yani bence döviz alıp kazanma vakti geçti artık yani.
0: Hayır, döviz almaktaki en büyük etken güvenli liman olmasından dolayı tabii.
1: Yani tabii bir... alıyor cebine koyuyor. Ama evet, sonuçta yani, ne kadar kazandırıyor? Eskisi gibi değil yani.
0: Eskisi gibi kazandırmıyor. Enflasyonun altında şu anda dövizin
1: evet,
0: artış ama yani başka sürmeyecek bir alan yok tabii. Yani dövizden bütün dünya aslında dolara dönüyor. Bakın dolar bugün değer kazanıyor dünyada. Niye? Amerika yüksek enerji fiyatları dolayısıyla Amerika'da enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği zaman Amerika'da faizler artıyor. Faizlerin artacak olması da otomatik olarak altını etkiliyor. Altını aşağı çekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla.
1: Tabii.
0: Yani şu anda dolara büyük yöneliş var. Bakın dolar endeksi 100.50 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Çok çok yüksek bir rakam bu. Yani insanlar da ben ne yapayım ne alayım diye mesela karanlık bir odada bulunuyorsunuz. Bir mum ışığı yanıyor, mum, tamam mı? Hemen mum ışığına doğru yönelirsiniz. Mum ışığını yakan da döviz. Ondan sonra ona hemen yöneliyorlar, hemen döviz alıyorlar. Fakat aldıkları dövizi de kısa süre sonra satıyorlar. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bu panik havası. Yani ortada bir panik havası var. Yani insanlar ne yapacak?
1: Biraz sağlıklı düşünememe ya da analiz yapmama.
0: Tabii. Yani panik havasında insanlar ister istemez şey yapıyorlar. Yani güvenli limana koşuyorlar. Döviz alıyorlar. Yani Benim gördüğüm kadarıyla döviz almalarındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Hem dolar dünya para birimlerinde aslında değer kazanıyor. Bir de şey var, yani insanların başka sığınacakları alan kalmadı Atar Bey. Yani altın alıyorlar, altında dolarları tespit edildiği için altında düşüyor. Hisse senetlerindeki tablo ortaya çıktı, işte görüyorsunuz. Parayı nereye yatırsın? Bir tek mevduat kalıyor. Mevduata yatırdığı zaman da uzun süre beklemesi lazım Atar Bey. Yani bu parayı almak için en az 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene beklemesi lazım. Bu kadar beklemeye de tahammülü yok insanların, biliyorsunuz. Bu yüzden de ortada kalbakaşık bir tabloyla yaşıyoruz.
1: Tam böyle sakin olma, sükunet hali aslında geçerli. Evet. En büyük yatırım o da. Ama biz sıcakkanlı bir milletiz ve hemen böyle pırpır deriz ya. Tam böyle biraz bir sakin olmak lazım, anlamak lazım, anlaşılması lazım, önünüzü göreceksiniz, ona göre adım atacaksınız. Dediğiniz gibi şu o psikolojiyle, o heyecanla aslında ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Biraz o hava var ama sükuneti tavsiye etmek lazım. Bilmem katılırsınız bana.
0: Doğru söylüyorsun. Evet, bakın ya, biraz önceki gelişmelerle ilgili.
1: Birilerinin çıkıp biraz sakin demesi lazım. Bu da liderlik kafası gerektiriyor. Da herkeste olmaz. Toplumda 1000 kişide birisi, bazıları da farkında değil. Ya sakin olun arkadaşlar, durun bir dakika falan demesi lazım.
0: Ama işte sakin olmak için insanları birazcık yapmak lazım. Yani huzursuzluğu ortadan kaldırmak lazım. Biraz önceki gelişmeyle ilgili bir en son gelişmeyi aktarayım ben.
1: Buyurun.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: MASAK, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık dev transferini işleme karşılık gösterilen 41 milyon doların hemen hesaba geçmemesi ve bu tutarın sadece ileri bir tarihli bir taahhüt niteliğini bulduğu tespit etmesi yüzünden durdurmuş.
1: Buyur.
0: Yani özetle diyor ki MASAK, yani karşılığında nakit döviz bulunmayan ileri vadeli bir taahhüde dayanarak yurt dışı bağlantılı bir hesaba tek seferde 2 milyar lira aktarılmaya çalışılması diyor. Yani ceza soruşturması altındaki riskler de göz önünde bulundurarak emniyet tedbiri olarak bu işi almış vaziyette. Tabii bu adamlara sormak lazım. Sen bu 2 milyarları neden dev transfer kararı aldın diye sormak lazım bu adamlara. Aslında Atabey, olay o kadar çok kısa.
1: Sizce neden oluyor? Yani aklınıza ne geliyor hakikaten? İşin perde arkası mutlaka vardır. Bir düşünce vardır. Bir şey mi kurtarıyoruz? Hani direkt söyleyeyim.
0: Parayı kaçırıyorlar Atabey işte. Bakınız da yani yurt dışına parayı göndererek kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Rezalet ya. Yani bu fon olayı var ya, o kadar kısa süre içerisinde o kadar büyük bir alanı etkiledi ki. Bakın hangi taşı kaldırsının altından bir tür çapanoğlu çıkıyor ya. Yani bir sürü AK Parti'ye yakın olan kişiler de bu işin içine bulaşmış vaziyette. Baksanıza bir sürü profesörler var, bilmem neler var, şunlar var, bunlar var. Yani utanıyorum ya bunları söylemeye. Hakikaten ya, vallahi billahi ya. Senin paraya mı ihtiyacın var, ünvana mı ihtiyacın var, neye ihtiyacın var? Hepsi var sende ya. Sen de bu açgözlülük neden kardeşim ya? Hayret bir şey ya. Yani insanın nefsi var ya, hakikaten dünyayı versen doymaz derler ya. Çok doğru bir tespit aslında Atar'da. Yani bu adamlar Türkiye'yi kendilerinde rezil ettiler. Bu temsil ettikleri kitleye de büyük leke sürdüler. Yani bu adamları gerçekten ortadan kaldırmak lazım.
1: Affedersiniz. Onu Putin yapar. Biz yapamayız da. Putin biliyorsunuz bunları temiz bir şekilde, yani tabii dilim.
0: Yani bu olay çok dallanıp budaklanacak Atar Bey. Bakın ben size söylüyorum.
1: Bence
0: yani
1: de öyle ama Adalet Bakanı da çok kararlı. İçişleri Bakanı da kararlı.
0: İnşallah yani çalışmalarına karşılarına engel çıkmadan devam ederler yani, benim gördüğüm kadarıyla.
1: İnşallah çıkmaz. Yani kim etkilenecekse, nereye kadar varacaksa, bu sözler hep söyleniyor ya. Yani ne olacaksa olsun kardeşim.
0: Karşı çıkanlar da bu işe ortak olmuş olur. Hatta da yani öyle şey mi olur ya, ama sen de neden karşı çıkıyorsun diye adama sorarlar.
1: Evet.
0: Sen bu işi niye engellemeye çalışıyorsun? Senin bu işte bir çıkarın var değil mi derler o zaman adama.
1: Tabii. O çıkıyor ortaya zaten.
0: Hadi cevap ver derler. Rezil olur. Biter gider.
1: Tabii.
0: Böyle bir kimse karşı çıkamaz şu anda gerçekten Atay Bey. Yani bu işe mutlaka başladığı gibi sonuna kadar gitmek zorunda. Kim bu işe bulaşmışsa Atay Bey hesabını versin, tamam mı? aslında bu adamların bütün ellerindeki mal varlıklarının hepsi dondurulup el konması lazım Hatay Bey.
1: Devredeceksiniz hepsi, efendim, hazinemizin zararları var. Bakın hepsi, her gün hazine 4 ile 5 milyar dolar arasında parayı piyasaya sürüyorsunuz. Evet.
0: Evet, yani bu hepsi hazineye kalması lazım. Tabii bu işte mağdur olanlar da kendi yaptıkları hasarın bedelini ödeyecekler Hatay Bey. Yani maalesef, yani ben bu herkes suçlu demiyorum ama yani sen bu cenderenin içerisine girmişsen, tamam mı, kendini garantiye almadan bu işe girmişsen ve bu işte de sonuçta bir korkunç bir tablo ile karşılaşmışsan, bunun bedeli senin kendi iradene aittir. Yani bakın ben söyleyeyim. Yani kimseyi suçlama. Sen kendi hür iradenle bu fona para yatırdın mı? Yatırdın. O zaman sonucuna katlanacaksın arkadaş. Yani istediğin kadar ağla. Tamam mı yani?
1: Onların da sabretmesi ve sakin davranmaları gerekiyor. Evet.
0: Sakin ne kadar sakin olursa olsun kazandıkları gitti. Hı-hı. Aslında güzel bir söz var Atatürk, tamam mı? Paranın nasıl kazanıldığı, nasıl kaybedildiğinden ortaya çıkar derler. Tamam mı?
1: Ne diyorsunuz yani, ya?
0: Evet, muhteşem bir söz bu. Ben çok severim
1: bu yani. Yani ekonomistlerin söylediği bir sözdür.
0: Hayır, değil.
1: Öyle mi efendim? Evet. Nasıl kazandıysan öyle kaybedersin ya da, değil mi efendim?
0: Nasıl paranın nasıl kaybedildiği, nasıl kazanıldığından belli olur diyorlar.
1: Ha, kaybedildi. Evet.
0: Evet.
1: Haydan yani geldi, hoya gitti diye bir laf var Anadolu'da.
0: Evet, aynen öyle. Yani siz paranızı sağlam yollarla kazanmamışsınız bu serveti diyorlar. Paranız çarşı olur gider diyorlar, tamam mı?
1: Evet.
0: Çarşı olarak giden paranın nasıl kazanıldığı bellidir diyor. Yani sağlam temellere dayanmıyordur diyorlar. Tamam mı sen para? Helal para değil diyorlar yani. Helal para değil. Helal para her zaman korunur Hatay Bey. Bakın ben size söylüyorum.
1: Evet, helal yollarla.
0: Ama haram para her zaman
1: somut uçar yollarla gider. Gerçekçi yollarla kazandığınız size kalıyor. Bravo.
0: Evet, herkes uçar gider diyorlar.
1: Vallahi öyle ya, hakikaten evet. Ya. Şimdi efendim, evet. Biraz ucundan girdik ama biz gene onu da bir son olarak konuşalım. ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı altını beklediği gibi baskılamadı. Ons 4.350 dolar seviyesine taban yaptı. Bu gelişmede Brent petrolün 99 dolara gerilemesi mi etkili oldu? Yoksa yıl sonuna kadar Amerika'da tek bir faiz artışına gidilecek olması mı? Çift değil bak, tek bir faiz artışına dünden beri konuşuyoruz. 6.800 dolarlık 24 aya külçe altında yani alım seviyesi oluştu mu? Bunu da dinleyicilerimiz soruyor zaman zaman, evet. Dünden beri gelen sorularda. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet. Bunu bir bize toparlayın lütfen efendim.
0: Yani Amerika ile İran arasında gerilim biliyorsunuz bir türlü sona ermedi. Fakat önemli olan şu, petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti bugün işte. 99 dolara kadar gerilemiş vaziyette. Brent petrol. Yani petroldeki düşüş de işte şeyden kaynaklanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu Pezeşkiyan'la Trump'ın arasında yapacağı görüşmeden kaynaklanıyor. Bir şey yapacaklar diyorlar ondan sonra. Uzlaşma zemini bulacaklar diyorlar. Yani Amerika vazgeçecek tabii. Yani İran Hürmüz Boğazı'ndan vazgeçmesi lazım. Daha önce de söyledim biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırdığı zaman bütün olay bitecek. Ama bu arada tabii kendisini Amerikan halkına karşı nasıl haklı gösterecek? Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Trump'ta baksanız da işte Amerikan medyasına bir ambargo uyguladı ondan sonra.
1: İran medyasına öyle mi?
0: Amerikan medyasını engelledi.
1: Ha, o var da bir de İran medyasını da kabul etmemişler. Gazetecileri Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı gelecek ekibi herhalde kabul etmemişler. Orada da bir şey var. Daha doğrusu şey vermemişler. Ne diyorsunuz? Vize vermemiş.
0: Vize vermemiş.
1: Evet, buyurunuz efendim. Öbür tarafta yani, tabii Amerika'da da bir ambargo var. Evet.
0: Ambargo var. Trump'ın şimdi halk nezdindeki itibarı %32'ye kadar düşmüş vaziyette. Son derece düşük bir destek bu. Yani hem temsilciler meclisini hem de senatoyu kaybedecek arada seçimlerde. Tamamen topallardak olacak. Yani bir de şu anda şeyi konuşuyorlar. Amerika'daki bakın demokratlar azil sürecini işletmeyi konuşuyorlar. Yani Trump'ı Amerika'yı diyorlar dünyanın en sorumlu ülkesi haline getirdiği için diyorlar. Bu başkanı azledelim diye bir tasarı.
1: Sorumlu mu efendim? Sorumlu ülke.
0: Tabii sorumlu ülke şu anda.
1: Ha, sorumlu.
0: Bütün dünyanın altını üstüne getirdi. Bak tarife uyguladı, bilmem ne yaptı, yok. Venezuela'yı ele geçirdi, yok. Grönland'ı ele geçireceğim dedi, bilmem ne yapacağım dedi. En büyük sıkıntısı şu, İran'da savaşa girdi. 7 aydan beri devam ediyor. Hiçbir sonuç elde edemedi. Ama enerji krizini ortaya çıkarttı. Bütün dünyaların altını üstüne getirdi ekonomilerini Atay Bey ya.
1: Evet.
0: Yani 65-70 dolardaki Brent petrol 100-120 dolara kadar çıktı ya. Böyle şey mi olur ya? Hep bu senin yaptığın yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Yani Trump, bu işte sorumlu sensin ya.
1: Halbuki barış demiş gelmişti, evet.
0: Ya barış demiş gelmişti. Yalan. Hepsi yalan. Hepsi İsrail'in şeyinden, tahrikinden kaynaklandı.
1: İsrail'de yanlış yönlendirdi maalesef. CIA'nin bu savaşta aslında dahli yoktur. Yani Mossad İsrail istedi diye çok ciddi yorumlar var. Evet.
0: İsrail niye ele geçirdi? İşte biliyorsunuz Epstein belgeleri ele geçirdi ya, işte Trump'ın evet. yaptığı rezaletler. Gençliğinde yani yaptığı fuhuş rezaletleri bilmem neleri. Elimde görüntüler var, ben bunları yayınlarım dedi. Trump'ı da ikna etti. Mecburen peki demek zorunda kaldı Trump bu saldırıya. Ama sonuçta ne oldu? Bu işte sonuçta en son kazanan silah üreticileri oldu tabii ya.
1: Evet.
0: Yani dünyanın silahını ürettiler. Dünyaya da silah sattılar. Amerika kendi kazançlarını hep silah satışından elde etti. Son derece yanlış bir politika. Şu anda altın için benim gördüğüm kadarıyla hala alınabilir atar. 6760 lira şu anda 24'den küçük hatırlıyorum. Yani iki tane faiz indirimi arttırımı bekleniyordu. Şu an 1'e düştü. Bu önemli gelişme bu. Bir de Brent petrolde düşüş başladı mesela. 99 dolara kadar geriledi. Artık Amerika'da motorinin galonu 6.60 dolara çıkmış. Çok yüksek bir rakam. Amerikan halkı inliyor şu anda tüketiciler. Çok kötü vaziyetteler. Bunu mutlaka petrolü düşürmesi lazım. Petrolü düşürmesi için de İran Savaşı'nı sonlandırmak lazım. İran Savaşı bittiği andan itibaren petrol 70 dolardı Atatürk. 70 dolara düştüğü zaman da hem bizim merkez bankamız rahatlayacak, hem de bütün dünya merkez bankaları rahatlayacak. Zira herkes faiz arttırmak zorunda kaldı. Bakın Avrupa arttırdı. Japonya 18 yıl sonra faiz arttırmak zorunda kaldı. Amerika faiz arttırıyor. Faiz arttırmak demek ülkelerin büyüme hızının düşmesi demek. Küçülen ülke mutlaka sıkıntı çeker. Halklar sıkıntı çekerler. Bence şu anda FETÖ fiyatındaki düşüş altını mutlaka etkileyecek. Altın yeniden 4500-5000 dolara kadar çıkabilir. Bakın ben size söylüyorum. Yani 7000-7500 liraya kadar 24 liraya külçe altını gramı yükselebilir. Şu anda alım yapsın diyorum yatırımcılar. Yani bu tabii benim söyleyeceğim tavsiye niteliğinde bir şey. Yani kesin olarak ben bunu söyleyemiyorum ama.
1: Hatta eğer yani cumhurbaşkanları anlaşırlarsa İran ve Amerikan cumhurbaşkanları.
0: Mutlaka anlaşacaklar. Mutlaka anlaşacaklar. Yani Amerika isteklerinden vazgeçecek. Yani yaptırımlardan vazgeçecek. Vazgeçmek zorunda kalacak şu anda gerçekten. Yani çok büyük bir sıkıntı içerisine girmiş vaziyette Trump. Yani hep danışmanlarının yanlış yönlendirmesiyle bu araya geldi biliyorsunuz.
1: İlan etsinler efendim. Amerika'da kazandı, İran'da kazandı. Diye bir İran'da evet işte. Bulunsa biz de kazandık İran desin. Hayır biz kazandık efendim. İşte öyle ortada.
0: Evet yani iki tarafta kendini kazandı ilan ederek.
1: İlan ediversinler evet.
0: Bu işi sonlandıracaklar. Baksanıza yani çok şey bir tablo var ortada. Yani çözülmesi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıyayız Atay Bey. Yani bu Orta Doğu'da ister istemez vazgeçmek zorunda kalacaklar. Herkes kendine bir çıkar yol bulmaya çalışıyor. Baksanıza işte Amerika, Trump diyor ki İran'ı diyor ekonomik açıdan çökerttim diyor ondan sonra. Halk rezil vaziyette diyor ama istediği bir türlü gerçekleşmedi. Yani ekonomik açıdan bunalıma giren halkın yönetime karşı isyan etmesi lazım değil mi? İsyan etmiyorlar. Ama
1: evet.
0: şu anda
1: yani o savaş onları aslında bir şey yaptı, kenetlendirdi.
0: Kenetlendirdi bir de İran'ı şu anda artık Pezeşken yönetmiyor. Tabii Cumhurbaşkanı Pezeşken yönetmiyor. Devrim muhafızları ordusu yönetiyor. Yani devrim muhafızları ordusu.
1: Sanki darbe yapılmış. Darbe yönetiyor.
0: Evet. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu iş sona doğru geliyor Atabey. Yani bir aylık bir zaman kaldı biliyorsunuz şeye. Amerika'daki seçimlere.
1: Evet.
0: Bunu mutlaka sonlandırılması lazım. Herkes kendisine bir çıkar, bir zafer elde ettiğini ortaya koyacak bir gelişmenin arkasına sürmek.
1: Bu nedenleri, o zaferin ne olduğunu da açıklasınlar efendim. Dünya biz de dinleyelim, evet. aktarırız efendim. Sevgili dinleyicilerimizle evet. paylaşırız efendim.
0: Evet.
1: Bu zaferlerin iddialarını.
0: Evet. Efendim.
1: Efendim çok teşekkür ederiz Sayın Batırel. İyi günler diliyorum efendim bugün için.
0: Sağ olun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel konuğumdu. Günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 22. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam, öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu anmasını söyler. Zindandan kurtulmaya başaran Dante, hazineyi bulur ve adını Monte Cristo olarak değiştirir. Daha sonra kendisine iftira eden düşmanlardan tek tek intikam almaya karar verir ve Paris'e gider. Baş düşmanı ve nişanlısı ile evlenen Fernand'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. İkinci düşmanı faizci Dankler'le samimi olmak için ondan borç para alır. Ve nihayet kendisini nahak yere zindana attıran savcı Wilfor'un karısını ve oğlunu ölümden kurtararak ailesiyle tanışır. Bu sırada savcı Wilfor'un felçli babası noter çağırarak torunlarına miras bırakmayacağını vasiyet edince ortalık karışır. Bu karışıklıkta parmağı olan Dante de tesadüfen bulunuyormuş gibi oraya gelir.
1: Para umurumda bile değil. Önemli olan prensiplerdir. Ölen generalin oğlu Baron Franz de Epinay'a söz verdim. Bu sözümü geri alamam.
2: İyi de bakalım Franz de Epinay buna razı olur mu dersiniz?
1: Neye razı olur mu?
2: Mirastan mahrum bırakılmış biriyle evlenmeye demek istedim.
1: Kızımın anne tarafından kendisine kalmış yeterli bir serveti var Mösyö. Babamın servetine ihtiyacı yoktur.
2: Sizin adınıza üzüldüm Mösyö. Hele biricik erkek torunu olan Edward'ı da mirastan mahrum bırakmasına bir türlü anlayamadım.
3: Kocamın serveti bize yeter Mösyö. Ben üvey kızımın hesabına üzülüyorum. Mösyö Nuvardiye kendine 6 sene hizmet etmiş olan torununu siyasi kaprisine kurban etmemeliydi değil mi?
2: İzninizle ben gideyim efendim. Buraya sizi cumartesi günü vereceğim akşam yemeğine davet etmek için gelmiştim.
3: Daveti hangi evinizde veriyorsunuz Mösyö?
2: Sayfiye evimde madam.
1: Yeri nerede Mösyö?
2: Atölyede.
1: Atölyede mi? Atölyenin neresinde Mösyö?
2: La Fontaine Caddesi'nde.
1: Kaç numara?
2: 28.
1: 28 mi? Yoksa Marquis Saint-Méran'ın evini mi satın aldınız Mösyö?
2: Bu işlerle kahya mı ilgilenir? Yani satın aldığım ev Saint-Méran'ın evi mi Mösyö? Bundan emin değilim, bilmiyorum.
1: Elbette. Eski kayınpederim olur. O eve birkaç defa gitmiştim. Atölyeyi sevmem.
2: Bu sevmemeniz davetimi reddedecek kadar değildir herhalde. Aksi halde bu evin uğursuz olduğuna ya da ne bileyim bazı kanlı olaylara sahne olduğuna falan inanacağım. Geleceksiniz değil mi?
3: Geleceğiz Mösyö, söz.
2: Teşekkür ederim adam. Şeref verirsiniz. Değerli dostlarım, yeni evimin ve aranıza katılmamın şerefine vermiş olduğum bu davete beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim size.
4: Senyor Marki Bartolomeo Cavalcanti ve Vicomte André Cavalcanti teşrif ettiler sayın kontum.
2: İçeri alabilirsiniz.
5: Herkese iyi akşamlar dileriz.
6: Saygıdeğer kontum, biraz geç kaldığımız için sizden ve konuklarınızdan özür dileriz.
2: Önemli değil Monsieur Vicomte. Henüz yemeğe başlamadık. Buyurun boş koltuklara oturup rahatınıza bakın.
7: Monsieur Comte, bu beyler de kim?
2: Duydunuz Monsieur Dantler, Cavalcanti'ler.
7: Adlarını duydum efendim. Evet. Neyin nesidirler onu öğrenmek istiyorum.
2: İtalyan soylularını tanımadığınızı bir an için unutmuşum Monsieur Dantler. Bir Cavalcanti prens unvanına denktir.
7: Ah öyle mi? Peki servetleri ne kadardır?
2: Ah efendim inanın miktarını kendileri bile bilmiyor.
7: Sahi mi? Ne iş yaparlar?
2: Yemeye çalışıyorlar ama tüketemiyorlar. Dün bana söylediklerine göre firmanız üzerine açılmış kredileri varmış. Sizinle tanışmak istediklerinden bu yemeği onlara da davet ettim.
7: Çok iyi etmişsiniz. Fransızcayı da mükemmel konuşuyorlar.
2: Oğlu tahsilini güneyde Marsilya dolaylarında bir kolejde yapmış. Onları hayran bulacaksınız.
8: Neye hayran bulacağız Monsieur Comte?
2: Fransız kadınlarına barones. Oğlu Parisli bir hanımla evlenmeye can atıyor.
7: Aman hiç durmasın. Sanki dünyada Fransız kadınlarından başka kadın mı kalmadı?
8: Monsieur Danglars benimle evlenmekten memnun değilmiş gibi bir haliniz var.
7: Rica ederim madam, lafım size değildi.
2: Bugün Monsieur Danglars'ın keyfi yerinde değil. Yoksa meclis toplantılarında tatsızlık mı yaşadı?
8: Ne gezer efendim? Borsada yanlış bir duyum üzerine biraz para kaybetti. Çatacak yer arıyor.
4: Monsieur ve Madame Villefort'lar teşrif ettiler kontom.
9: Hoş geldiniz Monsieur Villefort. Şeref verdiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Hoş bulduk Sayın Kont.
9: Monsieur, eliniz buz gibi. Rahatsız mısınız yoksa?
1: Biraz üşütmüşüm galiba.
9: Siz nasılsınız Madame Villefort?
3: Teşekkür ederim Monsieur Kont. Çok iyiyim.
9: Herkes geldiğine göre izninizle kahyama bazı talimatlar vereceğim. Betrocho.
5: Buyurun kontum.
9: Betrocho, davetlerin hepsi geldi mi?
5: Sofraya kaç tabak koyacağız efendim?
9: Bunu bana mı soruyorsun? İşte hepsi içeride, kendin say.
5: Peki efendim. 1, 2, 3, 4, 5, aman Allah'ım. Aman Allah'ım, olamaz. O, işte o da burada.
9: O dediğin kim?
5: O kadın Monsieur Kont, o kadın.
9: Hangi kadın?
5: Beyaz elbiseli, mücevherlerle süslü sarışın kadın.
9: Madame Dantler.
5: Adını bilmiyorum ama o kadın olduğuna eminim efendim.
9: Kim o kadın?
5: Size anlatmıştım ya. Savcı Villefort'u öldürmeye geldiğim gece gördüğüm hamile kadın. Yatak odasında doğurmuş. Savcı Villefort da o çocuğu diri diri gömmüştü efendim.
9: Sahi mi? Yanılmıyorsun ya Betrocho.
5: Hayır efendim. Bir gördüğüm yüzü asla unutmam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, daha neler göreceğim. O da burada. O da burada, siz de görüyor musunuz efendim?
9: Kimi?
5: Onu, kraliyet savcısını. Ama bu mümkün değil. Ben onu o gece bıçaklayarak öldürmüştüm.
9: Demek bana hikaye uydurdun. Baksana, adam senden benden sağlam.
5: Monsieur, yemin ederim ki anlattığım hikaye değildi. O gece hançerlemiştim onu.
9: Her neyse, demek ölmemiş. Hadi toparla kendini de saymaya başla. Monsieur ve Madame Dantler 2, Villefort ve karısı 4, yüzbaşı Maximilian Morel 5, Marki Cavalcanti 6.
5: Ay, yanlış saydınız kontum. Bir kişi daha görüyorum.
9: Evet, bir de Vicomte André var. Onu saymayı unuttum.
5: Aman tanrım, olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Bu...
9: Kendine gel Betrocho. Neredeyse bayılacaksın. Bu sefer ne oldu?
5: Kader Benedetto'yu yine karşıma çıkardı efendim.
9: Kim? Kimden söz ediyorsun sen?
5: Benedetto'dan Monsieur. Madame Dangler'ın doğurduğu, savcı Villefort'un diri diri gömerek öldürmeye çalıştığı ve bacımı yakarak öldüren çocuk efendim.
9: Tamam, sakin ol. Saat 7 oldu. Hizmetkarlara söyle masaya 7 tane tabak koysun ve yemek servisini başlatsınlar.
5: Peki efendim, peki.
9: Dostlarım, yemekleri nasıl buldunuz?
10: Ne güzel.
9: Paris'in en ünlü aşçısına yaptırdım.
8: Çok güzel, gerçekten. Hepsi çok güzel.
1: Monsieur Kont, sizi tebrik ederim. Eski kayınpederimin yıkılmaya yüz tutmuş evini yeniden ihya etmişsiniz.
8: Monsieur Villefort haklı. Burası çok güzel bir yer olmuş.
1: Adeta el değmedik yer bırakmamışsınız.
9: Evet. Her yerini değil Monsieur Villefort.
1: Anlayamadım efendim.
9: Anlatması zor Monsieur. Bazı şeyleri hisseder fakat anlatamayız. Bütün evi dolaştığımda iki yer bana çok esrarlı ve kasvetli göründü.
1: İki yer mi?
9: Evet Monsieur Savcı, iki yer. Biri evin içinde, diğeri dışında. Dedim ya efendim, anlatması zor. Buna ön sizi demek daha doğru olur.
8: Anlaşılması zor bir insansınız Monsieur Comte.
9: Doğulular öyledir Madame Dantler.
1: Merakımızı gidermenizi bekliyoruz Monsieur.
9: Bayanları esrarlı şeylerle korkutmak istemem Monsieur.
3: Monsieur, böyle söyleyerek merakımızı iyice tahrik ediyorsunuz.
9: Peki efendim. Madem merak ediyorsunuz söyleyeyim. Birinci katta kırmızı damalı kumaştan döşenmiş bir yatak odası var.
8: Aman Allah.
1: Kendinize gelin Madame Dantler.
9: Bu odaya girince tuhaf bir heyecan hissettim. Buna korku da diyebilirsiniz. Ancak odayı görmeden neler hissettiğimi bilemezsiniz. Yemeğimiz bittiğine göre size evi gezdirebilirim. Tabii o odayı da. Sonra bahçeye iner, kahvemizi orada içeriz.
3: Peki ikinci esrarlı yeri de gösterecek misiniz? Evin dışında olduğunu söylemiştiniz.
9: Tabii efendim. Orayı da göstereceğim. Lütfen beni takip edin.
8: Çok heyecanlıyım. Çok korkuyorum Monsieur Villefort. Ne yapacağız?
1: Kimseye bir şey hissettirmemeye çalışacağız Madame Dantler. Başka çaremiz yok. Bu kont denen adam bir şeyler geveliyor ama... Hadi hayırlısı bakalım.
8: Kont yatak odasından söz etti. Bir şeyler bilmese bunu söylemezdi.
1: Lütfen koluma giriniz Madame. Ve çok rica ederim, metin olunuz. Açıp vermeyiniz.
9: Monsieur ve Madame'lar. Hazırsanız kırmızı damalı kumaştan döşenmiş yatak odasını göstermek istiyorum size.
8: Çok korkuyorum Monsieur Villefort.
1: Size sakin olmanızı söylemiştim adam.
2: Kapıyı açıyorum.
3: Aman Allah'ım, burası gerçekten çok korkunç.
9: Bana hak verdiniz değil mi dostlarım? Şu yatağı ve kırmızı damalı örtüye iyice bakın. Kanlı gibi. Ya duvarda asılı duran rutubetin soldurduğu şu iki portre. Morarmış dudaklarıyla, korkulu gözleriyle sanki gördük diye haykırıyorlar.
8: Ben kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Lütfen şöyle oturun madam, lütfen lütfen.
2: Ah madam, ne cesaretle o koltuğa oturuyorsunuz. Ya cinayet orada işlenmişse? Dahası da var madam Dantlar.
1: Yapmayın monsieur. Görmüyor musunuz, hanımları korkutuyorsunuz.
2: Korkacak ne var canım? Ben daha ne olduğunu anlayamadım. Ya siz monsieur Cavalcanti?
10: Oho, bizde daha dehşetlileri var efendim. Gizli mağaralar, toplu mezarlar, işkence odaları.
2: Ama sizde böyle gizli bir merdiven yoktur sayın Marki. Bakın şimdi halıyı kaldıracağım. Altında ne göreceksiniz?
3: Bu bir kapak değil mi monsieur?
2: Evet madame Villefort, bu gizli merdiven bahçeye iniyor. Karanlık ve fırtınalı bir gecede insanların gözünden gizlemeye çalıştığı uğursuz bir yükle şu merdivenden inen bir Otello'yu gözünüzün önüne getireyim.
8: Ben gerçekten fena oluyorum, bayılacağım
1: adam,
8: şimdi.
1: Ne oluyor size? Renginiz sapsarı. Lütfen tutun bunları.
8: Burası çok havasız.
2: Bahçeye inmek istemez misiniz madam?
8: Hayır istemem. Burada kalayım daha iyi.
7: Gerçekten korkuyor musunuz madam?
8: Hayır ama Monsieur Comte'un öyle bir anlatışı var ki korkmamak elde değil.
2: Hepsi hayal mahsulü madam Dantlar. Aslında burası belki de namuslu bir aile kızının odasıydı. Şu merdivenden belki de o genç kızın aşığı inip geliyordu buraya. Ya da mutlu bir baba yeni doğmuş çocuğunu alıp bahçeye çıkartıyordu.
8: Ben bayılıyorum galiba.
7: Madam ne oldu size?
1: Yaptığınızı beğendiniz mi Monsieur Comte? Bakın madam Dantlar bayıldı.
2: Ben şimdi onu ayıltırım. Hay aksi, şişem de yanımda değil.
3: Monsieur, benim şişem yanımda, verebilirim. Sizin reçetenize uygun olarak yaptım. Buyurun Monsieur Comte.
2: Mükemmel. Şu şuruptan bir damlayı Madame Dankler'ın ağzına damlatırsak hemen kendilerine gelirler. Evet, işte damlattım. İyi misiniz Madame Dankler?
8: Evet iyiyim. Ne korkunç bir rüyaydı.
2: Özür dilerim adam, sizi çok korkuttum.
1: Yalnız onu değil, herkesi hayali tasvirlerinizle korkuttunuz.
2: İnanıp inanmamakta serbestsiniz. Ama bana sorarsanız bu evde bir cinayet işlendiğine kesinlikle inanırım.
3: Lütfen sözlerinize dikkat edin monsieur. Kraliyet savcısının karşısında bulunduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
2: Madem öyle, ben de fırsattan istifade ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Ciddi misiniz monsieur Comte?
2: Gelin benimle. Şahitler buradayken dediğimi yapacağım. Önce bahçeye çıkalım.
10: Bu iş gittikçe ciddiye biniyor sanırım.
6: Bizim kontun deliğinin altında bir bakla var ya, çıkarınca anlayacağız.
2: İşte burası.
1: Ne var burada?
2: Yaşlı ağaçlara canlılık vermek için kazdırayım dedim. İşçiler kazarken çürümüş bir sandık ve içinde de küçük bir bebek iskeleti buldular.
8: Aman Allah'ım.
2: Bundan daha iyi ispat mı olur Monsieur Villefort?
3: Bu çok korkunç bir şey, inanılmaz bir şey.
7: Demek anlattığınız hikaye değilmiş Monsieur Comte.
10: Meğer evinde insanlar gibi çehresi varmış.
6: Vicdan azabı çektiği içindir ki öyle kasvetli görünürmüş.
1: Bir cinayet olduğunu kim söyledi Monsieur Comte?
2: Bir bahçeye yeni doğmuş sağ bir bebeği gömmek cinayet değil midir?
1: Sağ olduğunu nereden biliyorsunuz?
2: Ölü olsaydı buraya mı gömülürdü? Burası mezarlık mı monsieur?
10: Senyor savcı, bu ülkede çocuk öldürme suçuna ne ceza verilir?
7: Kafasını keserler.
10: Kafasını keserler ha?
2: Yanılmıyorsam öyle. Öyle değil mi monsieur Villefort?
1: Evet, öyle monsieur Comte.
8: Bayılacağım.
1: Aman Metin olun madem, bayılmanın sırası değil.
2: Dostlarım, hikayeye dalıp kahveleri unuttuk. Buyurun kahvelerimizi içelim.
1: Madam, sizinle mutlaka konuşmamız lazım.
8: Ne zaman?
1: Yarın. Adliye sarayındaki büromda. En emin yer orası. Öğleden sonra, tamam mı?
8: Peki monsieur, geleceğim.
11: Kahveler içildikten sonra Herkes sanki söz birliği etmişçesine bu kasvetli evden kaçmak istiyordu.
7: Senyor Cavalcanti, eğer oğlunuzdan ayrılmak sizi üzmeyecekse arabama binmenizi teklif edeceğim.
10: Oğlumla aynı evde kalmıyoruz Monsieur Danglars. O Paris sosyetesine katılmak için kendisine bir ev kiraladı. Ben fazla kalamayacağımdan oteli tercih ettim.
7: Madem öyle benim arabama binebilirsiniz.
10: Teşekkür ederim Monsieur Danglars. Yolda yatırım çeşitleri ve getirdiği karlar konusundaki fikirlerinizi alacaktım, ben de isabet oldu.
7: Aha, Paris'te Danglars firmasından daha iyi kazandıranı yoktur senyor. Bunu size kolayca ispatlayabilirim.
10: Ben de bu maksatla yarın ziyaretinize gelmek istiyordum.
7: Aha, şeref verirsiniz senyor Cavalcanti. Buyurun arabama.
0: Monte Cristo adlı oyunun 22. bölümünü dinlediniz. 23. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Uçurtma uçuran bir çocuk heyecanıyla selamlıyorum sizi. Merhaba şehrayine, hepiniz hoş geldiniz. Renkli uçurtmalar uçurup gökyüzüne, havada özgürce süzülüşlerini seyredeceğiz bu bölümde. İpini bırakmadan elimizden onlara katılmak isteyeceğiz. Bir uçurtma olmak. Kim bilir, bir çocuğun gözleriyle bakabilirsek dünyaya, belki başarabiliriz bunu. Ne dersiniz, deneyelim mi? Gelin en azından bu program süresince çocuk olalım, çocukluğumuzu yeniden yaşayalım, çocukça düşünüp çocukça duyalım. Bakalım onların penceresinden edebiyat nasıl görünüyor? Birazdan çocuk edebiyatından örnekler paylaşacağız ama önce künyemiz. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl katkılarıyla bu yayını size ulaştırıyor. Hazırsanız çocuklara ve bir yanı daima çocuk kalanlara adanmış bir şehrain başlıyor. Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki? Uçurtmayı seviyorlar söz gelişi. Bir havalandı mı uçurtmaları daha da güzelleşiyorlar. Maviliklerde gözleri özgürlüğü yaşıyorlar uçurtmalarla birlikte. Koparıp da iplerini hele bir kurtuldular mı ellerinden? Öylesine seviniyorlar ki gidiş o gidiş bile bile. Kızalım mı umursamayışlarına? Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta. Onlar da birer uçurtma değil mi? Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı. Alıp başlarını gitmediler mi? Gözümüzden bile esirgedik. Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

Uçurtma Rıfat Ilgaz'ın Kulağımız Girişte adlı kitabından bir şiirdi. Çocuk edebiyatının tanımı üzerine farklı görüşler var ve bu konuyla ilgili tartışmalar da yıllardan beri süre geliyor. Tartışmacıların bir bölümü çocuklara özel bir edebiyattan söz edilebileceğini, bir bölümü ise bunun tersini savunuyor. Şair Cemal Süreya, çocuk edebiyatını çocuklar mı oluşturuyor, var mı çocuk yazar sözleriyle tartışmaya katılırken, Rus yazar Anton Çehov da aynı görüşü destekleyen şu ifadeyi kullanmış. Büyükler ve çocuklar için ayrı ilaçlar var mı? Dozlar değişir yalnızca. Evet, Çehov çocuk edebiyatının dozu çocuğa göre ayarlanmış bir edebiyat olduğunun altını çiziyor. Bense bu konuda şunu söyleyebilirim. İyi edebiyat her yaşa, her kesime hitap eder. Çocukları yalnızca çocuk edebiyatı kapsamındaki eserlere mahkum edemeyiz. Aynı şekilde nitelikli olduğu takdirde çocuk romancısı ya da öykücüsü diye bilinen yazarların eserlerini büyükler de pekala zevkle okuyabilir. Dünyadan örneklerde aklıma ilk gelen serüven yazarı Jules Verne'in romanları. Çocuklar için olduğu söylense de en az onlar kadar büyükleri de kendine hayran bırakmıştır bu kitaplar. Ya da Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi. Hem çocuk klasikleri arasında adı geçer, hem de içerdiği mesajların zaman ötesi özelliğiyle büyüklerin de başucu kitabı olmuştur. Çocuklar bir an önce büyüyüp erişkin olmak, büyüklerse çocukluk günlerine geri dönmek istiyor. Peki farz edelim ki böyle bir şansınız var. Çocuk olsanız ne yapardınız? Gelin sizinle bir olmaca oyunu oynayalım. Ben değil, Ali Yüce böyle söylüyor şiirinde.

Ben çocuk olsaydım eğer kav çakmak satardım Bulut amcalara. Pamuk şekeri alırdım yerine, patlamış mısır alırdım. Ben çiçek olsaydım eğer hiç saksı giymezdim ayağıma. Ödünç kanat alırdım güvercin teyzemden. Barış uçardım üstünüze. Ben ırmak olsaydım eğer altıma saklamazdım ayaklarımı. Öyle yaklaşmazdım denize, düşmana yaklaşır gibi sürüne sürüne. Ben tüfek olsaydım eğer patlamazdım kimsenin üstüne. Bir tetiğimden utanırdım, bir de eğri parmağından insan amcaların. Çocuk edebiyatı denince en önce sayacağımız isimlerin başında 20. yüzyılın başlarında doğan Kemalettin Tuğcu geliyor. 1996'da neredeyse bir asra yakın bir zaman yaşadıktan sonra kaybettik onu. Usta kalemiyle Türk çocuklarına yüzlerce kitap armağan eden Tuğcu 1902 yılında İstanbul'da doğmuş. Çengelköy'ünde büyük bir bahçe içindeki köşklerinde çocukluk çağlarından başlayıp şiir, roman yazmış. Belki inanmakta zorlanacaksınız ama Kemalettin Tuğcu hiç okula gitmemiş ve hiçbir öğretmenden ders almamış. Buna karşılık kendi kendini yetiştirmiş ve tercümeler yapacak kadar ileri düzeyde Fransızca öğrenmiş. Yazı hayatına bir hevesle başlayan yazar için sonraları bu uğraş bir tutkuya dönüşmüş. Bu tutkuyu şöyle anlatıyor. Ben yazdığım kadar yaşarım. Bana tesir eden bir küçük olayla içimden geldiği gibi yazmaya başlarım. Heyecanım süresince yazarım. Edebi, ilmi, politik bir iddiam yoktur. Tuğcu 1936 yılından sonra hemen hemen İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiir, hikaye ve çocuk romanları yazmış. Bu arada bazı romanları filme alınmış. Kemalettin Tuğcu'nun tercüme romanları, 12 tane aile romanı, 300 kadar çocuk romanıyla gazete ve dergilerde çıkmış 200'den fazla seçme hikayesi var. Bazılarımızın çocukken okuduğu, bazılarımızın da televizyon ya da sinema uyarlamasını izlediği eserlerinde öne çıkan temalara gelince, çocuklar için yazmış, hayatını çocuklara vakfetmiş bir yazar olarak doğaldır ki sevgiyi işlemiş sıkça. Merhamet ve paylaşma duygularını aşılamaya çalışmış. Romanlarında ayrıca İstanbul'un unutulmuş, pek bilinmeyen hüzünlü köşelerini ele almış. Okurunu bol bol ağlattığı bilinir Tuğcu'nun. Peki yazarken kendisinin de ağladığını biliyor muydunuz?

صحیفه نو یاک جلد نو یاک آینه نو یاک آنا ده بن سوکاک چوچویم آبی Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi. Senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın. Dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfan o yok. Cilt no yok. Anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslık.

gibi. Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini... Düşlerini abi... Boş ver. Boş ver. Bak, iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim.

Kemalettin Turcu'nun çocukken hepimizi gözyaşlarına boğan kitaplarında anasız babasızlar da vardı. Düşleri olmayan, hiç uçurtma uçurmamış, Bedirhan Gökçen'in şiirinde resmettiği sokak çocukları da. Çocuk ve sokak dendiğinde aklımıza gelenin oyun olması gerekir. Ama sokaklar ne yazık ki çoktandır oyun alanı olmaktan çıktı onlar için. Tehlikeli, korkulu yerleri haline geldi. Artık çocuklar sokaklarında özgürce oynayamıyorlar şehirlerinin. Asık yüzlü binaların arasında güle oynaya koşturacakları yeşil alan mı bıraktık? Uçurtma uçurabilen çocuk kaldı mı? Varsa da sayısı kaçta kaçıdır ülkemizin çocuklarının? Parçalanmış ailelerin boynu bükük çocukları oradan oraya savrulmakta. Ellerine oyuncaklar yerine sahici silahlar tutuşturulmakta. Hiç çocuk olmadan büyümek zorundalar. Bu kimin suçu peki? Aslında hepimiz suçluyuz. Önce aileden başlıyor yanlışlar, sonra topluma yayılıyor. Anne baba olarak değiştirebileceğimiz hatalı davranışlarımızdan biri erkek çocukların ellerine oyuncak deyip geçerek silah vermek. Oysa onların zihinsel ve psikolojik gelişimini sağlayacak binlerce çeşit oyuncak var.

Oyuncakçı amca, ne çok oyuncaklarım var. Top, tank, tüfek, tabanca. Gövdem titriyor onlara bakınca. Ne olursun oyuncakçı amca, bundan böyle bizlere oyuncak tüfekler yerine ak yelkenli bir gemi, bir de süslü bebekler getir. Unutma, değil mi? Sonra oyuncakçı amca, senden aldığım tüfekleri bozarak onlardan kuş yaptım. Bana kısmazsın, değil mi?

Abdülkadir Bulut'un Oyuncakçı Amca isimli şiirini paylaştık. Çocuklar unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerleri ve keşfetmenin heyecanını hatırlatıyorlar bize. Onların oyuna, bizim ise onların saflığına, yaşama pırıl pırıl bakışlarına ihtiyacımız var. Yazar Paulo Coelho, "Ben yolumu kaybettiğimde bir çocuğun gözlerine bakarım," der. Çünkü bir çocuğun yetişkinlere öğretebileceği üç şey vardır. Nedensiz mutlu olmaları, her zaman kendilerini meşgul edecek bir şey bulmaları ve elde etmek için var güçleriyle dayatmaları.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma.

Ama gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Çocuklar için yazmak, onların dünyalarına girebilmek, hayal güçleriyle seslenebilmek hiç de göründüğü kadar kolay değil. Ama karşılığı, yani çocuklara bir şeyler öğretebilmek, onların mutlu olduğunu görüp sevgilerini kazanmak öylesine değerli ki, bütün zorluklarına rağmen kimi yazarlar bu büyük sorumluluğu üzerlerine alıp bütün bir hayat boyu omuzlarında taşımaktan çekinmiyorlar. Geçen programda sözünü ettiğim ve anılarından birini paylaştığım Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarımızdan Cahit Uçuk da bu sorumluluğu almış ve büyüklere yönelik kitaplarının yanı sıra çocuklar için de pek çok eser vermiş. Kırmızı Mantarlar, Üç Masal, Türk Çocuğuna Masallar, Ateş Gözlü Dev ve Kurnaz Tilki burada sayabileceklerim. Uçuk'un 1958'de yayınlanan Türk İkizleri adlı kitabı ise Hans Christian Andersen ödülüne layık görülmüştü. Çocuk kitaplarından bunca söz etmişken hadi yeniden geçmişe dönelim. Affan dedeye para sayalım da satsın bize çocukluğumuzu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocukluğum şiiri var sırada.

Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne adım var ne yaşım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, sıpsıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim.

Büyükler ister ki çocuklar onların deneyimlerinden yararlansın ve böylece hiç yanlış yapmasın. Peki ya çocuklar ne der buna, ne düşünür? Hep büyüklerinin gittiği yoldan mı gitmelidirler? Kendi yollarını bulmaya hiç mi hakları yoktur? İşin gerçeği, çocuklar kendi yöntemleriyle öğrenirler, doğrularla yanlışları deneye yanıla bulurlar. Her çocuk deyim yerindeyse Amerika'yı yeniden keşfetmek zorundadır. Bir kuştu, allı allı bir kuş. Her tüyüne bir çiçek bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, mavi mavili bir kuş. Her tüyüne bir boncuk bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, yeşilli yeşilli bir kuş. Her tüyüne bir çocuk kordelası bağladılar, uçtu o.

Fazıl Üstünü Dağlarca'nın çocuk kuşandığı şiirini paylaştık. Dağlarca'ya bir gün sormuşlar, çocuk şiiri olabilir mi diye, şöyle cevaplamış. Çocuk şiiri olabilir, çocuk şiiri şudur. Çocuk şiirinde yapıyı, nesnelliği, konuları onun açısına göre daha ince seçmek, ilk duyarlılıklar, ilk özgürlükler, ilk ölçüler içinde yazmak gereklidir. İçinde bulunduğumuz çağda dünyanın başında öyle çok dert var ki acımasız hayat şartları büyükleri olduğu gibi çocukları da derinden etkiliyor. Çocukluklarını doyasıya yaşayamıyorlar. Oyun oynama çağında çalışmak zorunda kalan, temel ihtiyaçları bile karşılanmayan, eğitim olanağından yoksun, sevgiye, şefkate muhtaç çocuklar kanatsız kuşlara benziyor. Kalemini çocuklara adamış, emek vermiş yazarlarımızdan Rıfat Ilgaz'dan bir şiir var sırada. Ne kuş ne böcek.

Kuşsunuz diyorlar çocuklarım, bir kuşsunuz diyorlar size. Sığınacak kol arayan, konacak dal arayan bir yavru kuş türkülerde. Telgrafın tellerine konarsınız, ezgilere uymak için avcılar vurur sizi. Yeşil başlı ördek olur, kalırsınız çöllerde. Böyle bir kuş işte. Kuş değil ya çocuklarım, böcek bile olamazsınız. Bunca yük, bunca borç omuzlarınıza vurulmuşken, hem de doğar doğmaz, kanatlanamazsınız. Uç uç böceğim deseler de, annenizin alacağı pabuçları peşin peşin giydirseler de, uçamazsınız çocuklarım bu gidişle.

Hepimizin çocukken en sevdiği, yüreğinde, zihninde özel bir yer işgal etmiş yerli ya da yabancı bir ya da birkaç kitap olmuştur. Bazı kitaplar vardır ki coğrafya, din, dil gibi farklılıkları aşarak her milletten çocuğun başucu kitabı olmayı başarır. Elbette yazarının maharetidir bu. Evrensel değerleri yazdığına katmayı, bunu yaparken de çocukların dilinden konuşmayı başaran kitaplardan biri Brezilyalı Vasconcelos imzalı Şeker Portakalı. Kitap, büyük şehrin fakir mahallelerinde yaşayan Zeze ve onun en yakın dostlarının öyküsünü anlatır. Üstelik bu dostlar sadece insanlardan ibaret değil, söz gelimi kitaba adını veren Şeker Portakalı ağacı da bu dostlardan biri. Şeker Portakalı'nı 1968 yılında sadece 12 günde yazan Vasconcelos, ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım der. Bu arada Zeze'nin serüvenleri yazarın Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek adlı romanlarında da devam eder.

Hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın. Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar, sürüngenler, konglomeralar, serhaslar, hepsi, hepsi ortada öğretmenim. Ne olur biz de gidelim. Burada kalsın kitaplar. Burada kalsın iğneli kara fatmalar, kollarından, bacaklarından gerilmiş kurbağalar. Burada kalsın hepsi, bomboş kalsın hepsi. Bomboş kalsın evler, okullar, hapishaneler, hastaneler. Öğretmenim, sevgili öğretmenim, sırtımıza alırız hastaları. Kim bilir ne özlemişlerdir kırları. Ya mahpuslar, ne sevinirler kim bilir. Sarılıp sarılıp öperler adamı.

Bir ilkbahar şiirine başlangıç Melih Cevdet Anday'ın bir şiiriydi. Çocuk edebiyatı denince en önemli yerli yazarlarımızdan biri olarak Gülten Dayıoğlu'nu da anmamız gerek. Dayıoğlu'nun ilk eseri 1963'te yayınlanan Bahçıvan'ın Oğlu adlı bir çocuk kitabı. Çoğunlukla çocuklara hitap eden 50'den fazla kitabı, ayrıca 20'den çok radyo ve televizyon oyunu var. Çocuklarca en çok sevilen ve okunan Gülten Dayıoğlu kitaplarının başında ise Fadiş geliyor. Fadiş, analı babalı bir yuvası olmadığından çeşitli köy, kasaba ve şehirlerde akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalır. Tek dayanağı annesi Cemile'dir ama babası onu sık sık kaçırıp annesinden uzaklaştırır. Anne kızının izine düşer, onu bulur. Ancak geçim için çalışmak zorunda olduğundan Fadiş'i aylık yollamak koşuluyla yakınlarına bırakır. Ana kızın yaşamı özlemle sürer, bir türlü bir araya gelemezler. Yazarın ilk romanı olan Fadiş, 1971 yılında basılmış ve o zamandan bugüne kadar kuşaktan kuşağa sürekli okunarak çocuk klasikleri arasında yerini almış. Özellikle Fadiş'in yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği direnç, herkese örnek niteliğinde.

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı. Seni saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya Sinek Avcıları Örgütü'nde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyorsun, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum, düşlerini son somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar, işe yaramaz sanılanlardan çıkar.

Gülten Dayıoğlu'nun unutulmaz kitaplarından biri de Dört Kardeştiler. Yine bir aile öyküsü ama bu defa ana babalarını ard arda kaybeden dört kardeşin kendi kendilerine yaşama çabaları konu ediliyor. Renkli bir köy ortamında geçen romanda sevgi ve özveriye dayalı kardeşlik bağları şaşırtıcı ve duygu yüklü serüvenlerle ortaya konuyor. Gülten Dayıoğlu'nun kitapları arasında beni en fazla etkileyeni ise Ben Büyüyünce. Köyde iki aile arasındaki kan davasının küçük bir çocuk üzerindeki etkilerini öyle gerçekçi, bir yandan da öyle dokunaklı biçimde ele almış ki yazar, okurken ağladığımı hatırlıyorum. Romanda insanları sevmenin, insanlarla dostluk ve barış içinde yaşamanın ne kadar değerli olduğunun altı çiziliyor. Ve Gülten Dayıoğlu, cennet gibi bir köyde başlayıp İstanbul'un gecekondu semtlerinde süren bu romanı okurlarına imzalarken her zaman şu sözleri yazıyor. Sevgili okurum, merhaba, sen büyüyünce insan ol diyorum.

Ufaklık, yavaş büyü biraz. Tadını çıkar uzak olmanın, yasaktan, günahtan. Konuşarak anlaşamazken birbirimizle, kaynaşıverirsin sen koca bir gülücükle, bakıp sımsıcak öcülerle bile. Konuşmaz olduk düşünce, dizlerimizi kanatan taşlarla. Çoktan selamı sabahı kestik, can verdiğimiz oyuncaklarla. Farklı değil bakınca şimdi sen, çiçek çiçekten, böcek böcekten. Biz güzellikleri göremez olduk, kötülerin gölgesinden. Kimseler nazımızı çekmez oldu, bilesin. Hepsini hatırlayamamak inan çok acı. Nasıl da acaba sen yaştaki biz? Sen bile bilirsin daha neler var büyümek adına kaybettiğimiz.

Polat Asoy, Yeni Yetenlere isimli şiirinde büyümek adına kaybettiklerimizi dile getiriyor. Keşke diyorum bu şiiri okuyunca, keşke çocuksu saflığı bir ömür boyunca koruyabilsek. Keşke yüzümüzdeki kocaman gülümseme hiç silinmese. Keşke baktığımız her yerde güzellikler görebilen gözlerimizi yitirmesek. Keşke birbirimizin her daim nazını çeksek. İçimizdeki çocuğu yaşatarak geçelim yılların üstünden. O zaman asla ihtiyarlamayız. Yalnızca yaş alıp olgunlaşırız ve hayattan zevk alma duygumuzu da korumuş oluruz böylelikle.

Bir şehrain boyunca Türk ve dünya edebiyatından çocuklar için yazılmış eserleri hatırladık ve hem çocuklara hem de büyüklere seslenen şiirleri paylaştık. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl bu yayının size ulaşmasını sağladı. Bir sonraki buluşmamıza dek içinizdeki çocuk hep gülümsesin ve şehrain yağsın üstünüze hem gündüz hem gece.

0: Şehrain.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler zirvesinde liderlerin gün boyu konuşmaları devam etti. En dikkat çekici konuşma her yıl olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmaydı. Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti ve bir kez daha Filistin'in sesi olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne karşı da harekete geçmeye çağırdı.
5: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Filistin meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sabah oturumunda konuştu. Erdoğan, son bir yıl dünya genelinde yaşanan çatışmaların bilançosuna dikkat çekti.
5: Geride bıraktığımız 12 ay, 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım da vardı. Erdoğan son 3 yılda meydana gelen ölümleri hatırlattı. İsrail'in devlet terörüne vurgu yaptı.
5: Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor.
6: Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.
5: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulundu.
5: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
6: Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı Tel Aviv yönetiminin yüzüne vurduğu anlardaysa İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.
4: ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, İran'ı yok etmekle anlaşmak arasında bir karar vermek üzere olduğunu söyledi. Seçimlerden hemen sonra anlaşacağımızı düşünüyorum diyerek de çelişkili mesajlar verdi.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz aldı.
0: First Lady of the United States.
6: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Trump önce tehdit etti, ardındansa bence anlaşacağız diyerek bir kez daha kafaları karıştırdı.
0: 3,000 people. Just a few miles from here.
6: Donald Trump, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yapacağı toplantıya konvoyuyla gitti. Trump'ın Türk evinin önünden geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerinin yer aldığı posterin kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 38 dakika boyunca kürsüde kalan Amerikan Başkanı'nın bir numaralı gündemi İran Savaşı'ydı. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz diyen Trump, anlaşmayla ilgili karmaşık mesajlar verdi.
0: But I have a big decision to...
3: Büyük bir karar vermek üzereyim. İran'la onları yeniden inşasını, çok daha büyük bir ülke olmasını sağlayacak bir anlaşma olacak mı? Ya da İran'ı yok mu edeceğim? Hem de onların tekrar insanları öldürmesine izin vermeden, hızlıca. Onları cehenneme mi göndereceğim? Ama sanırım seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız.
0: The Islamic Republic.
6: Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de tepkiliydi. Trump, mahkemeyi haydut kurum olarak niteledi. Üye ülkeleri istifaya davet etti.
0: Be no global taxes.
3: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış bu kuruma karşıdır. Amerikan personelinin veya başka herhangi birinin üzerimizde hiçbir yargı yetkisi bulunmayan Amerikan karşıtı mahkeme tarafından soruşturulmasına veya göstermelik yargılamalara tabi tutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizler kötü bir insan grubusunuz. Mahkeme üyesi olan tüm ülkelere bu haydut kurumdan derhal resmen çekilmeleri çağrısında bulunuyorum.
6: Donald Trump ayrıca Gazze'deki barış süreciyle ilgili yardımlarından dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine teşekkür etti. Trump'ın konuşmasının en dikkat çeken anlarından biri de Küba'dan söz ettiği bölüm oldu. ABD Başkanı'nın konuştuğu sırada Küba heyeti salonu terk etti.
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Trump'ın açıklamalarını peş peşe ekrana getirdik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Hem oradaki son durumu öğreneceğiz hem de değerli bir konuğumuz var. Bu açıklamaların, dünyaya verilen bu mesajların ne anlama geldiğini konuşacağız. İki değerli konuğum var. Dilek Kaya, TGT Haber ABD temsilcisi, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin Türk evinin hemen önünde ve Doktor Özgenur Reyhan Güler de yayın konuğumuz, uluslararası ilişkiler uzmanı. Önce Dilek'le konuşmak istiyorum. Dilek, oradaki atmosfer, hava nasıl? Konuşmalar devam ediyor tabii BM zirvesinde ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi konuşmasını yaptıktan sonra an itibariyle ayrıldı mı BM binasından? Şu an nerede ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar Amerika'da nasıl yankılandı? Lütfen bu sorulara cevap vererek başlayalım, sonra devam edelim.
7: Tabii ki beklenen konuşma tam da beklediğimiz gibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi sürekli alkışlarla bölündü. Bunun haricinde de baktığımızda salonda ciddi bir kalabalık vardı. Gelen heyetlerinde çok yoğun bir şekilde diğer ülkelerinde talep gösterdiğini gördük. Aynı zamanda baktığımızda verilen mesajlarda daha globale yönelik bir sürü çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yapılan tüm çalışmaların hepsine baktığımızda tamamıyla yapılmış olan, şimdiye kadarki en iyi konuşmalardan biri olarak birçok noktada son dakika olarak Amerikan medyasına da yansımalarını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine giriş yaptı. Biliyorsun Başkan Trump'ın da katıldığı yaklaşık 8 ülke liderinin bulunduğu İran konulu bir toplantıya katıldı. Bu toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine tekrar geri geldi ve bu akşam önemli bir etkinlik olacak. Buradan sonra oraya Türk evinden Dilek, oraya geçecekler.
4: Dilek, evet. İran zirvesi dedin, bekleniyor muydu aslında? Evet. Yani normalde Körfez ülkelerinin liderleri katılacak diye ben biliyordum. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine o zirvede yer aldı. Geçen yıl Gazze zirvesinde olduğu gibi ve Trump da Erdoğan hakkında yine övgü dolu sözler kullandı. Bekleniyor muydu o zirveye dair, neler söylersin?
7: Açıkçası ilk başta beklenmiyordu çünkü ülkeler arasında biz yoktuk görünüyordu. Fakat son dakikada yine o masada da olmamız gerektiği konusunda kesinlikle bir görüş birliği sağlanmış olduğunu biz de izledik. Buna beraber yapılan görüşmelerde detaylı olarak birçok noktaya değindi ve her zamanki gibi Başkan Trump yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bahsetti ve kendisini orada görmekten ne kadar mutlu olduğu ifadelerinden de belliydi. O masada konuşulanlar aslında çok önemliydi. Çünkü özellikle İran'la ilgili olarak 3 saatlik bir görüşmeden bahsetti. Witkoff ve Kushner'ın yaptığı bu görüşmelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bu ciddi bir adım. Ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı şeyleri söyledi. Bu yapılan 3 saatlik görüşmede tekrar İran'la Amerika arasında bir görüşme masasının yeniden kurulmaya başlanacağı beklentisi çok fazla var. Ne kadar biz her zamanki gibi bir Trump tarzı görsek de bir olabilir diyor, bir savaşabiliriz, bir anda yıkabiliriz ama barışabiliriz de diyor. Evet. Yine birazcık tutarsız açıklamalar vardı. Fakat bugün yapılan özellikle hem 3 saatlik İran'la ilgili arabuluculuk görüşmelerinden bahsetmesi hem de bu toplantı masasının kurulup detaylarını biraz daha yumuşak bir tonda değerlendirmesi. Tabii ki bu masada Türkiye'nin de olup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ından da ve bölgedeki konumundan da bahsetmesi çok önemli detaylar olarak yer aldı. Evet. Onun için bizler açısından da ilginç ve gündemin çok yoğun geçtiği bir gün oldu diyebilirim.
4: Hemen o zaman Özgenur Hocam'a da sorayım. Hocam, hem Trump'ın BM zirvesini yaptığı açıklamalara baktığımızda hem temsilcileriyle İran heyetinin toplantısı ve son olarak da İran özel toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması. Bu gelişmelere dikkate aldığımızda Trump yine hem savaştan bahsediyor hem barıştan, anlaşmadan bahsediyor. Nasıl bir strateji yürütüyor Trump? Ne elde etmek istiyor? Ve bu zirvenin barışa katkısı ne olur?
8: Ben Trump İran başlığında bugün artık yeni bir aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü birkaç saat önce Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde Trump çok sert bir dil kullandı ama bir taraftan da eskisi kadar da sert olamadı açıkçası. Biraz da kendi iç kamuoyunu oynadığı için. Şimdi İran'a karşı ekonomik izolasyon çağrısı da yaptı. Anlaşma çıkmazsa askeri olarak çok daha ağır bir tablo oluşabileceğini söyledi ama konuşmanın içinde o 3 Kasım'daki Amerikan ara seçimlerinden sonra bir anlaşma yapabileceğini öngördü. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Ara seçimler de var. Sonrasındaysa daha da dikkat çekici bir gelişme. Trump Amerikan ve İran yetkililerin bugün Amerikan ve İran yetkililerin bugün görüştüğünü de kastetti. Şimdi baktığımız zaman Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki o tehdidinden kısa süre sonra Amerika ve İranlı yetkililer arasında temas gerçekleştirme teyit edildi mi? Onu ben teyit edemedim galiba. Reuters'a bakmak lazım. Şimdi tam da bu nedenle Trump'ın İran politikasını yalnızca savaş ya da sadece diplomasi kelimesiyle açıklamak eksik kalır. Trump ikisini aynı anda kullandı. Bir elinde askeri baskı var Yakup Bey, diğer elinde müzakere masası. Aslında Trump'ın dış politikadaki en karakteristik yöntemi de bu. Önce karşı tarafın maliyetini yükseltiyor, sonra şimdi konuşabiliriz işte masa burada diyor. Yani kapıyı kapatmıyor, kapının önüne aslında tank park ediyor. Bence bugünkü tablonun en çarpıcı tarafı bu. Trump'ın İran'a ilişkin yaklaşımında ilk bakışta bir çelişki var gibi görünüyor. Bence bir taraftan İran'ın tamamen ekonomik olarak izole olmasını istiyor. Anlaşma olmazsa daha sert askeri güç kullanacağını söylüyor. Diğer taraftan birkaç saat sonra iki ülke yetkisinin görüştüğünü söylüyor. Şimdi ama bence bu bir çelişki değil, bu bir müzakere yöntemi. Trump'ın pazarlık anlayışında tehditle anlaşma birbirinin zıttı değil Yakup Bey. Birbirini tamamlayan araçlar onun için. Bunu iş dünyasındaki sert pazarlıklara benzetiyorum. Yani bir alıcı masaya oturuyor ve bu şartları kabul etmezsen hiçbir şey alamazsın diyor. Sonra birkaç dakika sonra ne oluyor? Ama şu şartlarda anlaşabiliriz'e geliyor. Pazarlık usulü. Yani karşı tarafın zihninde iki seçenek bırakıyor. Yüksek maliyet ya da kontrollü anlaşma. Trump bugün İran'a tam olarak bunu söyledi. Ya benim istediğim çerçeve de masaya gelirsin ya da maliyetin artar. Ama bunu aylardır söylüyor bir taraftan da. Burada İran pasif bir aktör değil. Bence bunu atlıyor. Yani İran'ın elinde araçlar var. Hürmüz Boğazı. İşte İran Amerika askeri baskını ve ekonomik ablukayı azaltırsa Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğini bildirmişti. Yani burada savaş bir anda petrol fiyatına dönüşebiliyor. Zaten Trump çok sıkıntıda bu konuda açıkçası. Çünkü Trump'ın seçim takvimini İran'ın hesabı olarak anlatıyor ama seçimin kendisini zaten diplomasinin parçası haline gelmiş durumda.
9: Evet.
8: Dolayısıyla devletler müzakere masasında yalnızca liderlerin kişiliğine bakmaz. Arkasındaki siyasi sermayeye de bakar. Trump'ın attığı her adım Amerikan kamuoyunda da karşılık bulacak. İran açısından attığı her adım uluslararası Orta Doğu, bütün Orta Doğu coğrafyasında karşılık bulacak. Tabii ama işin diğer tarafında Trump'ın seçim hesabı var. Bu yüzden bence bugün sert konuştu ama bir taraftan da temkinli ve dikkatli konuşmaya çalıştı diye okuyorum ben.
9: O zaman hocam bu zirveyi konuşuyoruz. Önemli bir zirve diyoruz tabii ki. İsterseniz Trump'ın açıklamalarını da bir izleyelim. İzledikten sonra da konuşmaya devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında "Erdoğan benim dostum, sert bir adam ama onu seviyorum" ifadelerini kullandı. Trump İran'la anlaşmanın da yakın olduğunu söyledi. Önce haberimizi izleyelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz.
6: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sonrası New York'ta sürpriz bir zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran zirvesine katıldı. ABD Başkanı Trump liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
10: A good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
11: Erdoğan sert bir adam. Onunla şakalaşmayın. O sert biridir. O harika bir adam.
10: No end in sight because of the
6: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İran zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunun sinyalini verdi.
11: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
6: Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'la savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
11: Biliyorsunuz bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
6: Trump ayrıca ya bir anlaşma yapacağız ya da bu işi çok hızlı bitecek, o kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek diye konuştu. ABD Başkanı Trump, İran zirvesine katılan Körfez ülkelerinin liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
10: A good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
11: Erdoğan Türkiye'den arkadaşım. O sert bir ceviz. Onunla şakalaşmayın. O sert biri. O harika bir adam.
9: Evet, Trump'ın açıklamalarını da izledik. Gerçekten oldukça önemli bir zirve. Tıpkı geçen yıl Gazze konusunda yapılan zirvenin ardından barışa, ateşkese yönelik adımların atılmasının peş peşe gelmesi bu noktada da umutlarımızı artırdı diyebiliriz. Peki Özgenir Hocam, bu noktada bir Trump-Pezeşkiyan görüşmesi olabilir mi? Yani böyle bir şey bekleyebilir miyiz?
8: Pezeşkiyan-Trump görüşmesi, Trump bunu kendi kabul eder mi diye açıkçası deklare ediyor basına ama asıl bence asıl soru Yakup Bey, acaba Pezeşkiyan görüşecek mi? Görüşmek isteyecek mi acaba baktığımız zaman? Bugün Pezeşkiyan'la Trump hattında çok sert hatlar var. Yani diplomasi açısından son derece kırılgan bir tablo. Yani bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünde İran'a karşı bu kadar sert dil kullanması, anlaşma olmazsa çok daha ağır askeri sonuçlar doğurabileceğini söylemesi, şimdi İran'ın ekonomik olarak daha fazla izole edilmesini istiyorsunuz bir taraftan. Yani masada ne konuşacaksınız? Bence burada ilk yapılması gereken ayrım şu. Şu anda şimdi tabii ki teyit edilmedi Trump-Pezeşkian yüz yüze görüşmesi. Fakat diplomaside liderlerin görüşmesi her zaman ilk adım değil. Hatta çoğu zaman son aşama. Önce teknik ekipler konuşuyor diyorsunuz. Sonra dışişleri yetkilileri konuşuyor. Aracılar devreye giriyor. Metinler gidiyor, geliyor. Kırmızı çizgiler test ediliyor. Eğer yeterli zemin oluşursa liderler fotoğraf veriyor. Yani şu anda Trump'la Pezeşkian görüşmezse de, görüşmedi dersek de yarın öbür gün, diplomasi yok demek de doğru olmaz. Tam tersine diplomasi işliyor ama liderlik seviyesinin altında diyebiliriz. Yani evet. Ben bunu Yakup Bey iki dağın arasında köprü kurmaya benzetiyorum. Herkes açılış töreninde köprünün ortasında iki lider görmek istiyor ama önce mühendislerin temeli atması gerekiyor. Doğru. Şu an bence o mühendisler çalışıyor. Trump Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu da belirtti zaten ama dediğim gibi asıl mesele Pezeşkian o masaya oturacak mı?
9: Evet. O zaman hemen Dilek Kaya'ya soralım. Böyle bir ihtimal var mı Trump'ın programında? Bu dakikadan sonra neler gözüküyor? Biraz sonra bir yemekten de az önce bahsettin. Lütfen Trump'ın o programını da biraz bize aktarır mısın?
7: Tabii ki Trump'ın gelen programı içerisinde aslında bugün her sene yaptığı gibi Birleşmiş Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri için genel bir yemek etkinliği organizasyonu düzenliyor. Fakat henüz şu anki program içerisinde, bu hafta içerisinde geçen program içerisinde Pezeşkian'la birebir görüşmeye dair herhangi bir not ya da programda gördüğümüz bir durum yok.
9: Peki,
7: henüz.
9: Yemeğe katılacak mı Pezeşkian?
7: Açıkçası katılması beklenmiyor. Fakat katılırsa hepimize sürpriz olacak. Çünkü Trump'tan bahsediyoruz. O kadar çok hızlı fikir değiştirebiliyor ki hiçbir şey olmayacak diyemiyoruz. Fakat şu andaki tüm göstergeler ve ilerleyen sürece baktığımızda Amerika'da şu anda arka planda Beyaz Saray'da dahil olmak üzere gelen plan ve programların içerisinde henüz bir görüşme ve bu akşamki davetle ilgili de katılacaklarına yönelik herhangi bir açıklama iki taraftan da bulunmuyor.
9: Peki bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bir baş başa görüşme durumu var mı? Görüşürlerse nerede görüşürler? Buna ilişkin bir bilgi var mı?
7: Açıkçası bu akşam yemekten sonra ABD Başkanı Donald Trump Washington'a dönecek, Beyaz Saray'a dönecek. Bu akşamki yemekte belki yine bir ayaküstü bir görüşme olabileceğini düşünüyoruz. Fakat net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü çok fazla ülke lideri bu akşamki yemeğe, organizasyona katılacağı için doğru bir ihtimal. Ama bugün bu masada, İran'la ilgili toplantıda, masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunması, daha öncesinde yapılan birkaç temas olduğuyla ilgili bize bazı düşünceler getirdi. Fakat şu anda henüz iki taraftan da net bir detay alabilmiş değiliz.
9: Peki Özgenir Hocam, Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump bir araya gelirse, ayaküstü de olsa konuşurlarsa hangi konuların ele alınacağını düşünebiliriz? Kassa yaptırımları, F-35 konusu, çünkü ABD Kongresi'nden önemli bir isim de Joe Wilson, o da Türkiye'ye bu noktada yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüyorum dedi. Kongreden de bu yönde açıklamalar geliyor artık. Trump-Erdoğan görüşmesinde neler beklememiz lazım?
8: Evet, dediğiniz gibi bu ikili temasta masaya otururlarsa tek bir dosya yok Yakup Bey. Birden çok, birbirine bağlanan çok sayıda başlık var. İran, Gazze, S-400 dediğiniz gibi, F-35 meselesi, savunma sanayi, Rusya-Ukrayna savaşı, işte Suriye, enerji, ticaret ve hatta Avrupa güvenliği aynı görüşmenin farklı katmanları olabilir. Üstelik Trump'ın Erdoğan için kullandığı işte dostum, sert ama harika bir adam, Çetin Ceviz gibi ifadeler var. Yani kişisel iletişim kanalının açık olduğunu gösteriyor bu zaten. Ama ben burada hemen şu ayrımı yapayım. Kişisel yakınlık bir avantaj. Fakat dış politikada sonuç ancak bu yakınlık somut dosyalarla çevirebilirse anlam kazanıyor. Bugünkü tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump görüşmesinin bence birinci büyük başlığı İran olur. Çünkü Trump birkaç saat önce işte bu açıklama çok sıcak. Dolayısıyla Türkiye açısından İran çok uzak bir kriz değil ve Türkiye'nin İran'a uzun bir kara sınırı var. Mutlaka konusu geçecektir. Ben burada Türkiye'nin potansiyel rolünü özellikle önemli buluyorum. Arabulucu rolünü de önemli buluyorum. Trump'ın da bunu dikkate aldığını düşünüyorum. İlk zamanlarda hatırlarsınız. Yani Pakistan üzerinden de bir arabuluculuk yapmıştı ve başarılı birkaç girişim de olmuştu. Dolayısıyla ikinci büyük başlık tabii ki Gazze. Ayaküstü diyorsunuz tabii. Bunlar uzun uzun konuşulmaz ama başlıklar ve daha sonra önümüze konacak dosyalar şeklinde de konuşulabilir. Tabii ki şimdi baktığınız zaman asıl mesele Gazze siyasi çıkış üretecek mi? İnsani yardım mekanizması, Gazze'nin yeniden inşası, bunlar hep başlık olarak gündeme geldi ama son sözde yine Amerika ve Türkiye arasındaki diyalog çok önemli bunların hayata geçirilmesi için. Bu da hani karşılıklı sohbet açısından işte ayaküstü selamlaşmayla, o sıcak ilişkilerle yürüyor Yakup Bey. Hakikaten doğru. O sıcak ilişkiler koca koca başlıkları bir anda imzaya dönüştürüp barışa dönüştürebiliyor. Bu ortamda her ne kadar eleştirilse de elbette dünya beşten büyük ve bu veto hakkını eleştiriyoruz. Ama Birleşmiş Milletler'de bir atmosfer olarak dünyaya sesini, liderlerin sesini duyuracağı önemli bir atmosfer. Bu atmosferde ayaküstü görüşmeler olsa dahi bir barış sürecine doğru bizi yaklaştırıyor gibi, dünyayı daha doğrusu yaklaştırıyor gibi duruyor. Şimdi Erdoğan benim dostum demek siyasi olarak çok önemli. Fakat
9: defalarca bunu söylemesi, her seferinde söylemesi.
8: Tabii ama bu dostluk bir taraftan da S-400 meselesinde de yeni bir formül yaratması gerekiyor. Yaptırımlarda ilerleme sağlaması gerekiyor. Evet. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda yeni bir kapı açılacak mı? O soruların cevaplanması gerekiyor. Ama bunlar yavaş yavaş, yani biz Trump'ı Türkiye'ye, Ankara'ya davet ettiğimizde de olumlu sinyaller aldık. Alacaklarımızı, taleplerimizi, büyüme taleplerimizi, barış taleplerimizi yavaş yavaş iletip sonuçları alan stratejik bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ayaküstü görüşmelerde bunların ufak ufak adımları olacaktır.
9: Peki bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha BM'nin yapısını eleştirdi. Dünyanın gözü önüne serdi. Dünya beşten büyüktür ifadesini bir kez daha kullandı ve veto hakkının eleştirilmesi noktasında, kaldırılması noktasında bir çağrıda bulundu. Bu yönde bir değişiklik önümüzdeki dönemde bekliyor muyuz? Bekler misiniz Özgenir Hocam?
8: Şimdi tabii ki veto hakkı çok eleştirilen bir şey. İlk başta dünya beşten büyüktür diye başladı Yakup Bey eleştiriler. Şimdi çok daha fazla ileri gitti. Bu çok önemli bu anlamda. Şimdi 5 tane ülkenin 193 üye ülkenin temsilcisi olması, yani 5 ülkenin veto edip etmemesi cidden eleştirilecek bir şey. Şimdi aslında bir uluslararası sistem tartışmasını konuşuyoruz. Sadece siyasi bir slogan değil söylediğimiz 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler'in bugün neden bu kadar sık tıkandığını anlatan bir cümle aslında. Evet. 193 üye var, Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi veto hakkına sahip ülke. Yani 15 üyesi bulunuyor Güvenlik Konseyi'nde. Bunların 10'u 2 yıllığına seçiliyor. İşte 5 ülke daimi ve esaslı kararlarda olumsuz oylarla karar çıkmasını engelleyebiliyor. Ama bu yani olacak gibi sürdürülebilir değil. Dolayısıyla söylediğiniz şey tam olarak burada önemli. Çünkü Güvenlik Konseyi genişlesin demiyor Erdoğan. Daha ileri bir noktaya gidiyor ve veto ayrımcılığını ortadan kaldırmalıyız diyor. Hatta yalnızca daimi üyeler eklemenin sorunu çözmeyeceğini de özellikle söylüyor. Çünkü siz masaya 2 ya da 3 sandalye daha eklediğinizde eğer aynı ayrıcalıklı veto mantığını koruyorsanız karar alma gücünüz küçük bir grubun elinde toplanması problemini tamamen çözmüş olmuyorsunuz. Hatta bu yüzden daha da büyüyor. Yani bir de kendi içinde kavga eden 5 ülke acaba dünya barışını sağlayabilecek mi? Bu da bir soru işareti. Yani Rusya, İngiltere, Fransa, yani bunların hepsi kendi içinde kavga ediyor zaten.
9: Hocam bu noktada Dilek Kaya'ya soralım, o 5 daimi üyeden ikisi toplantıda var mı? Rusya, Putin, Çin lideri geldi mi zirveye?
12: Hayır, gelmediler.
9: Yani nasıl
12: genelde
9: bir daimi...
12: zaten gelmiyor.
9: Yıllardır gelmeyen yani, ve temsilcinin... veto hakkında krizleri büyüten iki ülkeden birinden bahsediyoruz.
12: Dışişleri Bakanları bünyesinde genelde temsil ediliyorlar. O yüzden senelerde de aslında böyle devam ettiği için artık herkes alıştı. Genelde Dışişleri Bakanı Lavrov'u görüyoruz sahnede. Basın toplantısı da düzenliyor. Genelde Cuma günleri Birleşmiş Milletler'in bittiği gün bunu gerçekleştiriyor. Bir de şuna eklemek istiyorum Yakup. Yarın çok önemli bir konuşma var ve Perşembe gidiyor. Yarınki konuşma öğlene doğru saatlerde Pezeşkian genel kurulda konuşacak. Onun vereceği mesajlar çok önemli olacak. Evet. Aynı zamanda da öğleden sonra Perşembe günü Netanyahu konuşmasını yapacak. Biliyorsun her sene bizim takip ettiğimiz iki unsur var Netanyahu konuşmasına ilişkin. Birincisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda gerçekleşen liderlerin yaptığı protesto. Sahneye çıktığı an itibariyle salon boşaltılıyor. Bir diğeri de bu sene diğer yıllara göre çok daha fazla yoğun katılımlı hem Filistin destekçilerin katılacağı hem de İran savaşına karşı çıkanların destekleyeceği büyük bir protesto organize ediliyor. Evet. Bunu da buradaki New York Polis Departmanı'ndaki yetkili arkadaşlarına aldığımız bilgilerle direkt bugün toparlama imkanım oldu. Ve beklenenden çok daha fazla bir katılımla olacağı bekleniyor. Açıkçası Netanyahu'nun daha fazla diken üstünde olacağı bir Birleşmiş Milletler dönemi olacak diye düşünüyoruz. Çünkü hem tepkiler hem de süreç içerisinde baktığımızda gerçekleşen görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sahnede belirttiği üzere birçok ülkede aynı noktalara özellikle bir soykırımcı olarak Netanyahu'ya karşı dik bir duruş sergilenmesi konusunda yaptığı çağrı yerini bulacak gözüküyor.
9: Çok teşekkür ediyorum Dilek Kaya ve Doktor Özgünür Reyhan Güler. Detaylı bir şekilde konuştuk. İlerleyen süreçteki gelişmeleri de takip edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.
12: İyi yayınlar.
9: Sağ olun. Evet, gerçekten önemli bir konu. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki BM zirvesinde. Her an yeni gelişmeler olabiliyor, açıklamalar olabiliyor. Hepsini takip etmeye ve ekrana getirmeye devam edeceğiz. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM zirvesinde verdiği mesajlar çok önemliydi. Erdoğan o mesajların ardından diplomasi trafiğine de yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk evinde gerçekleşiyor. BM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı görüşmelerin detaylarını izleyelim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslar yürüttü. Erdoğan ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres'le küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Basiru Diomaye Faye ve Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile de ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı New York'ta İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da temaslar yürüttü. Erdoğan, Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu tarihi konuşmada, o hitabında sözlerini sonlandırırken Sezai Karakoç'un şiiriyle tamamladı sözlerini. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar Ki" şiirini okudu. Salonda bulunan Binali Yıldırım da gözyaşlarını tutamadı.
5: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
6: 16. kez çıktığı kürsüden bir kez daha dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabını Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar Ki" şiiriyle tamamladı.
5: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
6: Erdoğan'ın şiiri okumasının ardından salonda yeniden alkış sesleri yükseldi.
5: Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
6: Türkiye heyetinin de alkışlarla eşlik ettiği anlarda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye olarak mazlumların yanında yer alacaklarını söyledi.
5: Merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim.
9: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrasında yeniden CHP'nin başına geçti. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılmasının ardından gözler şimdi CHP'de kongre sürecine çevrildi. Kurultayın 2027'nin bahar aylarında yapılması planlanıyor. Peki Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa aday olacak mı? İşte kulislerde konuşulan. Hak, hukuk,
13: adalet, 38. kurultayı oturacağız, yeniden yapacağız ama yeni delegelerle, yeni üyelerle yapacağız bu kurultayı. Çünkü eskilerine hakim diyor ki, yargı diyor ki bunların iradesi sakatlandı. Bunlarla olmaz.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Ardından parti meclisinde büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kurultayın 2027 yılı ilkbaharında yapılması öngörülüyor.
14: Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldı.
11: Edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi adaylık açıklamasında bulunmayacak. Kongrelerde yeniden belirlenen delegeler Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan edecek.
14: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
11: 81 il başkanının kurultayda ortak irade ile Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Ancak bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkmayacak anlamına gelmiyor.
14: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masaları

0: AK Parti meclis grubunu yoğun bir yasama mesaisi bekliyor. AK Parti kurmayları infazda denetimli serbestlik ve erken tahliye sağlayan Covid benzeri yeni bir paket, sosyal medyaya e-devlet şartıyla girmek ve yeni anayasa reformu için takvimi de belirledi.
1: Meclisimizin yeni yasama yılının milletvekillerimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Yeni yasama yılı için geri sayım başladı. Meclis 1 Ekim'de kapılarını açacak. AK Parti yeni döneme hızlı bir giriş yapacak. Yeni infaz düzenlemesi yolda. Sosyal medyaya, e-devletle giriş ve süresiz nafaka reformunu içeren paketler de hazır.
3: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
2: AK Parti kurmayları yeni infaz düzenlemesi için düğmeye basacak. İlk değerlendirme Adalet Komisyonu üyeleriyle yapılacak. 11. yargı paketinin etki analizleri ve iyi halli mahkumların durumu masaya yatırılacak. Af niteliği taşımayan yeni düzenlemenin yılbaşından sonra meclise sunulması bekleniyor.
4: Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bizleri de bir daha buralara düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük.
2: İnfaz değişikliğiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. İstisnai suçlar hariç tutulacak. Ceza oranlarında 1/2 oranı getirilerek sadeleştirmeye gidilecek. Ekim ortasındaysa 25-30 maddelik 13. yargı paketi meclise gelecek. Büyük tartışmaya yol açan nafaka konusunda akademisyenler ve STK'lardan görüş alınacak.
5: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Sosyal medya dünyasındaysa yepyeni bir dönem başlıyor. 13. yargı paketinden bağımsız bir sosyal medya düzenlemesi meclise sunulacak. Sahte hesapların önüne geçmek için platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla girilecek.
5: Sosyal medyada artık gerçek bilgilerle, kişisel kimlikle girilecek.
2: Yeni anayasa çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ekim ayında yeni anayasa raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda hakkındaki FETÖ incelemesi başlatıldığı dönemde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Ömer babası Emin Olcay'la FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ifade verdi. Öte yandan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanması için yıllar önce hazırladığı belge de ortaya çıktı.

0: Ölümü üzerindeki sır perdesi hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası Emin Olcay ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da ifade verdi. Kozinoğlu'nun tutuklama sevk yazısını FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün imzaladığı ortaya çıktı. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ölümünden 3 gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümündeki Kazım Kaşifoğlu karakteri kafaları karıştırmıştı.
1: Karaba, yalvarırım. Bir şans daha ver.
2: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
1: Bilmiyorum ama...
0: Dizideki Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu mu işaret edildi? İşte bu şüphe üzerine önce dizinin senaristleri ifade verdi.
3: Efendim neler söyleyeceksiniz? Bilgi sıfatıyla ifadenize başlayalım.
4: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo evet, eklenen bir isim mi? Neler söylersiniz bu konuda?
0: Ardından Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ve Ömer Baba rolüyle tanınan Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
1: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Oyuncu Emin Olcay ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne gitti.
5: Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun.
6: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar, yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz.

0: Emin Olcay ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrılırken dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtan da çarşamba günü ifade vereceği öğrenildi.
1: Savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
2: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
0: Öte yandan Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 9 dakikalık zaman çelişkisi de ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından 18.08'de Koğuş'taki acil durum butonuna basıldığı belirlenirken 2012 yılında hazırlanan kamera çözüm tutanağında bu saat 18.17 olarak kayda geçirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'e bu zaman farkı soruldu. Doğan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak belgeyi nerede ve nasıl imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Ali İşgören ise Doğan'ın beyanlarını kabul etmedi. Kamera kayıtlarını izleyip izlemediğini kesin olarak hatırlamadığını öne sürdü. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanmasını talep ettiği yazı ortaya çıktı. FETÖ firarisi Öz, Kozinoğlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle çalma suçlamalarıyla tutuklama istedi. Öte yandan ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Böylece Kozinoğlu dosyasında toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Enver Altaylı'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nu tanıyor musunuz sorusuna, ben Kaşif Kozinoğlu'nu tanımıyorum cevabını verdi.
3: Haftalardır benim üzerimden bir kampanya yürütülüyor. Bir yere kaçmış değilim ama televizyonları, gazeteleri takip eden insanları görüyorum. Sanki Kaşif Kozinoğlu'nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı'ymış gibi bir havayla karşılaşıyorum.
4: Evet, sonbaharın gelmesiyle beraber yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve bazı noktalarda yağışlar da etkili oluyor. O noktalardan biri Ankara. Şu anda ekrana gelen görüntüler var. Ankara'yı sağanak vurdu ve Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldılar. İşte ekranlara geliyor. Bir yandan yoğun yağış devam ederken şimşek çakmasını da yine Ankara genelinde pek çok noktada Ankaralılar gördüler ve araçların mahsur kaldığı noktalarda ekipler araçlar da bozuldu tabii ki. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yollarda çökmeler de meydana geldi. Şu anda ilk gelen görüntülerde çöken bir yolu görüyoruz. Yağış sonrasında, etkili yağış sonrasında. Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu Ankara'da. Özellikle Sincan ilçesinde. Yağmurun etkisiyle beraber başkentte sokaklar göle döndü. Ve araçlar suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. Ve bazı yollarda da çökme meydana geldi. Araçlar bozuldu. Ve çökmeden dolayı da araçların çöken noktada bakın nasıl aşağı doğru düştüğünü görüyorsunuz. İtfaiye ekipleri hem bozulan araçları hem de mahsur kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Hem de işte bu şekilde yolun çökmesi sonucunda park halindeki araçlar bir anda bu hali aldılar. Ve o araçların da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü aslında uyarmıştı. 11 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. O illerden biri İstanbul'du, Ankara'ydı. Ankara'da da hava sıcaklıklarının 24 dereceden 18-19 dereceye düşeceği belirtilmişti. Ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yollarda mahsur kalan araçlar işte vatandaşların da yardımıyla bu şekilde kurtarılmaya çalışılıyor. Ankara'yı sağanak vurdu ve an itibariyle de şiddetli yağış sağanak devam ediyor Ankara'da. Hem ekipler hem de vatandaşlar el birliğiyle hem çöken yollardaki araçları kurtarmaya hem de mahsur kalan araçları kurtarmaya çalışıyor diyelim. Bu sıcak görüntüleri aktardıktan sonra sıradaki haberimize devam ediyoruz. Yüzyılın yolsuzluk davası duruşmalarına katılmayan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararı mahkeme heyeti aldı. Sanıkların yakalanması için çalışmalar da başlatıldı.
0: mahkeme duruşmaya gelmeyen 5 sanık için düğmeye bastı. O isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, belediye bürokratları, iştirak şirketi yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 436 sanık arasından duruşmaya çağrılmasına rağmen davaya katılmayan ve kendilerinden haber alınamayan 5 sanık için yakalama kararı çıkardı. O isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Deribaş ve Utku Cihan. Firari isimler güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.
4: Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuk okuduğu lisenin yakınlarında tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı.
0: Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Sabah saat 8 sularında 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralandı.
5: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
0: Saldırıda yaralanan 3 ağır 11 öğrenci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İki savcının görevlendirildiğini duyurdu. Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki şüpheliyle birlikte anne babası ve silahların sahibi dedesinin gözaltına alındığını paylaştı. İçişleri Bakanlığı da 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakan Çiftçi öğrencilerin sağlık durumunu paylaştı.
5: 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
0: Bakan saldırıların önüne geçmek için ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı.
5: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler.
6: Ailelere dikkat etmeliler.
0: Bakan Çiftçi hastane ziyaretinin ardından bu paylaşımı yaptı. Görüntülerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaralı öğrencilerle yakından ilgilendiği anlar yer aldı. Yaralıları ziyaret edenler arasında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay da vardı. Tuncay hastane önünde açıklamalar yaptı.
7: Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler. O konuda da bilgi aldık.
0: Can Tuncay, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
7: Sorumlular şu anda gözaltında, işlemleri başsavcılığımızda devam edecek.
0: Silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı da getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada kötü niyetli ve provokatif paylaşımlar yapan toplam 18 hesabın tespit edildiğini de açıkladı. Bakan Çiftçi, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 47 adres hakkında içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi talebinde bulunulduğunu duyurdu.
4: Fon soruşturmasında da yeni operasyon dalgası başlatıldı. 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son operasyonla birlikte adli işlem başlatılan şüpheli sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Gürlek, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi.
8: Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası geldi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki şüpheli işlemler mercek altına alındı. Piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son operasyonla birlikte soruşturmada adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 63 oldu. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Bir şüpheli ise daha önce işlediği suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunuyor. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.
9: Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.
4: Sıcak gelişme var. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 5'i tutuklandı. Kim onlar? Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edilmişlerdi. Ve 5 şüpheli tutuklandı. Bu soruşturmaya dair sıcak gelişmeyi aktardık. Diğer gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri de devam ediyor diyelim. Onlara ilişkin de yeni bir detay gelişme olursa aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yıllardır süren davada karar açıklandı. Mahkeme Ümitcan Uygun'a Aleyna Çakır'ı canına kıymaya teşvik ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi.
8: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Ümitcan Uygun'a Esen'i canına kıymaya teşvik ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi. Uygun eziyet etme suçundansa beraat etti. Daha 21 yaşındaydı. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Canına kıydığı iddiası gündeme geldi. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve tanık ifadeleri dosyanın seyrini değiştirdi. Cinayet mi yoksa canına mı kıydı tartışması bir türlü bitmedi. Ümitcan Uygun cinayet suçlamasıyla değil canına kıymaya teşvik ve eziyet etmekten mahkeme önüne çıktı. Savcı 15 yıla kadar hapis talep etti.
10: Yerim yandı.
11: Kızım burada mısın?
8: Uygun hakkındaki karar açıklandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Ümitcan Uygun'a Sema Esen'i canına kıymaya teşvik ettiği için 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uygun eziyet etme suçundansa beraat etti.
4: Önce telefonunuza sahte kod gönderiyor, sonra da kargo veya yemek siparişiniz geldi diyerek arıyorlar. Sipariş benim değil ki dediğinizde de iptal etme bahanesiyle doğrulama kodunu istiyorlar. Eğer söylerseniz o kodu, işte o anda da WhatsApp hesabınızı ele geçiriyorlar. Ardından rehberinizdeki yakınlarınıza mesaj atıyorlar, para talep ediyorlar. İşte dolandırıcıların pes dedirten yeni yöntemi.
12: Babanız size mesaj attı. Dedi oğlum dedi, hastanedeyim, bana acil 5000 TL at. Atar mıydın?
13: Canımı bile atarım.
12: Peki o kişi babanız değilse, hesaba eklenmişse?
13: Nasıl yani?
12: Yeni bir dolandırıcılık türü çıktı. Önce dolandırıcılar size 6 haneli bir kod gönderiyor ve sizi arayıp kargonuz geldi ya da yemeğiniz geldi diyerek sizi tuzağa çekiyor ve iptal etmeniz için 6 haneli kodu söylemenizi istiyor. Sizler de o kodu verdiğiniz zaman WhatsApp'ınız onların eline geçiyor.
14: Bir başka yöntemse sahte WhatsApp web bağlantıları ya da QR kodlar oluyor. Bunun yanında telefona yüklenen kötü amaçlı yazılımlar, ele geçirilen e-posta ve telefon hesaplarıyla da aynı şekilde WhatsApp hesaplarına erişim sağlanmış oluyor.
12: Kodu verdiğiniz anda WhatsApp başka bir cihazda açılıyor. Dolandırıcı rehberinizi kullanıp sizin yerinize geçiyor.
15: Atarım. Net atarım. Yani dolandırılırım ben. Çünkü annemden geliyorsa, rehberimde kayıtlıysa atarım yani.
16: Atarım.
12: Peki o kişi annen çıkmasa?
16: Ama ne var ya?
12: Mesaj atıyor.
16: Annen çıkmasa yapacak bir şey yok artık. Dolandırıldık demektir.
12: Dolandırıcılar WhatsApp'ınızı ele geçirdikten sonra sizin konuşma tarzınızda yakınlarınıza mesaj atıyor ve onlardan para istiyor.
14: Hastanede kaldım, 5000 lira göndermen lazım. Trafik cezam var, 6000 lira göndermen lazım. Acil bir fatura ödemem var, 3000 lira göndermem lazım gibi türlü yöntemlerle en yakınlarınızdan para talep ediyorlar.
17: Abi ararım sorarım yani öncelikle. Hayırdır, bir durum mu var falan diye. Ya sesini duymam lazım tabii. Geçen anneme mesaj atmışlar. İlk başta anlamadım. Yok oğlunuzun devletinden şöyle onay falan filan. Yok abi daha.
18: Mesela daha yeni bir arkadaşım WhatsApp'a ekranmış. Bana mesaj geldi ki arkadaş bana Instagram'dan yazmıştı sakın atma diye. Şu koşullarda yok yani. Ona ulaşmadan asla atmam yani.
14: Bilmediğiniz ortamlarda WhatsApp QR kodlarını asla okutmayın. Ayrıca WhatsApp'ta ayarlar sekmesine girip bağlı cihazlar bölümünü sürekli kontrol etmeniz oldukça önemli.

0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve katliamın daha önce görülmediğini söyledi. Guterres, İsrail'i barışa giden yolu yok etmekle suçladı. Filistin için de iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
1: 31 Aralık'ta görevden ayrılmaya hazırlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez genel kurula hitap etti. Bitmek bilmeyen savaşların küresel bir güvensizliğe yol açtığına dikkat çeken Guterres'in gündeminde Gazze'deki soykırım vardı. Genel sekreter İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın büyüklüğüne dikkat çekti.
2: İşgal altındaki Filistin topraklarında hüküm süren yıkıcı durumu göz ardı etmemeliyiz. Hamas tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen menfur terör saldırılarının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Ardından Gazze'deki Filistin halkına yönelik başlatılan ve genel sekreterlik yılların boyunca benzerini hiç tanık olmadığım düzeyde bir katliam ve yıkıma yol açan bir saldırı geldi.
1: Guterres, Filistin'de iki devletli çözüme vurgu yaptı.
2: İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olup gitmesine izin veremeyiz. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet, nüfusun yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi barışa giden yolu yok etmekte ve etnik temizlik kabusunu çağrıştırmaktadır.
1: Antonio Guterres, artık yeter, çatışmalar durmalı, insani yardım akmalı ifadesini kullandı.
0: ABD Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönmesini desteklediğini açıkça söyledi. Türkiye'ye yönelik kasa yaptırımlarının da kaldırılmasını savundu.
1: ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-35 desteği geldi. Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönmesini desteklediğini açıkladı.
2: Çok umutluyum. Kesinlikle destekliyorum. Dışişleri Bakanımız Marco Rubio ve Savunma Bakanımız Pete Hegseth'in Türk müttefiklerimizle çalışmasını istiyorum.
1: Wilson, Türkiye'ye F-35 satışının yanı sıra katsa yaptırımlarının kaldırılmasını da desteklediğini söyledi. Türkiye, Amerika'nın büyük bir müttefikidir dedi.
2: Türkiye Amerika'nın harika bir müttefikidir. Amerika da Türkiye'nin müttefikidir. Karşılıklı menfaat istiyoruz.
1: Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına da tepki gösterdi. İsrail'e saldırıları sonlandırması çağrısında bulundu. Wilson, Suriye'ye istikrar ve barış fırsatı verilmesi gerektiğini belirtti. ABD'li Kongre üyesi Türkiye'nin Suriye'deki rolüne de dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşmasına öncülük etmesini takdir ettiğini söyledi.
2: Türkiye'nin Suriye'yi özgürleştirme çabalarına öncülük etmesinden çok minnettarım.
1: Wilson, Ankara ile Washington arasındaki işbirliğinin bölgeye fayda sağlayacağını ifade etti.
0: ABD, Danimarka ve Grönland liderleri sonunda anlaştılar. Washington'ın adada askeri varlığını genişletmesine izin veren anlaşma da Amerika Birleşik Devletleri'nde imzalandı.
3: Dünyanın gözünün çevrildiği Grönland için kritik anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen aynı masaya oturdu. İmzalar atıldı. Trump'ın uzun süredir gündemde tuttuğu Grönland ABD'nin olsun talebi kabul edilmedi. Ama Washington istediğinin büyük bölümünü aldı.
4: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başbakan'a, Grönland ve Danimarka Başbakanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çok güçlü bir ilişkimiz olacak. Güvenli bir ilişki. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çok sıkı çalışacağız ve birbirimizle çok iyi bir uyum içinde olacağız.
3: Yeni anlaşmayla ABD, Grönland'daki askeri varlığını genişletecek, üstelik kalıcı şekilde. Trump, artık hiçbir ABD hasmı Grönland'da askeri varlık kuramayacak diyerek anlaşmanın önemini vurguladı. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise Golden Dome oldu. ABD, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki hamlelerine karşı Grönland'a gelişmiş savunma sistemi konuşlandırabilecek. Bir başka ifadeyle Kuzey Kutbu'nda yeni dönemin kapısı aralandı. Anlaşmaya göre NATO üyesi olmayan hiçbir ülke adada askeri tesis kuramayacak. Grönland bağımsızlığını ilan etse bile NATO'dan çıkamayacak. Yeni devletin NATO üyeliğini sürdürmesi ve ABD ile yapılan savunma anlaşmasına bağlı kalması gerekecek. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise anlaşmanın yıllarca hatta nesiller boyunca yürürlükte kalabileceğini söyledi.
5: Bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri için iyidir, Grönland için iyidir, Danimarka için iyidir, NATO ittifakı için iyidir ve dolayısıyla Avrupa için de iyidir. Başka bir deyişle ortak güvenliğimizi güçlendiriyoruz.
3: Kuzey Kutbu'nun kaderini etkileyebilecek tarihi imza, dünyanın en stratejik adalarından biri olan Grönland'ı yeniden küresel güç mücadelesinin merkezine taşıdı.
0: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrasında Moskova'daki petrol rafinerisinde üretim tamamen durdu. Yetkililer hasarın onarılması ve üretimin yeniden başlamasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.
1: Ukrayna'nın İHA saldırısı Moskova'daki büyük petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından rafineride ham petrol işleme faaliyetleri durduruldu. Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Neft'e ait Moskova rafinerisinde 20 Eylül'deki İHA saldırısının ardından yangın çıktı. Saldırıda rafinerinin ham petrol damıtma ünitelerinin ikisinde de hasar meydana geldi. Yetkililer tesisin üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. Hasarın giderilmesi ve üretimin yeniden başlamasının birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Rafinerinin iki ana ünitesi tesisin toplam ham petrol işleme kapasitesinin tamamını oluşturuyor. Rafineride üretilen yakıtta 21 Eylül'den bu yana St. Petersburg Uluslararası Ticaret Borsası'nda satışa sunulmadı. Tesis 2024 yılında 11,6 milyon ton ham petrol işledi. Aynı yıl 2,9 milyon ton benzin ve 3,2 milyon ton motorin üretildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği New York'ta Türk evinde diplomasi trafiği devam ediyor. An itibariyle Polonya Cumhurbaşkanı'nı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. An itibariyle pek çok görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erdoğan'ın görüşmesinde Cumhurbaşkanı'na eşlik eden isimleri de hemen aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için gayret gösterdiğimizi, özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği için çalıştığımızı belirtti. Erdoğan ayrıca Gazze'de barış ve huzurun hakim olması ve uluslararası toplumun da iki devletli çözüme desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nowrocki'yi Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Bu görüşmenin görüntülerini sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok görüşmesi oldu. Olmaya da devam edecek. Yeni görüşme, gelişme olunca da bizler de aktarıyor olacağız diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Amerikan medyası arasındaki gerilim yepyeni bir boyuta taşındı. İpler koptu adeta. Çünkü kanalların havuz kamerasını geri çekme kararına Beyaz Saray'da radikal bir adımla cevap verdi. Trump TV adıyla 7 gün 24 saat yayın yapan yeni dijital kanal resmen devreye alındı.
1: Beyaz Saray ile basın mensupları arasındaki kriz yayıncılık tarihine geçecek bir hamleyle derinleşti. ABD Başkanı Donald Trump, ana akım medyayı bypass ederek doğrudan halka ulaşacağı yeni yayın organını kurdu. Trump TV resmen yayına başladı. Trump TV temel istasyon adıyla Beyaz Saray'ın resmi sitesi ve YouTube üzerinden erişime açılan kanal 7 gün 24 saat kesintisiz yayın yapıyor. Kanalda Trump yönetiminin canlı açıklamaları, geçmiş konuşmaları ve özel olarak seçilmiş görüntüler yer alıyor. Bu hamle Beyaz Saray ile ABD'nin dev medya kuruluşları arasında patlak veren misilleme savaşının ardından geldi. Trump 18 Eylül'de CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasaklamış, basın kartlarını iptal etmişti. 3 yayın kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Ancak gerilim bununla sınırlı kalmadı. Aralarında iktidara yakınlığıyla bilinen Fox News'un da bulunduğu dev televizyon konsorsiyumu, CNN'e uygulanan yasağa tepki olarak ortak havuz kamerası yayınını durdurma kararı aldı. Daha önce resmi mobil uygulamasını devreye alan Beyaz Saray, Trump TV ile birlikte artık geleneksel televizyon kanallarına ihtiyaç duymadan kendi mesajını 24 saat boyunca izleyiciye ulaştıran bağımsız bir yayın ağı oluşturmuş oldu.
0: Kuzey Kore yine füze denemeleri yaparak tansiyonu yükseltti. Kızıyla birlikte denemeyi yerinde izleyen lider Kim Jong-un, yeni silahımız düşmanın başını ağrıtacak demesi de endişe oluştu.
1: Kuzey Kore yine füze denemesi yaparak dünyaya meydan okudu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kritik denemeleri kızıyla birlikte izledi. Kuzey Kore resmi haber ajansı denenen füzelerin büyük öneme sahip gizli bir sisteme ait olduğunu açıkladı. Kim Jong-un ise bu yeni stratejik silahın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını güçlendireceğini ve düşmanlarına tedavisi olmayan baş ağrısı yaşatacağını söyledi. Kuzey Kore lideri yeni silahın ülkedeki savaş hazırlığını en üst düzeye çıkaracağını ifade etti. Yayımlanan askeri grafiklerde ise füzenin saatte 7725 km hız, 35,8 km irtifa ve 908 km menzile ulaştığı paylaşıldı. Kuzey Kore'nin gövde gösterisine Güney Kore'den yanıt gecikmedi. Güney Kore ordusu kabiliyetlerin abartılmış olabileceğini savundu.
0: Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde arka arkaya gelen seçim yenilgisinin yankısı sürüyor. Eski başbakan Angela Merkel partinin durumuyla ilgili sessizliğini bozdu. Merkel partinin yeniden geniş tabanlı bir halk partisi kimliğine dönmesi gerektiğini söyledi.
1: Almanya'da iktidar partisi CDU'nun eyalet seçimlerinde aldığı tarihi yenilgiler parti içinde kimlik tartışmasını alevlendirdi. 16 yıl ülkeyi yöneten eski başbakan Angela Merkel partinin gidişatına dair dikkat çeken mesajlar verdi.
6: Und ich glaube, es ist vor allem auch Anlass zur Demut.
1: Merkel konuşmasında mevcut başbakan ve CDU lideri Friedrich Merz'in adını doğrudan anmadı. Ancak partinin kurucusu Konrad Adenauer'ın siyasi mirasına atıfta bulunarak partinin geniş tabanlı halk partisi kimliğini koruması gerektiğinin altını çizdi.
7: Konrad Adenauer'dan neler öğrenebileceğimizi yeniden düşünmeye değer. Siyasetçiler toplumla iletişim kurarken şüphelerini ve değerlendirmelerini açıkça paylaşmalı. Seçmenle daha samimi bir bağ kurmalıdır.
1: Merkel'in bu çıkışı CDU'nun eyaletlerde yaşadığı hezimetin hemen ardından geldi. Saksonya, Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'de aşırı sağcı AfD birinci parti çıkarken CDU tarihinin en düşük oy oranlarını alarak eyalet meclisi dışı kaldı. Berlin'de ise sol partinin gerisine düştü.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Zirvesinde düzenlenen uluslararası zirvede lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden korunması gerektiğine dikkat çekti ve BM çatısı altında ortak mevzuat oluşturulmasını teklif etti.
3: ABD'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, çocukların dijital dünyadaki güvenliği için kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Birleşmiş Milletler İşbirliği ile düzenlenen Görünmeyen Mimari başlıklı programa çok sayıda devlet başkanı eşi katıldı. Erdoğan, ekran maruziyetinin çocuklarda oluşturduğu psikolojik ve biyolojik tahribata dikkat çekti. Dijital platformların kar odaklı algoritmalarına karşı sorumluluğun paylaşılması gerektiğini söyledi.
8: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
3: Emine Erdoğan, çocukların dijital güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler'in çatı örgüt olarak kullanılmasını teklif etti.
8: Ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Bu noktada farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
3: Emine Erdoğan, teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeliyiz dedi. Çocukların korunmasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız diye ekledi.
8: İklim değişikliği en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucudur.
3: Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde ilk gün gerçekleştirdiği temaslarını içeren bir video yayımladı.
8: Ortak eyleme vesile olmasını diliyorum.
0: Başkentte kanlı bir infaz yaşandı. Arkadaş kavgası katliamla noktalandı. Evde 3 kişiyi öldüren katil polise yakalanacağını anlayınca da aynı silahla canına kıydı.
9: Kapt etmiş, kavga etmişler telaşında. Aynısını adam dona paltı yan arkada vurmuş.
1: Silahı çıkardı, ard arda tetiği çekti. Üç arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü. Yakalanacağını anlayınca da intihar etti. Başkentteki kan donduran infazın sır perdesi aralandı.
10: Olay arkamda görmüş olduğunuz binanın -1. katında meydana geldi.
1: Ankara Yeni Mahalle'de gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Mahalle ayağa kalktı. Polis hızla ihbar edilen adrese ulaştı.
10: Silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar polisi aradı. Polis ekipleri ikisi kardeş, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
1: Sağlık ekiplerinin incelemesi vahşeti ortaya koydu. Ölenlerin vücudunda sadece kurşun değil bıçak yaraları da vardı. Mehmet Büyükırmak, Enes Çallı ve kardeşi Mehmet Emre Çallı'nın cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.
9: Katletmiş, kavga etmişler telaşında. Aynısını adam dona paltı yan arkada vurmuş. O kaçmış arka sokakta, buraya sığınmış. Buraya sığında da kendi kendine maddenin etkisiyle kendini vurmuş.
1: Polis katilin peşine düştü. Saldırgan Kadir Çiçek uzaklaşamadı. İzine arka sokaktaki bir başka binada ulaşıldı. Ekipler binanın etrafını sardı. Teslim ol çağrısı yaptı.
11: Abi dedi, ben 3 müebbet yatamam dedi. Ben dedi teslim olmam dedi. Herhangi bir ben polisime dedi. Silah dedi kaldıramam dedi. Sıkamam dedi.
10: 3 kişi öldüren saldırgan polis ekiplerinden kaçtı. Arkamda görmüş olduğunuz binaya sığındı. Polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen ikna olmayan saldırgan kendi canına kıydı.
1: Kan dondurucu katliamla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
0: Şehir hayatı, trafik, bitmek bilmeyen kaygılar. Modern çağın stresinden kurtulmanın en doğal yolu da topraktan geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma bahçeyle uğraşanların daha stresli olduğunu ortaya koydu. Toprağa dokunmak mutluluk hormonunu da salgılatıyor. Adeta antidepresan etkisi yapıyor.
12: Enerjimi onlara, toprağa vermek iyi geliyor. Spor yaptığımda hissediyorum.
13: Doğada bana ilaç oluyor.
14: Evimde de çok çiçek vardır. Toprağa dokunmak, toprakta çıplak ayak yürümek, bunlar insana çok olumlu etkiler verir.
15: Şehir hayatı, trafik, bitmek bilmeyen kaygılar. Modern çağın stresinden kurtulmanın yoluysa toprakla uğraşmaktan geçiyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada bahçeyle uğraşanların uğraşmayanlara göre daha düşük stres seviyesinde olduğu ve haftalık 42 dakika daha fazla hareket hareket ettiği tespit edildi.
16: Hem beton hem araba sesleri, işte caddedeki gürültüler, şunlar bunlar bizleri rahatsız ediyor. Onun için biz de burayı tercih ediyoruz.
17: Çok büyük bir bahçem ve çiçeklere büyük bir hayranlığım var.
18: En son kampa gitmiştim. Ayakkabımı çıkarıp o zaman hissetmiştim. Çok huzurlu ve doğayla iç içe hissettirdi kendime. 2 ay falan geçmiştir büyük ihtimalle.
15: Reçete ne bir ilaç ne de pahalı bir terapi. Uzmanlara göre toprağa basıldığı anda negatif enerjiyi alıyor, psikolojiyi sıfırlıyor.
12: Depresyonun riskini azaltabiliyordur bence çiçeklere bakmak, bahçeyle ilgilenmek. Çünkü insanın daha yavaş bir şekilde kendine kalabildiği, sakin olabildiği bir şey yapıyor. Normal ayakkabılarımı çıkartıp toprağa bastığımda bir enerji geliyor. Yani daha güzel oluyor. Parklara giderim, kafamı dinlerim. Hani binaların arasından uzaklaşmak iyi geliyor.
19: Annem aynen çocukları gibi seviyor böyle. Konuşuyor onlarla ve çok mutlu, yumuşak hissediyor.
15: Ellerimiz toprağa değdiği anda beyinden mutluluk hormonu salgılanıyor. Bedenin doğayla buluşması antidepresan etkisi yapıyor. Diyabet ve depresyon riski de azalıyor.
20: Bahçemde var ve bilhassa kahverengi bordo çiçekler üzerine seri bile yapıyorum.
21: Kokusunu aldın mı zaten insan duygusaldır. O duyguyu aldıktan sonra insanda bir rahatlama oluyor.
0: Kritik yapıyoruz desek de, bilgi akışı desek de fark etmiyor. Her birimiz dedikodu yapmayı çok seviyoruz. Peki dedikoduyu kim neden seviyor ve en önemli soru da dedikoduyu en çok kim yapıyor? Kadınlar mı, erkekler mi? İşte sokağın cevabı.
22: Çok dedikoduyu sizce kim yapar? Erkekler mi, kadınlar mı?
23: Kadınlar yapıyor.
24: Erkekler yapar.
25: Bence erkekler daha çok yapıyor.
26: Erkekler yapar.
27: Kadınlar.
22: Araştırmalar ama kadınlar sizi yalanlıyor. En çok erkekler dedikodu yapıyormuş araştırmaya göre.
27: Vallahi biz mahvolduk.
22: Kimi zaman telefonda, çoğu zaman yüz yüze yapılıyor. O bunu demiş, bu bunu yapmış, o bunu giymiş. Seçenekler ne bir derya.
28: Akşama kadar sürüyordur yani, sabahtan başlayayım.
22: Sever miyiz dedikoduyu?
24: Tabii ki de.
27: Berberde ara sıra yapıyoruz, bir kahvede yapıyoruz ama otururken parkta biraz yapıyoruz yani.
22: Anlaşılan o ki hepimiz dedikodu yapmayı çok seviyoruz.
28: Tabii ki.
24: Bilgi alışverişi bizimki.
29: Böyle gelin düşman başına. Oğlumu uşak gibi kullanıyor.
30: Niye be hanımcık be? Niye arkadan konuşuyorsun be?
22: Koduyu sevmeyen mi var?
24: Yok.
22: Değil mi? Evet. Biz yeni düğünden çıktık. Bütün olayımız düğünün dedikodusu şu anda. Laf lafı açınca zaten devamı geliyor.
24: Evet.
22: Durdurabilene
23: aşk olsun.
22: Herkes meraklı.
28: Dedikodu benlik değil. Başkasını bilmiyorum da.
31: Ben dedikoduyu hiç sevmem. Karakterime uygun bir şey değil.
25: Erkekler sinsice yapıyor.
31: Yaprak var ya.
32: Ay ben onu hiç sevmedim ya. Hani gizli bir cadılık var onda. Bak sonradan dediydi dersin.
31: Var var var var.
22: Ne konuşuyor bu erkekler sizce?
24: Baş konuşuyorlar.
23: Erkekler ne konuşabilir ki?
24: Berberi bir gidiyorsun, bütün haberleri alıyorsun.
22: Öncelikle de birbirlerinin arkasından konuşuyorlar. İnsanoğlu işte dedikodu yapmadan duramıyoruz, vazgeçemiyoruz. Sohbet açılınca durdurabilene aşk olsun.
28: Stres atıyor yani bu insanlar.
25: Öyle olmasa et geçmiyor.
22: Araştırmalar da bunu doğruluyor. Çünkü bir insan günde 52 dakika dedikodu yapıyormuş.
24: Saati yok, sınırsız. Yok ya, daha fazla.
22: Dedikodu yapmayı bu kadar niye seviyor? Vazgeçemiyoruz.
24: Merak ediyoruz. Toplasan bir gün boyunca yaparız herhalde.
22: Erkekler dedikodunun adını değiştirmiş durumda. Onlara göre dedikodu yapılmıyor, sohbet ya da bilgi alışverişi yapılıyor.
31: Ya valla sana doğru söyleyeyim mi? En çok biz yapıyoruz.
22: Bir itiraf geldi.

0: İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şüpheli benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi.
1: Önce benzinliğe geldi, tuvaleti kullandı. Ardından hedefindeki istasyon çalışanına silahla ateş açtı. Tabanca tutukluk yapınca koşarak kaçtı. Olay 18 Eylül'de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli benzin istasyonuna girip tuvaleti kullandı. Bir süre içeride dolaştıktan sonra istasyon çalışanı Ferhat Torun'un yanına geldi. Şüpheli belinden çıkardığı tabancayla istasyon çalışanı Ferhat Torun'a bir el ateş etti. Tetiğe yeniden bastı ancak silah tutukluk yaptı. Saldırgan ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahlı saldırgan kısa sürede yakalandı.
0: Saniyeler içinde motosikleti çaldılar. Adeta kameraya poz veren hırsızlar polisin amansız takibiyle yakalandılar.
1: Motosikleti gözlerine kestirdiler. Saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştılar. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte motosiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti. İki şüpheli kameraya aldırış etmedi. Park halindeki motosikleti çalmaları sadece birkaç saniye sürdü. Rotayı Altındağ'a çevirdiler, izlerini kaybettirmek istediler. Ancak Ankara polisinin amansız takibi uzun sürmedi. Hırsızları motosiklet üstünde kıskıvrak yakaladılar. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Uşak'ta kontrolden çıkarak devrilen tır bir anda alev topuna döndü. Sürücü yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Alkol yüklü tır devrildi, bir anda alev aldı. Ormanı da yaktı, karayolunu da. Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı. Tır bir anda alev aldı. Alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri alev alev yanan tıra tazyikli su ve köpükle müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.
0: Kayseri'de dur ihtarına uymayıp kenti birbirine katan alkollü sürücü kovalamaca sonunda bakın nasıl yakalandı.
1: Polis dur dedi, o gaza bastı. İlçe ilçe kaçtı, kenti birbirine kattı. Kayseri Melikgazi'de devriye atan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak direksiyondaki sürücü ihtar dinlemedi, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
2: Abi su var mı ya? Ne olur ya?
3: Polisle neye kaçtın?
2: Ben mi abi?
3: Evet.
1: Ekipler peşini bırakmadı. Kovalamaca ilçeler boyu sürdü. Kuzey çevre yolunda son buldu.
3: Alkol olduğun için mi kaçtın?
2: Abi gözüm bir önünü açayım ya, kurban olayım ya.
3: At şu çocuğu.
1: Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Geç.
0: Çankırı'da kamyona bindirilmek istenen bir dana ortalığı birbirine kattı. Firar etti. Besiciler uzun süre danayı yakalamak için ter döktü.
4: Önüne geç, önüne geç. Tamam.
5: Dur şuraya, araya koş, araya.
1: Duvardan duvara zıpladı. Kuş gibi uçan dana böyle firar etti. İlginç olay Çankırı'da yaşandı. Besicilik yapan Akif Metin sattığı 50 büyükbaş hayvanı kamyonlara bindirmek istedi. Ancak bu sırada bir dana sahiplerine zorluk çıkardı.
5: Allah!
6: Ayaz! Önüne geç! Ayaz nerede?
5: Ha, Allah etmeye.
6: Allah'ım!
5: Dur şuraya, araya koş, araya!
1: Kaçmak için ahırın içerisinde adeta uçarak ortalığı birbirine kattı. Duvarlara doğru zıpladı. Yakalamak isteyenleri uzun süre zorladı.
4: Önüne geç, önüne geç. Tamam.
1: Bir ara yine uçarak kapıyı açıp dışarı çıktı. Peşinden sahiplerini atlatmayı başarsa da bir süre sonra güçlükle yakalandı. Gözleri bağlanarak kamyona bindirildi. Aile ise büyük panik yaşadı.
7: Bir tanesini yükleyemedik. Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var. Bizlere teller döktürdü.
5: Kapıyı aç! Adam çocuk gitti!
0: İspanya'da ise boğa güreşi panayırında bir boğa güvenlik bariyerini aştı ve tribünlere doğru fırladı.
1: Görüntüler İspanya'dan. Murcia'da düzenlenen boğa güreşi panayırında hareketli anlar yaşandı. Boğa arenadaki güvenlik bariyerini aşarak tribünlere yöneldi. Panik yaşayan izleyiciler kaçışırken görevliler boğayı kontrol altına almak için müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
0: Sonbahar kimi için şiirsel bir romantizm, kimi içinse yağmur ve soğukların başlangıcı. İlk grup keyfini çıkarıyor, diğerleri ise depresyona giriyor. Sonbahar algısı ruh haline de değişebiliyor. Mikrofonu vatandaşa uzattık. Peki siz hangi baharı yaşıyorsunuz? İzleyelim.
8: Sonbahar bunaltıcı geliyor. Genelde sıkıcı, dargınlık, bunaltıcı oluyor. Hiç sevmiyorum yani, nefret ediyorum. Depresyona da sokuyor insanı.
9: Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama değişen sadece mevsim değil, ruh halimiz de sonbahardan etkileniyor.
10: Sonbahar cidden melankolik hissettiriyor yani. Ben kedi görsem ağlarım şu an.
11: Oğlum çok depresyon ya, böyle çok basık böyle.
9: Sonbaharın gelmesiyle günler kısaldı, havalarsa kapandı. Bu gri hava güne mutsuz başlamamıza neden oluyor.
12: Yataktan kalkmak zor oluyor.
13: Ben Rizeliyim. Benim memleketimde haftada iki kere yağmur yağıyor. Bizim memleketin insanları genelde agresif oluyor. Hava kapalı olduğu zaman Ankara'da da doğal olarak ruh halimize yansıyor yani.
9: Azalan gün ışığı vücudun uyku ve biyolojik ritmini yakından ilgilendiriyor.
14: Ben sonbahar insanıyım. Sonbahar havası beni daha hoş ediyor. Bu insandan insana değişebilir ama ben de sonbahar depresyonu öyle bir şey yok. Yaz olabilir, kış olabilir. Tabii bazı insanlar etkilenebilir.
15: Çok soğuk olunca mesela çok mutsuz oluyorum genelde üşüdüğüm için.
9: İşte bu tablo bazı kişilerde sonbahar depresyonuna neden oluyor.
16: Moralim bozuluyor hava kapalıyken.
9: Açıkken?
16: Daha iyi oluyorum. Hayır. Oh diyorum, hava güzel.
17: Sabah kalkarken o sıcacık yataktan çıkarken çok kötü bir durum. Ama sonrasında arkadaşların yanına falan gittiğin zaman hani o sıcak sohbet, kış sohbeti bence çok gerçek bir şey.
18: Yağmurlu havalarda özellikle de mutsuzluk. Bir sıkıntı çekiyor.
9: Peki sonbaharın getirdiği bu ruh halinden kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?
15: Dışarı çıkarak atıyorum ya da oyun oynayarak.
19: Dizi izlerim, film izlerim, futbol oynarım. O şekilde mutlu olurum.
20: Hayata bakış açısını değiştirmeli insan bence. Olumlu bakarsa
9: o zaman mutlu mu olur?
20: Evet, olumlu bakarsa mutlu olur.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
21: TGRT FM.
22: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
23: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
24: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
23: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
25: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
26: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
23: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
22: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
27: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seyrişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Ay.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Kutbuddin-i İzniki Hazretleri, Evliyanın önde gelenlerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Lakabı Kutbuddin olup Alaşarlı'dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tebriz, Meraga ve Şirvan'da yaşadı. 1415 Hicri 818 tarihinde İznik'te vefat etti. 1418'de vefat ettiği de rivayet edilmektedir. Kabri şerifi İznik'tedir. Kutbuddin İzniki Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden Muhammed Harezmi Hazretlerinin talebesiydi. Onun sohbetlerinde yetişip kemale geldi, olgunlaştı. İcazet, diploma alıp insanları irşada, hak ve hakikati tebliğe başladı. Bir ara hacca gitti. Hac dönüşü Mısır'a geldi. Oradan Anadolu'ya geçip, o sırada Anadolu'ya gelmiş bulunan Gence hakimi Kara Yusuf Bey ile görüşüp nasihatlerde bulundu. İzni'ye yerleşti. Orada ibadet ve talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Kutbuddin İzniki Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: Allahü Teala'ya hamdolsun ki bize evliyayı ve alimleri sevmeyi nasip etti. Gönlümüzü onlara bağladı. Peygamberlerin en üstününe selamlar olsun ki o Resullerin imamı ve hem de sonuncusudur. O Muhammed Mustafa'dır ki dünyada ümidimiz onadır. Ahirette ondan şefaat umarız. Onun yüksek mertebede olan ehli beytine ve eshabına selam olsun. Onlara uyanlar hidayet üzeredirler. Bütün evliyaya ve alimlere uyanlar İslamiyetin hem zahiri hem de batını üzere dururlar. Gerçek talipler ki daima halvette ve hem ibadette dururlar. Müminler ve salihler ki gece gündüz hak yardımıyla hak yolunda ve taatte dururlar. Ey kardeşim, bir kişinin senin katında haceti olsa sen onu bitirirsen Allahü Teala senin 70 türlü dünya ve ahiret hacetini giderir. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet etse ve bütün gök ehli kadar taat etse, imanı ehli sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul olunması ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Takva Allah'tan korkmaktır. Allahü Teala'yı bilmeyince, onun azametini ve celalini anlamayınca Allahü Teala'dan korkmak hasıl olmaz. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli Allahü Teala'yı bilmek ve birliğini kalb ile tasdik etmektir. Şöyle ola ki eğer başını kesseler ve bütün varlığını alsalar razı olasın. Allahü Teala'nın birliğini gönülden çıkarmayasın. Ariflerden birisi şöyle buyurur: İnsanlar üç kısımdır. Birincisi ahiret işlerinden dünya ile uğraşmaya fırsat bulamayanlar. Bunlar ahireti kazanan kimselerdir. İkincisi

0: dünya ile meşgul olurlar. Yalnız bununla ahiretini kazanmayı isterler. Bunlar da ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncü kısım kimseler ise dünya zevk ve eğlencesine dalıp ahireti unutanlardır ki bunlar ahirette zarara uğrayıp helak olacak olanlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İnsanlar Rablerine olan zanlarına göre amel yaparlar. Mü'minin Rabbi hakkında zannı da güzel, ameli de güzeldir. Kâfir ve münafığın ise Allahü Teala hakkındaki zanları kötüdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. İnsanoğlu şu iki durum arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmemeli. Fakat Allahü Teala çok merhametlidir deyip de günah işlememelidir. Çünkü Allahü Teala'nın gazabı günahlarda gizlidir. Onun için hiçbir günahı küçük görmemelidir. Daima Allahü Teala'dan korkmalıdır. Birisi büyük zatlardan birine dedi ki, İnsanlara o kadar nasihatte bulunuyorum, anlatıyorum. Fakat hiçbir değişiklik olmuyor. O zat da kalbinde Allahü Teala'nın korkusu olmayan bir kimseye nasihat nasıl fayda verir? Cevabını verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Âlâ Suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen muhakkak ki Allahü Teala'dan korkan nasihat alacaktır buyurulmaktadır. Büyük günah işleyenlerin amelleri boşa gider, sahiplerini de felakete götürür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen eğer siz yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız sizin diğer günahlarınızı örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız buyuruyor. Nisa Suresi 31. ayet-i kerimede küçük günahlara kefaret için kulu helake götüren büyük günahlardan kaçınmak şart koşuldu. Peygamber Efendimiz de 5 vakit namaz ve 2 cuma arasında büyük günahlardan sakınan kimselerin küçük günahları örtülür buyurdu. Alimlerin bildirdikleri büyük günahlardan bir kısmı şunlardır. Allahü Teala'ya şirk, ortak koşmak, günah işlemekte ısrar etmek, Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmek, Allahü Teala'nın mekrinden emin olmak, yalan yere şahitlik etmek, yalan yere yemin etmek, iffetli bir Müslümana iftira etmek, içki içmek, zulüm ile yetimin malını yemek, faiz yemek, zina etmek, Lut kavminin yaptığı kötü işi yapmak, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, ana ve babaya karşı gelmek. Allahü Teala'nın beğenmediği ve yasak ettiği bir işten sakınmak, Allahü Teala'nın beğendiği 70 şeyi yapmaktan daha hayırlıdır. Cahil kimse faziletli işlere önem verir de küçük bir günahtan sakınmaz. Halbuki günahlar küçük bile olsa insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Büyük zatlardan birisi buyurdu ki, ben yemek, içmek ve uyku gibi bütün işlerime niyetimi düzelterek başlarım. Mesela yemek yerken ibadet ve taate güç ve kuvvet kazanabilmek için yer, uykuyu dinlenip kuvvet bularak daha iyi ibadet ve taat edebilmek için uyurum. Birçok iyi amellerin terk edilmesi niyetin zayıf olmasındandır. Onun için niyeti iyi yapmak lazımdır. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir ve ne mutlu kendi aybıyla meşgul olup kendisini başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan alıkoyan kimseye ne mutlu, günah yollardan olmaksızın kazandığı malları infak eden kimseye ne mutlu, huyu güzel, içi iyi ve güzel olan, kötülüğü insanlara dokunmayan kimseye ne mutlu, ilmiyle amel eden, malın fazlasını infak eden, Allahü Teala'nın yolunda harcayan, sözün fazlasını tutan, sünnet-i seniyyeye uygun hareket edip bid'ate dalmayan kimseye. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular: kişinin malayaniyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadis-i şerif için ilmin yarısıdır denilmiştir. Malayani farz olarak emredilmeyen, faziletli olması sebebiyle kendisine teşvik edilmeyen, yapılmasında sevap, terk edilmesinde günah olmayan fakat kendisine ihtiyaç duyulmayan şeydir. Talebelerinden biri anlatır: bir zaman Timur Han ordusuyla Anadolu'ya gelmişti. İnsanlar başlarına bir zarar gelir düşüncesiyle çok korktular. Ve Kutbuddin İznikî Hazretlerine gelerek, "Efendim, bize bir kurtuluş yolu gösterseniz" diye ağlayıp sızladılar. Bunun üzerine Kutbuddin İznikî Hazretleri bir mektup yazıp bana verdiler ve "Var bunu Timur Han ordusu içinde salih bir serdar vardır. Bizden selam eyle ve bu kağıdı ona ver" buyurdu. Bunun üzerine askerin içine girdim. Tarif edilen kimseyi buldum ve yanımdaki mektubu verdim. Serdar, "Emir onlardandır. Ne yapalım öyle olsun" dedi ve harp aletlerini toplamaya başladı. Sonra etrafa haberciler çıkarıp hareket emrini verdi. Ordu kısa zamanda Anadolu'yu terk etti. Kutbuddin İznikî Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbette şöyle nasihat buyurmuşlardır: büyük alimler buyurdular ki, helal kazanç elde etme hususunda utanan ve çekinen kimse felaha kavuşamaz. Ahirette cehennem azabından kurtulup cennete kavuşamaz. Helalinden yemek salih amelden önce emredildi. Bazı alimler amellerin zekatı, temizliği helal yemektir. Yiyecekler ve içecekler helalinden olursa o ameller de daha temiz olur ve daha fayda verir buyurmuşlardır. Büyüklerden biri der ki, insanlara karşı yapmacık hareketlerde bulunup daima etrafına karşı süslenme gayreti içerisinde bulunan kişi haram yemekten kurtulamaz. Çünkü o amelinde, işinde Allahü Teala'ya karşı samimi değildir. Denilir ki, insanlara nasihatte bulunan kimselerde şu üç şeyi arayınız: birincisi, itikadının düzgün oluşunu. Eğer bid'at ve dalalet sahiplerinin itikadında ise onlara yaklaşmayınız. Çünkü o hak üzere konuşmaz. İkincisi, eğer haramdan yiyorsa onun konuşması nefsindendir. Üçüncüsü, eğer sağlam bir akla sahip değilse hatası ve yanlışı doğrusundan fazla olur. Artık bu gibi hususlara dikkat etmek unutulmuş. Fakat kim bunlara önem verirse faydasını görür. Kişi helal yiyip vera sahibi olmadıkça kâmil bir imana sahip olamaz. Büyük zatlardan birisi buyurdu ki, şu üç şey pek kıymetlidir: sünnet-i seniyye ile amel etmek, helal para kazanmak ve cemaatle kılınan namaz. Yusuf bin Esbat, Şuayb bin Harbe, helalinden kazanmak farzdır buyurdu. Sehl Hazretleri, helalinden yemeyen kimsenin kalbinden manen yükselmesine engel olan perdeler kalkmaz. Namazda, oruçta gevşek olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın yardımıyla kurtulur buyurmuşlardır. Hazreti Ömer çarşıda ticaretle uğraşanlara harama düşmeyecek kadar bilgi sahibi olmayan bizim çarşımızda ticaret yapmasın yoksa faiz yer buyurdular. Bazı alimler alışveriş ilmini öğren sonra çarşıya gir alışveriş yap buyurmuşlar. Peygamber Efendimizin ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadis-i şerifini helal haram alışveriş bilgilerini öğrenmek farzdır şeklinde açıklamışlardır. Bir kimse çarşıya girmek istediği zaman onun çarşı ile alakalı Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmesi gerekir. Bir rivayette şöyle bildirilmiştir. Ailesine helalinden yedirmek için çalışıp çabalayan kimse Allahü Teala'nın yolunda savaşan mücahit gibidir. Dünyayı helalinden temiz olarak isteyen kimse şehitler derecesinde olur. Peygamber Efendimiz birisinin yanına teşrif buyurdular. O kimse ölüm hali üzere bulunuyordu. Resulullah Efendimiz ona kendini nasıl buluyorsun buyurdu. O da günahlarımdan korkuyorum. Fakat Rabbimin rahmetinden de ümidim var dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz kalbinde böyle korku ve ümit bulunan kimseye Allahü Teala umduğunu ihsan buyurup korktuğundan emin kılar buyurdu. Bir kimse helal lokma yemezse kalbi karanlık, ibadetlerinde gevşek ve ihmalkar olur. Kim kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu görmek isterse helal lokma yesin. Sünnet-i seniyyeye göre amel etsin. İnsanların Allahü Teala'nın katında yüksek mertebelere kavuşamamalarının sebeplerinden ikisi haram yemek ve başkalarına eziyet ve sıkıntı vermektir. Kulun helalinden ağzına almış olduğu ilk lokma ile geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Doğru olan tüccar kıyamet gününde şehitler ve sıddıklarla beraber olur. Bid'at sahibine veya günah ve kötü işler yapan kimseye yardımcı olan kimse, bid'at sahibinin ve günah işleyenin günahına ve bid'atine ortaktır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyurdu ki, akıllı kimse için kalan ömründe, daha önce Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırmış olduğu ibadet ve taatlere ağlarsa bu ona layıktır. Fakat kalan ömrünü de günahlar içinde geçiren kimseye ise ağlamak daha çok layıktır. Muaz bin Cebel Hazretleri bir nasihatinde kötülük yaptıysan peşinden iyilik yap ki o iyilik yaptığın kötülüğü yok etsin buyurmuştur. Allahü Teala'yı en iyi tanıyan onun eserlerini, kainattaki eşsiz nizam ve intizamı, ondaki ince ve yüksek sanatı görüp Allahü Teala'nın büyüklüğü ve yüceliği karşısında hayran olup hayrette kalan kimsedir. Allahü Teala'yı seviyorum deyip de onun emrine uymayan kimse davasında yalancıdır. Korkmadan sevdiğini söyleyen aldanmıştır. Doyması yemekle olan kimse daima açtır. Zenginliği mal ile olan fakirdir. Çünkü o mal her zaman elde kalmaz. Allahü Teala'dan yardım istemeyen başarısızlığa mahkumdur. İhtiyacını insanlara arz eden mahrum kalır. Gerçekte bütün ihtiyaçları gideren Allahü Teala'dır. kullar birbirinin ihtiyaçlarını gidermekte vasıtadır. Allahü Teala insanlara birbirinin ihtiyacını gidermek için güç ve kuvvet vermezse kimsenin kimseye yardımcı olmaya gücü yetmezdi. Bu bakımdan ihtiyaçları her şeyin sahibi ve maliki Allahü Teala'ya arz etmelidir. Allahü Teala bir işin olmasını dilerse onun meydana gelmesini temin edecek sebepleri de yaratır. İnsan kendisine verilen nimete şükrederse Allahü Teala o nimeti insanın elinden almaz. Eğer nimete şükretmeyip kıymetini bilmezse o nimet devam etmez, elden gider. Alimler buyurdular ki, haram yenilmesi sebebiyle yapılan dua helalinden yenilip iyi amel işleninceye kadar alıkonup bekletilir. Ali bin Fudayl Hazretleri babasına, "Ey babacığım, helal olan şey pek kıymetlidir," dedi. Bunun üzerine babası, "Ey oğul, helal olan şey pek kıymetli olup onun azı bile Allahü Teala'nın katında çok kabul edilir," buyurdu. Denilir ki, karnında haram lokma veya sırtında haramdan bir iplik olduğu halde namaz kılan kimsenin namazı kabul olmaz. Yani namazına sevap verilmez. Fakat namaz borcundan yine kurtulur. Bir kimse helalinden yerse, yaptığı ibadetin sevabına da kavuşur. Şam'ın abidlerinden birisi şöyle demiştir. 40 seneden beri günaha girerim korkusuyla kalbime huzur ve rahatlık vermeyen şeyi terk ettim. Yusuf bin Esbat ve Vekî bin Cerrah Hazretleri derler ki, bize göre dünya 3 şeydir. Helal, haram ve şüpheliler. Helal için hesap, haram için ceza, şüpheliler için de itap, kınama ve azarlama vardır. Hazreti Ebu Bekr buyurdular ki, biz haram olması korkusuyla 70 tane helal kapıyı terk ediyorduk. Ey insan! Sonunu düşün. Dinini muhafaza eyle. Yediğine içtiğine dikkat et. Helalinden yemeye çok dikkat et. Dünyaya daldın. Ahirete hayır mı yoksa şer mi gönderdiğine bakmıyorsun. Kötü akibetten Allahü Teala'ya sığınırız. Kutbüddin İznikî Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdu ki, dünyada en çok şaşılacak şey kişinin sevdiğini bırakıp başka birinin kapısına sığınması ve ondan bir şey beklemesidir. Mürşit, yol gösterici, rehber, sana ilacı, tedavi olmak yolunu gösteren değil, tedavi eden, manevi olarak terbiye edip yetiştiren zattır. Böyle olmayana mürşit denmez. Allahü Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi, bin yıllık ibadete değişme. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Şehvetler, bitmeyen arzu ve ihtiraslar, üstü örtülü azaptırlar. Bir velide iki çeşit nur bulunur. Birincisi, rahmet ve şefkat nuru olup, bu nurla evliyalık yolunda bulunmaya müsait olanları kendisine cezbeder, çeker. İkincisi ise feyiz, izzet ve kahır nuru olup, bu nurla da Allah yolunda bulunmaktan uzak, taşkın kimseleri kendisinden uzaklaştırır. Kulun ilmi arttıkça ilim talebi, daha çok öğrenmek arzu ve ihtiyacı da artar. Himmeti de yükselir. Çünkü kişi cehalet halinde sadece ilim öğrenmeyi, daha çok ilim sahibi olmayı ister ve buna kendisini çok muhtaç hisseder. İlmin çok dereceleri vardır. onun sonu yoktur. Alimler, zahiri ve batini alimler olarak ikiye ayrılır. Zahiri alim, ilmi arttıkça zuhuru, ortaya çıkması, tanınması artan kimsedir. Fakat batini alim bunun zıddıdır. O gizlidir. Manalar aleminde ilerledikçe kendisini ve ilmini anlamaktan, idrak etmekten aciz kalır. İlmi de kendisiyle birlikte gizlidir. Zahirde, görünüşte onun ilminin ve kendi halinin bir belirtisi olmaz. Ancak ehli olanlar tarafından tanınabilirler. Allahü Teala'nın ihsanları içinde Allahü Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine imandan sonra ihsanların en büyüğü velayet, evliyalık nuruna inanmaktır. İnsanlar iki kısımdır. Birinci kısım dünya ile uğraşanlar olup onu imar etmeye çalışır. Onun yolunun esası dünya ile uğraşmaktır. İkinci kısım insanlar ise mana alemiyle, manevi işlerle uğraşan kimseler olup bunlar matluba, Allahü Teala'ya kavuşmak, onu talep etmek, istemek arzusuyla yanarlar. Bütün gayretleri bunun içindir. Yaptığın bütün ibadetlerde gayen sadece kendisine ibadet ettiğin Allahü Teala'ya yakınlık olsun. Hatta bu gaye ecir ve sevaptan daha önce olmalı. Allahü Teala'ya yakın olmak nimeti ele geçince öyle sevaplar, öyle ecirler gelir ki anlamak, hesap etmek mümkün olmaz. Kalbin tam bir ihlas ile la ilahe illallah, Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur diyerek bir defa Allahü Teala'ya yönelmesi, Allahü Teala'dan gafil olarak yapılan yer dolusu ibadetten hayırlıdır. Hikaye. Sarhoşun biri içkili bir halde camiye girip mihraba kadar yürüdü. Orada yüzünü secdeye koyup, "Ya Rabbi, beni cennete âlâna koy," diye yalvarmaya başladı. Bu sırada caminin müezzini gelerek, "Ey gafil kişi, ne amel yaptın ki cenneti istiyorsun? Bu halle ona yalvarılır mı?" deyince, sarhoş ağlayarak şu cevabı verdi: "Müezzin efendi, ben sarhoşum. Fakat sen günahkar bir kulun Allahü Teala'nın lütfunu ümit etmesini tuhaf görüyorsun. Ben senden özür dilemiyorum ki kıyamet gününe kadar açık olacak tövbe kapısından Allahü Teala'ya yalvarıyorum. O kerimdir. Kulunun elinden tutar. Onun aff ve mağfireti o kadar büyüktür ki ben suçuma büyük demekten utanırım." Başka bir sohbetinde buyurdular ki, "Mü'min kulların kalpleri, evliyanın kalplerinin gölgeleri altındadır. Evliyanın kalpleri, enbiyanın, peygamberlerin kalplerinin gölgesi altındadır. Enbiyanın kalpleri de Allahü Teala'nın inayet ve yardım nurları altındadır. Gizlilik halinde bir şeyin saklı ve gizli kalması mühim değildir. Asıl mühim olan zuhur, açıklık halinde o şeyin gizli kalabilmesidir. Gönül kapılarının açılmasında elde edilebilecek en büyük nasip, gaflet halinden kurtulabilmektir. Bir kimse sahibi olan Allahü Teala'yı bırakır, ondan başka birine kalp gözünü çevirip ona bakar ve ona gönül verirse başına şu üç şey gelir: 1. Kalbinde ilahi nurları müşahede etmesine, hakkı ve hakikati görmesine mani olan perde hasıl olur. 2. Kalbini hangi sebeple mahluklara kaptırdığına dair hesaba çekilir. 3. Allahü Teala'dan başka bir şeye gönül verdiği ve niyeti bozuk olduğu için azap görür. Bir kimsenin dünya ve ahiretine faydalı olan bir hali yoksa, o kimse cansız maddelerden farksızdır. Şayet bir kimsenin işi gücü şer, kötü işler ve masiyet, günah olursa, bu durumda o bir şeytandan farksız olur. Bir kimse hem dünya ve hem de ahiret işlerini birlikte yürütmeye çalışıp, dünyalık işlere daha fazla önem verirse, o kimsenin hayvandan farkı kalmaz. Düşüncesi, işi, meşguliyeti yalnız Allahü Teala için olan kimse ise sanki bir melek gibidir. Amelin ve ilmin halis olanını iste. Halis niyetle Allahü Teala'ya ibadet ederken insanlık hali, bazı kusurların olursa onlar için de derhal tövbe et. Eğer insanlar veli zatların kadrini, kıymetini bilip iyice anlayacak derecede olsalardı, herkes karşılaştığı bütün insanlara karşı edepli olurdu. Çünkü görünüş itibarıyla veli de bizim gibi bir insandır ve karşılaştığımız bir kimse de Allahü Teala'nın bir veli kulu olabilir. Veli şekil ve şemail bakımından, giyinip kuşanma bakımından ve diğer birçok beşeri sıfatlarla diğer insanlardan farklı olmayan bir kimse gibi görünür. Halbuki haddi zatında o diğer insanlardan tamamen farklı, apayrı bir insandır. Her an gönlü Allahü Teala iledir ve onun muhabbetiyle yanmaktadır. İşte velinin asıl hanini bildiren bu hususiyetini ancak onun gibi olanlar anlar. Diğer insanlar ise onu kendileri gibi bir kimse zannederler. Abitte Allahü Teala'ya çok ibadet edende ve arifte nefse düşmanlık vardır. Fakat İkisinin düşmanlıkları farklıdır. Abid, nefsinin yaptıklarının kendisi için zararlı olduğunu bildiği için, nefsin yaptığı işlere düşmandır. Arif ise, işleriyle birlikte nefsin kendisine de düşmandır. Çünkü nefis, Allahü Teala'ya düşmandır. Bir kimse, birini severse, onun bu sevgisi, bu sevgiye kavuşmasına sebep olanı da sevmeyi gerektirir. Kalp üç çeşittir. Birincisi arazi, yani yeryüzüne bağlı olan kalp ki, her an şeytanın aldatması ve azdırmasına karşı tehlikededir. İkincisi semavi kalp ki, bu kalp arazi kalp kadar olmamakla beraber, yine de şeytan zayıf halini yakalayıp, buna da saldırabilir. Üçüncüsü, arşi kalp olup, şeytan ve diğer mahluklardan hiçbirisi buna zarar veremez. Kur'an-ı Kerim'i hakiki olarak dinleyebilmenin, böylece onun manevi lezzetinden haz alabilmenin ilk mertebelerinden birisi, fani olan mahlukların hepsini gözünden ve gönlünden silerek dinlemektir. Allahü Teala bir kulu için hayır murad edince onun kalbine hakiki ilimleri yerleştirir. Sen şu anda bulunduğun dünyada ebedi kalacak değilsin. Baki olan ahiret yurduna da henüz ulaşmış değilsin. Bu hal karşısında sana düşen odur ki kendisine çok yakın olduğun, senin her halini gören, duyan ve bilen zata, Allahü Teala'ya yönelesin. Bir talebe, kendisine ilim ve edep öğreten ve hakiki alim olan hocasına edep ve muhabbetle nazar edince, bakınca hak yoluna girmiş olur. Mahluklar arasında hilekârlık, düzenbazlık olmadığı zaman Allahü Teala'nın tevfik, yardım ve başarı ihsanları yağmur misali yağmaya başlar. Bir kul kalbini Allahü Teala'ya tevcih edebildiği, döndürebildiği müddetçe Allahü Teala onun bütün dağınık işlerini toparlar, bir araya getirir. Fakat kul, Allah korusun, kalbini bir kula tevcih eder. Kendisi gibi aciz bir mahluktan medet umarsa, bütün işleri darmadağınık olur. Allahü Teala'yı tanıyan arif zatların dünyaya düşkün olanlardan kaçmaları, onlardan uzaklaşmaları, onların üzerinde dünya cifesinin pis kokusu duyulup etrafı rahatsız ettiği içindir. Bakış durumlarına göre gözler dört kısımdır. Birincisi, peygamberlerin gözleridir ki, görüşü kuvvetli ve keskindir. Tesirini ilk bakışta gösterir. Bu gözlerin sıhhati tamdır. İkincisi, veli zatların gözü olup, bunların da sıhhatleri tam olmakla beraber, görüşleri birinci kısımdakiler kadar kuvvetli değildir. Üçüncüsü, müminlerden gafil olanların gözüdür ki, görünüşte var olduğu hissedilir ve görülür. Fakat görüşü zayıftır, tesir etmez, yani perdelidir. Dördüncüsü ise, kâfirlerin gözü olup kördür ve hiçbir hakikati göremezler. Evliya, bütün gizliliğine ve tanınmamasına rağmen bir lamba gibidir. Etrafını aydınlatır. İnsanlar kendilerine gelen birçok faydalı şeyin onun sebebi ve hürmetine geldiğini anlayamazlar. Bunun böyle olduğunu çoğu zaman velinin kendisi dahi bilmez. Peygamberler, peygamberlere tabi olup izlerinde yürüyenler muhabbet ehlidir. Allahü Teala'yı ve onun seviniz buyurduklarını sevenler ziyandan kurtulup nimetlere kavuşmuşlardır. Velilerden bir zat şarkta Allahü Teala'nın dinine ait bir şey konuşsa, gatta da bir kimse o velinin sözlerini duyup kabul etse ve bunlara tabi olsa, uysa, nasibi kadar o velinin nurundan istifade eder. Aradaki uzaklık istifadeye mani olmaz. Senin az amel, nurlu ve parlak bir kalp ile Allahü Teala'nın huzuruna çıkman, çok amel fakat nursuz bir kalp ile çıkmandan daha hayırlıdır. Alimler ve veliler dünya hayatında hakiki halleriyle zuhur eylemez, meydana çıkmaz. Ancak ilmi hüviyetiyle zuhur eyler. Ama Allahü Teala ahirette onlara hakiki hallerinde gösterecektir. Hikaye. Bir şehzadeye babasından hazineler dolusu miras kalmıştı. Bu şehzade sultan olunca kerem ve ihsan elini açtı. Tam bir cömertlik örneği göstererek babasından kalan pek çok malı ve serveti halka ve askerlere dağıttı. Beyt tercümesi. Öd ağacı bir tabla üzerinde veremez güzel koku. Amber gibi kokar ateşin üzerine koydun mu onu? Genç sultan, akılsız, düşüncesiz olan bir veziri, ona nasihat ettiğini zannederek, senden önceki sultanlar bu hazineyi lüzumlu günler için çalışıp biriktirdiler. Sen yaptığın bu cömertlikten vazgeç. Önümüzde ve arkamızda düşmanlar var. İhtiyaç zamanı ne yaparsın dedi. Genç sultanın bu sözlere canı sıkıldı. Zira bu sözler kendi yüksek ahlakına aykırıydı. Kaşlarını çatarak o vezirine, Allahü Teala beni bu ülkeye yedirmem ve ihsanda bulunmam için padişah yaptı. Ben bekçi değilim ki malın ve servetin bekçiliğini yapayım, onları hazinelerde saklayayım dedi. Yine buyurdular ki, ey Ademoğlu, kendi kendine ne kadar insafsız davranıyorsun. Hayatın boyunca her gün dünya ile meşgul olursun. Onun geçici ve aldatıcı güzellikleriyle oyalanırsın. Fakat her gün baki olan, hakiki saadet ve sonsuz nimetler yeri olan cennete davet olunursun. Cennete hiç itibar etmezsin. Dünyayı bir tarafa itip ahirete yönelmedin. Hiç olmazsa ikisini aynı seviyede tutup ona göre hareket etseydin. Sen ise ahireti sanki unutmuş gibisin. Allahü Teala nefsiyle mücadele eden mümini son nefesinde muhafaza eder. İslam üzere ölmeyi ona nasip eder. Hakiki irfan sahibi, makbul bir zata tabi olarak peşinden bir adım gitmen, kendi boş arzunla, nefsine uyarak ve güya hak yol zannederek kendine göre tuttuğun yolda 100.000 fersah yürümenden çok faydalı ve hayırlıdır. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki, onda maddeye temayül edecek bir kalp bulunmasın. Gönlünden dünya sevgisini silip atan kimse, âbid ve zâhittir. Kendisinden ilim ve edep öğrendiğin üstada hizmet, babaya hizmetten önce gelir. Çünkü baba, senin bu birkaç günlük keder ve sıkıntı âlemine gelmene vesile oldu. O kıymetli üstad ise seni safa âlemine, yüce âleme yükseltmekte, ebedi saadetine vesile olmaktadır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisi aralarında irfan sahibi veli bir zatı bulundurmasıdır. İsterse insanlar onu tanımasınlar ve bilmesinler. Kamil kişi odur ki dış cephesiyle iç âlemini örtmesini bilir. Ariflerden bir zatın yanında ve sohbetinde bir an bulunmanın faydası, babanın terbiyesinden, öğretmenin zahiri meseleleri öğretmesinden çok daha fazladır. Onun bir anlık terbiyesi, öbürlerinin 20 yıllık terbiyesinden daha fazla ve daha tesirlidir. Çünkü onlar dış görünüşü terbiye etmeye uğraşırlar. Arif zat ise insanın batınını, ruh yapısını terbiye eder, yetiştirir. Cehennem ehli için azapların en şiddetlisi cennet nimetlerinden mahrum olmaktır. Bu mahrum olmanın sıkıntısı onlara azapların hepsinden daha acı gelir. Bir kimse sana nefsani hazinesinden bir şeyler vermek isterse, onu sakın kabul etme. Bir kimse ki sana akıl hazinesinden bir şey vermek isterse, bunu içindeki hikmet nuru ile mukayese et. Arzuna göre ister kabul et, istersen reddet. Bir kimse ki sana kalp hazinesinden bir şey vermek dilerse, sakın ola ki onu reddetme. Hemen kabul et. Hatta fazla vermesini, arttırmasını iste. Şayet bir gün gayb âlemi hazinesinden bir şey dağıtana rastlarsan, sakın onu kaçırma. İyi bil ki en büyük hazine odur. Cömertlik ve yardım etme bakımından en ileri kul, Allahü Teala'nın kullarına rızık teminine vesile olan kimsedir. Yine buyurdular ki, ilim silah gibidir. Düşmanın elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu arttırır. İlmi ile kibirlenmek büyük felakettir. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için çok ibadet edenin kibirden kurtulması zor olur buyurulmuştur. soyu ile övünmek ahmaklıktır. Kabil Hazreti Adem'in oğlu idi. Babasının peygamber olması bunu küfürden kurtaramadı. Güzellik yüzünden kibre düşmek daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Küçük düşürmeye ve gıybete sebep olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Er geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Kibredenin güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz. Kaplan gibi koşamaz. Kuş gibi uçamaz. Hayvanlar bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz. Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı. Malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek çok çirkindir. Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevkii, makamıyla övünmesi neye yarar? Akraba ve tanıdıklarının çokluğuyla üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği yeni bildirildiğinde, Şam taraflarından rahipler geldiler. Sana 3 sual soracağız. Cevap verirsen inanırız dediler. Sorun buyurdu. Eshab-ı Kehf kimlerdir? Meşhur hadiseleri nedir? Dediler. İkinci sualinizi söyleyin buyurdu. Bize ruhtan haber ver dediler. Üçüncü sualinizi söyleyin buyurdu. Hazreti Meryem için ne düşünüyorsun dediler. Yarın gelin cevap vereyim buyurdu. Her gün Cebrail aleyhisselam geldiği halde o gün gelmedi. Ona sorup öğrenecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Ertesi gün rahipler gelince yarın gelin buyurdu. O gün de Cebrail aleyhisselam gelmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahiplere yine yarın gelin buyurdu. Ertesi günde aynı olunca rahipler biz beklemeyiz. Şimdi cevap vermezsen gideceğiz ve senin yalancı olduğunu ilan edeceğiz dediler. Peygamber Efendimiz çok üzüldü. O anda Cebrail aleyhisselam geldi. Kehf suresini getirdi. Peygamber Efendimiz de anlattı. Rahipler, tamam, doğru söylüyorsun dediler. Aynı surede, ayet-i kerimelerin devamında, ey Habibim, sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh, Rabbimin mahluklarından biridir. Ondan size anlatacak kadar bana bildirmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını anlattı. Hazreti Meryem'in de temiz olduğunu anlattı. Rahipler, tamam, bizim de bildiğimiz bu kadardır, dediler. Aynı surenin devamında Allahü Teala buyuruyor ki, ey Habibim, sonraya bir şey vaat ettiğin zaman inşallah de, beni hatırla. Beni bu kadar hatırlamayışın bile gücüme gidiyor, buyurdu. İn, eğer Şah dilerse, eğer Allahü Teala dilerse demektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, kim haksız olduğu halde münakaşayı terk ederse, onun için cennet bahçelerinde ev yapılır. Kim de haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse, onun için cennetin ortasında bir ev yapılır. Ahlakını güzelleştirene, cennetin en yüksek yerinde bir ev yapılır. Münakaşayı bırakın. Çünkü ben, cennetin bahçesinde, ortasında ve en yükseğinde olmak üzere, haklı olduğu halde münakaşayı terk eden kimse için 3 ev biliyorum. Münakaşayı terk edin. Çünkü Rabbimin beni putlara tapmaktan sonra ilk nehyettiği şey münakaşadır. Kimseyle mücadele etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğine size söz veriyorum. Şaka yapmak için ve yanındakileri güldürmek için de olsa, yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Doğru olunuz. Biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Elbette namaza sadece mümin olanlar devam eder. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra 3 defa "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" derse Allahü Teala onun için cennetin 8 kapısını açar. O kimse istediğinden cennete girer. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Namazın ilk vakti Allahü Teala'nın rızası, son vakti ise affıdır. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, sanki gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah namazıdır. Benim bu mescidimde kılınan namaz, başka mescitte kılınan 1000 namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram bundan müstesnadır. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, bunda, benim mescidimde kılınan 100 namazdan daha faziletlidir. Kudüs'te, Beyt-i Makdis mescidinde kılınan bir namaz, başka mescitte kılınan 500 namazdan daha faziletlidir. Allahü Teala'nın rızası için bir mescit yapan kimseye Allahü Teala cennette bir ev yaptırır. Cennetin Reyyan isminde bir kapısı vardır. Buradan ancak oruç tutanlar girecektir. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Kim Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Kim şu 5 geceyi ihya ederse cennet ona vaciptir. Bu 5 gece terviye, arefe, Kurban Bayramı, Ramazan-ı Şerif Bayramı ve Şaban'ın 15. geceleridir. Bir başka sohbetinde buyurdular ki, Müslümanlık nimetlerinin ortadan kalkmasına sebep, bunların kıymetinin bilinmemesidir. Elimizden alan Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki, iyi işleri sevdiği kullarına, kötü işleri düşmanlarına yaptırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerimin kıymetini bilir. Şükrederseniz onları arttırırım. kıymetini bilmez, nankörlük ederseniz, elinizden alır, şiddetli azap ederim, buyuruyor. Her nimet için de böyledir. Şükretmek, o nimeti, izin verildiği ve emredildiği yerde kullanmak demektir. Dil ile elhamdülillah veya çok şükür demek, şükretmek olmaz. Buna hamd denir. Hamd, dil ile, şükür, beden ile yapılır. Göz nimetine şükretmek için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır. Bakma dediği yere bakılmaz. İman nimetine şükretmek için de onu Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak gerekir. Ama doğru imanı, yani ehli sünnet itikadını. Müslümanlar Allahü Teala'ya tevekkül eder. Tevekkül çalışmadan yatıp beklemek değildir. Tevekkül, çalışıp sebebine yapışıp o sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemektir. Çalışmadan bana ver ya Rabbi denmez. Namaz kılmadan ya Rabbi günahlarımı affet demeye benzer. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsanız kabahati kendinizde arayın. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermek izzettir. Helal parayla beslenen kimseye ibadetler kolay gelir. Kovandan çıkmayan arı bal yapmaz. Para iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. Allah'ın verdiği rızka razı olan kimseyi başkalarının elinde bulunan nimetler mahzun etmez. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Hikaye. Bir kişi yolda ayakları olmayan bir tilki gördü. Ve Hak Teâlâ'nın bu lütfuna hayret ederek, bu hayvanın ayakları yok, ne yer, ne içer ve nasıl geçinir diye düşündü. Tam bu sırada çakal avlamış bir aslan oraya gelerek avladığı çakalı yedi. Artıklarıyla da tilki karnını doyurdu. O kişi diğer bir gün tilkinin başka bir vesileyle karnının doyduğunu görünce şöyle dedi. Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, o halde zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturur rızkımı beklerim. Adamcağız uzun süre bekledi. Ne gelen var ne giden. Açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Bulunduğu mescidin mihrap tarafından gelen şöyle bir ses duydu. Ey kötü düşünen kişi! Kendini sakat, kötürüm bir tilki yerine koyma. Kalk, arslan gibi ol. Öyle çalış ki, arslan gibi senden artık kalsın. Arslan gibi ensesi kalın iken, çaresiz kalmış tilki gibi oturan kişiden köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarını doyur. Başkasının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle ve gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Ey genç! Kendini düşürüp de aman elimden tutun deme. Aksine ihtiyar fakirin elinden tut. Allahü Teala kime lütufta bulunur bilir misin? Halk kimin sayesinde huzura kavuşursa, Hak Teala ona ihsan ve keremde bulunur. Allahü Teala'nın kullarına yardımda bulunan kimseler hem dünya hem de ahirette iyilik görürler. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarına

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. Sagitt FM'deyiz. Buluştuk yine. Haftanın ikinci çalışma gününe merhaba diyoruz. Koşturma, telaş kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik de galiba artıyor. Havaların bunda etkisi var. Okulların etkisi var. Tatillerin bitip artık insanların yaşadığı şehirde yoğunluklu olarak çalışmaya başlamasının etkisi var. Bir taraftan sonbahar, sonbaharın kendi yapılması gerekenler listesi.

Var işte çarşıya pazara çıkıyorsunuz, domatesinizi, biberinizi, patlıcanınızı alıyorsunuz, yaz sebzelerini bir sonraki mevsime taşımak için yoğun bir telaşınız var. Balık sezonu açıldı, balık alıp belki biraz temizleyip, gerçi fiyatlar daha düşer, derin dondurucuya kaldırma telaşınız var. İşte barbunyasından tutun da taze fasulyesine kadar yaz sebzelerinin son ucuz günlerindeyiz. Bunları toparlayıp bir işlemden geçirip bazen sadece soyup ayıklayıp temizleyip dondurucuya kaldırmak lazım. Programda anne sütünden konuşacağız sevgili dinleyiciler. Anne sütü nedir, neden değerlidir, çocuklarımıza ne kadar anne sütü vermeliyiz, anne sütü nasıl artar, bütün bunları programda bulabileceksiniz. Özellikle bebek bekleyenlere, bebek emzirenlere, anne olmayı düşünenlere bu bilgilerimiz. Çünkü anne sütü bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda ve üstüne üstlük sadece alabileceği değil, alması gereken, hakkı olan bir gıda. Anne sütü nedir? Anne sütü her bebeğin kendi annesinin ürettiği ve o bebeğe özel bir gıda. Anne sütü dediğimizde bir başka annenin kendi bebeği için ürettiği sütün herhangi bir bebeğe iyi gelmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılamayacağını mutlaka söyleyelim. Her bebek neye ihtiyaç duyuyorsa annesi öyle bir süt salgılıyor. Bebek zayıf doğduysa anne sütü daha yağlı, tombul doğduysa protein açısından biraz daha zengin. Hele hele bebek dünyaya geldikten sonra verilen o ilk birkaç gün ki süt bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hatta genetik hastalıkların tedavisine bile yardımcı olabilecek canlı DNA parçaları içermesi sebebiyle son derece değerli. Anne sütü nasıl üretilir, nasıl ortaya çıkar, anne sütü neden bu kadar değerlidir, hepsini paylaşmaya çalışacağız. Anne sütünün en önemli özelliği çocuğun yaşı ve durumuna göre değişim göstermesi diyor Profesör Doktor Metin Kılıç hocamız, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve sağlıklı bir bebeğin hayatının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenme hakkının olduğunu söylüyor. Bu bir hak ve biz çocuğumuzu 6 ay boyunca anne sütüyle eğer beslemiyorsak ve sonrasında da sütümüz var olduğu halde farklı gerekçelerle vermiyorsak çocuğumuzun elinden sağlıklı büyüme hakkını çalıyoruz demek. Anne sütünün bebeğin değişimine, gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna, hastalığına göre farklılıklar gösterdiğini söylüyoruz. İlk günlerde anne sütü daha kıvamlı, yağ yönünden daha fakir, mineraller ve bebeğin enfeksiyondan korunmasını sağlayan hücre ve antikorlar yönünden daha zengin. İlerleyen günlerde anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir değişim içine giriyor. Anne sütünün içeriği çocuğu enfeksiyonlardan korur mutlaka. Bu çok önemli. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite diğer bebeklere göre daha seyrektir. Profesör Doktor Kılıç, anne sütüyle beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni yani zatürre, menenjit gibi hastalıkların görülme sıklığının daha az olduğunu söylüyor. Yine inek sütüyle beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere oranla diş çürüğü 2 kat daha fazla. Anne sütünün retinanın gelişiminde de yine önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Anne sütü özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşama şansını arttırıyor. Bebeğin en iyi şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bebeğini emziren annelerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

bebek ne kadar anne sütü alacak? Anne sütü ile beslenmede daha sık sorulan sorular neler? Kaç aya kadar verilmeli ve yettiği nasıl anlaşılır? Anne mümkün olduğu kadar ya da istediği kadar uzun süre bebeğini emzirebilir. Ama anne sütü 6. ayda doğum ağırlığı 2 katına ulaşmış. Yani 3 kilo doğmuşsa 6 kilo olmuş bir bebeğe artık yetmeyecektir. 6. ay son derece önemli. Genellikle bazı anneler istisnalar dışında ancak 6. aya kadar bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak kadar süt üretiyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız anne sütüyle beslenen bebeklerde bir bağımlılık oluşuyor anne sütüne karşı. Kaşıkla yemek yemek istemeyebiliyor. Değişik besinlerin tadına kıvamına alışamıyor. Anne sütü tek başına büyüyen bir bebeğe yetmiyor. Bebek eğer kendi diğer ek besinlerini de almak istemiyorsa, sadece anne sütü alıyorsa gelişimi yavaşlayabilir, hatta durabilir. Bazı hastalıkları davetiye çıkartılabilir. Ama şunu söyleyelim, 6 aya kadar anne sütü tek besin. 6 aydan itibaren yavaş yavaş normal gıdalara, ek besinlere alışmaya başlarken bebek yine ona ara ara anne sütü vermeliyiz. Gün içinde sabah kalktığında ilk öğünü olabilir. Akşam yatmadan önce huzurlu bir uyku için, anne sıcaklığını da hissederek rahat bir uykuya dalabilmesi için yine anne sütü verilebilir. Yeni doğan bebek için anne sütünün yerini tutabilecek başka hiçbir şey yok. İlk tercihimiz, sonuna kadar zorlayacağımız tercih anne sütü. Doğumdan sonra kendinize gelir gelmez, sezaryenle dünyaya getirdiyseniz bebeğinize, hemen sonrasında normal doğumla eğer dünyaya getirdiyseniz doğumdan hemen sonra mutlaka bebeğinizi emzirmeniz lazım. İlk günlerde anneden gelen o ağız sütünün bebeğe mutlaka verilmesi lazım. Bebeğin yine her ağladığında emzirilmesi lazım. Bebek iyi emiyor, büyüme gelişmesi düzgünse 4-6 aya kadar hiçbir şey vermiyoruz. Anne sütüyle beslenme arasında, annenin sağlık durumu arasında da bir bağlantı var. Anne hasta olsa bile bazı hastalıklarda bebeğini emzirmeye devam edebilir. Mesela nezle oldunuz, ishal oldunuz, bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu sırada anne sütüyle bebeğe geçecek olan antikorlar bebeğin işte nezleden, ishalden korunmasına yardımcı oluyor. Anne sütü vermeyi engelleyen hastalıklar gerçekten çok az. Bu hastalıklar anneden bebeğe bir geçiş söz konusu olacağı için değil, annenin sütü vermesi kendi sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği için verilmiyor. Mesela kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, çok ağır bir depresyon geçiriyorsa, annenin olumsuz davranışlarının bebeğe zarar verebileceği düşünülüyorsa, bu durumda bebeğe süt verilmemesi söz konusu olabilir. Yine annenin idrar yolu enfeksiyonu anne sütünü vermeye engel değil. Annede tüberküloz enfeksiyonu varsa eğer, bu bebek için tehlikeli olabilir. Ama yine de sütle bir bulaşma söz konusu değil. Tehlike bebekle annenin temasından kaynaklanabilir. Bu durumda annenin hemen tabii ki tedaviye başlaması lazım. Bebeğe en kısa sürede verem aşısının yapılması ve emzirmeye mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama bu arada koruma anlamında anne bebeğe süt verirken bir maske takabilir. Ağzını, yüzünü bir maskeyle mutlaka kapatması gerekir.

Annenin memesinde bazen iltihap oluşabilir. Bu kızarıklık yapan, şişlik, ağrı yapan, ateşle kendini ifade eden ve sıkıntılı bir durum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yine de eğer emzirebiliyorsak, dayanabiliyorsak bebeğe süt vermeye devam etmemiz lazım. Çünkü sütün o göğüste kalmaması lazım. İşte burası iltihaplı, bebeğe süt verirsek bu iltihap da ona geçer demememiz gerekiyor. Çünkü iltihabın oluştuğu doku memenin kendi iç dokusu, ama meme içinde süt, süt kanallarında oluşuyor ve bu noktada da sütün herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu değil. Annelere hatırlatalım, eğer böyle bir durum söz konusuysa soğuk kompres yapmak ve mutlaka göğüste biriken sütü, bebek ememediği için ağrıdan, sancıdan vesaire, bebek ememediği için biriken sütü sağmak gerekiyor elle veya bir makineyle. Yani sütü orada tutmamak, boşaltmak lazım. Meme kanseri olduysa anne, meme kanseri ise süt verebilir mi? Bu da çok sık sorulan bir şey. Emzirmede herhangi bir sakınca yok, ama bu dönem içinde bir ilaç kullanıyorsa anne, bunu mutlaka doktorla paylaşmalı. Süt veren annelerde ilacın her biri çok dikkatli kullanılmalı. İlaç kullanan ve bebeğini emzirmek isteyen annelerin durumunu mutlaka doktorunun değerlendirmesi gerekiyor.

Doğum kontrol ilaçlarından bahsedelim. Süt verirken bunları kullanmak sakıncalı mıdır? Genelde süt veren annelere doğum kontrol ilacı kullanmamaları, farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir. Bu noktada da yine doktorunuz size yardımcı olacaktır. Yine eğer anne bebeğini emzirirken diğer bir çocuğuna hamile kaldıysa, beslenmesine dikkat ederek bebeğine süt vermeye devam edebilir. Genelde işte hamile kaldığında o sütün bebeği zehirleyeceği ifade edilir. Bu yanlış bir inanış. Burada tek önemli olan şey annenin hem kendisi, hem işte bebeği, süt verdiği bebeği, hem de karnındaki bebeğini düşünerek sağlıklı beslenmesi. Bu çok yemek anlamına gelmiyor. Sadece işte proteinden, kalsiyumdan, minerallerden, vitaminlerden zengin beslenmek anlamına geliyor. Annenin en kötü alışkanlığı, ya da varsa diyelim, her annede yok Allah şükür, sigara içmesi. Emziren annenin kesinlikle sigara içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara içen annenin sütünde bebek için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmuş yapılan araştırmalarda. Yine emziren annenin mutlaka ve mutlaka tüm kötü alışkanlıklarından uzak durması gerektiği gibi alkolden de uzak durması lazım. Çay ve kahve, biz onlara kötü alışkanlık demek için bayağı bir yüksek sınırdan bahsediyoruz, ama yine de düşük oranda da olsa ölçülü olmak gerektiğini, çay ve kahvedeki ya da bazı yemeklerdeki nikotin oranı yüksek olan yemekler var, daha ölçülü tüketilmesi, çayın, kahvenin daha az alınması, açık çay içilmesi, bunun yerine bitki çaylarının tercih edilmesi, limonataların, kompostoların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bazı hastalıklar var. Bebekte görülen doğuştan metabolik olarak ortaya çıkan hastalıklar, fenilketonuri bunlardan bir tanesi. Mesela bebeğin topuğundan bir kan alınıyor bir damla ve onunla ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda bebeğin tüm beslenmesi ayrıca düzenleniyor. O gruptaki çocuklar maalesef normal çocuklar gibi beslenemiyorlar ve anne sütü de alamayabiliyorlar ya da çok az veriliyor. Bu noktada doktor yine sizi yönlendirecektir. Anne sütü sarılığı diye bir sarılık var. Biraz da ondan bahsedelim. Sarılık görülen bebeklerde sarılığın teşhisi için mutlaka hekime başvurmak lazım. Nadiren anne sütüne bağlı sarılık görülebilse de bu tip sarılığın bebeğe zararı yok. O yüzden anne sütüyle beslemeye devam etmek lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılar genellikle yumuşak kıvamlıdır. Dışkılama sıktır. 8-10 kez dışkı yapan bebekler olabilir. Bunu normal kabul etmek lazım. Rengi sarı ve dışkının miktarının bol kıvamlı olması normal olduğunu gösteriyor her şeyin. Anne sütü alan bazı bebeklerde kabızla eğilim ya da 2-3 günde bir dışkılama da olabilir. Bu durumda normaldir. Bunun dışındaki durumları ise anormal kabul etmek gerekiyor. Anne sütünün ne kadar sağlıklı, ne kadar değerli olduğunu hep konuşuyoruz. Hep değerinden bahsediyoruz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 1 yaşından sonra ise çocuğun evde yapılan yemeklerle hafif hafif tanışması sağlanıyor. Ama bu yemeklerin de yine çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu olmaması lazım. Tüm bu alışkanlıklar anne sütünden bebeği uzaklaştıracaktır. Ama biz anne sütü veren annelerde şöyle bir temastan da sıklıkla bahsediyoruz. Yani sadece süt alması değil, anneyle yakın olması, ona dokunması, kalp atışını hissetmesi, onun tenine dokunarak kendi korkularından arınması mümkün. Dolayısıyla biz anne sütünü hakikaten çok önemsiyoruz ve mutlaka her çocuğun anne sütüyle en azından ilk 6 ay su bile almadan beslenmesinin hakkı olduğunun altını tekrar çiziyoruz.

Annenin de süt vermekle mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Müthiş bir duygu. Yavrunuz yanınızda, kucağınızda, onu doyuruyorsunuz, emiyorsunuz, kucağınızda nasıl rahatladığını görüyorsunuz. Siz süt verirken o sütün göğsünüzün içinde aktığını hissediyorsunuz. Bunlar hakikaten çok hoş duygular ve bu iyi istekle süt vermek, iyi niyetle süt vermek sütün artmasını sağlıyor. Çünkü pek çok annede aynı düşünce var. Acaba benim sütüm bebeğime yetiyor mu? Ya da bu süt çocuğum için yeterince besleyici mi? Emzirmek her annenin bebeğine verebileceği en büyük hediye. Çocuğun, bebeğin buna hakkı olduğunu söyledik. Annenin de bu hakkın farkında olması son derece önemli. Yok ben süt veremem diye başlıyorsanız, benim sütüm olmaz zaten diyorsanız, olan sütünüz de yavaş yavaş azalacaktır. Süt vermek istiyorum, vereceğim ben süt. Çocuğum bu sütle büyüyecek diye yola çıkıyorsanız, biraz da yediğinize içinde dikkat ediyorsanız, bol da su tüketiyorsanız pek problem olmuyor. Bebek için en iyi beslenme, hayatı sağlıklı bir başlangıç yapma yolu anne sütünden geçiyor. Emzirmenin başlatılıp sürdürülebilmesi için özellikle aile içinde annenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Annenin biraz dinlenmesine fırsat vermek gerekiyor. Yine annenin eşiyle arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü huzursuzluk, kavga, gürültü, depresyon, sinir bozukluğu, ev içinde istenmeyen olayların olması bebeğin hakkı olan bu sütün azalmasına yol açacaktır. Gebelik takibini yapan doktor, çocuk doktoru, aile hep birlikte olumlu destekleyici bir tutum içinde olurlarsa anne sütü istenilen miktarda olacaktır. Anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Doktor Nilüfer Toprakçı bakın neler yazmış. Yeni doğan bebeğin en az 2 saatte bir emzirin. Uyuyorsa uyandırın. Geceleri 4-5 saatten uzun uyumasına fırsat vermeyin. Yine uyandırıp emzirin. Kaldı ki bu saat aralığında zaten kendileri uyanıp emiyorlar. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü arttıracak en önemli etken. Bu durum ilk günlerde yeni bir anne için biraz yorucu da olsa, emzirme başarıyla devam edince, bebek kilo alınca bu sıkıntılar zaten unutulacaktır. Emzirmek için göğsünüzün dolmasını beklememeniz gerekiyormuş. Göğsünüzde her zaman bebeğe yetecek süt var. Emzirme sırasında da hormonal bir uyarı yaşanıyor ve vücut yeniden süt üretiyor. Göğüslerin çok dolu olması bebeğin daha çok doyduğu anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde bazen pompayla sütü sağan anneler gelen miktar karşısında hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Pompayla çektiğiniz miktar bebeğin memede emerken alabileceğinin ölçüsü değil. Bebek hem daha kuvvetli çekiyor hem de o andaki hormonal uyarıyla süt yeniden üretilmeye devam ediyor. Bebeğin yeterince beslendiğini, sütün ona yaradığını, yettiğini kilo almasından anlayabiliyoruz. Bebeğin belli bir süre değil, bir göğüs tamamen bitinceye kadar emmesini sağlamak lazım. Sonra diğer göğüse geçmek gerekiyor. Böylece hem önce gelen, ki süt şöyle üretildiğinde önce sulu bir süt geliyor, bu bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Siz eğer emmeyi burada keserseniz asıl besleyici süt, arkadan gelen yağlı kıvamlı süt maalesef göğüste kalıyor. Bunu bebeğe vermeye devam etmeniz onun sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Bu yüzden bir göğüs tamamen bitince diğer göğüse geçmek ve yine orada da önce sulu sütün ardından da o yağlı kıvamlı sütün bebek tarafından emilmesini sağlamak lazım.

Emzirme sırasında bebeğinizin emme hızının onun yorulacağını da düşünürseniz öyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla bitmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bir emmenin, sağlıklı bir emmenin en az yarım saat sürmesi gerektiğini, hatta bu sürenin daha da uzayacağını hesaba katabilirsiniz. Anneler genelde bu süreyi bebeklerinden esirgerler ama bu süre aynı zamanda bebeğin dinlenmesi için de ideal bir süredir. Bu arada siz de bebeğinize süt verirken en azından dinlenmiş olursunuz. İşinizin, evinizin koşuşturmasından, telaşından, gelenden, gidenden, mutfakta kaynayan yemekten, banyoda bekleyen çamaşırdan, birazdan gelecek olan misafirden tamamen arınıp o yarım saati, 45 dakikayı bebeğinizle iç içe geçirmeniz aşağı yukarı yarım saatte, 2 saat, 2,5 saatte bir sizin de dinlenmeniz anlamına gelir ki yeni doğum yapmış bir anne için bu dinlenme süreleri hakikaten gereklidir.

Ben emerken kolay yorulup bırakan, uyuyakalan bebekler var. Onları sadece bezleri kalacak şekilde soymak, annenin kucağına yatırmak, cilt teması sağlamak ama üşümesinler diye de üzerini bir örtüyle örtmek çok faydalı olacaktır. Emerken bebeğe özellikle Doktor Nilüfer Toprakçı eldiven giydirmeyin diyor. Biz nedense hemen bir eldiven takıveriyoruz yüzünü tırmalamasın diye. Ama en azından emerken o eldiveni çıkartabiliriz ki anneye dokunsun, bir temas sağlasın ve bu temasla hem sütün gelmesi artsın hem de bebek sadece fiziksel bir doygunluk değil, duygusal bir doygunlukta yaşasın.

doğan bir bebeğiniz varsa, gelininiz gideniniz, biraz önce söyledim, pişen yemeğiniz, evinizin derlenmesi toplanması, banyoda bekleyen çamaşır, gidilecek yerler, her şey önceliğini kaybeder. Oradaki tek bir öncelik, tek bir özellik bebeğinize süt vermektir. Yeni doğan bebeğinin emmesi bir anne için en önemli olaydır. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmanız, babadan emzirme dışındaki işlerde, onu hani baba yapamayacak bu durumda, sizin en azından diğer yüklerinize yardımcı olabilmesi, yine ev işlerinin mükemmel bir şekilde yürümesine gerek olmadığı, bunu kabul etmek, her şeyi ben yapacağım deyip strese girmemek, iş bölümüne gitmek, paylaşmak son derece önemli. Siz bebeğe süt veriyorsanız baba da altını değiştirebilir, gazını çıkartabilir, giysilerini değiştirebilir, alışverişte size yardımcı olabilir, evin derlenip toplanmasında biraz özen gösterebilir, arada size bir bardak süt ısıtıp getirebilir, bir yeşil salata hazırlayabilir. Bütün bunlar hem aranızdaki duygusal paylaşımı arttıracaktır hem de iş yükünüzü azaltacaktır.

İlk bir ay bebeğe biberon ve emzik vermeyin diyor uzmanımız. Bunun sebebi bebeğin emme faaliyetini sadece memede gidermesi. Böylece süt uyarımını, süt artımını, üretimini uyarmış olması. Bu arada tabii bir önemli nokta daha var. Bebek zaten çok çabuk yoruluyor emme faaliyetiyle. Siz ona meme verdiğinizde, ağzına yalancı meme, emzik verdiğinizde çok çabuk yorulacak ve memede süt emmesi gerektiği anda yorgun olacak. Böylece yeterince süt ememeyecek. Dolayısıyla biz ağız diş gelişimi açısından, sağlığı açısından da biberonu, emziği çok tavsiye etmiyoruz. Ancak 4. aydan sonra ya da eğer çalışmak zorundaysanız ve anne sütünü sağıp bırakacaksanız bakıcıya ya da anneanneye, babaanneye, kimse bakan, ancak o durumlarda biberonla verilmesini tavsiye ediyoruz. Öncelik yine kaşıkla beslenmede olmalı ama eğer bebek kaşıkla yutamıyorsa bir biberonla verilecek. Bu biberonun da yeni doğana uygun bir biberon olması gerekiyor. Ayrıca ucundaki o sütün geleceği delik kısmını da mümkün olduğunca küçük olması gerekiyor ki anne daha sonra işten geldiğinde bebeğini emzirirken biberondan gelen o çok sütün yerini hiçbir zaman annenin memesinden gelen süt alamayacak. Dolayısıyla anne memesini itip biberonu tercih etmesin diye biberonun deliğini mümkün olduğunca küçük yapmamız gerekiyor. Tabii bu arada emme sırasında meme başının tamamen anne tarafından bebeğin ağzına yerleştirilmesi, o kahverengi kısmın bebeğin ağzına tamamen girmesi son derece önemli. Eğer böyle bir emme sağlanırsa bebek emme sırasında hava yutmayacak, böylece sonrasında daha az gaz sancısı çekecektir.

Peki biz anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bir yöntemi var mı? Bir kere tabii isteyerek emzirmek son derece önemli. Eğer bebeğinizi istekli emziriyorsanız, bebeğinizin yeterince doyduğundan eminseniz, bununla ilgili beslenme düzeninize de küçük dikkatlerle sütü arttırabilirsiniz. Ama aile içinde huzurun olması, annenin bebeği emmeye istekli olması gibi psikolojik sebeplerin de son derece önemli olduğunu ifade edelim. Bebeğin doğru pozisyonda emmesi de yine sütümüzü arttıracaktır. Anne sütü konusunda iki önemli etken varmış sevgili dinleyiciler. Bunların biri yeterince sıvı almak. Ama bunu sadece süt olarak düşünmeyin. Su ya da meyve suyu da olabilir. Emzirme dönemi boyunca mutlaka bolca sıvı tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize süt verirken, yani onu emzirdiniz, arkasından mutlaka bir bardak su içmeyi adet haline getirin. Bol sıvı tüketmek size hem süt yapımını arttıracak hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı geri kazandıracaktır. Yine emzirirken fazladan 500 kalori harcıyoruz. Yani doğum sonrasında bebeğini emziren annelerin daha hızlı bir şekilde forma kavuşmalarının sebebi bu aslında. Süt üretimi ve emzirme için anne 500 kalori harcıyor. Ama bu arada bu 500 kalorinin de yerine konması gerekiyor. İşte beslenmenizde süt verdiğiniz dönemde ilave alabileceğiniz kalori miktarı en fazla 500 kalori. Kilo vermek için rejime girmek yerine anneler süt verseler aslında daha sağlıklı bir iş yapacaklar. Ama kilo vereceğim ben, tekrar fit bir hale kavuşacağım diye çok sıkı diyet yapanların bebeğini yeterince besleyemediğini biliyoruz. O yüzden süt verme döneminde rejim yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla tüm kötü alışkanlıklarından uzaklaşması, bol taze sebze meyve yemesi, süt içmesi bir anne için süt üretimini arttıran en önemli etkenler. Bir de tabii dediğim gibi huzurlu olmanız. Bununla birlikte işte sen emziriyorsun tatlı ye, sen emziriyorsun gel sana bir işte komposto yapalım demenin çok anlamı yok. Evet, bunlar gün içinde tüketilebilir, ancak aşırı tüketilmesinin çok da faydası olmadığının altını çizmek lazım.

0: Gastroenteroloji uzmanı Doktor Turan Çalhan bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz bugün dinleyicilerimize mide hastalıklarını konuşacağız ama özellikle reflü konuşacağız. Pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Hatta bebeklerde bile reflünün olabileceğinden bahsediyor bu konuyla ilgili telefonlar, mesajlar, sorular. Bize nedir reflü ya da mide hastalıkları içinde sık görülen bir hastalık mıdır diye sormak istiyoruz.
1: Evet. Öncelikle konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Reflü kelime manası olarak geriye kaçış demek. Mide içeriği olarak hem gıda hem asit hem de gıda artıkları olarak mide içeriğinin yemek borusuna fazla, yani fizyolojik normal düzenin dışında fazla miktarda geriye kaçışı demek. Bunun haricinde bazen bağırsak içeriğinin de mideye geri kaçışına yine reflü hastalığı denilmekte. Tabii ki bu reflü hastalığı içeriğine göre de değişiyor. Bağırsak içeriği daha çok pankreas salgısı, karaciğer salgısı olduğundan dolayı mideye geri geldiğinde daha çok buna alkalen gastrit, alkalen reflü gastrit ya da safra gastriti diyoruz. Eğer mide içeriği asit ağırlıklı, daha çok pratik olarak da en çok hastalarımız bundan yakınırlar. Mide içeriği asit ağırlıklı olarak yemek borusuna, bazen boğaza, bazen ağız içine kadar geri geldiğinde ise gastroözofagiyal reflü, yani Türkçe ismiyle mideden yemek borusuna ve ağız borusuna doğru asit kaçışı tarifi diyebiliriz.
0: En çok da bu görülüyor dediniz, en çok değil da mi bu klinikte? Belirtileri nelerdir reflünün? Başka hastalıklarla karışır mı?
1: Evet, gerçekten de başka hastalıklara da karışabiliyor ama en fazla, en sık rastladığımız belirtileri yemek borusu boyunca, yani göğüs kemiğimizin altındaki yemek borusu boyunca asidin maruziyetinden kaynaklanan yanma hissi, acıma hissi, bulantı hissi, bazen ağrı hissi. Bunun yanında bu şikayete ek olarak tabii ki bir içeriğin geri kaçışından bahsediyoruz. Bu içerik bazen midede bulunan gıdalar olabiliyor. Bazen midedeki asit yükü olabiliyor. Bunun geriye kaçışı, yani tıbbi ismi regurgitasyon diyoruz. Bir volüm yükünün, sıvı miktarının ya da gıda miktarının, bu genelde geğirtiyle olur, öğürtüyle olur. Bunun yemek borusuna geri kaçışı. Bu yanma ile beraber regurgitasyon dediğimiz volüm yükünün geriye kaçışı reflü hastalığının ana semptomlarını oluşturur. Klasik semptomları bunlar. Fakat çok yaygın semptom ana ve çok farklı hastalıklarla karışabilen bir rahatsızlık reflü hastalığı. Ondan dolayı reflü hastası olup kardiyoloji doktoruna göğüs ağrısıyla giden hastalar olduğu gibi nefes darlığı, öksürük, yakınmasıyla akciğer doktoruna giden hastalarda olduğu gibi, dediğiniz gibi ses kısıklığı, ses tellerinde çatallanma nedeniyle kulak burmaz doktoruna giden hastalarda olduğu gibi, aynı şekilde bu branşlardan da gastroenteroloji uzmanına hastalar geri gelebiliyor. Yani astım benzeri bir atak nedeniyle göğüs hastalıkları uzmanına giden bir hasta işte bu asit geri kaçışından kaynaklanıyor denilip gastroenteroloji uzmanına gönderilebiliyor. Yine kulak burunboğaz doktoru tarafından kronik farenjitler, ses tellerinde ödem, seste çatallaşma, kısıklık gibi şikayetler nedeniyle muayene oluyorlar ve bunun asit maruziyetinden kaynaklandığı düşünülüp hastalar bize gönderilebiliyor. Yani birçok branşla ilgili bir rahatsızlık ve karışabiliyor. Uzman bir göz tabii ki bütün bunları ayırt edebiliyor.
0: Şimdi normalde aslında mide ile boru arasında bir kapak var, biraz önce sizin söylediğiniz. Bu kapak aslında aşağıdan yukarıya sıvı ya da yiyecek çıkışını engellemek için var. Peki neden bu kapak görevini yapmıyor? Yani reflünün altında yatan sebepler nelerdir?
1: Aslında kapak terimi bizim hastaların...
0: Bir kasılma diyelim
1: orada. Evet, sfinkter. Evet. Sfinkter diyoruz tıbbi ismi. Hastalarımızın anlayacağı dilden kapak terimini kullanıyoruz daha rahat anlaşılsın diye. Sadece o alt bölgedeki sfinkter mekanizması düzensizliğinden değil, birçok mekanizma var reflü patogenezinde. Yani reflüye sebep ve yatkınlık oluşturan durumlar çok çeşitli. En sık hangileri olabiliyor? En sık bu bahsettiğimiz o bölgenin kas tabakasının o bölgeyi sıkı tutması, yani yemekler yenildiğinde sıvı ya da katı gıda yemek borusuna doğru inip mideye doğru geldiğinde o bölgenin gevşemesi lazım fizyolojik olarak. Mideye o gıdalar girdikten sonra da o bölgenin kasılması ve o gıdaların tekrar yemek borusuna geri çıkmaması lazım. Normali bu. Ama bazen psikolojik faktörlerden de etkilenebiliyor. Bazen kötü beslenmeden, bazen bu alt yemek borusuyla mide arasındaki kapağı gevşeten gıdalar tüketildiğinde o sfinkter gevşeyebiliyor. Hı hı. En sık sebeplerden birisi bu. Ama bunun yanında bazen gıdalarla ilişkili olmayan o bölgeyi saran kas tabakasının gevşekliğinden kaynaklanan ve ameliyat düzeltilmesi gereken sebepler de olabiliyor. Bunun yanında bazen midenin yemek borusuna doğru fıtıklaşması dediğimiz yer değiştirmesi durumu da yine reflü hastalığını tetikleyebiliyor. Ya bu ikinci kısımdaki sebepler cerrahi onarım gerektiren sebepler. Hı hı. Ama klinik pratikte en sık rastladığımız o gevşeklik biraz en önemli mekanizma ve psikolojik durum, kötü beslenme, ırsi yatkınlık, hı hı, gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor.
0: Kadınlar erkekler arasında bir fark var mı reflüde?
1: Hemen hemen eşit ama biraz kadınlarda az bir şey daha fazla ama anlamlı bir farklılık yok.
0: Psikolojik olarak mı acaba kadınların biraz daha psikolojik olarak hassas olmaları, mide rahatsızlıklarına daha yatkın olmaları anlamına da geliyor denir genelde. Reflüde de böyle bir ilişki var mıdır?
1: Aslında kadın ve erkekler psikolojik mide ve bağırsak şikayetlerinden hemen hemen eşit oranda etkileniyorlar da kadınların birazcık bunu dinlendirmeleri, hissetmeleri, yani o var olan şikayeti algılamaları ve hissetmeleri daha yüksek oranda.
0: Fark buradan kaynaklanıyor.
1: Erkeklerde birazcık daha önemsememiz gerekiyor. Erkeklerde biraz daha fazla. Ama reflü hastalığı erkek ve kadın hastalığı diye ayırt etmiyoruz. Hemen hemen herkesi, dediğiniz gibi az önce, çocukları dahil etkileyebilen bir kısmı anatomik bozukluktan kaynaklanan, bir kısmı ise dediğim gibi kötü beslenme, stres, bünyesel yatkınlık gibi bu alt yemek borusu sfinkterinin gevşemesine yol açan birçok faktör var. İlaçlar var bunun içerisinde. Bazı ilaçlar, mesela hormonlar, ilaçlar o bölgeyi gevşetiyor örneğin. Doğum kontrol hapı kullanan bir kadında doğal bir şekilde reflü hastalığı daha fazla olabiliyor. Yoğun stres yaşayan yine aynı şekilde asit yükü o sfinkteri gevşetebiliyor. Bütün bunlar sebep olabiliyor. Hani özel, hani bu anatomik bozukluğun haricindeki diğer bütün sebepler çok çeşitli. Yani sayfalar dolusu sebepleri var.
0: Peki biraz gıdaya parantez açalım istiyorum. Bir kere yeme içme düzenimiz son özellikle 20-30 yıldır çok değişti. Bununla beraber uyuma ve uyanık kalma saatlerimiz ve düzenimiz çok değişti. Tabii. Yaşam biçimimiz hareketliden biraz daha sedantere, hareketsize doğru maalesef kaymak durumunda. Bütün bunlar mutlaka reflüyü etkiliyor ama benim özellikle beslenmeye bir parantez açmak istemem. Eskiden olduğundan daha kolay ulaşıyoruz gıdaya. Daha fazla tüketiyoruz. Yeme içme saatlerimiz daha geç saatlere kaydı. Ve bununla beraber reflü daha fazla görülür oldu. Biraz hayat düzenimiz ve reflü arasındaki ilişkiden belki yapmamız gerekenleri koruyucu hekimlik anlamında çıkartabiliriz.
1: Tabii tabii, çok güzel söylediniz. Gerçekten de öyle. Daha önceden belki karnımızı doyurmak için yerdik. Şimdi daha fazlasını tüketiyoruz. İşin daha kötüsü çoğunlukla bu gıdalar daha sağlıklı gıdalar olmuyor. Hı hı. Bir kere mide içi boşluklu bir organ ve beslenmemizi sağlayan, yediğimiz gıdaların sindirimini sağlayan ve belli bir sindirim düzeyine ulaştıktan sonra bağırsağa gönderen bir organ. Bu organa aşırı gönderdiğimiz her şey doğal bir şekilde reflü olacaktır. En büyük reflü nedir? Kusmadır. Yani çok büyük miktarlarda gıda aldığınızda mide tamamını tekrar geri çıkartmak zorunda. Çünkü midenin belli bir kapasitesi var.
0: O kapasiteyi aslında çok bilmediğimiz için belki şimdi şöyle düşünün. Öğle yemeğindesiniz. Akşamı hiç hesaba katmıyorum. Ve tabağınızda işte çorbanızdan yemeğinize, salatanızdan ekmeğinize, suyunuza kadar bir sürü şey var. Onlara baktığınızda, yani onları hiçbirini ayırt etmeden hepsini bir poşete koysanız.
1: Evet.
0: Midenin hacminden daha büyük bir hacim oluşturur gibi geliyor bana.
1: Aynen. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla her insanın kendi mide volümünün kapasitesini bilmesi lazım. Yani tıka basa yediğimiz her şey belli bir volümden sonra geriye örtü ya da kusmayla geri gelecektir. Çünkü vücut belli bir noktaya kadar tolere edecektir. Geri kalan kısmı çıkartmak zorunda kalacaktır. Çünkü anında yediğimiz her türlü gıdayı bağırsaklara gönderemiyoruz. Bunun için bir 3-4 saatlik bir süre var. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu en çok bahsettiğimiz reflü hastalığının büyük hasta grubunun çoğunluğu bu bahsettiğimiz kurala dikkat etmiyor. Birinci kural az yemek. Yani doyabileceğin kadar gıda tüketmek. Hatta midenin bir kısmını boş bırakmak. İkincisi çok çeşit reflü hastalar için söylüyorum bunu özellikle. Çok çeşit yememek. Yani reflü hastaları biraz hassas hastalar. Bir sofraya oturduğunda 3-4 çeşit yemek varsa her birisinden ben yemelerini tavsiye etmiyorum. Bir ya da iki çeşidi doyacak kadar yemeli. Ve reflü hastalarında yemekle beraber çok su tüketmelerini de tavsiye etmiyorum. Çünkü o da reflüyü kolaylaştıran bir şey. Suyu aralarda tüketmelerini öneriyorum. Eğer bir insan hangi gıdanın kendisinde reflüye yatkınlık oluşturduğunu, her gıda sonrası şikayetlerini analiz ederse belli bir süre sonra hangi gıdalarla ilgili bir mide hassasiyetin olduğu sonucuna ulaşabilir ve o gıdaları diyetinden çıkarabilir.
0: Kendi listesini oluşturacak yani.
1: Tabii ki tamamen bireye özel bu konu. Ondan sonra kendi reflü şikayetlerini ya da mide şikayetlerini artıran gıdaları daha az tüketmek ya da hiç tüketmemek, dokunmayan gıdaları ise ölçülü tüketmek. Beslenme bu çok çok önemli. Tabii ki sağlıklı beslenmek, yani kötü gıdaları da almamak.
0: Peki şimdi bu kişisel liste dışında ortak bir listemiz var mı?
1: Tabii ki.
0: Uzak durmamız gereken gıdalar.
1: Tabii ki. Şimdi reflüye genel yatkınlık oluşturan şeyler var. Aşırı yağlı tüketmek. Mide boşalmasını geciktirdiği gibi midedeki asit yükünün de daha fazla sürede kalmasına yol açıyor midede. Ve bu da geğirti ve örtüyle reflü oluşumunu arttırıyor. Dengeli beslenmek. Aslında bizim ilkokul kitaplarında bile yazan hani yağ, protein ve karbonhidrat oranının belli bir düzeyde olduğu. Hani %40-45 yağ, %30-35 işte protein, %25-30 karbonhidrat, az bir şey karbonhidratı erişkinler için azaltmak, az tutmak lazım diye düşünüyorum ben. Böyle bir oranda bir diyetle beslenirse, az da yese çok da yese reflü daha az olacaktır. Ama sadece yağlı bir gıda tüketmek ya da sadece karbonhidrat ağırlıklı bir gıda tüketmek tabii ki reflüyü tekrar tetikleyecektir. Oranın iyi olması lazım, dengeli olması lazım.
0: Yeme içme saati ve reflü arasındaki ilişki nedir? Mesela sabah çok erken kalktığında bir şey yiyemeyen, sürekli mide asidinin ağzına geldiğini söyleyenler var. Ya da tam tersi, akşam belli bir saatten sonra bir şey yediğinde rahatsız olduğunu ifade edenler.
1: Şimdi reflü geri kaçış dedik. Reflü hastalığı geri kaçış olduğuna göre genelde beslenme işinin ayakta olduğu zamanlarda ya da oturur pozisyonda olduğumuz dönemlerde yapmak çok faydalı olur. Gece dinlenme pozisyonuna geçtikten sonra ya da yatar pozisyonuna geçtikten sonra herhangi bir gıda tüketmemek lazım. Ben kendi hastalarıma gece yatmadan 3-4 saat önce herhangi bir katı ya da sıvı gıda tüketmemelerini öneriyorum. Yani kabaca normal mide ya da aç mide ile yatmak reflü, gece boyunca oluşacak reflüleri azaltır. Gıdaları ise daha çok ayakta olduğumuz dönemlerde sabah, yani eğer bu bahsettiğimiz kurala uyulmazsa gece şiddetli reflüler semptomlar oluyor ve bu hastanın gece uykusunu engelliyor, bozuyor.
0: O geriye doğru kaçtığı için öksürük, aksırık ya da boğulma hissiyle uyananlar çok oluyor.
1: Kronik hastalıklara ulaştığı gibi bazen gece direkt uykusunu da negatif etkileyebiliyor bu durum. Dolayısıyla geceleri beslemeyi azaltmak, az ve ölçülü beslenmek, az derken yani tabii ki öğün sayısını arttırdığımızda, az az sık sık yediğimizde öğün sayısını arttırmamız lazım ki her türlü gıdayı tekrar tüketeceğiz. Yani az gıda tüketelim demiyorum ama öğün sayısını 3'ten mesela 4'e 5'e çıkaralım. Yani bir öğlen yediğimiz yemeği 2 ara öğün olarak yerim tarzında.
0: Tek bir öğlen yemeği, tek bir öğün yerine öğle yemeğini 2'ye bölerek yemekten bahsediyorsunuz.
1: Sadece öğlen yemeği de değil, akşam yemeği de daha. Yani günde 4-5 en az küçük öğünler halinde beslenmek lazım. Ve bu az önce de belirtmiştim. Beslenirken de çok çeşit yememek lazım. Yiyeceklerinin içeriğinin de karbonhidrat, yağ ve protein oranına uygun olması lazım.
0: Özel bir parantezi sütü açmak istiyorum. Mide rahatsızlığı olanlar sütü çok severler. Bir grup. Bir grup da tam tersi. Sütün mide rahatsızlığını, midedeki sancıyı, ağrıyı ya da reflüyü arttırdığını söylerler. Sizin süte bakış açınız nedir?
1: Ben tamamen negatif bakıyorum süte. Erişkin hastalar için söylüyorum. Aslında bizim süt çok sağlıklı bir gıda ve sadece ben şahsen herhangi bir intolerans tarif etme. Yani süt içtiğinde sabah, öğlen, akşam herhangi bir sıkıntı yaşamayan insanların istedikleri şekilde tüketmelerini öneriyorum tabii ki. Kalsiyum deposu. Ama diğer hastalar için bahsettiğiniz birinci grup sütü tolere edemiyorlar. Çünkü hastaların büyük bir kısmında laktoz intoleransı var. Yani o sütü yeterince sindiremediği için şişkinlik, gaz, mide şikayetlerine yol açabiliyor. Bir kısmı ise mide şikayetleri olan hastalar ise sütü içtiklerinde rahatlıyorlar. Bu yalancı bir rahatlamadır. Mide içerisindeki süt alkali bir madde. Mide içeriği asittir. Asitle alkali nötralizasyonu sonucu kısmi rahatlama oluyor. Ama sonra yine hormonların etkisiyle, gastrin hormonunun etkisiyle aşırı asit salgısı oluşuyor. 200 saat sonra rebound olarak daha fazla mide hasarı ve daha fazla mide şikayetlerine ulaşıyor. Dolayısıyla biz gastroenteroloji uzmanları olarak bu ilk başta saydığım hasta grubu insan grubu dışında her iki gruba da sütü çok önermiyoruz. Daha çok tolere edebiliyorlarsa kalsiyum ihtiyaçlarını yoğurt, peynir türlerinden karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Ülser hastaları için bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Ülser ve gastrit hastaları. Biz onlara kesinlikle ve kesinlikle süt ile şikayetlerini kontrol altına almalarını önermiyoruz. Onun yerine antiasit ilaçlarımız var. Hem ağızdan alınan haplar, şuruplar. Bununla daha kalıcı bir tedavi olmuş oluyor. Süt yalancı bir iyileştirme sağlıyor. Ardından var olan durumu kronikleştiriyor, daha da azdırıyor.
0: Evet. Ve son olarak bir de sabah kalktığımızda kendimizi rahatsız hissettiğimizi söyledim. Gece söylediğiniz uykuda problemler yaşayabileceğini söylediğiniz reflü hastaların. O zaman acaba gece yatış düzenlerini saat ve açı olarak yeniden gözden geçirmeleri gerekir mi?
1: Reflü hastalar için bizim önerdiğimiz sadece baş yüksekliği değil, gövde yüksekliği uyumlu yataklar. Bunlar artık piyasada var, satılıyor.
0: Ayarlanabilir kolda ayarlanabilir, ya da düğmeyle. Evet.
1: Yani göğüs boşluğunun 30-35 derece, bilemediğiniz 40 derece yukarıda olduğu ayarlanabildiği yataklar. Sadece eskiden yastık derdik, 2 yastık ya da 3 yastıkta yatın diye. Sadece kafanın boyundan itibaren yukarıda olması yetmiyor. Yani yemek borusuna geri kaçışı engellemiyor. Belki ağza kaçışı engelliyor ama yemek borusuna kaçışı engellemiyor. Ondan dolayı son yıllarda artık ticari ürünleri de çıktı. Gövdeden ayarlanabilen.
0: Eskiden hastanelerde hep olurdu. Şimdi artık evlerde de rahat.
1: Hastane evleri gibi, evet, hastane yatakları gibi, pardon. Öyle bir yatak sistemi olabilir tabii ki ama aç yani ya da normal kanlı yatmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Bizim için keyifli. Doktor Turan Çalhan dizimleri kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
2: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
2: Evet, evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık. İşte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı. Uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklarda ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz. Konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki hatta bazen aileler o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor, acaba otizm mi diye de soruyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
0: Peki Reyhan, şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
2: Kesinlikle, kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Hı-hı. Beyin gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün, bir çocuk kreşe giderken, kreşe Hı-hı. gitmez oldu. Büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez oldu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler. Hı-hı. Ve bunların hepsi sıfırlandı.
0: Yani aslında doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
2: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşınızda oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim, konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun, burada oyuncak demiyorum, oyun, hı hı. ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
0: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca, bu süreçte yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
2: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi, gelişim hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar. Ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında, o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
0: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz? Ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz? Hangi hallerde doktora başvurmalıyız? Bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
2: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için, mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler, mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim. Hı hı. Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında, 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela 1 yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, benim bir